tuttu bu şeye böyle. İşte oldu. Gördün mü? Her şey yolunda.

0: Brad? Brad, ne oluyor? Hey! Brad, bunları nereden buldun? Brad, bunları nereden buldun? Brad, bana anahtarları ver hemen. Brad, onları bana ver. Lütfen, lütfen yapma.
1: Çık dışarı.

0: Merhaba, ben Phil Lodge. Bay Johnson'ı görmeye geldim.
1: Geçen hafta da gelmiş.
0: Evet bayım.
1: Evet, tam şurada.
0: Teşekkür ederim.
2: Baba?
0: Evet.
2: Niye içeri gelemiyorum?
0: Biliyorsun, çok kısa sürecek. Burada kız kardeşinle bekle, tamam mı? Hey Violet, Rose'a göz kulak olmanı istiyorum.
3: Bu taraftan. Bay Johnson, bu Bay Locke. Kahve?
0: Hayır, teşekkür ederim.
3: Peki.
4: Pekala, Sylvie bana söylemedi. Pozisyonu nasıl duydun?
0: Kızlarımdan birinin eski öğretmeni burada yaşıyor. Bana daireden söz etti. Daireye bakmaya geldiğimde Sylvie bana bir iş olabileceğini söyledi.
4: New York polisinde 6 sene. Peki niye ayrıldın?
0: Eşim vefat etti.
4: Üzüldüm.
0: Polis olmayı sevdim ama kızlarımın anne babasız büyüme riskini alamadım. Bu yüzden işte buradayım.
4: Bir bakalım.
5: Bernard Shaw. Senin yaşındaki birinin klasiklerden hoşlandığını görmek güzel.

Bina en başta Piedmont Tasarruf ve Kredi'nin genel müdürlüğüydü. Büyük buhran da batana kadar. Kriz bunları 1933'te batırdı. Kasa odasını oluşturan birden çok bodrum var. Tam bir labirent. Oraya inmiyorum bile. Kiracılara yasak tabii ki. Ev sahiplerinin ve üst düzey kiracıların spor salonuna, konferans odasına ve lobilere erişimleri var. Hayat onlara güzel, varlıklı sakinlerimizi memnun etmek istiyoruz bilirsin de. Çok yüksek aidatlar ödüyorlar. Bazı kiracıların kirasından daha çok. Şimdi bu taraftan.

0: kimsin sen?
1: Ben Rose.
0: Burada olmamalısın, Rose.
2: Eşinin parçası olduğundan değil de... senin deneyiminde birinin kadromuzda olması iyi olur.
3: Bir sorun mu var?
2: Hayır, hayır. Kesinlikle yok. Düşük gelirli kiracıları takipte fazladan birinin olması iyidir. Kazanlara pek aşina değilim.
3: Elimden her iş
2: biliyor musun ne? Bu çok iyi. Şuradaki tüm New York'ta çalışan eski kazanlardan biri. Şuna bak. Pennsylvania kazan işleri 1890. Evet, oradaki fotoğraflara takılma. Onlar Walter'a ait. Walter sorumlularımızın en kıdemlisi. Evet, ona dikkat etmek gerek. Ukrayna kökenli, bazı sapık büyü saçmalığına meraklı. Sanırım telaşlanacak bir şey yok. İşte bu da... Al bakalım, normalde kullanılan personel odaları dolu. Ama şimdilik bu idare eder. Bunun için Konrad'ı aramam gerek. Fazla değil, biliyorum.
3: Hayır, bu... geçici olduğu sürece. Bunun için teşekkür ederim.
2: Yarın sabah 7'de, sabah erkenden.
3: 7 tamamdır.
2: Geç kalma.
4: Kaç kez söylemem gerek?
5: Sizi anlıyorum. Bakın, bunları sizi anladığımı söyleyeceğim. Gerçekten.
4: Dairemde tek başına bulunmanı istemiyorum.
5: Sizi anlıyorum.
3: Affedersiniz. Kızlarım, biri 14, biri 7 yaşında.
4: İzin verir misin?
6: Affedersiniz. 7 yaşındakini görmedim ama birkaç dakika önce genç bir kızın şu kapıdan çıktığını gördüm.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun.
7: Okul başlayınca hala burada olur muyum emin değilim. O yüzden nereye gideceğimi düşünmek bile istemiyorum.
3: Kardeşine göz kulak olmanı söyledim.
8: Hoşça kal.
3: Güle güle. Hadi diğerlerini ver bana.
7: Sadece bir tane verdi.
3: Sadece bir tane mi verdi?
1: Baba.
3: Hey, işte buradasın bebeğim. Ben de seni arıyordum.
1: Öyle bir topu nereden bulabilirim baba?
3: Nasıl bir topu?
1: Çocuğun elinde olan gibi.
6: Her şey yolunda mı?
7: Harika.
6: Ben Beverly.
3: O da Violet. Büyük kızım olur. Çok teşekkür ederim bu arada.
6: Buraya mı yerleşiyorsun?
3: Aslında bina sorumlusu olarak iş aldım. Beni bir sonraki görüşünde üniformalı olacağım. Phil Lodge.
6: Aramıza hoş geldin Phil.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Artık gidebilir miyiz?
3: Neden?
1: Burayı sevmedim. Annem burada olsa o da gitmek isterdi.
3: Bak, burayı seveceksin.
9: Прости нам долги наши. Аминь.

Kim var burada? Bunu kullanmayacağımı düşünme. Lanet olsun Murphy. Bırak şunu. O senin için değil.

0: Affedersin, oda boş sanıyordum.
1: Gördüğün gibi değil. Ben Phil Lodge. Merhaba. Burada çalışmaya yeni başladım. Burada yaşıyorum. Sana söylemiş olmalılar. Başka bir şey lazım mıydı?

0: Hey! Ne yaptığını sanıyorsun dostum? Sadece şaka ediyorum dostum. Onu alabilirsin. Ne istersen alabilirsin. 38C taşındı. Bütün bunları bıraktı. Ben Julio.
1: Phil Lodge.
0: Merhaba Phil. Memnun oldum.
1: Bu sık olur mu? Burada çok eşya
0: bilirsin,
1: var.
0: Bazıları bağışlar, bazıları bırakır. Ben bir şifonyer aldım. Peki bu sorumlu olarak ilk işin mi?
1: Evet, aslında önceden polistim.
0: Bu o kadar heyecanlı olmayacak.
1: Hiç önemli değil. Çocuklarımla daha çok vakit geçirmeye fırsatım olur.
0: Vondel! Vondel! Vondel, bırak şu topu. Bırak şu topu, duvara aşındırıyorsun. Bunu kaç kere söylemem gerekiyor? Lanet çocuk. Her neyse, aile en önemli şeydir.
1: Oldukça boş değil mi?
0: Evet, onu boş ver. Pazartesi sabahı geldiğinde burası pazar yeri gibi olacak. Senin adın ne?
1: Onun adı Violet.
0: Merhaba Violet. Ben Julio.
1: Evet doğru, biraz sessizdir. Görüşürüz tatlım.

0: Hey! Hey! Ne yapıyorsun bebeğim?
1: Sadece alevlere bakıyorum.
2: Hadi ama benimle yukarıya gel, lütfen. Hadi. Lütfen dedim sana, hadi. Beraber bir şeyler yaparız ha.
3: Küçük kız nasıl? Rose kaybolmuş gibiydi.
0: Kızımın adını nereden biliyorsun Walter?
3: O söyledi.
0: Kızımla konuştun mu?
3: Bence yeter Phil.
4: 70B'ye çık, tamam mı? Sorunlu bir pencere var. Rayından çıkmış. Birinin boynunu kıracak. Elimize lanet bir dava olur. Kal dinle. Bayan Gray'in köpeğinin havladığı ile ilgili şikayetler var. O hayvanı orada tek bırakmayacağını biliyor. Git kontrol et.
5: Evet ama o evde yokken girersem beni kovduracağını söyledi.
4: 50 senedir
5: söyledi.
4: Bu binada $100 kira ödeyerek yaşıyor. Bayan Gray'in ne istediği umurumda bile değil. Git kontrol et.
5: Peki efendim.
0: Kal. İstersen gelebilirim. Merhaba. Bayan Gray. Bayan Gray. Gideceğini söylemiş miydi?
5: Söylese giderken ilgilenir.
0: Gel oğlum. Buraya gel. Buraya gel. Bayan Gray.
5: Pekala, şunu bırak da buradan çıkalım.
0: Aa, onu burada bırakamayız ki, köpeği de almalıyız.
5: Bu senin fikrin, benim değil.
0: Pekala.
6: Ne oluyor burada?
1: Babam köpeği alabileceğimi söyledi.
6: O şey ne?
0: Sanırım birinin küçük prensesi fazla büyümüş. Prensesim için mükemmel. Tamam, gel bakalım tatlım.
1: Keşke annem de görseydi.
6: Ben hala yerde miyim?
0: Sadece şimdilik hala yerdeyim.
6: Bıktım artık bundan.
0: Hey, diline dikkat et.
6: Her şey Rose için. Yaptığımız her lanet şey.
0: Violet, bekle.

0: Violet değil mi?
1: Evet.
0: Biliyor musun, benim de kız kardeşim var. Sürekli ters düşerdik, hayatımı mahvederdi. Onu öldürmeyi düşündüğüm çok zaman oldu. Yani...

0: Julio. Hey, düz tornavidan var mı acaba?
1: İçeride bırakmış olmalıyım. Beverly. Çok atletiksin. Karım Halk Sanatı Müzesi'nde Beverly için çalışıyor.
0: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Sofia sana ulaştı mı? Cuma 8'de terasta olacağız. Lanet olası 50 oluyorum. Karım benim için bir doğum günü partisi veriyor. Bu arada sen de geliyorsun.
3: Adresi bildiriyorum. 33. sokak No 25. Hemen ekipleri yönlendirin.
2: Şey lütfen. O kapıda biri var dedi. Biri Freddy aldı. Ne oldu?
4: Wonders Evans kayıp. Yani bu tarz numaraları hep yapar ama sadece 2 saatliğine.
2: Dokunma bana, biri oğlumu aldı dedim.
5: Julio, Walter hakkında ne biliyorsun?
1: Kazanın yanında her gördüğümde beni ürküten o fotoğrafları var.
5: Tamam, sonra görüşürüz.
4: Bana sorarsan, burası lanetli. Bir şey bozulur, kaybolur, tekrar bakarsın geri gelmiş.
6: Merhaba.
0: Violet. Violet.
2: Ne oluyor?
0: Polis şeyi arıyor ha. Vandel, birlikte takıldığın çocuk. Ne olduğunu bilmiyorlar. Muhtemelen sadece kaçtı. Sadece biraz endişelendim. Birbirimizi kollamalıyız, değil mi? Violet, çok çok üzgünüm. Üzgünüm.

0: Endişelenme Rose. Baban hala burada.
1: O ne?
0: Bu Nisitas. İşkence görmüş. O kadar işkence görmüş ki mağaraya yerleşmiş ve inzivaya çekilmiş. Ama sonra Nisitas bir şey yapmayı öğrenmiş. O kadar büyülü bir şeymiş ki başkası daha önce yapmamış.
1: Ne?
0: O fısıldıyor. Onu duyabiliyor musun? Söyle, onu duyabiliyor musun? Bir şey soracağım. Şu çocuk Von Dele ne olduğunu biliyor musun? O kayboldu. Bana yerini göster. Göster bana. Nerede olduğunu
2: baba.
0: Göster.
2: Hey. Ne yapıyorsun? Çocuklarımın etrafında dolanma. Bir daha asla.
0: Hoşça kal Rose.
2: Bebeğim, hadi gel.

0: Baba, biraz önce annemi gördüm. Annemle bahçedeydik ve hortumu kullanmama izin verdi ve suladığım her şey çiçeğe dönüştü, biliyor musun? Her yerdeydi.
1: Yatağa dön bebeğim.

0: New York'ta başka insanlar da kayboluyor.
1: Tamam. Violet. Bir şans ver olur mu? İyi vakit geçirebilirsin. Ne düşünüyorsun?
2: İstediğin çikolata kaplası mı değil mi? Buradayım dostum.
1: Merhaba.
3: Ben Sofia, Julio'nun eşi.
1: Ben Phil, memnun oldum.
3: Memnun
1: Mutlu
3: oldum.
1: Mutlu yaşlar.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Çocuklarım Hector ve Diego.
1: Merhaba Hector.
3: Julio iki kızın var.
1: Violet burada, bu büyük olan. Küçük kardeşi Rose da eğlenmek için bir yerlere kaçtı sanırım.
2: Hey, bir şey yemek ister misin?
1: Evet, Violet aç mısın?

0: da kimmiş?
1: Evet, Violet. Beverly hakkında ne düşünüyorsun?
2: Partide kalmak istiyordum. Annem kalmama izin verirdi.
1: Violet?
3: Umrunda mı ki?
2: Neden ayrılmamız gerekti? Öteki insanlar kaldı.
1: Biliyorum.
2: Baba?
1: Evet.
2: Kötü kokuyor.
1: Kokan ne tatlım? Rose.
3: Ne oluyor?
1: Sorun ne?
2: Bunu sevmedim baba.
1: Çok ıslanmış.
3: Baba?
1: Hemen dönerim.

0: Kayıp, bu çocuğu gördünüz mü?
1: Hey, Vandel'i buldular mı?
0: Johnson duvarlarda bir şey sevmiyor.
1: Daireme girdiğini biliyorum Walter. Galiba seni öldürmem gerek, değil mi?
2: Phil. Hey Phil. Neler oluyor beyler? Sen iyi misin? Ben olsam Walter'ı çok önemsemezdim. Karısı öldükten sonra her akşam yemekte karısının karşısında oturduğunu gördüğünü söyledi. Romantik olduğunu düşündüm.
1: Ya evet. Romantizm anlayışın tuhafmış.
2: Evet.
1: Evet.
2: Üniversitedeki erkek arkadaşım evlenme teklif ettiğinde çok gülmüştüm.
1: Ona güldün mü?
2: Sonra bana akıl hastası dedi ve bitti. Merak etme, peşinden bıçak ya da başka bir şeyle gelmem.

0: Ya benim gitmem gerek.
1: İyi misin?
0: Evet. Şey bu... Sadece... Kapıyı sürgüle olur mu?
1: Tamam.

0: Şey, açıkçası duvarların rengine bayılmadım.
1: Bu binayı seviyorum. Yani çok iyi bir enerjisi
2: var. Bina aslında 1933'te Büyük Burhan'da batana kadar Pitt Moore Tasarruf ve Kredi'nin genel müdürlüğüymüş.
3: Ondan şuna bak.
2: Tabii Burhan'da sıkıntı yaşamışlar.
3: Bu o. Ve tabii bu o öğretmen.
4: Bunu tanıyorum. Violet'ın en sevdiği öğretmendi. Burayı ne kadar sevdiğini söyleyen oydu. Neden taşınsın ki?
3: Ailevi durumlar. İnsanlar hep ayrılıyor. Dostum, bu kan.
4: Anne.
3: Bay Johnson, bir şey gösterebilir miyim? Şuna bakın. Bu kan.

0: Tamirat yapıyorsunuz öyle mi?
1: Beğendiniz mi?
0: Evet, tutuyoruz.
1: Peki.
0: Çok güzel. İyi değil mi?
1: 3 terasımız, çatı bahçemiz ve spor salonumuz, konferans odamız, lobilerimiz var.
2: Sanırım sana bir şey göstermeliyim.

0: Johnson olması çok mantıklı.
1: Bunu henüz bilmiyoruz. Ama bu odanın çevresinde tuhaf davranıyordu.
0: Eski kiracıları evden çıkardığı zaman kiralar uçuyor. Burada bir şey yok kardeşim. Ne? Ne?

0: Bak bir katil mi bilmem ama sapık olduğu kesin.
1: Merhaba. Asansör hareket etmiyor. Affedersiniz.

0: Sorun ne? Hey, sorun ne?
1: Senin suçun.
0: Ne benim
1: Annem
0: suçum?
1: Annem burada olsa bunlar asla olmazdı. Bu ürpertici lanet adamlar beni kovalamazdı.
2: Ne oluyor?
0: O adamı bitireceğim hemen şimdi.
2: Ne yapıyorsun dostum? Ne yapıyorsun? Dostum, yürüyebilmek için ona ihtiyacım var.
0: O gitmedi. Ona Vandel'e olan şeyin aynısı oldu. Bu konuda bir şey yapmazsam aynı şey çocuklarıma da olacak. Ya senin çocuklarına tehdit olsaydı?
2: Dostum, delil mi yerleştiriyorsun?
0: İsim vermeden ararız. Onunla konuşur ya da arama izni alırlar. İnan bana, kendileri yeterince delil bulacaklardır.

0: Geliyor, geliyor, geliyor. Hey Walter. Sofya seni arıyor. 12 B'de sızıntı varmış.
1: Tamir et öyleyse.
0: Berbat bir tesisatçı olduğum sır değil. Johnson'ın ofisi tam altında. Lütfen aşağı sızmasını istemeyiz.
1: Aletlerim
0: gidip
1: yok.
0: Gidip alır mısın Walter? Lütfen bir iyilik yap. Lütfen.
1: Hayır.
0: Sana borçluyum Walter. Bunu bir daha sakın yapma. Şimdi ne olacak söyle.
2: İsimsiz arama yapacağız.

0: 15 aydaki kiracıyı en son ne zaman gördünüz?
1: Bayan Gray.
2: Ha, bilirsiniz. Benim yüzlerce kiracım var. Parkta olabilir, alışveriş yapıyordur, bisiklete biniyordur, kim bilir?
0: Dinleyin. Bir iyilik yapın. Bir şey duyarsanız beni arayın.
3: ...12 yaşımdayken annemin bir ilişkisi olmuştu ve... ...babamın bağlantıları vardı. Böylece velayetimi alabildi ve kısacası annemi... ...hayatımızdan çıkardı.
4: Ah. Duyduğuma üzüldüm.
3: Violet'tan biraz küçüktüm. O yüzden onun yaşında olmanın ne olduğunu biliyorum.
4: Ah, Violet. Şu anda kötü adam benim. Her şey için beni suçluyor. Onu suçlamıyorum çünkü şey... Ben kendimi suçluyorum.
3: Ne için?
4: Bir yangın çıktı. Ve eşim yukarıda mahsur kaldı. Kat çöktü, Rose'u alıp dışarı çıkabildim ama ona ulaşamadım maalesef.
3: Peki ya Violet?
4: Ha, o avludaydı. Şükürler olsun. Bu yüzden Violet, annesi ölünce başka her şeyin de ölmesini istedi. Affedersin.
3: Sen iyi bir babasın.

0: Hey. Onu niye saldılar?
1: Yaşlı kadının bastonun çekmeceden nasıl çıktığını bilmiyor. Onun kaybolduğuna bile inanmıyorlar.
2: Odayı aradıkları zaman başka bir şey de bulamadılar Phil.

0: Onları koruyamazsın. Onlar için geliyorum.
1: Baba, iyi misin?
2: Evet. Sen niye uyumadın?
1: Seni duydum. Kötü bir rüya gördüğünü düşündüm.
2: Buraya gel. Sen iyi bir çocuksun.

0: İyi misin kardeşim?
1: Bilirsin. Pek iyi uyuyamıyorum. Sanırım Walter'ın dönmesi beni rahatsız etti.
2: Hey, Phil ve Julio'yu gördün mü? Merhaba, Walter. Ekranınıza bakmıyor musunuz beyler? Sabahtan beri mesaj atıyorum. 38C'nin kilidinde bir problem var.
0: Ben hallederim. Ben
2: Phil
0: hallederim.
2: Halledecek. İşi istiyorsun değil mi Phil?
1: Gözün onlarda olsun.
0: Tabii. Belki gidip ona yardım etmeliyim.
2: Hiçbir yere gitmiyorsun.
0: Aha.
3: Çocuklara bakıyorum.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ofistekiler kilidin birinde sorun olduğunu söyledi.
1: Evet, sabah kalktım bütün kapılar kilitsizdi. Sürgüler ve diğerleri.
2: Tanrım, lütfen üzerine bir şey giyer misin?
1: Biliyor musun?
2: Seni buraya getirttik, üzgünüm.
0: Bir sorun
2: Dün
0: mu?
2: Gece geç saatte sarhoş geldi.
1: Ben sarhoş değilim. Asla
2: lütfen,
1: sarhoş olmam.
2: Lütfen üzerine bir
1: Neden
2: şey giy ve bırak
1: bunu bile bilmiyorum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakinim. Bunu anlayamıyor musun?

0: Hey, Julio. Julio. Violet, sen iyi misin? Julio nerede?
1: Gitti.
0: Rose nerede, Violet? Rose nerede?
1: Nerede biliyorsun?

0: berbat kokuyor.
1: Rose'un yatağı gibi kokuyor. Hey dinle, geri git ve kapıyı kilitle. Tamam mı? Tamam mı?
0: Tamam.
1: Hadi.

0: Merhaba Phil.
1: Bu bilgi nesilden nesile aktarıldı. Nesitas ilkti. Büyük bir yangınla istenmeyen ruhları çağırdı. Lanetlenmiş ruhları zincire vurup geldikleri yere geri gönderdi.
2: O nerede Walter?
1: Bizi ölülerden korudu. Şimdi bizi ben koruyacağım.
2: Nerede o? Nerede o?
0: Nerede?
2: Nerede o?
3: Baba?
2: O nerede? Nerede? Nerede? Nerede o? Nerede o? Nerede? Bana hemen yerini söyle. Onu bana geri ver.
3: Geldim.
4: Violet, gelebilir miyim?
3: Tabii.

0: Baba.
1: Aman tanrım. Senin için çok endişelendim. Neredeydin?
0: Kötü adamı duydum. O yüzden kaçtım. Beni kovalıyordu.
1: İyi olmana sevindim.
2: Hey, ben de seni arayacaktım.
3: Julio.
2: Dinle, seninle konuşmam gereken bir şey var.
3: Mahvettim. Her şeyi mahvettim.
2: Dostum, sorun nedir? Neyin var?
4: Bay Johnson, bu hoşunuza gitmeyecek.
5: Seni arayacağım.
1: Ben bebeğimi aldı sandım ve ben bana nerede olduğunu söylemesini istedim. Duramadım işte.
2: Tamam. Nerede o?
1: Tam buradaydı.
2: Öyle mi? Kayıp mı ettin? Phil, bana bak. Phil. Sana ne oluyor dostum? Bu niye senin dairendeydi?
0: O benim.
2: Sen kimsin?
0: Ben Rose.
2: Daha önce tanıştığımızı sanmıyorum Rose.
0: Çoğu insan vakit gelene dek beni görmez.

0: O benim arkadaşımdı.
1: Öğrendi. Seni bizden alırlardı.
2: Bu benim kardeşim. O sevimli oğlan. Biliyorsun sanırım yardımcı...
3: Annem olmaya çalışma.
2: Ben annen değilim Violet.
3: Bir şey göstermek istiyorum. Bu roz.
4: Bay Lok. Bay Lok. Walter çok haklıymış Bay Lok. Seni işe aldığımda sahtekar olduğunu söylemişti. Newburgh polisinin seninle ilgili hiçbir kaydı yok.
0: Bir hata olmalı.
5: Ha? Hayır, hayır. Hayır. Hayır. Hayır.
2: Çok sevimli. Biliyor musun, aslında onu hiç görmedim.
3: Bu tam cenazeden önceydi.
2: Bu Rose mu?
3: Hayır, benim.
2: Ona çok benziyorsun.
3: Bu 7 yıl önce çekilmişti.

0: Hayır.
1: Violet, anlamıyorum. Burası büyüdüğümüz yer. Doğum günüm de yanmıştı.
2: Doğum gününüz aynı mı?
1: Tabii ki öyle. Biz ikiziz. Ben birkaç dakika büyüğüm.
2: Sen ve Rose ikiz olamazsınız. Phil sadece 7 yaşında dedi.
1: Hayır, ikimiz de 7'ydik. Öldüğü gün ikimiz de 7'ydik.
2: Ölmüş olamaz. Phil ondan bahsediyor.
1: Onu görüyor. Onu görüyor ve buraya taşındığımızdan beri o tuhaf görevli Walter da görüyor. Ve sen de göreceksin.
0: Hayır, hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen. Hayır lütfen. Ha?

0: Baba, Violet anlatıyor.
1: Rose hep istediğini yaptı. Kimse

0: onunla ilgili bir şey yapmadı. En sevdiğim öğretmenim Bayan Daigle. Onu biliyor musun? Rosanna ulaşıncaya dek burada yaşıyordu. Arkadaştık. Yeterliydi. Von Dill'in bende fotoğrafı vardı ama Bayan Gray'inkini almadım. Sanırım Rose köpeğini istedi. Öldüğünden beri bunlar oluyor ve durdurulabileceğini de sanmıyorum.
1: Anlamıyorum. Niye böyle bir...
0: Anlamıyor musun? O şeytan.
2: Hey Phil. Julio'yu gördün mü acaba? Telefonu kapalı ve onu bulamıyorum. Kocamı korumuyorsun değil mi Phil? Yani ne tür bir adam olduğunu biliyorum. Anlıyorsun beni değil mi? Phil. Phil.
3: Çatıda trabzanı tamir ediyorum. Gördüğünde bunu ona ver lütfen.
1: Evdeki yangını Rose mu çıkardı?
0: Annem Rose'u cezalandırmak istediği içindi. Tüm yaptıkları için. Rose evi yaktı. Annemin evde olduğunu bilmiyordum. İnan ki bilmiyordum.
4: Violet babama ne yaptığımı söyledi. O da boynumu kırdı ve beni pencereden attı.
1: Buraya nasıl girdi?
0: Onu görüyorsun değil mi?
4: Babam Violet'ın söylediğini biliyor.
0: Buradan çıkmamız gerek.
1: Bunu niye yapıyoruz?
0: Rose'u gördük. Bu babam uzakta değil demek.
1: Anlamıyorum.
0: Olamaz.
4: Merhaba Beverly.
1: Rose.

0: Phil.
1: Çok üzgünüm.
2: Koş! Hayır! Hayır! Hayır! Bırak!
0: Hayır!
2: Bekle! Hadi bu taraftan gidelim! Çıkış yok!

0: Rose! Ne yapıyorsun?
1: Hayır, dokunma!
0: Violet!
1: Yapma!
2: Kimse sanmıyor. Baba Ribo решил со мною обосидеться и пос...
0: Ne yapıyorsun? Bırak ona, dokunma! Yapamazsın! Ondan kurtuluyor, yapma!
3: Baba! Baba!
0: O bir çocuk! Sen
1: hayır
0: de...
1: değil!
3: Hayır! Hayır!
2: Çömeniz koyduk. Yağın yugas boyunca...
3: Baba, baba yardım et.
4: Bir şeyin yok, bir şey yok. Her şey yolunda.

0: Hayır. Phil, bunu yapman gerekmez. Lütfen.
1: Baba bekle. Aslında ne istiyorum biliyor musun? Bir anne.

0: Peki ben ne yapayım?
1: Sadece onun dediğini yap. Yeterli. Tamam mıyız bebeğim?
2: Hayır baba. Daha yeni başlıyoruz.

0: geri getireceğim.
1: Aa, bu arada nasıl geçti ziyaret? Her şey yolunda mı?
0: Pek iyi geçmedi.
1: Hay Allah, üzüldüm.
0: Neriman'la geri yollayacağım, sağ olun.
1: Sence de artık vakti gelmedi mi han?
0: Neyin?
1: Yardım almalarının. Eşten dosttan değil, bir doktordan, bir uzmandan yardım almaktan bahsediyorum. Ayıp bir şey değil ki bu.

0: Ustalar çok gürültü yapmıyor değil mi? Eğer bir sorun olursa haber verin, gerekli ayarlamayı yaparız. Boş yere kafanızı şişirmesinler.
1: Sorun olursa söylerim. Söylemeden olmaz çünkü. Durduk yerde çözülmez hiçbir şey.
0: Tekrar teşekkür ederim.

0: Getirdim Gülben.
1: Hı. Ver bakayım. Dur dur. Ne o? Öyle olmaz o. Ver bakayım. Çok tozlu o. Ver sen. Ver ver ver ver ver. Bu nedir ya? Ya bu toz ne? Bu benim bunu kaynar suya falan koymam gerekecek. Okşan da hiç bakmıyor böyle şeylere. Rezalet. Şuraya bak.
0: Gülben, yanlış anlamazsan senden bir şey rica edebilir miyim?
1: Edebilirsin. Et.
0: Şimdi biliyorum temiz olsun istersin. Ama mümkünse bozulmasın bu. Yani çamaşır suyu falan gerek yok bence, bozulmasın diye diyorum.
1: Allah Allah Han ya. Alt tarafı mutfak aleti yani. Nedir, gider yenisini alırsın bozulursa. Ne yani bu bana sürekli bozulmasın bozulmasın.
0: Yenisi olmaz Gülben. Bulamam aynısını.
1: Niye? Paris'ten mi almışlar?
0: İncinimmiş bu. Onunmuş yani.

Ne yaptın böyle kendine Safiye? Ellerini. Saçlarını. Ne yaptılar sana böyle?

0: Abla demin kapattık ya, gitti, su mu yok, merak etme.
1: Akıyor hala, çamur akıyor. Çamur akıyor hala, bulaşacak her yere.
0: Abla az önce kapattım ya.
1: Sen

0: peşinde. Çamur her taraf çamur olacak baba. Çekil oradan.
1: Abla, abla orada bir şey yok, yapma ne olur.
0: Yüzün. Yüzün.
1: Ne var abla?
0: Yüzün.
1: Ne olmuş yüzüme?
0: Yüzün pislik içinde, temizlememiz lazım. Biliyorum o yapıyor. Sen yapıyorsun, durdurmak için yapıyorsun biliyorum. Zehirleyecek sizi. Her yerden çamur akıyor, görmüyor musunuz pislik içinde? Durdurmam lazım.
2: Neyi Safiye, neyi durduracaksın? Artık yeter, kalbim dayanmıyor. Gül ben bir şey yap.
1: Baba, baba tamam sen...
0: Sen de çık, sen de çık, temizlemem lazım. Sil, sil, sil. Yüzünü sil. Yüzünü
1: baba,
0: sil.
1: Baba, al baba.
0: Yüzünü
1: al,
0: sil. Al, al. Çabuk, çabuk baba.
1: Abla, yapma ne olur, ne
0: sen
1: yapıyorsun?
0: Sen de çık dışarı, abla. Çık. Durdurmam lazım. Korumam lazım benim sizi. Çıkın gidin hadi. Hadi, kurtaracağım. Durduracağım seni. Durduracağım seni. Alamayacaksın ailemi. Biliyorum. Rahat bırak bizi. Ne olur rahat bırak artık. Yeter. Yeter.
3: Hayır Ela Gözüm. Ben değil. Sen yapıyorsun.
0: Gelme üstüme. Gelme üstüme. Gelme diyorum. Yeter gelme. Gelme üstüme.
3: Suçlusu sensin Safiye. Tüm bunların sebebi sensin.
0: Hayır. Hayır. Gelme. Gelme üstüme.
3: Sensin.
0: Hayır. Hiçbir şey yapmadım ben.
3: Hepsinin nedeni
0: sensin. Hiçbir şey yapmadım ben. Hiçbir şey yapmadım ben.
3: Bitirelim mi artık şu işi? Ha? Dönme vaktin gelmedi mi artık?
0: Nereye?
3: Geldiğin yere. Seni hiç doğurmamalıydım. Sen hep burada, içimde kalmalıydın. Orada rahat da ederdin. Kimseye zararın da dokunmazdı. Hanın hayatı başka olurdu belki. Aklını yitirmezdi.
4: Gülben Esat'ına kavuşabilirdi. Bitti artık. İkisinin de hayatını sen mahvettin.
0: Hayır, gel.
3: Durmadan gidecek. Durmadan
0: gelme,
3: gidecek.
0: Gelme, gelme.
3: Ama kirlendin Safiye sen. Hadi gel de annen yıkasın seni. Ha?
0: İstemiyorum. İstemiyorum.
3: E ama balığını da kurtarmayacak mısın? Ha?
0: Yapma. Yapma. Yapma.

aç gözünü. Çık o sudan. Yoksa o kazanacak.

Uyanmak istiyorum. Uyumak istemiyorum. Uyumak istemiyorum. Uyumayacağım.

0: Çok kötü bir şey oldu.
1: Ne oldu? Gülben mi?
0: Ablamın balı. Cici.
1: Yapma ya. Ablan görmemeli. Nerede şimdi?
0: Benim odamda. Ama ben bir şey yapmadım. Gerçekten yanlış hiçbir şey yapmadım. Sadece en son ben veriyordum mamasını. Ablam da içine doğmuş gibi gitmeden hep sordu zaten. Sorup durdu.
1: Tamam Neriman, tamam, seninle alakası yok. Senin suçun değil, biliyorum. Biliyorum.
0: Ne yapacağız peki abi? Çok üzülecek ablam.
1: Bilmiyorum. Ama şu an bunu ona söyleyemeyiz.

0: Ne yapıyorsun abla?
1: Neyi ne yapıyorum görmüyor musun? Televizyon izleyeceğim, onunla uğraşıyorum. Biz bunu sildik mi yine tozlanmış, ben anlamadım. Neyse ya, sonra silerim artık.
0: Abla sen ne oldu biliyor musun? Çok kötü bir şey.
1: Ne oldu Neriman? Söyle söyle. Ne oldu? Kötü bir şey oldu dedin çünkü, ne oldu? Hazırlıklıyım ben, seni dinliyorum gerçekten. Artık kötü bir şey olmayınca çok kötü oluyorum biliyor musun? Ben kötü oluyorum yani, şaşırıyorum. Aa diyorum, nasıl kötü bir şey olmadı ya? Ellerim falan titremeye başlıyor. Aa diyorum, nerede bu kötülükler? Felaketler nerede kaldı diyorum. 6 saattir hiç bana bir şey olmadı. Ağlamadım, üzülmedim. Niye böyle oldu diyorum. Söyle yani o yüzden. Söyle, çekinme. Ne oldu kötü bir şey, ne oldu? Söylemeyecek misin? İyi tamam, söyleme. Ben de fırsat bu fırsat gideyim, televizyon izleyeyim.
2: Şunları da koydum mu tamamdır valla. Hepsi artık. Biraz daha koydum ya. Heh, mis gibi oldu valla.
3: Bakar mısın? Heh. Onları oraya koyma. Gelip pisliyorlar sonra her yeri.
2: Ya iyi de yazık günah değil mi ya? Hepsi aç.
3: Koyma dedim kardeşim.
2: Ya pardon da size ne zararı var acaba?
3: Bak kardeşim ben seni güzellikle uyardım. Koyarsan da atarım hepsini, haberin olsun.
2: Ha öyle atarsın. E hadi at da göreyim. Hadi gücün yetiyorsa dokun bakalım hadi. Ha? Bu dünya senin çünkü değil mi? Bu dünya senin, bu sokaklar senin
3: ya
2: çünkü.
3: Ya bas git işine. Asabımı bozma benim. Oğlum. Başlarım babana da sana dalar.
2: Ulan seni şerefsiz. Hiç mi Allah korkun yok lan?
4: Tamam. Hop bayram. Hop
2: tamam. Sen var ya o mamalara dokunduğunu görmeyeceğim bir daha. O mamalara dokunmayacaksın.
3: Hayvanat bahçesine çevirdiniz lan burayı. Leş gibi kokuyor her yer.
4: Tamam yeter hadi yürü
2: ya
4: git.
2: Senin var ya.
3: Ya sen de karışmasana.
4: Bana bak. İnsanlar uyuyor bu saatte burada.
2: Yürü git dedim sana hadi.
3: Lan defol lan. Görüşeceğiz lan.
2: Bayram.
3: Bir daha koy o zıkkımları oraya bak ne yapıyorum.
2: Lan bak hala konuşuyor.
3: Bayram.

0: Meral sen ne yapıyorsun ya? Ha? Ne bu halin?
1: Ya Han Bey, gördünüz hayvanların mamasına nasıl vurduğunu, rızıklarıyla oynadığını gördünüz işte manyak herif.
0: Tamam da bıraksam adamı kafa göz dalıyordun.
1: Ya haklısınız, hoş değil ama ya bunlar da insanı insanlıktan çıkarıyor Han Bey ya.
2: Bak ben senin kimseye sesini yükselttiğini dahi duymadım. Senin başka bir derdin var. Söyle bakayım bana.
1: Yok bir derdim. Kusura bakmayın Han Bey. Bir daha olmaz. Zaten benim de sinirlenmeye hakkım yok. Tabii.
2: Ya o neden? Gel buraya. Söyle. Ne derdin var senin?
1: İyi. Madem sordunuz söyleyeyim. Ben işi bırakmak istiyorum.
2: Sebep?
1: Bir sebebi yok. Bir derdim de yok. Kimseye de derdim yok. Anneme yakın bir yere yerleşmek istiyorum. Sağlığı iyi değil.
2: Tamam bunu konuşuruz. Ama böyle olmaz.
1: Han Bey kararım kesin. Hakkınızı ödeyemem. Ama ne olur anlayın beni.

Alo, efendim abi. Tamam tamam geliyorum 5 dakikaya, aynen. Sen çocuklara haber ver. Aynen. Tamam, hadi bay bay.

0: Beni mi takip ediyorsun?
1: Sana bir şans vermeye geldim.
0: Ne şans? Ne diyorsun sen be?
1: Kedilerden özür dileyeceksin.
0: Ya git işine, sarhoş musun nesin? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen be? Bıraksana.
1: Kedilerden özür dileyeceksin.
0: Manyak mısın nesin? Kafayı mı yedin?
1: Bu son şansın. Üçe kadar sayıyorum. Bir.
0: Ya tamam. Gider o arkadaştan özür dilerim ben ya. Bırak yakımı.
1: Arkadaştan değil. Kedilerden özür dileyeceksin. İki.
0: Yok yok, işte etrafta hiç kedi yok. Çoluğum çocuğum var benim. Bırak beni.
1: Onlar en uzaktaki kemirgenin bile sesini duyarlar. Bak. Son şansın. 2,5.
0: Kimse yok mu? Yardım edin.
1: Üç.
0: Tamam. Özür dilerim. Çok özür dilerim bütün kedilerden. Oldu mu?

edeceğim. Geç kaldın.

0: Ne? Ne oldu?
1: Burada kalamazsın artık. Yarın sabah gitmen gerek.
0: Gidecek yerim yok. Anlıyor musun?
1: Ne yapacağız peki? Biz ne yapacağız? Hı? Yani ev arkadaşı mı olacağız? Ne yapacağız? Bir elmanın iki yarısı mı olacağız? Belki ben ayvayım. Hı? Ya zorunda mıyım ya? İstemiyorum dedim.
0: Sen neden bu kadar rahatsız oluyorsun benden? Ha.
1: Heceliyorum.
0: Lütfen.
1: Hazır mısın? Kıvırcık.

0: Sen. Kıvırcıklar. Giremez. Gözlerim kanıyor, anlıyor musun? Mazim kafa atıyor ya.
1: Ne oldu? O kafana ne oldu?
0: Kanamış da gelmiş. Ya keşke silseydin o kanı ya. Kan çünkü ben çok sevmiyorum, biliyor musun? Yani damarda tamam ama dışarıda...
2: Benim bir oturmam lazım.
1: Evet evet, gel gel otur böyle, ben kolonya bir şey var mı içeride, kolonya
0: ya
1: falan?
0: Ya vardır ha? Var içeride kolonya var, kızların orada.
1: Kızlar ne?
0: Perukların orada işte, peruk.
1: Ya var mı artık, ne bağırıyorsun ya?
0: Tamam.
2: Burada kalmasına izin verdiğin için sağ ol.
0: Vermedim. Senin hatrın çiçek açtı. Ne oldu kafana?
1: İzin verirsen temizleyeyim. Ne oldu, Ceylan'ın sevgilisiyle mi kavga ettin?
0: Ceylan kim?
2: İnci sokak kedilerini çok severdi, biliyor musun? Ama arada sevmeyenler de çıkıyor maalesef. Onlardan birine dersini verdim biraz önce. Yani o adını zikrettiğin insanla uzaktan yakından ilgisi yok. Olamaz da. Anladın mı beni?
1: İyi. Umurumda değil. İzin verirsen temizim.
2: Beni bir daha takip etmeyeceksin.
1: Hasta mısın sen? Ha? Manyak mısın? Cebimde 5 kuruş param yok. Kalacak yerim yok. Ben seninle mi uğraşacağım? Al şunu. Al. Sen temizlersin.
0: Yok.
1: Temizle.
0: Ben temizleyemem. Çok kırmızı bu. Boğa güreşi sevmiyorum ben ya. Ceylan kim?

0: Ne işin var benim odamda? Ay. Ay başım çok kötü. Başım.
1: Yere çarptın başını. Ağrıması normal.
0: Yedirmem kardeşimi. Kardeşimi yedirmem, duydun mu beni? Buldunuz tabii. Saf masum kızı. Geçtiniz etrafına bir güzel dalga geçip gülüyorsunuz değil mi? Kimsiniz siz be? Siz kimsiniz?
1: Hatırlıyorsun değil mi olanları? Pişman mısın peki?

0: Gülben. Kardeşim. Her şeyi mahvettim ben. O yüzden... Yani söylemek istediğim bir şey varsa söyle. Ne kadar ağır olursa olsun... Söyle, korkma. Gülben, kurban olayım, bir şey söyle, ne olursun. Bağır, çağır, hakaret et. Ama bir şey söyle. Korkma.
1: Korkmuyorum ki. Söyleyecek bir şeyim yok.

0: dövünmekten, ağlamaktan, sana, kendime acımaktan çok yoruldum. Sıkıldım da artık.
1: Esat'la konuştun mu? Bir şey dedi mi?
0: Konuşacağım. Ama önce bir şey halletmem gerek. Ondan sonra çıkacağım karşısına.
1: Ne yapacaksın? Benim adıma özür mü dileyeceksin ailesinden?
0: Kimseden özür dilemeyeceğim. Dün yolda, dönüşte sen uyurken yanıma kim oturdu biliyor musun? Annem. Bu sefer de bana geldi.
1: Ne? Nasıl yani şimdi de sana?
0: Tek bir şey biliyorum abla. Ne olursa olsun, başıma ne felaketler gelirse gelsin, yerin 7000 kat dibine girsem, bir daha o benim yanıma gelemeyecek. Ben senin gibi yapmayacağım. İzin vermeyeceğim buna. Gerekirse bunu kapatırım. Bunları da yerlerinden fırlatır atarım. Ama izin vermem. Delirecek bile olsam, bu onun yüzünden olmayacak abla. Bu sefer benim hayatımı mahvedemeyecek.

0: Hiç gelmeyeceksin sanıyordum. Hoş geldin.
1: Nasılsın?
0: Şirkete mi gidiyorsun?
1: Yani bir uğrayıp
0: deneyeceksin. Anladım. Biraz geç gitsen olur mu?
1: Olur tabii. Nedenini sorabilir miyim?
0: Çünkü artık benim o doktora gitmem gerekiyor. Esat'ın yüzüne tekrar bakabilmem için. Ablamı affedebilmem için. Gitmem gerekiyor.

0: Başlarda garip geliyor. Yabancılaşıyor insan filan ama aslında o kadar zor bir şey değil terapi.
1: Sen niye bıraktın o zaman?
0: Anıl yüzünden.
1: Ne? Anıl yüzünden mi?
0: Evet. Manyak kafayı taktı bana. Zırt pırt karşıma çıkmaya başladı. Ev adresimi buldu falan. Benim de o doktora güvenim kalmadı.
1: Ama şimdi senin en yakın arkadaşın. Ama doktor sayesinde buldunuz birbirinizi.
0: Evet, öyle. Hayatın cilvesi dedikleri tam olarak bu işte.
1: O zaman sen o doktora devam edebilirsin.
0: Gerek kalmadı.
1: Neden?

0: İnci yok.
1: Ben sadece Esat için istemiyorum. Asıl kendim için istiyorum iyileşmeyi.
0: Biliyorum. Gurur da duyuyorum seninle.
1: Duyma. Benimle ne gurur duy, ne de benden utanç duy. Yani bir süre benimle ilgili hiçbir şey duymasan olur mu? Alelade biri olayım. Yani yaptıklarım normalmiş gibi davran. Olur mu? Mümkün mü bu?
0: Tamam Gülben, nasıl istersen. Ben o zaman gideyim arabayı getireyim. Sen burada bekle, tamam mı?
1: Tamam. Tamam hadi. Ege? Aa, kalp kalbe karşıdır. Ben de bugün sizi uğrayayım diyordum.
2: O kız burada değil değil mi? Gitti. Ha.
1: Rüya mı? Evet evet gitti. Gitti. Ne oldu?
2: İyi, gelmesin bir daha, istemiyorum.
1: Niye şimdi böyle bir şey söyledin? Anlamadım.
2: Sen biliyorsun ne olduğunu. Neriman'la da o yüzden arkadaş olduğu değil mi?
1: Ne yüzden arkadaş oldun Neriman?
2: Abisine yaklaşmak için.
1: Hayır canım. Onlar aynı okula gidiyorlar, aynı okuldan. Aynı okuldan arkadaşlar.
2: Senin bir suçun yok biliyorum. Ama eğer onu burada görürsem, hele Han'a yamanmaya çalışırsa yani.
1: Ege, hiç senin ağzına yakışıyor mu öyle laflar?
2: Umurumda değil Esra abla. Herkese her şey çok yakışıyor ya. Varsın da bana bu yakışmaz. Okulda görürsem tamam, yolumu değiştiririm. Ama burada görürsem eğer ağzımdan abuk subuk bir laf çıkar. Sen arada kalma, üzülme diye söylüyorum.
1: Han'dan yana bir şüphen olmasın. Onun hiçbir şeyden haberi yok.
2: Var. Haberi var.
1: Nasıl var ya? Nereden var?
2: O da artık ona göre davranır, yanına yaklaştırmaz diye düşünüyorum. Ha, seni çok seviyorum. Orası ayrı.
1: Niye o zaman hiç uğramıyorsun? Ha? Niye kaçıyorsun benden?
2: Gelmek istemiyorum çünkü sana. Görmek istemiyorum seni de.
1: Niye?
2: En güzel anılarımızı hatırlatıyorsun sen bana. Kahkahalarınızı, sabaha kadar konuşup beni uyutma işlerinizi falan hatırlıyorum. Ablamı özletiyorsun sen bana. Ondan gelemiyorum.

0: Bayram, nasılsın?
1: İyiyim, sağ olun. Siz?
0: İyiyim. Şey Bayram, senden bir şey rica edebilir miyim? Biz bugün eve geç geleceğiz de. Baba ile ablam yukarıda yalnız. Sen bir göz kulak olur musun? Arada bir kontrol eder misin yani?
1: Şey, ben onu Memduh Bey'e söyleyeyim. Benim dışarıda işlerim olacak da burada olmayacağım.
0: Acil mi?
1: Maalesef biraz acil. Düşeş Bey'i buldum da başkası tutmadan onu görmek istiyorum.
0: Anlamadım. Ne evi?
1: Han Bey söylemedi mi? İşi bırakıyorum ben. Artık burada olmayacağım.
0: Çok mu mutsuzsun? Bizim yüzümüzden mi? Seni de mi boğduk biz burada?
1: Yok. Sizin hiç kabahatiniz yok.
0: Ayrılamazsın o zaman.
1: Anlamadım.

0: Net, gidemezsin Bayram. Sana ihtiyacımız var. Sen evin mi rutubetli senin? Evini mi beğenmiyorsun?
1: Yok yok, ondan değil.
0: Tamam, fosilin karşısı boş, oraya geçersin işte. Mis gibi tertemiz de zaten. Ferah ferah oturursun.
1: Ama Esat Bey'le siz orada oturmayacak mısınız? Han Bey öyle söylemişti.
0: Yok, Han Bey yanlış söylemiş. Boş orası. Sen geç olur mu? Tamam mı? Başka ne istiyorsun? Kalman için ne istiyorsan söyle, onu da hallederim. Güvenebileceğimiz bir sen varsın Bayram. Bize öcüymüşüz gibi bakmayan, arkamızdan gülmeyen, seviyorsun çünkü biliyorum.
1: Kimi seviyorum?
0: Bizi seviyorsun. Yoksa çoktan giderdin. O yüzden hatırımız için biraz daha dayan, olur mu?

0: Safiye hadi gül beni.
1: Sen de yaklaşma. Sakın. Yabancısın sen. Onlar gibi bakıyorsun bana. O yüzden istemedin beni. O yüzden attın yüzüğü.
0: Safiye atmadım yüzüğü hadi.
1: Yaklaşma diyorum sana. Yaklaşma istemiyorum seni.

0: Kaç saat başında bekledisin. Hiç ayrılmadı yanından.
1: Baba ne diyorsun Allah aşkına ya? Vallahi bugün hiç halim yok ona göre.
0: Doğru söylüyorum. Sen uyuyordun görmedin. Normalde almazdım onu. Ama korkmuştu çocuk.
1: Benden korkmuştur o.
0: Senden korksa elini tutmazdı Safiye. Gül beni istemeyecekler artık. O tren kaçtı. Ailesi engel olacak. Ama öğrendim Naci'nin anası babası yokmuş. Yani seni istemeyecek, size engel olacak birileri yok. Senden başka. Tek düşmanım var Safiye. Sensin. Şimdi şapkanı önüne koyup düşüneceksin. Nasıl kendime mukayyet olurum da bu işi bozmam diye düşüneceksin. Kardeşinin işi bozuldu. Bari senin bir şansın olsun. Tut kendini Safiye.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Bizim randevumuz vardı saat 1'de.
0: Gülbe Hanım değil mi? Evet. Siz...

0: İlben, paltonu çıkar istersen, sıcak burası.
1: Peki, nasıl istersen.
2: Han, buraya tanıdık falan, öyle biri gelir mi?
0: Gelse ne olacak Gülben? Ayıp bir şey yapmıyoruz ki.
2: Ne soruyor?
0: Sen ne istersen onu anlatıyorsun.
2: Kaç yaşındadır sence?
0: Neden?
2: Hayır şimdi, çok yaşı varsa yani. Ben nasıl diyeceğim yani? Ayıp olur.
0: Ayıp olmaz Gülben. Doktor o.
2: Gençse ne diyeceğim ben ona? Ne bilecek ki? Nereden anlayacak ki ben ne yaşıyorum?
0: Gülben, rahatla biraz. Ben araştırdım burayı. Gayet iyi bir yermiş. Rahat olabilirsin.
2: Evet, Esat da öyle söylemişti. Ama zaten o ne anlayacak o hayatında hiç? Yani ruh doktoruna gelmeyi bırak. Bir sıkıntı, stres yaşamış mı acaba? Gelse ne anlatacak ki zaten? Annesinin onu ne kadar sevdiğini mi anlatacak? Ama ben şuraya yazıyorum yani buraya. Onu da delirtirim ben böyle.
0: Öyle bir şey olmayacak Gülben. Sen deli değilsin, onu da delirtmeyeceksin. Güzel güzel yaşayacaksınız.
2: Yaşayacağız. Aramadı bile biliyor musun? O kadar şey oldu, merak edip de sormadı bile. Kim bilir ne anlattılar ona. Bak, senin de yüzün düştü. Olanları öğrenince bitti, buraya kadar dedi değil mi? Haklı.
0: Yok, annesiyle ilgileniyordur o. Arar seni.
2: Kadının yuvası da alacak benim yüzümden. Benden nefret etmesinden ne yapsın kadın?

0: Siz bir şey alır mıydınız? Çay, kahve, bir şey ikram edelim.
1: Sağ ol.
0: Bari sen bir şey iste, ikimiz de anormal gibi olmayalım burada.
1: Gülben, rahat ol biraz.
0: Efendim. Aa, Ceylan Hanım, merhaba. Nerelerdesiniz? Gittiniz mi gene bir yerlere? Anladım, anladım. Ay aman, biz ne yapalım, işte iyiyiz çok şükür. Aynı, bildiğiniz gibi. Ay, siz ne yaptınız? Siz asıl, siz nasılsınız? Torunlar nasıl? Aa, bende de var romatizma. Evet, yağmurdan önce böyle değil mi? Sızım sızım, evet. Ha yok, bence yetişirsiniz. Tamam. Biz sizi bekliyoruz o zaman. Tamam. Görüşmek üzere.
2: Sıkıldın sen. Git istersen.
1: O ne demek Gülben? Bekleyeceğim ben seni. Sıkılmadım, iyiyim.
2: Korktun değil mi Ceylan'ın adını duyunca?

0: O nereden çıktı ya?
1: Tamam ya. Gelme üstüme. Ben de gerginim.
0: Gelmiyorum bilmem.
1: Geliyorsun, gelme. Birazdan alacağım sizi. Hemen haber veriyorum doktoruma. Bu da sürekli alacağım alacağım deyip duruyor. Han iyice gerdi beni. Sanki müsabakaya çıkacağım ya ben.
0: Gülben, iyi olacak. Merak etme.
1: Allah Allah. Diyene bak. Tedavisini yarım bırakmış, kaçmış, gelmiş bana burada akıl veriyor. Han, çok çok özür dilerim. Vallahi çok gerginim o yüzden.
0: Tamam, sorun değil.
1: Han, kusura bakma ne olur.
0: Tamam.
2: Hocam, Gülben Hanım geldiler. Geçen de gelmişti, girememişti hani. İşte gene almış örtüsünü, dezenfektanını.
3: Hatırladım. Tamam, gelsin Tunacığım.
2: Peki hocam. Gülben Hanım. Doktor Hanım sizi bekliyor. Buyurun, geçebiliriz.
1: Hemen mi? Çünkü daha bir dakikamız vardı da, vardı değil mi han?
2: Yukarıda ya odası. Bir dakikada yoldayken geçer zaten.
0: Gülben, ben burada seni bekliyorum. İstediğin zaman çıkabilirsin orada.
1: Çıkabilir miyim? Biraz kalbim sıkışıyor da.
2: Buyurun, ben de eşlik edeceğim size.

0: Buyurun.
1: Buyurun Gülbe Hanım.
0: Hoş geldiniz. Buyurun. Camı açmamı ister misiniz?
1: Aa, açmayın. Dışarıda inşaat var da ben gördüm. Toz olur da bu, ben sizin için diyorum yani.
0: Anladım. Doğru, bu ara her yerde bir inşaat var. Tozu, toprağı, gürültüsü bitmiyor. Ama bizim burası nispeten daha sakindir.
1: Ben nereye oturmalıyım acaba?
0: Nereye isterseniz.

0: İyi bari. Çok da yaşlı değilmişsiniz.
1: Yaşlı olsam ne olurdu?
0: Daha çok utanırdım o zaman. Ayıp. Ayıp olurdu.
1: Bu odada ayıp diye bir şey yoktur Gülben. İstediğini söyleyebilirsin. Ayıplar, günahlar dışarıda kaldı.
0: Söylesem neyse de. Ya yaparsam? Yani gerildiğimde falan olabiliyor yani.
1: Ne oluyor?
0: Sizin çocuk hastalarınız da var mı?
1: Neden sordun?
0: Yani belki onlardan alışkınsınızdır diye. Çünkü benim yaptığımı sadece onlar yapar. Bir de bu halimle evlenmeye kalkıyorum, düşünün. Ama zaten ailesi beni istemiyor. Babası evlatlıktan reddedecekmiş onu. Annesini boşayacakmış. Her şey çok kötü gidiyor. Eğer bir şansım varsa Esat'la. Tek bir şansım. O da sizsiniz. Burası. Acaba beni düzeltebilir misiniz?
1: Sen bozuk bir saat değilsin ki düzelteyim Gülben.
0: Uzun.
1: Hepimizin sorunları var hayatta. Bunlar bizi bozuk değil, insan yapar sadece.
0: Ama siz daha benim neyim var bilmiyorsunuz ki.
1: Peki anlat o zaman, konuşalım biraz. Eğer sen gayret eder, düzeltmek istediğin şey her neyse, onu neden yaptığını anlarsan tabii ki düzeltebiliriz. Ama düzeltmek demeyelim de sana yardım edebilmeyi çok isterim.
0: Söyleyeceğim, tamam. Ama bana bakmasanız olur mu?
1: Tabii. Dinliyorum seni Gülben.
0: Ben altımı aşıyorum. Yani öyle sadece bir iki kere değil. Çocukluğumdan beri. Her gün. Strese girdiğimde, gerildiğimde. Duydunuz beni değil mi?
1: Duydum evet. Devam et sen.
0: Ama yani öyle sadece geceleri değil. Yani sabah, gündüz, evde, dışarıda fark etmiyor. En son beni istemeye geldiklerinde oldu. Esat'ın gözü önünde.

0: Şey... Buraya yapmamdan korkuyor musunuz?
1: Hayır. Neden korkacakmışım ki? Temizlenir geçer. Dünyanın sonu mu?
0: Nasıl yani? Tiksinmez misiniz? Çünkü kokar. Kokar. Kirlenir hep yani.
1: Yok, tiksinmem.
0: Ama hastalarınız kaçar, ne pis yermiş burası derler.
1: Zaten doktorsan eğer, insana ait her şeyle ilgilenirsin. Sonra da temizlenirsin, olur biter. Sen benim için endişelenme, tamam mı? Şimdi, bu şikayetin çocukluğundan beri devam ediyor. Doğru değil mi? Bir üroloğa gittin mi daha önce?
0: Yani babam bir kere babam götürmek istemişti ama annemle kavga ettiler. Annem istemedi gitmemi. Canım yanarmış. Dayanamazmışım. Yerin dibine girermişim. Bir de birileri görürse ne dermişiz? Rezil olurmuşuz. Zaten sonra da gitmek istemedik yani.
1: Doktora gitmeni annen istemedi yani. Peki sen bunu yaşadığında annen ne düşünürdü, ne yapardı?
0: Ne yapacak? Tek bildiği şeyi yapardı.
1: Neymiş o?
0: Cezalandırmak.
2: Canımı alsa da kurtulsam. Kazık kadar oldum be. Rezil seni. Sırf bana inat olsun diye yapıyorsun. Dışarıda oynamana izin vermedim diye.
3: Hayır anne. Yemin ediyorum, bilerek yapmıyorum.
2: Sus. Kes sesini. Topla çabuk şunları.
3: Ama dokunamam. Pis.
2: Topla dedim sana.

0: Bakma öyle aval aval. Koy içine.
1: Çok sıcak anne.
0: Koy dedim.
1: Ama anne elim yanar biliyorsun.
0: Koy dedim. Tertemiz yapacaksın o çarşafı. Anladın mı beni? O pisliği oraya yapmayı biliyorsan çıkarmayı da bileceksin. Pislik senin. Pis südüklü.

0: Ama alıştım sonra. Elim de alıştı o acıya. Evet, sıcağı hiç yani alıştı. Korkmadım artık sıcaktan, kaynar sudan. Şimdi bana diyeceksiniz ki kaynar sudan korkmadın da doktora gitmeye mi korktun? Ama o aynı şey değil yani. O öyle bir şey değil. Annem bana anlattı, ben biliyorum. O fena bir şey o yani. Ben ona gidemem, yapamam yani.
1: Annen sana ne anlattı bilmiyorum ama bir doktorun işi yardım etmek, sıkıntı neyse onu gidermektir.
0: Evet biliyorum ama çok zor. Çok zor yani, buraya gelip bunları konuşmak bile zorken onu düşünemiyorum. Ben kusura bakmayın yapamam. Biliyorum, korkak diyeceksiniz, biliyorum.
1: Korkak olsan buraya gelmezdin Gülben. Bak bu ne kadar cesur olduğunun bir kanıtı. Buradasın ve derdini paylaşıyorsun.
0: Evlenme teklifini de ikmal etmiştim biliyor musunuz?
1: Öyle mi? Bak buna da herkes cesaret edemez. Demek ki sen özgüveni olan bir kızsın.
0: Ya öyle miyim? Ama bence cesur olan Esat.
1: Neden?
0: Yani bu halimle benimle evlenmeye kalktığına göre bayağı yürek yemiş. Gerçi 22 yıl sürdü beni fark etmesi ama.
1: 22 yıl?
0: Evet. Çocukluk aşkım o benim. İlk ve son aşkım. Erol'u evini saymazsak yani.
1: Biliyor musun, ben de çok severim.
0: Esat'ı mı? Tanıyor musunuz?
1: Erol Evgin'i.
0: Ben de diyorum nereden tanıyor?

0: O kadar çok bekledim ki. Yani bu anı. O kadar çok hayal ettim. Sonunda hayallerimi gerçekleştireceğim. Ama ben... Ben acaba yeterince şükretmedim mi? Bilmiyorum, böyle... Sanki elimden kayıyormuş gibi hissediyorum. Böyle tutamıyormuşum sıkıca. Hakkını veremiyormuşum gibi yani. Zaten Esat'ın bana bakması bile mucize yani. Bir de üstüne seviyor beni o çiş olayına rağmen. Yani ona rağmen vazgeçmedi benden. Başkası olsa yanına yaklaştırmazdı ama o...
1: Demek ki sana çok değer veriyor.
0: Öyle. Çok şanslıyım. Yatıp kalkıp dua etmem gerek.
1: O da şanslı Gülben.
0: Yok, öyle bir şey değildi.
1: Nasıl öyle bir şey değil? Sen de onu sevmişsin, hem de 22 yıldır.
0: Ama onu sevmek çok kolay ki zaten. Herkes sevebilir. Zor olan beni sevmek. Esat zor olanı başardı ama ben... O imkansızı başardı ama ben elime yüzüme bulaştırdım yine. İlk defa onun ağzından duydum, biliyor musunuz? Hayatımda ilk defa biri bana canım dedi. Canım. Bir daha da duyar mıyım? Bilmiyorum zaten. 30 yıllık sülüklüye kalkıp canım dersen... ...öyle olur işte.
1: Ne olur?
0: Kendini bir şey zanneden.
1: Gülben, farkında mısın? Geldiğinden beri kendinle ilgili olumsuz şeyler söylüyorsun. Bozuk dedin, korkak dedin, sevilmesi imkansız bile dedin. Kendini bir şey sanmış halin buysa, sanmayan halin nasıldır onu düşünemiyorum bile.

0: Kızdınız mı bana?
1: Sana neden kızayım? Kendine yaptığım bu haksızlığa kızdım. Çünkü sen bu saydıklarından hiçbirine benzemiyorsun.
0: Benzemiyor muyum gerçekten?
1: Hayır, hem de hiç.

0: Pardon. Acaba bekleyebileceğim başka bir yer var mı?
1: Bir sorun mu var?
0: Yok da hani daha tenha bir yer varsa diye sordum. Çünkü böyle biraz iç içe sanki. Fazla dip dibe olmuyor mu? Çoluk çocuk falan.
1: Yani maalesef başka yerimiz yok.
0: Anladım. Ama daha kalabalıklaşmaz değil mi?
1: Yok sanmam. Ben su getireyim ister misiniz size ya da biraz hava almak belki?
0: Ben dışarıda bekleyeyim o zaman.
1: Peki nasıl isterseniz.

0: Anne. O bavul ne?
1: Dönüyorum artık oğlum. Burada kalmamın bir anlamı kalmadı.
0: Anne. Anne ne olur. Böyle gidemezsin ne olur.
1: Babanın hiçbir şeyden haberi olmayacak. Yengenleri tembihledim. Olan biteni bilmeyecek, merak etme.
0: Anne. Gidemezsin böyle. Ne olursun ya. Ne olur.
1: Oğlum sen yalan yanlış bir evlilik yapacaksın diye. Ben 40 yıllık yuvamdan vazgeçemem oğlum. Kusura bakma.
0: Tamam anne. Git. Git sen de git. Git sen de git. Sen de sırtını dön bana git.

0: Ne yapacağımı bilmiyorum anne ya. Hiç bilmiyorum. Doktora gideceğim dedi bana. Söz verdi anne, söz verdi ya. Ben de ona söz verdim. Korkma, ben seni hep elini tutacağım, hiç bırakmayacağım dedim. Şimdi ben nasıl dönüp de ona... Şey çok zor ya. Çok zor. Bir sürü şey olup bitiyor. Yani şaşırmaya bile hakkım yok benim. Belki küçük dilimi yutacağım ama... kimse üzülmesin diye onu bile yapamıyorum. Dimdik durmaya çalışıyorum. Kimse incinmesin diye debeleniyorum ama olmuyor anne. Olmuyor, olduramıyorum yani.
1: Oğlum, sen bu işten vazgeçmek istersen eğer... Gülben bu saatten sonra gelip de hesap sormaz sana. O seni anlar oğlum. Suçlamaz. Suçlayamaz da zaten.
0: Ama ben suçlarım, ben.
1: Bak oğlum. O kız normal değil. Hiçbir şeyi doğru dürüst yapamıyor. Ama becerdiği çok iyi bir şey var. O da seni sevmek. Ve insan birini sevdiğinde onun için en doğru olanı ister. İnan bana, seni anlayacaktır oğlum.
0: Anlasın ya da anlamasın fark etmez anne. Ben onu bırakmak istemiyorum. Sırf söz verdim diye de değil. Seviyorum ben onu ya. Çok seviyorum.
1: Birimizden birini seçmek zorundasın. Düşün ve kararını ver.

0: Benim yüzümden ailesi dağılacak. Çok mutsuz olacak Esat.
1: Gülben, az önce bana tek umudum sizsiniz dedin. Ne demek istedin?
0: Yani eğer ben iyileşirsem, yani böyle normal bir kız, normal bir gelin olursam, bir de bunu onlara ispat edersem, belki o zaman beni kabul ederler. Esat'a sırtlarını dönmezler o zaman. Ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor. Onun gibi olmaktan çok korkuyorum. Zaten her şeyi o mahvetti. O delirtti ablamı. Esatların evinde. Ben delir miyim, ne olur? Bana yardım eder misiniz? Ben delir miyim? Bir daha annemi görmek istemiyorum. Yoksa hiçbir zaman iyileşemem. Hep sürüklü kalırım.
1: Gülben, sana burada birlikte yardım edeceğiz. Sen ve ben birlikte. Yeter ki vazgeçme, pes etme. Ben hep burada olacağım.
0: Gerçekten mi? Yani...

0: Ya sıkılırsanız benden?
1: Yok, o mümkün görünmüyor. Çünkü seni dinlemek, seninle sohbet etmek çok güzel.
0: Ya. Sizde de öyle. Ben artık gideyim o zaman ben.
1: Tamam. Ama seni tekrar görmeyi çok isterim. Sen çok cesur bir kızsın. Azimlisin. Sandığından çok daha güçlüsün. Bazen içimize attığımız acıları, sıkıntıları biz anlatamadığımızda beden anlatmanın bir yolunu bulur. Dilimizin söyleyemediğini bedenimiz söyler. İsyan edemediklerimize bedenimiz isyan eder.
0: Yani nasıl? Yani ben dertlerimi anlatmıyorum diye mi altımı ıslatıyorum yani?
1: Bunları dillendirdiğinde, bedeninin neye isyan ettiğini anladığında her şey değişebilir Gülben. Anlattığında ne olduğunu beraber görelim ister misin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Benimle neden tokalaşmadınız?
0: Sen isteyince tokalaşırız. Olur mu? Görüşmek üzere.

0: İyi misin?
1: Hı hı. Şeyhan, deniz kıyısından gidelim mi? Hem sana kız uzalarız.
0: Olur. Oradan gidelim.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu. Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: Efendim merhabalar, ben Belma Belen, hepinize sonsuz sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. Değerli izleyenler, bugün sizlere son derece özel topraklardan sesleniyoruz. Efendim burası Diyarbakır. Tam 33 medeniyete ev sahipliği yapmış ve birçok uygarlığın izlerini taşıyor. Diyarbakır özellikle muhteşem tarihi surları ve karpuzuyla ünlü. Eğer hazırsanız Belma Belen'le geziyoruz Diyarbakır'da. Hemen başlıyor.
1: Yurdumuzu sizler için adım adım gezmeye devam ediyoruz. Bugün birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan güzel ilimiz Diyarbakır'dayız. Muhteşem tarihi surlar ve karpuz Diyarbakır'ın en önemli simgeleri. Tarihi ve kültürüyle büyüleyen otantik şehir.

0: Tarihi On Göz Köprüsü'ndeyiz.
1: Değerli izleyenler, Diyarbakır'da şu anda şehrin belki de en önemli simgelerinden biri olan Tarihi On Göz Köprüsü'ndeyiz. Efendim, muhteşem bir eser. Adından da anlaşılacağı üzere Dicle Nehri'nin hemen üzerinde inşa edilmiş olan Tarihi On Göz Köprüsü 10 gözden oluşuyor. Değerli izleyenler, köprünün uzunluğu 180 metre, genişliği ise 7-8 metre civarında. Evet, Dicle Nehri'nin kenarında iki yakasında birçok otantik kafe bulunuyor. Değerli izleyenler, belki de Diyarbakır'da en çok ziyaret edilen yerlerden biri Tarihi On Göz Köprüsü. Efendim, gelin ve damatlar buraya mutlaka geliyorlar evlendikleri gün ve düğün fotoğrafı çektiriyorlar. Ayrıca On Göz Köprüsü'nün üzerinde katalog çekimleri yapılıyor. Hatıra fotoğrafları, videolar alınıyor. Evet, tüm güzelliğiyle işte Diyarbakır, işte Tarihi On Göz Köprüsü. Değerli izleyenler, şu anda o kadar muhteşem, o kadar huzur dolu bir yerdeyim ki arkamdaki On Göz Köprüsü'nün güzelliğini görüyorsunuz. Efendim, köprünün hemen altında tüm güzelliğiyle, tüm ihtişamıyla Dicle Nehri akıp gidiyor. On Göz Köprüsü Dicle Nehri'nin iki yakasını birleştiriyor. Efendim, On Göz Köprüsü'nün iki yakasında çok güzel otantik kafeler var. Dicle Nehri'nin ve On Göz Köprüsü'nün güzelliğine bakarak bu otantik kafelerde keyifli bir şekilde yöresel kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Evet, gerçekten manzara inanılmaz güzel. Efendim, bu tarihi ortamda, bu muhteşem güzellikte kahvem geldi. Ben de huzur içerisinde keyifle kahvemi yudumluyorum.

0: Hazreti Süleyman Camii ve Türbesini ziyaret ediyoruz.
1: Değerli izleyenler, Diyarbakır inanç turizmi anlamında son derece önemli bir şehir ve birçok değerli tarihi yapıya da ev sahipliği yapıyor. Şu anda surların içinde İç Kale bölümünde tarihi Hazreti Süleyman Camii'nin önündeyiz. Efendim, muhteşem bir eser. Yerli yabancı çok sayıda ziyaretçisi bulunuyor. Hazreti Süleyman Camii günümüzde de ibadete açık durumda. Efendim, bakar mısınız, şu mimariye hayran kalmamak gerçekten mümkün değil. Diyarbakır şehri buram buram tarih kokuyor diyebiliriz. Efendim, Hazreti Süleyman Camii 1155 ve 1160 yılları arasında yapılmış. Camiye dair bir detayı daha aktarmak istiyorum. Hazreti Süleyman Camii'nin içinde 27 sahabenin türbesi bulunuyor.

Değerli izleyenler, Hazreti Süleyman Camii Osmanlı dönemindeki eklemeler ve onarımlarla günümüzdeki son şeklini almış. Her zaman son derece kalabalık oluyor. Ziyarete açık efendim Hazreti Süleyman Camii ve 27 sahabenin türbesi. Özellikle perşembe akşamları yoğun bir şekilde dua etmek için buraya geliniyor. Değerli izleyenler, burada türbesi bulunan 27 sahabe Diyarbakır'ın fethinde şehit düşen sahabeler ve onların türbelerinin üzerine de Hazreti Süleyman Camii'nin inşa edildiği düşünülüyor.

Değerli izleyenler, Surlar'ın iç kale bölümü turizm anlamında son derece hareketli bir yer. Evet, buradaki tarihi eserler, tarihi yapılar gerçekten hayranlık uyandırıyor. Hemen arkamda tarihi Artuklu kemerini görüyorsunuz. Değerli izleyenler, hayran kalmamak mümkün değil.

0: Buyurun Diyarbakır'ın Burma Kadayıfı'na.
1: Değerli izleyenler, Diyarbakır'ın nefis mi nefis Burma Kadayıfı'nı sevmeyen var mıdır acaba? Ben çok severim. Gerçekten son derece lezzetlidir. Efendim şimdi sizlere Diyarbakır'ın Burma Kadayıfı'nın yapılışını göstereceğiz. Kiminle göstereceğiz? Mehmet ustamızla göstereceğiz. Aynı zamanda işletmenin sahibi. Efendim çok güzel yapıyor Burma Kadayıfı ustamız. Evet, lezzet sırrını, işin püf noktalarını ondan almaya çalışacağız. Söyler mi bilmiyorum. Mehmet ustam kolay gelsin, merhabalar. Sağ olun.
2: Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsın usta?
2: Sağ olun. Teşekkür ederim.
1: Evet, burası çok güzel.
2: Evet.
1: Şimdi ben çok severim Diyarbakır'ın Burma Kadayıfı'na.
2: Evet.
1: Senin gibi değerli ustalarımız da çok güzel yaparlar.
2: Teşekkür
1: ederim. Ustam, izleyenler eminim merak ediyorlar. Bu nefis kadayıfın, ünlü kadayıfın lezzet sırrı nedir? İşin püf noktaları nedir? Şimdi bütün detayları, püf noktalarını verir misin bilmem. Ustalar böyle biraz saklarlar o detayları.
2: Bu da meslek sırrı. Tüm püf noktaları verirler.
1: Ustamdan rica ederim değerli izleyenler. Belki benim hatırım için işte bu nefis ünlü Burma kadayıfının lezzet sırrını şöyle tamı tamına bize verir. Ustam, o zaman yapmaya başlayalım.
2: Tabii.
1: Yapılış aşamalarını izleyenler de görsünler. Herkesin sevdiği Diyarbakır'ın Burma Kadayıfı. Efendim bakalım nasıl yapılıyor? Usta ellerden göreceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız? Afiyetle tadına bakacağız. Ustam, öncelikle malzemelerimiz neler? Onları sayalım.
2: Malzememiz şu an ufak kadayıfla cevizi karıştırıyoruz. Daha sonra burmayla onu birlikte burmanın içine doldurup burmamızı sarıyoruz.
1: Malzememiz hazır ustam.
2: Başlayalım,
1: ne yapıyoruz?
2: Mı?
1: Başlayalım ustam. Kolay gelsin.
2: Bismillahirrahmanirrahim başlıyorum.
1: Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Her işe besmele ile başlamak lazım.
2: Evet.
1: Şimdi ustam, malzeme önemli, ustalık önemli, sevgini katmak önemli.
2: Tabii.
1: Sen şöyle bol bol da sevgini kat.
2: Sevgimi katıyorum.
1: Ustam ne yaptın? Dur bir anlat. Ben böyle hemen konuşurken sarı verdi ustam. Şimdi, ustam, bu kadayıf beyaz değil yalnız. Dikkatimi o çekti. Genelde beyaz olur ya kadayıf.
2: Beyaz unla esmer unu karıştırıp,
1: evet,
2: daha gevrek olması için.
1: Beyaz unla esmer un karıştırıyor.
2: Şimdi sade beyaz un olursa,
1: evet,
2: hani kadayıfı sert olur.
1: Hı-hı.
2: Bu daha gevrek olur bu şekilde.
1: Ondan rengi böyle ondan krem, rengi beyaz, evet, değil.
2: Evet. Hani krem rengi ya.
1: Ben acaba dedim kızartılmış mı kadayıfımız, hayır, ondan mı rengi böyle? Ustam ne yaptın bir anlat. Bir dakika ustam. Ay çok güzel değerli izleyenler. Bakar mısınız şu ustalığa, şu inceli. Ustam şimdi kadayıfımızı açtın.
2: Açtım.
1: Malzememizi bol bol koydun.
2: Malzemeyi
1: koydu,
2: bol bıraktın.
1: Sevgini de koy bol bol.
2: Sevdiğimizi de kattık.
1: Evet, Mehmet ustam malzemeden çalmıyor. Evet, bol hiç, bol koydu.
2: Hiç çalmıyor.
1: Şimdi nasıl saracağız ustam? Yavaş yavaş, yavaş izleyenler yavaş görsün.
2: Evet.
1: Ustam nasıl yaptın?
2: Şimdi birazdan sen de bir tane yapacaksın.
1: Şimdi ben de yapacağım, deneyeceğim de yapabilir miyim,
2: evet,
1: bilmiyorum. Şöyle bir kıvırdı, sonra o birden gül şeklini, evet, aldı. Bir dakika öğreneceğim. Eldiven alabilir miyim? Deneyeceğim.
2: Bir eldiven getirin.
1: Evet, başlayalım ustam. Değerli izleyenler, ana vatanında yerinde Diyarbakır'da Burma kadayıfı sarıyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Mehmet ustamı çok dikkatli izledim. Eldivenlerimi taktım. Gayet hijyenik bir ortam efendim.

0: Her yer tertemiz, pırıl pırıl. Evet. Hadi bismillah.
1: Buyurun, bismillahi
0: başla. Ustam besmele çekti, ben de besmele çekiyorum. Şöyle malzemeyi bol bol koyuyorum. Batıracağım seni vallahi, bayağı koyuyorum. Evet, şöyle sevgimi de katıyorum. Vallahi sevgini gerçekten de, sevgimi katıyorum. Severek yapıyorum ustam. Tamam. Çok mu oldu? Tamam dedi ustam.
1: Bence çok
0: oldu. Ben biraz burada çok mu oldu?
1: Biraz
0: ben
1: çok
0: burada,
1: oldu.
0: Ben burada biraz kalsam çalışsam sen battın ustam. Vallahi. Şimdi böyle yapıyoruz değil mi ustam? Evet, çapraz evet. Çapraz.
1: Aynen, aynen çapraz.
0: Şimdi çapraz sarmada bir şey yok. Onda sıkıntı yok ama o nasıl öyle hemen yuvarlanıyor el becerisiyle? Ben malzemeyi çok koymuşum. Biraz boşaltacağım.
1: Yeniden.
0: Tamam.
1: Ben ayar vereyim.
0: Demin malzemeyi çok koydum. Biliyorum. Evet. Farkındayım. Evet değerli
1: izleyenler. Şekil, şu şekil bir avuç alsan tamamdır.
0: Bir avuç aldım. Evet şimdi daha iyi oldu. Daha dozunda oldu. Sevgimizi de katalım bol bol.
1: Sevgiyi de katın.
0: Katalım. Ustamdan öğrendim. Vallahi herkese nasip olmaz. Ustam doğru mu?
1: Doğru.
0: Doğru.
1: Devam, devam.
0: Şimdi buraya kadar sıkıntı yok.
1: Şu elimi bırakma.
0: Şu elimi bırakmıyorum. Evet. He. Bir dakika, bir dakika. Vallahi yapacağım. Bir dakika. Kesinlikle benim bunu yapmam lazım. Çok izledim, çok dikkat ettim. Çok hoşuma gitti.
1: Çevirtem ha. Yuvarla.
0: Oldu mu?
1: Oldu, oldu.

0: Evet değerli izleyenler, Diyarbakır'ın burma kadayıfı nefis. Nefis olmasına ancak Diyarbakır'da ustalarımız katmeri de o kadar güzel yapıyorlar ki. Yanımızda Mazlum ustamız var. Bakalım Diyarbakır'da katmer nasıl yapılıyor? Kendisinden öğreneceğiz. Efendim hiç böyle tarz bir usta görmüş müydünüz? Dövmeler falan, boneler. Evet, çok sıra dışı bir usta.
1: Yani biraz böyle modern şeye kaydığımız için böyle gelişti yani. Evet. Yaş da biraz ufak, evet. Çok büyük değil yani. Evet. Şimdi gelişen modernlikle beraber biz böyle yetiştik yani.
0: Evet, görüntü tarz, bakalım katmer nasıl olacak? Ustam, şimdi katmerin hamurunda ne var?
1: Katmerin hamurunda şimdi özel biz amasyonu kullanıyoruz. Mersyon dediğimiz bir teksin türünde bir unumuz var. Özel amaçlı un kullanıyoruz ve sadece tuz kullanıyoruz. Başka bir şey kullanmıyoruz.
0: Evet. Evet değerli izleyenler, Diyarbakır'dayız. Mazlum ustamızla birlikteyiz. Ne yapacağız? Katmer yapacağız. Usta, malzemelerimiz neler?
1: Şimdi hocam sade yağımız var, tereyağımız. Süt kaymağımız var, sıvı yağımız var, fıstığımız ve şekerimiz var. Evet. Zaten katmerin içine giren bütün ürünler bunlar.
0: Evet, hamurumuz hazır zaten. Ne? Hazırladık efendim. Zamandan kazanmak için. Şimdi ne yapıyoruz? Başlıyor muyuz?
1: Aynen başlıyoruz. Merdanemizi vuruyoruz, açmaya başlıyoruz.
0: Değerli izleyenler, lütfen ekranlarınızın başından ayrılmayın. Çünkü müthiş bir şov sizi bekliyor. Evet, katmer şov. Ustam, kolay gelsin.

0: Ustam ne yaptın öyle? O nasıl bir şovdu?
1: Yani şimdi bizim işte ya ürünün lezzet kazanması hamurun inceliğine bağlı oluyor. Mümkün mertebe inceltmeye çalışıyorum.
0: Valla sen katmer yapmıyorsun, sanat icra ediyorsun. Ne yaptın öyle, açtın hamuru böyle havalara incecik parçalamadan. Ben olsam o hamur parçalanmıştı, gitmişti sağa sola.
1: Yani
0: ustam harikasın.
1: Yemeğe bağlı. Şimdi kesip porsiyonlayacağız ve malzememizi bırakacağız.
0: Haydi ustam, izliyoruz.
1: Şuradan yap.
0: Katmerin hamuru son derece ince açılıyor.

0: Şimdi ne yapıyoruz?
1: Fıstığımızı koyuyoruz böyle bir şekilde.
0: Fıstığımızı zaten bol bol serpiyoruz.
1: Bir fıstığımız, bir kaymağımız var. Onun dışında da başka bir şeyimiz yok. Yani bir de şeker koyuyoruz.
0: Evet, çok lezzetli bir tatlı, bir gelenek.
1: Tabii, Antep'ten gelme bir şey.
0: Evet, özünde... Antep'te önemli bir gelenek ama Diyarbakır'da da çok güzel yapılıyor.
1: Şekerimizi attıktan sonra kaymağımızı yayıyoruz bu şekilde.
0: Efendim, malzememiz nasıl bol, nasıl bol bakar mısınız? Hamurumuzu incecik açtı ustamız. Ondan sonra üzerine bol fıstık serpti. Sonra toz şeker, şimdi de kaymak.

Evet değerli izleyenler, katmerlerimizi görüyorsunuz. Mis gibi fırına girmeye hazır. Ondan sonra fırından alacağız. Afiyetle tadına bakacağız. Mazlum ustamızın ellerinden.

0: Evet ustam, çok teşekkür ediyorum. Ellerine emeğine sağlık. Tadına bakacağım. Ediyorum. Gerçekten nefis duruyor efendim. Masamız tablo gibi, bakar mısınız şu güzelliğe? Ustam, evet. Harikasın.
1: Afiyet olsun.
0: Evet, Mazlum ustam. Genç ustamız. O da çok güzel katmer yaptı. Müthiş bir katmer şov yaptı bize.
2: Yani geldiniz, şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim.
0: Evet.
2: Görmüş oldunuz en azından.
0: Evet, gördük. İyi ki de gördük. Efendim, lezzet sarını öğrendik. Katmer, ha hepsini verdiler mi bilmiyorum. Ustalarımız o ince bir nüans vardır. Onu saklarlar kendilerine. Ama ben elimden geldiği kadar sizlere bu nefis tatlıların lezzet sarını öğrenmeye çalıştım. Ustalarımın ağzından almaya çalıştım. Ahmet Bey, size de çok teşekkür ediyorum misafirperverliğinizden dolayı.
2: Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Baş göz üstüne geldiniz.
0: Mazlum ustam, çatalım nerede? Şöyle ver, izleyenler için bakacağım. Kendim için hiçbir şey istemiyorum. Sizin için bakıyorum değerli izleyenler. Evet değerli izleyenler. Diyarbakır'ın nefis mi nefis ünlü coğrafi işaret belgeli burma kadayıfı bana afiyet olsun. Ustam bu ne? Harika.
1: Afiyet olsun.
0: Ağzımdan aldı, harika.
1: Afiyet olsun.
0: Ustam gerçekten çok güzel.
1: Harika.
0: Değerli izleyenler, çıtır çıtır mükemmel bir lezzet. Şekerini o kadar güzel ayarlamışsın ki ustam. Yani baymıyor.
1: Afiyet olsun.
0: O kadar dozunda ki. Evet, şimdi katmerin de tadına bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi çok iyi bakılıyorum efendim Diyarbakır'da. Ustam, ellerine sağlık. İnanılmaz lezzetli olmuş.
2: Afiyet olsun.
0: Bu tatlılara can dayanmaz. Gerçekten evet. Can dayanmaz. Evet. Şu anda herkesin canı istiyor eminim. Ama keşke olsalardı burada da herkese ikram edebilseydik.
1: Aynen,
0: öyle değil mi?
1: Aynen, evet.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, emeklerinize sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet. Baş göz üstüne geldiniz.
0: İşte coğrafi işaret belgeli burma kadayıfımız, sade katmerimiz, dondurmalı katmerimiz, soğuk baklavamız, hasır künefemiz ve cimcik tatlımız. İşte Diyarbakır.
3: Ulu Cami'deyiz.
0: Değerli izleyenler, eski Diyarbakır'da surların içerisinde şu anda tarihi Ulu Cami'deyiz. Değerli izleyenler, Ulu Cami aynı zamanda İslam dünyasının 5. Harem-i Şerifi olarak biliniyor. Efendim, muhteşem bir eser, mimarisiyle gerçekten hayran bırakıyor. Değerli izleyenler, Ulu Cami tarihte özellikle de Osmanlı Devleti döneminde ticaret, kültür, sanat ve eğitim merkeziymiş. Günümüzde de sur içinden bütün yollar Ulu Cami'ye çıkıyor. Evet, tüm güzelliğiyle. İşte Diyarbakır, işte tarihi Ulu Cami.

0: Ve şimdi de UNESCO Kültürel Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi Diyarbakır surlarındayız.
1: Değerli izleyenler, işte Diyarbakır'ın muhteşem tarihi surları. Hepinizin bildiği gibi Diyarbakır ili surlarıyla ünlü. Değerli izleyenler, eski Diyarbakır'ı çevreleyen yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğundaki surlar dünyanın en yüksek ve en uzun surları olma özelliğine sahip. Bu surlar üzerinde yaklaşık 80 adet burç bulunuyor. İşte onların en ihtişamlı olanlarından birindeyiz. Keçi Burcu'nun önündeyiz. Gerçekten tarihi surlar Diyarbakır'ın güzelliğine güzellik katıyor.

Değerli izleyenler, tarihi Diyarbakır surlarından Hevsel bahçelerini alabildiğine tüm güzelliğiyle görebiliyorum. Efendim, tarihi surlar ve Hevsel bahçeleri UNESCO Kültürel Dünya Mirası listesine dahi girmiş. Hevsel'in anlamı cennet bahçesi demek. Evet, Diyarbakır'ın en önemli simgeleri, en önemli zenginlikleri ve dünya mirası listesine dahi girmiş.

0: Diyarbakır'a özgü yöresel yemek tarifi almaya hazır mısınız?
1: Değerli izleyenler, burası Diyarbakır. Diyarbakır tam bir gastronomi cenneti. Ve Diyarbakır mutfağı son derece zengin, birbirinden nefis yöresel yemekleri var. Yanımızda Aziz Ustamız bulunuyor. İşte bize Diyarbakır'a özgü nefis mi nefis gerdan tava yapacak. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, nasılsın?
2: Teşekkür ederim, sen nasılsınız?
1: Bizler deyiz, teşekkür ederiz. Şimdi Diyarbakır'a özgü birçok yöresel yemek var. Ve hepsi birbirinden nefis. Evet. Ama bugün izleyenlere biz ne yapacağız?
2: Gerdan tava yapacağız.
1: Gerdan tava yapacağız. Bakalım nasıl yapacağız? Ondan sonra da afiyetle tadına bakacağız. Şimdi ustam, malzemelerimiz hazır. Neler var?
2: Kapya biber var, evet. Tatlı olan.
1: Tatlı değil mi?
2: Evet, tatlı.
1: Burada genelde biberler acı oluyor.
2: Doğrudur. Evet. Sivri biberimiz var.
1: Evet.
2: O da tatlı. Sarımsak var.
1: Evet.
2: Arpaca soğanımız var.
1: Evet.
2: Kuzunun boğaz kısmından, yani gerdan tava diyoruz. Gerdan olarak evet. biliniyor.
1: Kuzu gerdan.
2: Evet, kuzu gerdan. Pul biber var. Kuyruk yağı var.
1: Evet.
2: Ondan sonra tuzumuz var.
1: Peki, o halde gerdan tavamızı yapmaya hemen başlayalım ustam.
2: Tabii.
1: Kolay gelsin sana.
2: Teşekkür ederim.
1: Ancak şu anda izleyenler merak ediyorlar. Diyarbakır mutfağına özgü yöresel gerdan tava acaba nasıl yapılıyor? Şimdi yaparken bir yandan anlat.
2: Tabii.
1: Bir yandan tarif ver. Bir yandan da böyle seni izleyelim. O halde başlayalım. Onlar da böyle yan
2: tabii,
1: yan kesiliyor.
2: Yani, şekilli bir şekilde.
1: Bayağı ayrı ustam.
2: Efendim?
1: İri doğruyorsun.
2: Evet, iyi doğruyoruz çünkü bunlar piştiği zaman fırında ateş gördüğü zaman sönüyor.
1: Ha, erimesin yani. Diye.
2: Aynen, evet, aynen. Evet. Erimesin diye. Ya küçük yaparsak bunlardan herhangi bir parça kalmaz.
1: Evet, görüntü çok güzel. İri iri kırmızı biberlerimizi, yeşil biberlerimizi doğradı ustam. Tepsimize dolduruyoruz. Ustam, soğanlarımız minik minik.
2: Evet, şu
1: onları da tüm mü koyuyorsun?
2: Evet, arpacık soğan olarak geçiyor.
1: Aa, bütün malzemelerimiz iri iri.
2: Aynen, doğrudur.
1: Nerede pişecek?
2: Fırında pişecek, taş
1: ocağında. Hangi fırında? Taş fırında.
2: Aynen, taş fırında.
1: 4-5 saat.
2: Evet, yani genel olarak 4-5 saat kalıyor. Ama kuzu, süt kuzusu olunca 2,5 saat, 2 saat, 1,5 saat.
1: Daha çabuk pişiyor.
2: Aynen. Evet. Onun kuzunun şeyine bağlı bir şey. Yani etin ya da küçük hayvan olması ya da büyük hayvan olmasına bağlı bir şey. Evet. Soğanlar da bittikten sonra sarımsağımızı yapacağız. Tabii sarımsak hiçbir yemeğin önünde olmazsa olmaz.
1: Evet. Gerçekten sarımsak tüm yemeklere lezzet katar.
2: Doğrudur.
1: Şimdi sormuyorum artık kesecek misin diye ustama. Çünkü onu da tüm koyacak
2: tüm
1: biliyorum.
2: Evet, tüm atacağız. Doğrudur.
1: Kırmızı yeşil biberlerimiz tüm. Soğanlarımız böyle bütün. Sarımsaklarımız da böyle diş. Bütün,
2: evet,
1: bütün tepsimize atacağız. Koyulacak.
2: Zaten Diyarbakır'ın birçok genel olarak insanları böyle sarımsağı, soğanı hepsini böyle bütün görmek istiyor. Yani yemeğin yanında güzel duruyor.
1: Ha.
2: Kendini gösteriyor. Şimdi bir doğradığımız biberler bitti, yani o aşamayı bitirdik. Şimdi ise etin terbiyesini ve sebzenin terbiyesini vereceğiz.
1: Hadi bakalım.
2: Önce tuz veriyoruz.
1: Evet. Ben de ustamı böyle merakla izliyorum. Nasıl yapıyor diye. Çok özel bir

0: Yöresel yemek. Aa, harmanlıyoruz.
1: Evet. Buna yağ vermeyeceğiz çünkü burada kuyruk yağımız var. Evet.
0: Eti başka yağ kullanmıyoruz.
1: Aynen.
0: Evet, kuzu gerdanlarımızın şimdi terbiyesini yapıyoruz. Bakalım nasıl yapıyoruz. Ustam anlat.
1: Şimdi eti terbiyeledikten sonra dediğim gibi yeniden zebzenin üstüne vereceğiz. Zebzenin üstüne verdikten sonra kuyruk yağımızı bırakacağız. Kuyruk yağını da bıraktıktan sonra taş ocağına vereceğiz. Yani bunun pişme süresi de nerede bakarsanız 3,5-4 saattir. Piştikten sonra zaten kendi tadını ve yani görünüşü bile güzel olacaktır. Evet,
0: şu anda bile güzel. Pişmeden bile güzel. Aradaki beyaz kemik midir?
1: Evet, kemik iliği. Hı hı. Kemik iliği oluyor.
0: Kemik iliği.
1: Şimdi evet, son olarak en lezzeti veren yağımıza geçiyoruz. Kuyruk
0: evet,
1: yağı.
0: Evet, artık gerdanımızda son aşama.
1: Son aşamamız kuyruk yağı.
0: Bunlar da mı?
1: Yağı.
0: Kuzu yağı.
1: Aynen, kuzu yağı, kuyruk yağı. Bunlar yapraklanmış hali.
0: Evet.
1: Dövülüyorum.

0: yapıldı.
1: Hüsam bitti mi?
0: Evet bitti. Şimdi
1: folyo, üzerine tuz falan?
0: Hayır, folyo yapacağız. Evet. Tuzunu zaten zebzeye verdim, evet, etine verdim. Kendine az özel olarak ikisinin de terbiyesini verdikten sonra folyo yapacağız. Folyo yaptıktan sonra fırına atacağız.
1: Şimdi ustam gerdan tavamızı fırına verecek. Ağır ağır kaç saatte?
0: Yani toplam 2,5-3 saatte pişebilir.
1: Evet.

0: Evet, folyomuzu açtık efendim. Narlar gibi kızarmış gerdan tavamız önümüzde artık. Evet, bütün malzemeler birbiriyle kaynaşmış. Evet, şöyle daha fazla dayanamayacağım. Sen bana bir parça ustam hemen şöyle ikram edersen, ben de izleyenler için şöyle tadına bakayım. Etlerimiz lime lime ayrılıyor, lokum gibi. O kadar nasıl ayrıldı öyle hemen? Ustam süpersin, harikasın. Değerli izleyenler, çok şanslıyım şu anda Diyarbakır'da yerinde Diyarbakır mutfağının olmazsa olmazı gerdan tavanın tadına bakıyorum. Ustamın ellerine sağlık, bana afiyet olsun.
1: Afiyet olsun.
0: Çok samimi söylüyorum, inanılmaz güzel, lokum gibi bir et, yani bu kadar mı olur? Acısı o kadar dozunda ki değerli izleyenler, ne çok fazla ne çok az, ancak etimiz inanın lokum gibi müthiş bir lezzet. Ben gerdan tavayı, yalan yok, ilk kez deniyorum Diyarbakır'da ama bayıldım. Ustam gerçekten çok güzel, ellerine sağlık.
1: Rica ederim.
0: Ben de biraz yardım ettim sana, eşlik ettim.
1: Tabii, sizin elinize sağlık.
0: Şöyle ben de biraz sevgimi kattım. Evet, Diyarbakır'a özgü gerdan tava. İnanılmaz yöresel bir yemek efendim. Buraya gelirseniz mutlaka tadına bakın.
2: Mumbarsız Diyarbakır programı olmaz değil mi?
0: Değerli izleyenler, Diyarbakır'ın yöresel lezzetleri bitmiyordu. Şimdi sizlere mumbar dolması yapacağız. Efendim, mumbar dolması Diyarbakır'da bir gelenek. Ve sofralardan asla eksik olmuyor. Nefis mi nefis, yöreye özgü mumbar dolmasını bize kim yapacak? Nefise ustamız yapacak. Nefisecim, ustam mı diyeyim, Nefisecim mi diyeyim? Kolay gelsin, nasılsın?
3: Teşekkür ederim, siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Ne güzel böyle hamarat kadınlarımızı, başarılı ustalarımızı görünce mutlu oluyoruz. Şimdi mumbar dolması,
3: evet,
0: çok özel bir dolma, hı-hı, çok özel bir yemek ve buranın olmazsa olmazı.
3: Aynen, olmazsa olmazı.
0: Evet.
3: Seviliyor.
0: Evet. Nefise ustam, şimdi mumbar dolmamızı yapmaya başlayacağız. Ancak, hı-hı, önümüzdeki malzemelerimiz son derece zengin. Evet. Böyle neler var neler, onları bir tanıtalım. Ondan sonra mumbar dolmamızı yapmaya başlayalım.
3: Şöyle biber salçamız.
0: Bunlar tabii hep yöresel salçalar. Evet, doğal, evet, katkı, evet, maddesi yok.
3: Kesinlikle.
0: Evet.
3: Domates salçası. Şöyle tuz, pirinç, soğan, maydanoz.
0: Kırmızı soğan.
3: Evet.
0: Kırmızı mı olmalı?
3: Kırmızı yok. Farkı yok.
0: Şu anda beyaz hanımlar, beyler senden tarif alıyor.

0: yaparlar ona göre. Tabii. Nefise. Arkadaşlar. O yüzden soruyorum detaylı.
1: Tabii. Reyhan. Reyhan olmazsa olmazı.
0: Evet, bu bölgenin olmazsa olmazı, mis gibi kokuyor. Mumbar dolmasına reyhan da ilave ediliyor.
1: Şöyle nanemiz var, iri bulgurumuz var. Dörtten birisini bulgur karıştırarak yapıyoruz.
0: Yani hem pirinç var hem bulgur var.
1: Evet, evet. Şöyle kımamız var. Evet. Kimyon. Şey, pul biberimiz.
0: Acı.
1: Evet. Toz biber.
0: O da mı acı?
1: Evet. Bu da defne yaprağımız, karabiberimiz, kuru soğanımız.
0: Evet, baharatımız, otlarımız efendim son derece bol. Mumbar dolması yapıyoruz. Nefiseciğim, başlayalım o zaman.
1: Başlayalım mı? Tabii.
0: Buralısın değil mi?
1: Evet. Buralıyım. Şöyle. Şöyle. Üçten birisi de iri bulgurumuzu bırakıyoruz. Şöyle evet. Bol soğanlı. Evet. Olmazsa olmazı.
0: Pirincimizi, bulgurumuzu, bol soğanımızı evet. ilave ediyoruz.
1: Evet. Şöyle bol maydanozumuzu da ilave ediyoruz.
0: Oh, et, et.
1: Evet. Şöyle nanemizi, bol nane veriyoruz.
0: Evet.
1: Hı-hı. Kimyon. Kimyon mutlaka kullanılır.
0: Kimyon mutlaka alacak mumbar dolmasında. Evet. Ona göre ustam söylüyor.
1: Şöyle karabiberimiz.
0: Evet.
1: Pul biberimiz.
0: Baharatlar bol. Evet. Otlar bol.
1: Zengin zengin kullanıyoruz. Şöyle reyhan yapraklarımızı ayıklayıp.
0: Reyhan mutlaka olacak.
1: Evet. Şöyle dağıtıyoruz. Üstüne. Biraz yumuşamış. Tuzumuz, en son kıymamızı, kıyma da iri çekiliyor.
0: Kıymamız iri, iri iri çekilmiş ve yağlı. Kuyruk yağı mı?
1: Kendi yağı.
0: Ha, kendi yağı ama yağlı olacak.
1: Hı? Bol yağ.
0: Bunların kıyması mutlaka yağlı mı olacak?
1: Evet evet.
0: Tamam. O nedir?
1: Şöyle bu sıvı yağ az bir şey, çok değil. Tamam. Az bir şey sıvı yağ bırakıyoruz.
0: Evet.
1: Şöyle önce kar.
0: Tamam, bitti mi malzemeler?
1: Bitti malzeme.
0: O soğan ne işe yarıyor?
1: Sonradan pişme esnasında soğan.
0: Ha, o da lazım bize.
1: Ne yaprak, toz biberimizi tamam. Suya karıştırarak.
0: Biberlerimizin hepsi acı sanırım.
1: Evet evet.
0: Tamam.
1: Normal acı.
0: Diyarbakır sever acıyı.
1: Evet.
0: Diyarbakır'ın kadınları da çok marifetli. Çok güzel yemek yapıyorlar.
1: Evet. Doğru diyorsun.
0: Ustalarımız marifetli. Yöresel yemekleri o kadar güzel yapıyorlar ki değerli izleyenler. Mumbar dolması yapıyoruz. Diyarbakır'a özgü bir gelenek. Evet, mumbar dolmamızın içi hazır. Değerli izleyenler, şimdiden daha pişmeden inanın misler gibi kokuyor.
1: Evet.
0: Şimdi tamam. Ne yapıyoruz?
1: Doldurmaya başlayacağız.
0: Neye dolduruyoruz?
1: Mumbar dolmamız.
0: Mumbar nedir? Bunu bir söyle.
1: Sucuktur.
0: Bu nedir bu?
1: Bu sucuktur, hayvan sucuğudur.
0: Evet.
1: Şöyle göstereyim. Şimdi,
0: bilmeyenler olabilir. O nedir? Onu bir söyle. Nasıl, nereden aldın? Nasıl işlemlerden geçti?
1: Hayvan oluyor. Ha. Temizletirip.
0: Hayvanın bağırsağı yani.
1: Aynen.
0: Yani kısacası hayvanın bağırsağı.
1: Aynen, aynen.
0: Şöyle onları temizlediniz tabii bir güzel.
1: Tabii ki tuzlu suyla temizleniyor.
0: Nasıl temizlediniz? Kaynatıyor musunuz? Yıkıyor musunuz?
1: Yok, kaynatılmıyor. Tuz bastırıyoruz. Suyla, sıcak suyla bir güzel yıkatıyoruz. Şöyle de dolduruyoruz.
0: Evet, tertemiz gerçekten bağırsaklarımız, mumbarlarımız. Evet, mumbarlarımız.
1: İçinden gözükecek
0: şimdi. Bir dakika, nasıl dolduruyorsun öyle? Bu nasıl bir el becerisi? Nasıl bir ustalık?
1: Ben günlük 100 tane mumbar mı?
0: Zor değil mi ama bunu doldurma?
1: Alıştım. Zor ama alıştım. Günlük 100 tane.
0: Nasıl dolduruyorsun? Şöyle bir anlat.
1: Şöyle ben mumbarın başına...
0: İncecik bağırsak incecik.
1: Çeviriyorum içe doğru. Az bir su içine koyuyorum. Ondan sonra şöyle avucuma koyuyorum, azar azar. Azar azar benim mumlarım eşit bir şekilde dolduruluyor. Arada boşluklar olmaz.
0: Asla olmuyor boşluk.
1: Asla olmaz ve içi çok yumuşak, çok da kuru olmaz.
0: Ay çok ilginç vallahi, hayretle izliyorum.

0: Değerli izleyenler, mum barlarımız doldu. Evet, ne yapıyoruz şimdi?
1: Şimdi bir güzel tuzlu suda yıkıyoruz sıcak suyla.
0: Doldurduktan sonra tekrar yıkıyoruz.
1: Tekrar yıkanılıyor.
0: Dökülmez mi içindekiler?
1: Yok, kesinlikle hiçbir şey olmaz. Sıcak su, kuru soğan, defne yaprağı, toz biberle şöyle altına da kemik bırakıyoruz.
0: Şimdi burada kocaman bir tenceremiz var. Altında ne var?
1: Altında şöyle kemikler var.
0: Neden?
1: Tat ve lezzeti. İçimi biz bırakıyoruz altına. Kesinlikle olmazsa olmazı.
0: Tamam, o zaman şimdi doldurduk mum barlarımızı, bağırsaklarımızı. Onları yıkayacağız.

0: yıkayalım, ondan sonra bakalım neler oluyor. Evet, mum barlarımız yıkandı geldi. Şimdi
1: mum barlarımızı yıkadık. Ondan sonra tencere şöyle altına kemik bırakıyoruz. Ve yavaş cana. Bak, pirincim döküldü mü? Hayır. Evet,
0: dökülmedi, bravo. Dökülür zannettim ama dökülmedi. Bir tane bile dökülmedi.
1: İki tane bütün soğan atıyoruz.
0: Bütün mü atıyoruz?
1: Evet. Tuzu. Defne yaprağı. Şöyle atıyoruz üstüne. Az da toz biber. Böyle evet. Suyunu veriyoruz. Şu şekilde. Suyu yeterlidir.
0: Şimdi tenceremizi alıyoruz. Ne yapıyoruz?
1: Ateşe götürüyoruz.
0: Ne kadar pişecek?
1: 1-2 saate sürer.
0: Ta ta ta tam. Efendim mumbar dolmamız pişti. Aç evet. Aç Nefise
1: hazır.
0: Aç.
1: Hazır. Piş.
0: Bu ne? Of of of. Değerli izleyenler, şu güzelliğe bakar mısınız? Mumbar dolmamız artık afiyetle yenmeye hazır. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Çok güzel olmuş.
1: Teşekkür ederim.
0: O halde ne yapıyoruz efendim? Ben, mumbarlarımızı servis tabağına
1: alıyoruz. Evet. Şöyle yavaştan kesiyoruz.
0: Nasıl yapıyorsun? Şöyle bölüyorsun elinle. Bir anlat. Evet,
1: şöyle makaslıyorum.
0: Tamam. Makaslıyor.
1: Evet. Doldurdum.
0: Ver şu çatalı bana Nefise.
1: Buyurun.
0: Canım benim, ellerine sağlık.
1: Şöyle.
0: Dur, ben minicik alacağım. Minicik alacağım. Dur bakalım.
1: Bir şey.
0: Efendim çok güzel. Aa, lokum gibi böyle hemen
1: aynen.
0: Bölünüyor.
1: Dikkat etseniz pirinçlerim hepsi eşit bir şekilde pişmiş.
0: Evet, pirinçleri doldururken asla dökmedi. Dikkat edin diyor. Yani benim de dökmemem gerekiyor. Çok hassas davranmam gerekiyor. Değerli izleyenler. Nefise'nin ellerinden. Evet. Mumbar dolması efendim. Afiyet olsun bana.
1: Afiyet olsun.
0: Nefise'nin ellerine sağlık. Bakalım nasıl olmuş şöyle. Nasıl güzel. Nasıl güzel
1: gerçekten
0: olmuş.
1: Gerçekten beğendiniz mi?
0: Baharatlar, otlar nasıl lezzet vermiş. Çok beğendim. Beğenmek ne demek? Bayıldım.
1: Afiyet olsun.
0: Bayıldım Nefise'cim. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun. Gene bekleriz sizi.
0: Değerli izleyenler, istemeyerek bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlere son derece özel topraklardan seslendik. Efendim özellikle muhteşem tarihi surları ve karpuzuyla ünlü Diyarbakır'daydık. Elimizden geldiğince bu güzel şehri sizlere tanıtmaya çalıştık. Bir dahaki bölümde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Henüz bir şey söylemek için çok erken.
1: Efendim, arkadaşlar ilk müdahalelerini yapıyorlar şu an.
2: Tamam Hüsnü. Tuncay Bey'e söyle, hastanenin etrafında geniş güvenlik önlemleri alsın. Basın girip çıkmayacak.
1: Emredersiniz efendim.
3: Ne olmuş usta?
2: Davut Bey'le İnce'yi araba çarpmış Memati.
3: İyiler miymiş?
2: Durumları ağır Memati.
3: Usta, gidelim hemen.
2: Saatin kaç Memati?
3: 5:15 var.
2: Yürü Memati. Örgüt polis personel servisini vuracak. 15 dakikamız var.

0: Geber! Geber, geber! Geber ulan, geber!
1: Ulan sabır ya. Sabır hala oynuyor.
0: Al sana! Geber!
1: Yeter artık oyun oynadı. Tarih kitabını al, tarih çalış ya.
0: Anneme
1: hayır yeter daha. Oynayamazsın. Yeter.
2: Söz veriyorum tamam. İşte
3: bak dur şurada dur lütfen.
2: Bana ne dur. İşte. Söz lütfen. Verdin anne ya. Söz
3: kızım,
2: verdin ama
3: bak,
2: sen
3: dinle.
2: Bana.
3: Bak niye böyle yapıyorsun?
2: Hayır hayır anne lütfen.
3: Kızım bak servisimiz
2: ya
3: gelecek.
2: Ya anne söz verdin. Lütfen.
3: Yavrucuğum dinle beni bak üzüyorsun
2: ya
3: beni.
2: Anne, bana
3: bak çok ayıp ediyorsun
2: işte.
3: Herkes bize bakıyor.
2: İşte bana.
3: Gel çocuğum gel. Yavrucuğum lütfen beni dinler misin? Bak çok üzüyorsun. Yavrum bak.
2: Tamam söz veriyorsun işte bana ne.
3: Kızım çok ayıp ediyorsun bak. Bak abi bile gülüyor sana görüyor musun?
2: Gitmeyeceğim.
3: Gel yavrum gel. Kızım yapma.
2: Ya
3: niye böyle yapıyorsun sen ya?
4: Bak, gel Asuman'cığım üzme
3: Asuman'cığım bak bak abi bile gülüyor sana.
4: Gel canım.
3: Ne kadar ayıp. Çok ayıp ediyorsun ama. Hadi kızım bin arabaya. Hadi.

0: Neredesin?
1: Yoldayım abi.
0: Hangi yoldasın? Çabuk Göktürk'e dön. Örgüt polis servisine saldıracak.
1: Abi, polise haber verdiniz mi?
0: Verdik artist, verdik. Sen geç dediğim yere.
2: Abi, bir doktora gösterseydik.
1: Doktor getireceğim.

Git ustaya yardım et.

0: Cezaevinde de ziyaretine gelirim.
1: Ne cezaevi?
0: Seni artık burada tutmazlar.
1: Kara, bana bu hayatta attığın kazıklar ne zaman bitecek?
0: Öldüğün zaman biter.

0: Görüntüler.
1: Hatıra kalsın sende. Sağ ol müdürüm.
0: Başka bir emrin var mı abi?
1: İşten atarlarsa seni, üzülme. Unutma. Abin meydanlara döndü.
0: Bu?
1: Jandarman orada.
2: Efendim Hüsnü.
3: Efendim, İnci Hanım'ı şu an ameliyata alıyorlar. Maalesef size şu an için verebileceğim iyi ya da kötü bir haber yok.
4: Doktorların ağzını bıçak açmıyor.
5: Erhan, sen oradan ayrılma.
2: Tamam Hüsnü, yoldayım, geliyorum.
5: Ayrılmasın değil mi usta?
2: Karan'ın oğlu nereye? Erhan oraya. Kendini fark ettirmesin.
5: Duydun mu Erhan?
6: Duydum abi. Aklınız bende kalmasın. Öldü demiş şey oğlu.
5: Erhan, öldüğü şifreleyeceksin, şey oğlunu değil. Hem biz kimi öldürdük ki o***'ı öldürelim Erhan? Allah'a havale ettik. Allah'ından bulsun.
2: Usanmadınız değil mi böyle konuşmaktan?
5: Usta, bu da beni diri tutuyor. Ona laf sok, buna laf sok.
7: Saçmalama bir sen. Sen saçmalamadığın için çok mutlu oldun bu hayatta. Mutluluktan ölüyorsun şimdi. Gidip Polat'a İnci ile evlenme, benle evlenme diyeceğim, öyle mi? Öleyim daha iyi. Ben gidip söyleyeyim. Adam kararını vermiş, tercihini yapmış. Elif ne yapıyor acaba? Ömer babaları da çok ayıp oldu. İnsan hayatında en az bir kere saçmalamalı. Evet, bir kere yaptım, gönlümü kaptırdım. İkincisine hayır. Adam seni seviyor, anlamıyor musun? Her şeye rağmen seviyor. O kokoşla evlenecek olmasına rağmen seviyor. Tüküreyim öyle sevmeye. Ne var Cemal? Çaldırma diyorum 3 kereden fazla. Ne diyorsun? Tamam tamam, sağ ol. Vallahi senden korktum. Cezaevi çıkışı İnci ile babasına araba çarpmış. İkisi de komada.
8: Yok canım.
7: Vallahi.
8: Ay, adamın şansına bak.
7: Hay senin adamına. Ölüyorlar kızım.
8: Ne dediğimi biliyor muyum Birsen? Kalk, hastaneye gidiyoruz.
7: Ne işimiz var hastanede?
8: Yanında olmak istiyorum Polat'ın.
7: Aferin.
8: Yok yok. Sanki sevindim zanneder.
7: Şu an kimsenin bir şey zannedecek hali yoktur, emin ol.
8: Ama şehir dışındayım.
7: Televizyonda gördün ya. Ayol ölen koca Tataroğulları.
8: Öldüler, bana söylemiyorsun değil mi?
7: Leyla.
2: Ne demek hastaneye biri giriyor? Müdürün odasına giriyor, kayıtlar yok. Korumalar yok. Abdüley!
9: Abi, güvenlik müdürüyle konuştum. Güvendiğimiz bir arkadaşımız. Ama ne olmuş belli değil.
5: Kaşifoğlu diyorsun değil mi Abdüley?
9: Yok abi. Kara diyorum. Mezarından çıkmış, hortlak geziyor.
3: Efendim, müdürü niye hapishaneye götürdüler anlamadım. O kadar da rica ettim arkadaşlara.
2: Götürecekler tabii. Burada mı tutacaklar? Müdürle konuştunuz mu odasına giren kim diye?
3: Sorduk da efendim. Apar topar götürdüler.
5: Usta söyler mi? Her kimse odasına girmiş. Adını söylerse bir dahaki sefer hücresine girer sıkar.
10: Geçmiş olsun.
11: Gözünüz aydın. Bebeğin de İnci Hanım'ın da durumu iyi. Yalnız Davut Bey'in durumu hala kritik.

0: ne laubalilik? Bu ne acemilik?
1: Bana değil, adamına söyle. Milleti peşine takıp operasyonu berbat ediyor.
2: İki adamı orada öldüremiyorsanız bırakın bu işi. En güçlü örgüttünüz hani. Ellerinde silahlar, sizinkilerde keleşler. Takır takır vuruluyorsunuz.
1: Kolaysa sen git öldür. Hatta sen öldür Şamir. Bu adamdan alacağın intikam yok muydu?
0: Terbiyesizlik yapma. İkiniz de başarısızlığınızı kabul edin. Bir daha karşıma mazeretlerle gelmeyin. Yine de eylem etkili oldu. Böyle devam edilecek.
2: Şamir, niye bu kadar uğraşıyorsun ki? Emir ver, bizim gemiler sizinkileri torpillesin, savaş çıksın. Sistem zaten senin elinde. İstediğin yerden kendini vurdurursun.
0: Savaş çıkacak. Ama çıktığında Türkiye'nin savaşacak gücü olmayacak. Bunun için çalışıyoruz. Size verdiğim emirden fazlasını düşünmeyin. Sadece emirlerimi yerine getirin.
1: Krokiler, planlar, bütün Heron detayları Polat Alemdar'ın eline geçti. Başka yerler hedefler vermen lazım.
0: O kolay. Kara işi ne durumda?
2: Oğluyla aram iyi.

0: Ne artistik yapıyorsun lan?
1: Niye bu herifi öldürmüyoruz? Başımıza bela olacak.
0: Oğlum biz öldürdük başka, kendi öldü başka.
1: Raconlarınız yedi bitirdi beni. Ya ölmezse?
0: Lan yaşayacak hal mi bıraktın adamda? Ayrıca da ölmezse canını bağışlamış oluruz.
1: Ulan Çakır, Memati'den korkuyorsun değil mi?
0: Ben Memati'den korkayım, sen Zaza'dan kork. İkimiz de uzun yaşayalım ha. Ayrıca ben Memati abiden korkmuyorum. Seviyorum. Babamdan sonra olmak istediğim tek adam.
1: Senden bir alt olmaz. Polat olmak dururken ikinci adamlık niye?
0: Onunla tarzlarımız farklı.

0: Lan sen ne yaptın?
1: Ne yapmışım?
0: Oğlum, ikisine birden vurdurtmak ne? Üstelik ikisi birden ölmedi.
1: Ben öyle bir şey yapmadım. Sana söyledim, sonra düşündüm, vazgeçtim.
0: Abdüley!
1: Adam evlenmiş. Artık bize düşen saygı göstermek.
0: Ulan mezarlıkta duymadın mı evlendiklerini? Ne yap et? Çarpan adamı ortadan kaldır. Yoksa bu iş çok su kaldırır.

Ne benim haberim var, ne seninle konuştuk. Bu da bir nevi küçük devlet sırrı. Omerta Abdül. Hastayım senin bu sırlar dünyana.

0: Polat Alemdar Beyefendi İnci Hanım'ın yanında şu an. Görmek ister misiniz savcı hanım?
1: Rahatsız etmeyeyim. Polat çıkınca görüşürüm.
0: Rahatsız edecek bir durum yok efendim. İnci Hanım henüz kendinde değil. Tahminim uzun bir sürede kendine gelemez. Buyurun efendim.

0: Büyük geçmiş olsun. Nasıl durumu?
1: İyi.
0: Bebek?
1: Bebek de iyi. Anne nasıl oldu?
0: Nazife anneye uğramadım. Direkt geldim.
1: Anneni soruyorum. Rahatsızmış ya. Yanına gitmişsin ya.
0: İyi. Bir şey yokmuş. Telefonda sesini duyunca panik yaptım.
1: Utanmıyor musun yalan söylemeye?
0: Beni geldiğime pişman etme.
1: Tamam, bir şey demedim.
0: Aslında seninle konuşmak istiyordum. Ama kaza olunca bilemedim.
1: Ben de seninle konuşmak istiyordum. Çok üzdüm seni, biliyorum. Sonra da niye böyle şeyler söyledim diye pişman oldum.

Polat. Evlenme İnci'yle. Ben her şeyi göze aldım. Seni seviyorum. Senin de beni gerçekten sevdiğine inanıyorum. Birlikte mutlu olacağımıza, birbirimizi mutlu edeceğimize de inanıyorum. Durumunu anlıyorum. İnci'yi ortada bırakmak istemiyorsun. Ve buna da saygı duyuyorum. Ama ne olur evlenme.

0: Evlendim Leyla.
1: Öyle mi?
0: Cezaevinde. Bak seni şimdiden mutsuz etmeye başladım. Ben sevdiğim kadınları mutsuz etmemle tanınırım. Hayatlarını karartmamla. İnciye bile yüzüğü takar takmaz başına neler geldi.

0: Bebeğim.
1: Bebek iyi. Sen de iyisin.
0: Polat. Herkes bir ışık gördüğünden söz eder ya. Ben ışık görmedim. Seni gördüm. Bir de oğlumuzun.

0: Çantanı al, bir yere gideceğiz.
1: Gidemem bir yere, işim var.
0: Bir saat yokluğunu kimse fark etmez.
1: Nereye gideceğiz?
0: Bir arkadaşım yaralı. Ona bakacaksın. Ya omuzu çıktı ya da kırıldı.
1: Ben anlamam o işten. Getir röntgen çektirelim.
0: Anladığın kadar. Hadi iğneni miğneni al, gidiyoruz.

0: Bence kırık yok. Ağrı kesici yaptım, acısını alır. Ne oldu bu adama?
1: Kavga etmiş.
0: Niye hastaneye götürmüyorsun?
1: Sana tedavi et dedik. Sorguya al demedik. İşin bittiyse gidelim.
0: Bitti.
1: Gaye. Bu sefer çeneni tut, olur mu? Kimseye bir şey söyleme.

0: Ben şimdi uyuyacağım. Uyanınca babam mı gelecek?
1: Sen uyu ki kızım çabuk büyü. Babanın yanından hiç ayrılma.
0: Ben babamı özledim.
2: Ninesi, sen kızıma o güzel masallardan birini anlatsan.
0: Baba ile kızın masalını anlat.
1: Olur benim güzel kızım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir güzel kız varmış. Babasıyla annesinin bir tanecik meleğiymiş o. O kadar güzel bir kızmış ki annesi babası nazar değecek diye kızlarını yanlarından ayırmazmış.
0: Nazar ne demek?
1: Kötü bakmalar.

0: kızımız bizi öyle mesut etti ki. Annenle ben birer çocuk olduk. Oy deyip duruyoruz.
1: Ağlıyor mu baba diye?
0: Hem ağlıyor hem unutuyor. Çocuk işte.
1: Baba ne yapacağım?
0: Evladım, bir bilene danışacaksın. Ne yapacaksın? Çocukla konuşsan çocuk bunu anlar mı? Söylediğini unutur mu? Aklında mı tutar? Daha mı iyi olur? Daha mı kötü olur? Bilemeyiz.
1: Yarın bakayım birine.
0: Senin niye keyfin yok?
1: Televizyon seyretmediniz mi baba?
0: Eriften güzeli mi var televizyon açalım? Bir şey mi oldu?
1: İnci ile babasını araba çarptı. Durumları ağır.
0: Bebek?
1: Yaşıyor.
0: Evli kişi kaldı tabii.
1: Yok baba, evlendim.
0: İyi yapmışsın. Ama annen şimdi köpürecek.
2: Asla kabul etmiyorum. Gelinim olarak da kabul etmiyorum. Evlendiklerini de kabul etmiyorum.
0: Hanım, çocuk uyanacak.
2: Bağırmıyorum, niye uyansın?
1: Anneciğim, olan oldu. İster kabul et, ister kabul etme. İnce artık eşim.
2: Eşmeş deme bana. Kağıdın üstünde herkes herkesin bir şeyi.
0: Hanım, öyle şey olur mu?
2: Seni de hiç anlamıyorum ki. Evlilik mecburiyetten değil, mahcubiyetten değil, merhametten değil, sevgiyle olur diyen sen değil miydin?
1: O yüzden eşim diyorum anne.
2: Benim gelinim değilse senin eşin hiç değil. Bir bu eksikti başımıza gelmeyen, bu da geldi.
0: Kızcağız can çekişiyor. Merhamet, insaf.
2: Benim bacaklarım tutsaydı ne yapar eder mani olurdum bu çılgınlığa. Sen daha öyle dursun.

0: Hayırdır bu saatte?
1: Abi çok kötüyüm.
0: Kenan bir şey mi yaptı?
1: Mahvediyor beni. Her gün eziyet ediyor bana. Sen Memati'yi seviyorsun diye.
0: Tabii ki seveceksin. Ben senin abinim.
1: Öyle demiyor işte.

0: Babam ölmeseydi kimse bunu bana yapamazdı. Bunlar kim Kenan? Kim ki beni aşağılasın?
1: Saçma sapan konuşma. Ben çeker Kenan'a lazım olanı derim.
0: Kimse var mı?
1: Yok.
0: Niye o zaman öyle tuhaf duruyorsun?
1: Nasıl duruyorum?
0: Sen beni sevmiyorsun.
1: Niye sevmeyeyim lan?
0: Seviyor musun?
1: Hastanım.
0: Öyle değil.
1: Ne yapıyorsun? Kafayı mı yedin?

Ben sana aşığım. Kenan Menan umurumda değil. Bu hayatta bir tek seni istiyorum. Senin kadının olmak istiyorum.

0: Görüşmek istemiyormuş.
1: Can güvenliği sebebiyle görüşmek istemiyormuş.
0: Ona söyle. Canından korksun. Benden değil. Selamımı da söyle. Cenazesine muhakkak çiçek göndereceğim.

0: Sen ne yapıyorsun burada?
1: Çalışıyorum.
0: Niye geldiğini söylemedin? İşe gelmeyeceksin diye biliyordum.
1: Çalışmayınca kötü oluyorum.
0: Konuşmadın mı Polat'la?
1: Bir sen konuşmak istemiyorum.
0: Gittin hastaneye o kadar.
1: Polat'la değil. Seninle konuşmak istemiyorum.
0: Bir şey mi oldu?
1: Polat İnci ile evlenmiş.
0: Peki, ben odamdayım.

0: Abi.
1: Ne var?
0: Ev sahibi geldi abi.
1: Yollayacağımızı söyle kirayı.
2: 3 ay oldu. Her ay aynı terane.
1: Terbiyesizlik yapma. Ödeyeceğiz işte.
2: İstemiyorum kardeşim. İstemiyorum. Paranızı da istemiyorum kardeşim. Abi, çıkın gidin evimden.
1: Yapma lan.
0: Yürü git. Çık dışarı.
2: Kimin yerinden
0: çık.
2: Kimi kovuyorsunuz?
0: Hadi.
2: Şunlara bak.
0: Hadi,
2: hem
0: yürü.
2: Suçlu hem güçlü. Yeter be kardeşim.
0: Yürü diyorum sana. Çık dışarı. Artistlik yapma lan.
2: Eşkıya mısınız siz? Polis de gelip alacağım sizi. Çıkacaksınız evimden. Dağ başı değil burası. Paralarımı da çatır çatır alacağım. Allah belanızı versin. Şunlara bak ya.
3: Allah, kira paraları da mı yok bunların?
4: Normal kazaysa niye kaçmış ki adam?
0: Korkup kaçmıştır.
4: Bir plakasına bakın şunun.
5: Polis bulur usta. Biz ne bakacağız?
6: Yok abi, bakalım. Niye bakmayalım? Varsa işin içinde başka bir iş, ortaya çıkaralım.
5: Kaşif oğlu vurmuştur değil mi Abdüley?
6: Yok abi, kara vurmuştur.
4: Söyle gülüm.
3: Abi, bizimkiler hepten meteliksiz. Ev sahipleri evden atıyor.
7: 3 aydır kira bile ödememişler.
3: Buradan bir şey çıkmaz abi. Ben geleyim mi?
4: Asıl parasız adamı takip edeceksin Erhan. Sen kal orada.
7: Tamam abi.
0: Abi, vallahi kanıma dokunuyor. Bu böyle olacak gibi değil.
1: Ne olacak ya?
0: Abi, dalga geçiyor herkes. Çaycı çay getirmiyor. Ödeyeceğiz diyorum, kara gelsin ödesin diyorlar.
8: Hepsinin kafasına sıkacağım. Hepsinin.

0: Çık şuna.
1: Baba, iyice çıldırdın sen artık.
0: Çıldırdım. Çık. ...50 kilo olmuşsun. Derhal yemeğini yiyeceksin.
1: Cezaevinde insanların kilosunu ölçüyorlar mı? Yemeyeceğim işte.
0: Hasta olacaksın, anlamıyor musun?
1: Olayım öleyim. Böyle yaşamak istemiyorum.
0: Bir de üste çık. Sanki ben hainim. Ben gittim Fener'in ajanı oldum. Ben seni öldürmediğim sürece ölmeyeceksin.

0: Davut geldi.
1: Onun ruhu gelir ancak.
0: Ne oldu? Bir şey mi oldu?
1: Araba çarptı. Hastanede can çekişiyor.
0: Ne? Baba aç şu kapıyı, aç. Baba ne olur aç.
1: Kim o?
2: Benden başka kim gelecek sana?
1: Fikret Bey, uyuyorum. İçkiyi fazla kaçırmışım. Sonra uğrarım yanınıza.
2: Terbiyesizlik yapma, aç şu kapıyı. Sen yaptın değil mi?
1: Ne yaptın?
2: Davut'la İnci'ye çarptın. Prenses Diana'cı seni. Aferin iki gözüm İbrahim. Büyük iş yaptın ama eksik yaptın. Bak İngilizler nasıl götürdüler Dila Dodi'yi. Ah ah. Dodi ile ne güzel anılarımız vardır. Saint-Tropez'in dili olsa da anlatsa. Derhal git hastaneye. Yarım bıraktığın işi tamamla. Ardından Peri ile alışverişe çık. Üstünüze siyah bir şeyler alın. Cenazede çaresiz genç dul imajı. Gelsin paralar.
1: Fikret Bey, sizin için hayat bu kadar basit değil mi?
2: Sakın bana ben yapmadım deme.
1: Yapmadım.
2: Lan kim çarptı o zaman bunlara?
1: Ben ne bileyim Fikret Bey.
2: Sen yine de git hastaneye. Öldür Tataroğullarını. Demedi deme İbrahim. Hastayı yatağında ziyaret edeceksin.
3: Bizim buraya girip çıkmamız bir dakika efendim. Siz emredin, kızınızı alalım.
4: Efendim, General Harrington geldi.
5: Teşekkür ederim çocuklar. Ben size kararımı bildireceğim.

0: General. Burada tatilde değil misiniz? Niye üniformayla dolaşıyorsunuz? Boğaz'da bir tekne turu yap. İki kıta arasında git gel.
1: Çok isterdim Joseph ama şu anda tatil yapacak bir gündemimiz yok.
0: Malatya'da durum ne?
1: Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Füze kalkanları çok yakında aktive olacak.
0: İsrail'li dostlarımız işin hızlandığı.

0: yapılmasını istiyor.
1: Biliyorum, her gün Pentagon'a ve Tel Aviv'e rapor veriyorum.
0: Dostlarımızın hassasiyetini anlamalıyız.
1: Türklere bilgi verilmesini istemiyorlar.
0: Siz de gerçek bilgileri vermeyin o zaman. Bilgi dediğin kağıda yazılı yalanlardır. İşimize geleni söyleriz. Türkler de bizim dostumuz. Onları niye kıralım?
1: Aslında bunun için gelmedim. İstanbul'dan ayrılmak istediğinizi duydum.
0: Radarı benim evime mi yerleştirdiniz? Hisleri okuyan bir radar.
1: Joseph seninle biz eski dostuz. Kızının senin için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Feller'in yaptığı da affedilir gibi değil. Ama Amerika'ya dönmeyi aklından çıkar. Türkiye'yi Suriye'ye sokmaya hazırlandığımız bu dönemde senin gibi diplomatik bir dehaya ihtiyacımız var.
0: Beni anlamıyorsunuz. Nefes alamıyorum. Benim olan niye başkasının elinde olsun ki? O benim kızım. Karım İstanbul'a gelmeyi reddediyor. Bir haftadır klinikteydi. Sakinleştiricilerle uyuşmuş vaziyette. Niçin? Bir dakikada çocuğumu kollarımın arasına alırım.
1: Beyaz Saray'ın sahibi senin burada olmanı istiyor. Ben sadece seni uyarıyorum.
2: Al bakayım.
3: Senin bisikletin niye böyle?
2: Yaşlıların bisikleti de böyle kızım.
3: Annem benim eve bisiklet sokmama izin vermiyor. Sen hep bisikletlisin.
2: Ama senin büyümen lazım ya. Koşacaksın, yürüyeceksin. Arada da bisiklete bineceksin, değil mi?
3: Of, bıktım büyümekten.
4: Haklı güzel kızım. Büyümek. Ne oluyor büyüyünce? Böyle daha güzel değil mi?
3: Evet. Dede, benim bir kolyem vardı, o kayboldu.
4: Ben alırım kızım sana.
3: Çok teşekkür ederim. Böyle bir kolye.
4: Tamam kızım, tamam.
2: Kolyesiz daha güzel. Bak kızımın ne güzel boynu var. Hadi ye bakayım.
3: Çok özledim babama.
2: Nereden okursun o gazeteyi bey?
3: Dede beni babama götür. Lütfen, ne olur. Dede, ne olur lütfen. Çok özledim. Ne olursun. Lütfen dede.
5: Kaza falan değil Polat. Biri bizi öldürmeye kalktı.
6: Araştırıyorum. Bakalım ne çıkacak.
5: O geri zekalı İbrahim kızı için yaptı.
6: İbrahim'in parada pulda gözü yoktur.
5: Para değil bu, kızı. Anlamıyor musun?
6: Dediğim gibi. Araştırıp öğreneceğim ne olduğunu.
5: Babamı görmek istiyorum.
6: Şimdi değil. Senin dinlenmen lazım.

0: Abi ben de seni arayacaktım.
1: Koçum ne yapıyorsun? Ne var ne yok?
0: Abi sıkıntıdan başka bir şey yok.
1: Keyif çatsın. Senin gibi vatanını milletini seven delikanlılar
2: sıkıntı çeksin. İçine tüküreyim böyle dünyanın.
1: Mehmet Fikret Hazerbeyoğlu var, bilir misin?
0: Adını duymuştum abi.
1: O benim canımı sıktı. Alacağımız var, vermiyor namussuz.
0: Nasıl vermiyor?
2: Gözden düştük ya.
1: Kaçak durumdayız, o yüzden vermiyor.
0: Abi sen versene şunu. Nasıl vermiyormuş paranın?
2: Girme koçum bu işlere.
1: Babanın hiç istemediği işler.
0: Abi kendim için değil ki. Ha senin paran, ha bizim paramız.

0: Yolda para mı buldun Kaşifoğlu? Sırıtıyorsun.
1: Sinirden gülüyorum. Beyefendi randevu vermiyor bana.
0: İstersen ben alayım.
1: Yok yok. Başka birilerini soktum araya.
0: Beyefendi eski kurttur. Hava puslu. İninden kafasını çıkartıp bakmaz.
1: Hani kurtlar puslu havayı seviyordu?
0: Puslu hava, delikanlı kurdun işi. İhtiyar kurdun değil.
1: Çayın nerede?
0: Bir kere de git kendin al.

0: Bak. Bak. Sen görüyor musun fermanı?
1: Şimdi konuştuk telefonda. Çok vefalı çocuk. Muhakkak arar, hatırımı sorar.
0: Yukarıdan İstanbul ne güzel görünüyor, değil mi? Bak. Bak. Ama sen gene de böyle çok kenarlarda dolaşma. Tamam. Hadi gel. Gel. Dur.

0: Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, yavaş.
1: Tamam dede.
0: Elif, kızım. Yavaş, yavaş. Dikkatli ol kızım.
1: Dede, mısır istiyorum.
0: Hadi gel alalım.

0: Elif! Elif! Kızım Mısır'ı! Elif! Elif! Elif! Elif! Elif! Elif! Elif! Elif!
1: Milletler arası hukukun meşru saydığı hallerde savaş tarihi ilanını ve Türkiye'nin taraf olduğu milletler arası anlaşmaların veya milletler arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında demişiz. Bakalım bunlar ne demiş?
2: Beyefendi, misafiriniz geldi.
1: Sabri, şuradaki Musevili kitaplarını buraya getir.
2: Beyefendi, 12 kollu şamdanı da çıkarayım mı?
1: Yok, mübalağa olur. Misafirimizi bekletmeyelim.

0: Değerli dostum Şamir, ne güzel seni görmek.
1: Sizi böyle sıhhatli görmek bizi memnun etti.
0: Buyurun. Emeklilik bizi yaşlandırdı Şamir kardeşim.
1: Siz sabahları uyanıp tıraş oluyorsanız emekli değilsiniz demektir.
0: Memleket meselelerini takip ediyoruz tabii. Gördüklerimizden de hiç memnun değiliz. Benim insanım aç. Benim insanım kredi kartlarının esiri olmuş. İnsan açken, esirken aklı çalışır mı? Çalışmaz. Çalışmazsa ne yapar? Kendini uçurumdan atanlara oy verir.
1: Beyefendi, bu delile engel olacak sizsiniz. Bunlar Türkiye'nin eksenini kaydırdılar. İkinci bir İran oldular. İsrail'e sırt dönmek ne demek? Siz asla böyle bir şey yapmadınız.
0: Ben Batı'dan bir kötülük görmedim. İsrail'den de görmedim. Esad'dan gördüm. Saddam'dan gördüm. Pehlevi'den gördüm. Brejnev'den de gördüm.
1: Bunları niye anlatmıyorsunuz devletin sahiplerine?
0: Dinlemiyorlar ki aziz kardeşim. Herkes her şeyi biliyor.
1: Churchill'i de dinlemediler. Ama İkinci Dünya Savaşı çıkınca aman Churchill bizi kurtar dediler. Biz de Türkiye'yi savaşa sokalım ki siz de Churchill gibi meydanlara dönüp bu insanları kurtarın.
0: Memnuniyetle kardeşim. Churchill tabii büyük siyasetçi. Bizi onunla mukayese etmeniz bizi mutlu eder. Binaenaleyh ülkemiz için Churchill'de oluruz, Roosevelt'de oluruz. Hatta Stalin'de oluruz. İsa olup kendimizi çarmıha gerdiririz. Musa oluruz, Nil Nehri'ni yararız. Hıh.

0: Küçük bir kız çocuğu gelip buradan mısır aldı mı?
1: Hayır.
0: Do you know my child?
1: Anlamadım.
2: Kağıt elva.
1: Kırmızı hırkalı bir çocuk gördün mü?
2: Kağıt elva. Kağıt elva mı var?
1: La ilahe illallah.
0: Tek

0: Buralarda yalnız dolaşan bir çocuk gördün mü?
1: Hayır.
2: Ya baba nasıl kaybedersin?
3: Oğlum gözümün önündeydi. Mısır işledi. Bir baktım yok.
2: E niye farka çıkardın? Ya güvenli olmadığını biliyorsun. Bari çocuklardan birini alsaydın.
3: Oğlum şimdi bana hesap mı soracaksın? Çocuğu mu bulacaksın? Gazetede babasının fotoğrafını gördü. Aklı başından gitti çocuğun.
2: Şu boylarda tek başına gezen bir kız gördün mü?
4: Silahlar temiz mi?
5: Temiz dediler.

0: Ne var Eren?
1: Abi Karan'ın oğlu bir yere gidiyor. Yanında adamı, bir de tanımadığım iki kişi.
0: Takip ediyor musun?
1: Evet abi.
0: İyi. Durdukları zaman ara geleyim.
1: Peki abi.
0: Yine kimle kavga ettin?
2: Bizim çocuklarla şakalaştık. Biraz abartmışız.
0: Bacın ne yapıyor?
2: Hiç. Ne yapsın, evde oturuyor.
0: Kenan'la arası nasıl?
2: Bildiğim iyi. Bir şey mi oldu abi?
0: Yo, ne olacak?

0: Günler.
1: Telefonunuzu kullanabilir miyim?
0: Annen nerede senin?
1: Washington'da. Dadımı arayacağım.
0: Telefonunu biliyor musun?
1: Evet, bana öğretmişti. 0-5-3-2 özür dilerim. 0-5-3-2 Telefonunu versene.
2: Ne yapacaksın?
1: Babamı arayacağım.

0: Arıyorum ama olmuyor.
1: Ver bana. İşi var demek ki. Telefonu kapalı. Hadi benim numaramı da ezberle.
0: Olur.
1: 0
0: 0
1: 5
0: 5
1: 3
0: 3
1: Alo.
2: Hanımefendi.
1: Buyurun, kimsiniz?
2: Baktığınız çocuk kaybolmuş. Benim yanımda şu an.
1: Ne çocuğu?
2: Çocuk bakmıyor musunuz?
1: Yok kardeşim, yanlış numara.
2: Numara yanlış diyor. Gel bakayım sen şöyle. Gel bakalım. Sana çikolata vereyim. Bir aç ailesine bakarız. Otur şöyle bakalım.

0: Alo?
1: Elif sen misin?
0: Ben kayboldum.
1: Neredesin sen?
2: Alo?
1: Beyefendi kusura bakmayın, bir yanlışlık oldu. Neredesiniz siz?
2: Kandilli'de, Cici Market.
3: Eli şu an bir marketin içinde telefon görüşmesi yapıyor.
4: Alsınlar mı kızınızı efendim?
5: Alıp getirsinler.
4: Kızı alıp buraya getirin.
3: Tamam efendim.
4: Bakkalın adı neydi Leyla?
1: Cici Market.
4: Cahit. Gördüm canım, arayacağım seni.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: Günaydın Türkiye.
9: Hadi kalk.
8: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Milyonlarca efsane ürünler Star Efsane'de. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Pet'ten kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
9: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
3: Servis geldi, çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık? Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Carrefour'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Carrefour Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Carrefour'dan bir dünya tatlılık.
0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto

0: Aşk Oreo'yla aç kalbini yaza.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey de yemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Buraların redlisiyim.
6: Nerelerin mi?
5: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
7: Bonjour madame.
5: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi.
7: Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
8: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
7: Très bien. Merci.
9: Gezerken yol tarifi,
5: alışveriş fit check'i.
9: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
7: Aa, Demet Hanım.
9: Aa, siz de mi buraların redlisisiniz?
5: E, 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
9: her yer redlilerin oluyor.
5: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
10: Koçak'la festival

0: Bir daha asla ama asla kaybolmayacaksın.
1: Kaybolmadım ki, kaçtım.
0: Bir daha kaçmayacaksın o zaman.
1: O zaman beni babama götür. O adamlar beni babamı götürecekti.
0: Onlar yalancı. Senin baban... Seni babana götüreceğim.
2: Kaçakçılığa saygım var İzzetciğim. Ama Kuzey Irak'ta örgütle kaçakçılık işi benim işim değil. Demedi deme. Bu işten başını ağrır.
3: Ben bu kadar para kazanayım, başım da ağrısın. İki tane hap içerim geçer.
4: Hap içerim diyorsun.
3: Fikret Bey. Kuzey Irak'tan değil. Şu an Rusya'dan, Bulgaristan'dan getiriyoruz. Onu avans olarak kabul edin.
5: Hop hop, dur, dur!
6: Abi, Mehmet Fikret Hazar Beyoğlu'nun mekanına geldiler.
5: Kardeşim nereye? Kardeşim nereye? Bir dakika. Ah, vurdum.
6: Abi burada olay var, çabuk gelin. Abi hava kararıyor, müdahale edeyim mi?
7: Sen bir şeye karışma, geliyorum ben. Ulan Mehmet Fikret'le bunların ne işi var?

0: Babalık sen çık.
1: Sen Kara'nın oğlu değil misin?
0: Ben şimdi Azrail'in oğluyum. Çıkıyor musun, çıkmıyor musun?
1: Yanlış yerdesin evlat. Demedi deme.
0: Otur lan, kaşındın iyice.
2: İzzetciğim, niye geriyorsun ortamı? Belli ki delikanlının bir müşkülü var. Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Kaşif oğluna borcun varmış.
2: Kaç para borcun varmış kardeşim?
0: İnsan borcunu bilmez mi lan?
2: İnsan silah çekip alacağı parayı bilmez mi? Sen söyle, neymiş borcumuz?
0: 10 milyon dolar.
2: On milyon dolar benim için borç değil yavrucuğum. Yıllık kız öğrencilerime verdiğim burs param. Arayayım İbrahim'i getirsin.
0: Billahi sıkarım.
2: Demedi deme, bu gerginlik senin bütün saçlarını döker.

0: Efendim Fikret Bey?
1: İbrahim acil 10 milyon dolar getir.
0: Ne diyorsunuz Fikret Bey?
1: Ofisteyim canım. Bekletme beni, misafirlerimiz sabırsız.
0: Alo, alo. Benim derdim çilem biter mi?
2: Ne oldu baba?
0: Ne oluyor lan orada? Ne demek bastılar çöktüler? Bizim mekanımıza kim çökebilir? Kim varsa oradan çıkmayacak.

0: Baba, ne oluyor diyorum?
1: Gir şuraya.
0: Baba. Babacığım, ne olur aç kapıyı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Bu filmin yapımında hiçbir hayvana zarar verilmemiştir. Bu yolculuk sizsiz olmazdı. Sizi seviyorum anne, baba, Helen teyze.

0: kahramanımız olan bütün babalarımız için ve süper kahramanımız olan bütün annelerimiz için. Delhi, 2010.
1: İnsanlar dünyada sadece 7 hikaye olduğuna inanırlar. Ama ben herkesin anlatacak bir hikayesi olduğuna inanıyorum. Orta sınıf yaşlı bir adamın sıkıcı bir yaşam sürdüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ama neler yaşadığımı bilemezsiniz. Belki de hayatım bana ihanet edip de ağıran saçlarımdan daha büyük.
2: Hadi. Ya yine mi?
3: Bay Robert, burası ana bayi.
2: Geldi bizimki.
3: Dükkanın sahibi Bay Barat, merhaba. Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam, hoş geldiniz. Merhaba efendim.
3: Ve çok sevdiğimiz Bay Gupta, büyük bir müteahhittir.
4: Merhaba.
3: Bizim yabancı finansörümüz Bay Robert da burada. Ama Bay Barat buralarda değil herhalde.
2: Nerede olabilir ki? Burada, odasında işte.
3: Barat efendim, son kez rica ediyorum. Lütfen, belgelere bir göz atın. Bu Bay Gupta'nın projesi bu anlaşmayla çok karlı çıkacağınızı söylüyor. Büyük bir alışveriş merkezinde bunun iki katı büyüklükte dükkanınız olacak. Pazardaki her dükkan sahibi anlaşmayı imzaladı zaten Bay Barat. Yani bir tek sizin onayınıza ihtiyacımız var efendim. Eğer bizi kırmayıp işte bu belgeleri imzalarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Ve garanti ediyorum ki bu pazarda birinci sınıf bir alışveriş merkezi kuracağız efendim. Herkes bizi konuşacak, söz veriyorum. Benim sözüm senettir. Çok affedersiniz ama efendim, öğrendiğime göre yarın doğum gününüzmüş, öyle değil mi Bay Gupta? Hadi utanmayın, hadi. Bay Barat, dün rüyamda servet tanrıçası Bayan Lakşmi'yi gördüm ve bana dedi ki ben artık Bay Barat olmadan asla yaşayamıyorum dedi. Ben de onu sizinle tanışmaya getirdim. Efendim? Özel olarak içeride mi görüşelim, onu mu diyorsunuz? Yani ben prensiplerime göre her zaman açık açık konuşmak çok daha iyi. Bu da ne?
5: Nasıl efendim? Bay Barat, ne yapıyorsunuz? Lütfen, özür dilerim Bay Barat. Lütfen, adını bile ağzına almayacağım. Söz veriyorum, lütfen.
4: Ses!
5: Bay Gupta!
4: İçeride neler oluyor? Gulati çığlık atıyor.
6: Gulati alışveriş merkezi cadısı tarafından ele geçirildi, onu kovuyor.
1: Ben bu ülkenin bağımsızlığından ve bölünmesinden önce doğdum. Kazandığımdan çok daha fazlasını kaybettim. Yine de adil ve dürüst bir yaşam sürmeyi başardım, tamam mı? Sakın buradaki insanların gözlerini yeni bir alışveriş merkeziyle boyama. Unutma ki bir kaplan kaç yaşında olursa olsun asla nasıl avlanacağını unutmaz.
5: Lütfen bırakın beni, yoksa öleceğim. Lütfen efendim.
6: Ondan sıfıra kadar say, sen çıkmış olur hadi.
4: 10, 9, 8, 7, 6, 5.
1: Babam olsa sana süpürgeyle vururdu.
5: Bu adam kafayı yemiş, delirmiş.
6: Ve 0.

0: bu adam delirmiş, kafayı yemiş sana. Baykurt'tan. Hep parayı alıp
1: ya, gidelim. Hadi gidelim. Hey, hey.
0: Kafayı yemiş lan, kaçın. Oldu. Hadi kaçın, ne? Kaçın. Canını seven kaçsın.
1: Bırak beni.
2: Hadi git.
1: Bırakın beni.
0: Kapıyı açsana.
1: Bir daha görmeyeceğim.
0: Hadi bir an önce kapıyı aç, gidelim buradan. Hadi.
1: Kapıyı aç.
3: Nerede alçaklar?
0: Hadi aç şunu.
1: Aç şunu.
0: Hey hey, hadi hadi hadi.
3: Vilayeti.
1: Aç şu kapıyı hadi.
0: Tamam tamam.
3: Git hadi, bir daha dükkanıma göz dikersen hadi, seni buraya hadi, diri diri gömerim. Anladın mı beni ha?
1: Hadi durma hadi, artık.
0: Seni öldüreceğim, yanlış adama çattın Bay Barat. Sonun kötü olacak. Seni öldüreceğim, elimden kurtulamayacaksın. Elimden kurtulamayacaksın. Göreceksin gününü.
3: Beni dikkatle dinleyin. Ben hayatta olduğum sürece ne bu dükkanı satacağım ne de buraya alışveriş merkezi yapmalarına izin vereceğim, tamam mı? Ne isterseniz onu yapın. Yurttaşlık duygusu sıfır. Lanet alışveriş merkezi mi istiyorsunuz?
2: Hadi işinin başına herkes. Sana bir şey söyleyebilir miyim abi?
3: Söyle.
2: Bence sen kafayı yedin.
3: Ne zannettin? 70 yaşıma basıyorum. Olacak o kadar.
2: Çarşıdaki herkes senin ölmeni bekliyor.
3: Onlara söyle. Barat'ın yakın zamanda ölmeye niyeti yok. Dikkat edin de koşuştururken düşmeyin. Hadi
4: buyur,
3: bakalım.
4: Buyur kayınbirader. Evine hoş geldin. Gel. Geç de otur hadi.
3: Merhaba. Merhaba avukat bey.
4: Yarın 75 yaşına giriyorsun.
5: 75 değil 70.
4: 60'tan sonrası sadece sayı, fark etmiyor. Hepsi aynı. Ayrıca o tanrının bir nimeti. Yani bence türünün tek örneğidir o. İnanılmaz değil mi?
6: Amca, yarın yine Atlere istasyonuna mı gideceğiz?
7: Evet. Son 5 yıl gittiğimiz gibi değil mi? İşte çayın.
4: Senin yaşındaki insanlar doğum günü partisi değil. Günahlarından arınmak için hacca gitmeyi planlar.
5: Adamı rahat bırak, zaten hassas, baksana.
8: İşte sana hediyemiz.
4: Al sana doğum günü partisi.
3: Neredesin sen hanım?
9: Çekilin. Çekilin. Çekilin yolumdan. Kör müsün sen? Dikkat edin. Dikkat edin.

0: Senin sorunun ne? Kazayı ben geçirdim ama suratı asık olan sensin.
1: Ben de doğum günü çocuğuyum. Niye doğum günümle ilgili homurdanıyorlar ki? Pastamı istediğim yerde kesmek istiyorum, o kadar. Ben onların doğum günlerinde korkunç pizza ve burgerleri sessizce yemiyor muyum? İstersen pastamı Attari istasyonunda giden trende koşarak keserim. Sorunları ne bunların? Ben kimseyi gelmeye zorlamadım.
0: Yaşlandıkça her şeyi kendi istediği gibi yapmak isteyen çocuklara benziyorsun Barat. Yani sigorta attıran eski ampul gibi olmayı bırak artık.
1: Tamam. Ben günlük dozumu aldım. Senin neyin var ha?
0: Benim mi? Sabah yürüyüşçüleri arasında gönlü yaralı bir kadınım. Önceki gün Bay Sharma komşusuna bu kumudun vücudu da hala çok güzel diyordu.
1: Tabii ya, ne demezsin. Eminim Bay Sharma'nın tam bir göz kontrolüne ihtiyacı var.
2: Büyük baba, büyük baba.
3: Çabuk içeri gelin bakayım.
4: Kür, henüz bağırsaklarım hareket ettiremedi. Kabız olacağım
5: merak
4: bugün işte.
5: Merak etme, sana müsil hazırladım.
1: İşte dükkanın anahtarı.
6: Hanımefendi nerede
1: neden
6: peki?
1: Neden geç kaldığını bilmiyorum.
0: Affedersiniz.
1: İşte.
0: İyi ki doğdun.

0: Tren 4 saat geciksin diye mi tatil günü bu kadar erken uyanıp da geldik?
1: Bu adam da hep bozuk plak gibi.
0: Buraya neden bu kadar erken geldik?
1: Ciyotin.
2: Büyük babacığım, neden doğum gününü kutlamak için hep buraya geliyoruz?
3: Bugün benim doğum günüm değil.
2: Ne?
3: Küçükken kayıt yapmak için bana doğum günümü sormuşlardı ama benim tek hatırlayabildiğim trenle Pakistan'dan buraya Attari Garı'na geldiğimde 15 Ağustos'tu. Ben de doğum günüm 15 Ağustos dedim mi o kadar.
2: Ama neden Pakistan'dan buraya geldin büyük baba?
3: Gelmek zorundaydık. Çünkü o sırada eski tozlu bir odada birkaç yaşlı adam bu ülkeyi parçalarsak halkımız daha mutlu olur demişlerdi.
0: Şu adamı görüyor musun? Kır saçlı, şık giyimli. Baba filminden fırlamış gibi. O benim kayınbiraderim. Türünün tek örneğidir.
3: Misket oynamak ister misin? Çocuklar, biz de oynayabilir miyiz?
4: Buyur.
3: Söyle, hangisini vurayım?
2: Şunu. Peki sen bunu ne zaman öğrendin büyük babacığım?
3: Evladım, bu oldukça uzun bir hikaye.
5: Hayır, olamaz. Öğretmenin odasına kadar gitti bu baran.
1: Geri alalım, hadi gel.
6: Gaon Mirpur, Lahore, 1947.
5: Sessiz ol.
7: Bay Kapoor, inanın bana durum değişti ve çok ciddi efendim.
6: Ama...
8: Yeni duydum. Amritsar'la Lahore arasındaki bütün bir köyü yaktılar.
7: Bay Kapoor, Hindular artık güvende değiller. Akşam treniyle Hindistan'a gitmeniz gerekiyor.
1: Baba! Baba! Baba! Baba! Baba!
9: Aa, gel. Zili çal, tren gelmek üzere.
1: Baba, Hindistan'a gidelim.
9: Neyin var? Biz zaten Hindistan'dayız.
1: Burası Hindistan değil. Hindistan Lahore'dan sonrası.
9: Kim söyledi?
1: Öğretmenim söyledi. Durum gerginmiş ve buradaki tüm Hindular öldürülecekmiş. Öyle söyledi baba.
9: Korkma. Ben buradayım. Neden ülkemizin adını taktım sana?
1: Neden?
9: Çünkü burası insanlığa ve güvene önem veren harika bir ülke. Elbette Hindistan ve Pakistan'ı bölmek için araya bir çizgi çizdiler. Ama bu çizgi insanları asla parçalayamaz. Hep birlikte olacağız. Anladın mı? Al şunu ye, hadi. Bak, üzgün hissettiğin anda tatlı yiyeceksin. Hadi, tren geldi.

0: Her şey hazır mı?
1: Ha? Ulaşabilecek miyiz? Topla Budi'ye, hadi topla.
0: Merak etme, bu son tren. Bu bizim son umudumuz. Barat, Budi'yi yanına al.
1: Hadi gidelim, gel.
0: Gidiyoruz, hadi, hadi.
2: Budi'ye!
3: Hadi ileriye bak.
4: Hadi buradan gitmemiz gerekiyor.

0: Hadi yürüyün.
1: Baba.
0: Benimle gelin. Hadi çocuğum hadi.
1: Buraya mı?
0: Tamam tamam gel hadi. Hadi.
1: Nasıl tırmanacağız?
0: Hadi, hadi geç geç.
1: Nasıl
0: Barat,
1: tırmanacağız?
0: Hadi. Barat onu taşır mısın oğlum?
1: Ha? Evet baba.
0: Aferin sana. Abini bırakma Gudiya.
1: Gudiya sırtıma bin hadi. Sıkı tutun Gudiya. Barat'la Gudiya nerede?
0: Arkamızdalar.
1: Gudiya bak bu bir festival değil. Sakın benim elimi bırakma. Anladın mı beni?
0: Nerede?
1: Gudiya düştü baba.
0: Nerede?
1: Ben gidip onu bulacağım.
0: Hayır, sen burada kal. Hayır.
2: Göze göz, dişe diş.
0: Şimdi iyiydin. Ben dönmesem herkese bakacaksın, tamam mı? Gelmediğin mülteci kamplarının yakınında halanın Hint tayin dükkanı var. Doğruca oraya, orada buluşuruz. Barat, toprak ve kanla bağımız var. Ve sen her ikisiyle de kutsandın, tamam mı evlat? Herkese bakacağına söz ver.
1: Tamam, söz veriyorum baba.
0: Hint tayın dükkanı, sakın unutma.
1: Evet, tamam.
0: Hint tayın dükkanı,
1: tamam.
0: Gudiya ile orada olacağız. En büyükleri sensin, dikkat et.
1: Tamam baba.
0: Hint tayın dükkanı, dikkat yol.
1: Baba. Gudiya. Sesler babana.

0: Sana kaç defa dükkanda içmemeni söyledim. Senin sorunun ne anlamıyorum ki? Toprağını kaybeden bir tek sen değilsin. Madem yardım etmeyeceksin, dükkanımda dolaşıp durma.
1: Senin dükkanın mı? Bu dükkanı baban sana çeyiz olarak mı verdi? Bu dükkanı açmak için her şeyimi sattım. Ne yani? Sokaklarda dilenmemi mi istiyorsun?
0: Hala.
2: Merhaba.
0: Çarşaf olarak kullan. Yer küçük. Biz dışarıda uyuyacağız.
1: Ne yapıyorsun sen? Otel mi burası? Neredeyse hiç yerimiz yok.
0: Duyacaklar, sus.
1: Duysunlar.
0: Onlar benim abimin çocukları. Onları nasıl sokağa atarım ki?
1: Beni ilgilendirmiyor.
3: Ga, u, ta, ga, ta. Babanın adı Gutab mı yani?
0: Evet.
3: Benim babamın adı da Muhtar'dı.
0: Sen Müslüman mısın?
3: Evet.
0: Neden Pakistan'a gitmedin peki?
3: Ne yapalım? Toprağımız burada. Burada kalacağız. Babam Hindistan'ın özgürlüğü için savaşırken öldü. Ama isyan çıktığında

0: Evimizi ve dükkanımızı yaktılar hepsini. Biraz tatlı yemek ister misin?
1: Evet, ama hiç param yok benim.
0: Benim de yok ama ben nasıl alacağımızı çok iyi biliyorum dostum.
2: Sağlam göründüğü için sana tam 25 kuruş.
0: 25 mi? Ama dükkanda 1 rupi bunlar.
2: Olabilir ama bunlar çalıntı canım. Bu yüzden ne verirsem onu alacaksın. Kabul et. Yürü hadi. Gidin buradan.
0: Onu geri ver.
2: Ne yapıyorsun sen?
0: Satmaktan vazgeçtim.
2: Sana izin vereceğim,
0: tamam,
2: öyle mi?
0: Tamam, durun. Bekle bir dakika. Bekle tamam mı? Tamam. Barat sen ne yapıyorsun?
1: Bak, mağazada bize saygılı davranıyorlar ama bu çalıntı battaniye yüzünden saygınlığımızı kaybetmek üzereyiz.
0: Battaniye mi? Saygı mı? Anlamadım.
1: Yani açlıktan ölsem de umurumda değil, çalmayacağım. Ne?

0: Ne yapıyorsun sen?
1: Bunlar şimdi bizi dövecek. En azından birazını kurtaralım dedim. Hey! Satmıyoruz, tamam mı? Ne yapacaksınız he?
2: Hadi dövelim şunları.
3: Yüzüne ne oldu?
0: Halamın dükkanından bir battaniye çaldım. Ama sonra satmamaya karar verdim ve onlar da bizi dövdü. Anne, benden nefret ediyorsun değil mi?
3: Senden neden nefret edeyim?
0: Çünkü şey aslında Gudiya ve babam...
3: O senin hatan değildi. Anneleri için bütün çocuklar değerli. Tanrı'nın izniyle en azından o isyancılardan kurtulduk. Suçluluk içinde yaşamak yerine babana verdiğin sözü düşün. Bu aileyi nasıl ayakta tutacağını düşün. Doğru yaptığını bildiğinde sadece dayak yeme. Karşılık da ver.
4: İşte o an annemin sözleri şimşek gibi çakmıştı. Artık hayatımda tek bir görevim vardı. O da babama verdiğim sözü yerine getirmekti. Bu aileyi daima bir arada tutmak için çok çalışmaya karar verdim. Babam ve Gudiya'nın geri geleceği güne kadar bu aileyi bir arada tutmak için ne gerekiyorsa yapacaktım. Bir işimiz vardı. Vardı ama memnun değildik. Ama vilayetinin bir günü sersemlemiş yüzünü gördüğümde her şey değişmişti. Bu şok etkisi yolda gördüğü bir şey yüzünden olmuştu. Yol kenarında Sir Kraliçesi Rada'yı görmüştü. Gençlik yıllarımın başlangıcıydı. Bu kadar karmaşık olabileceğini kim bilirdi ki? Vilayeti Rada'ya bakmaya devam ediyordu. Rada ise sürekli bana bakıyordu. Ama en büyük problem şuydu. Jimmy üçümüzü birden nasıl görüyordu acaba?
5: Para?
0: Bende hiç para yok.
1: Bende var. Onunki de bende. Buyur, işte. Bunu da. Bunu da. Benim olan zaten senindir. Tamam mı?
0: Acaba sirkte iş bulabilir miyiz?
5: Hayatınızı tehlikeye atmalısınız.
0: Bunu yapabiliriz, evet.
1: Evet, ben de yapabilirim.
6: Senin için.
5: Ben de senin dişlerini kırabilirim.
4: Evet, zaman geçtikçe yol kenarı gösterisi Kuzey Hindistan'ın en büyük sirki oldu. Adı da...
7: Büyük Rus Sirkine hoş geldiniz.
4: Ve bu çılgın dünyayı işleten de vilayetiydi. Sahneye bir yumurtanın içinde giriş tarzı o kadar meşhur oldu ki...

0: Seyircilerin arasında oturan genç bir çocuk bunu filminde kullandı. Ve bu filmde ülkenin en ünlü oyuncusu oynadı.
1: Şimdiye kadar kim bilir neler neler gördünüz ama hiç uçan bir motosiklet görmüş müydünüz daha önce? Hayatını tehlikeye al.

için hayatını tehlikeye atıyor. Şimdi de erkekler gözlerini kapasın. Çünkü sahneye...

0: Gösteri bitti mi zannediyorsunuz? Daha yeni başlıyoruz dostlarım. Şimdi de karşınızda eşsiz benzersiz ölüm kuyusu. Burada!
1: Para hangi bahis daha garanti?
2: Pekala. Hep dostum Barat kazanır. Ama Jimmy de oldukça
3: iyi. Barat'a 20 papel veriyorum.
2: 20.
3: Hanımefendi benden de lütfen
4: i̇şte
3: bunu alın
4: olsun.
3: Hadi.
0: Bu akşam burada Barat'ın ölüm kuyusundaki gözü pek rakibi işte karşınızda Jimmy!
4: Kazanacaksın Jimmy!
0: Bugün yine kaybedeceksin Jimmy!
5: Bugün Barat'ını nasıl ağlatacağımı izle.
2: Harika, herkes Barat'a para yatırıyor ama Jimmy de kazanabilir doğrusu. Ama endişelenmeyin. Yarışın ortasında fikriniz değişebilir. Ama bu size iki kat daha fazla.

0: başladı. Hadi gidelim, koşun.
1: Tamam, tamam,
0: hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
1: Evet,
0: hadi,
1: evet,
0: hadi
1: kardeşim.
0: Kızı, hadi gel, çabuk.
1: Arkadan biri gibi sürüyor.
0: Aman tanrım.
1: Hangisi o?
0: Hadi, hadi, hadi, yaparsın sen. Hadi.

0: börecimi bugün Barat'ı yenecek.
1: Ne diyorsunuz hanımefendi?
2: Barat'ın kazanacağını söyledin, biz de ona yatırdık.
1: Ben de ona yatırdım zaten.
0: O zaman Cimi'ye yatırın hadi. Cimi.
1: Tamam, hadi.

çıkar onu!

Devam.

0: kaç erkek çocuğunun bunu hayal ettiğini düşünebiliyor musun acaba? Bunu yapmaya çalışan kaç kişinin kemikleri kırılıyor biliyor musunuz?
1: Kafayı yemiş bu. Biraz mantıklı konuşabilir misin onunla? Bizi bekleyen başka bir iş yok. Ailemiz açlıktan ölecek. Başka yeteneğimiz yok ki.
2: Junior'ın kırık bacağı seni korkuttu değil mi? Onun yerinde sen olabilirdin çünkü. Babana verdiğin söz için endişeleniyorsun. Herkese sen bakacaktın değil mi? Doğru olduğunu düşündüğün şeyi yap.
0: Seni özleyeceğim Rada.
2: Benim için endişelenme. Sadece sirki terk ediyorsun. Önemli değil belki ama... daha iyi bir ortak bulurum. Sanırım şansım böyleymiş değil mi? Ailem Lord Krishna'yı... sevdiği için bana... Rada adını verdi. Aşkıyla birleşmez yani.

0: Abi.
1: Her işi yapacağım ama bu işi bir daha yapmayacağım. Bunu aileme bakmak için yapıyordum ama bu kahramanlık olarak görüyor. Orada

0: Duygusal olarak işimi bıraktım. Ama 1964. Ülkemiz o kadar da iyi gitmiyordu. İş başvuru yerlerinde kuyruk kilometrelerce uzunluğundaydı. Vilayeti ve ben bütün günümüzü başvuru kuyruğunda geçirdik. Ancak evdeki sahne trajik bir siyah beyaz filme dönüşmüştü. Arka planda hep hüzünlü bir keman çalıyordu. Ön planda ise hep drama vardı. Mehek 24 yaşındaydı ve evlilik böceği tarafından ısırılmıştı.
1: Umurumda değil, bana bir erkek bulun diyorum.
0: Mosmor oluncaya kadar nefesini tutardı. Başbakan Nehru gibi bir damat istiyordu. Annem Vilayeti'nin Mehek'le evlenmek isteyip istemediğini öğrenmemi istiyordu. Çünkü Başbakan Nehru'ya çok benziyordu. Çok.
2: Evet, tıpkı Bay Nehru.
0: Ama Vilayeti'yi sevdiğim için onun hayatını bu şekilde mahvedemezdim.
2: Malları ambara götürün, hadi.
3: Merhaba amca.
0: Ve sonra bir gün dükkanda çalışırken Mehek'in çığlık attığını zaman durmuştu. Başbakan Nehru artık yoktu. Yıllarımız iş kuyruğunda geçmişti. Sonra bir gün...
3: Barat! Duyduklarına inanmayacaksın.
0: Vilayeti bir anda karşımda iş kurumu tanrıçası gibi görünmüş.

0: petrole saldırdılar. İşler çıktı. Gidelim mi?
1: Barat? Barat? Barat! Orta Doğu'da diyorum. Bir sürü petrol işi çıktı bize. Hadi.
2: Sen kafayı mı yedin? Orada petrol olması bizi kurtarabileceğin anlamına gelmez.
3: Biri onlara el veriyor kesinlikle. Kazma kürek işi.
2: Tecrübesizsin ve böyle bir işi mi istiyorsun yani?
4: Bu yaptığınız saygısızlık.
2: Hak ettiğin bütün saygı bu. Sakın Sarı'lı bir kadını hafife alma. Şimdi en yakın çıkışa doğru ilerle. Eğer ben kalkarsam seni hiçbir yere oturtamayacak hale getiririm.
1: Ben bir kızdan dayak yemek için çok yaşlıyım ama.
5: Neden?
1: Asla.
2: Çık dışarı. Hemen çık dışarı.
1: Sanki kelimeler yerine acı biber yiyor bu.
5: Heh.

0: Benim duyduğum tatlı bal gibi bir şey.
1: Ne var?
2: Kumut'la görüşecektik.
1: Kumut benim. Ne istiyorsunuz?
0: O Kumut Efendi aslında Kumut Hanfendi'ymiş.
2: Duyduk ki Orta Doğu'da petrol işi varmış.
1: Yani yağ masajı mı istiyorsun? Petrol 3 yıl önce bulundu. Konuya gelin şimdi.
2: Petrol işine müracaat etmek istiyorduk.
1: Aksini mi söyledik biz? Ne diye ayrıntılara giriyorsun? İsim ve yaş?
2: Said Vilayeti Salim Yusuf Ataullah.
1: Adresini sormadım. Sadece adını sordum.
2: Efendim benim adım atalarımın ismiyle birlikte söyleniyor.
1: Petrol kazmaya onlar da mı geliyor? Kısa versiyonunu istiyorum.
2: Vilayeti an yeter.
1: Yaş?
2: 30 diyebilirsiniz.
0: Benim mi? Barat.
1: Barat ne?
0: Barat 30.
1: Peki soyadın nedir? Kumar, Han, Singh, Demello. Ne?
0: Babam bana ülkemizin adı olan Barat adını verdi. Barat. Barat'tan sonra bir soyadı koydursaydım ülkenin adını ve itibarını küçük düşürürdü. Bu yüzden istemedim.
2: Tebrik ederim.
1: Bay Barat. Burası aday gösterme ofisi değil, anladınız mı? Burası ufacık bir iş bulma ofisi. Ve başvurduğunuz işin bu vatansever konuşmalara hiç ihtiyacı olmayacak.
0: Tamam hanımefendi.
1: Pekala. Daha önce çalıştınız mı? Hiç tecrübeniz var mı? Söyleyin bakalım.
2: Evet, biz de tecrübeliyiz.
1: Anlaşıldı. Siz işçisiniz. Bay Mişra, sizin bölümünüz bu. Bilgileri alın ve yarın tıbbi test için buraya çağrılacaksınız. Bu ülkede bir emekçi bile nutuk atıyor, inanılmaz. Petrol çıkarma işi ekip çalışması gerektirir. Yani hepiniz takımlara bölüneceksiniz, anladınız mı? Ve en iyi performansı gösteren takımlar Orta Doğu'ya gidecek. Bir numaralı takım Sunil Singh, Devraj. İki numaralı takım Muhammed Şami, Barat.
3: Bana bak, hareket etme ve dikkatini ver. Yoksa eve dönersin, tamam mı?
1: Vilayeti Han, Muhammed Ali.
4: Evet hanımefendi.
1: Zalzala Singh.
5: Benim hanımefendi.
1: Rolly Rawat.
4: Evet bayan.
1: Rashekar Yadav.
6: Yadav benim.
3: Zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın, zıplayın.
6: Aha, işte altın madalyalı takım geliyor.
2: Galiba kazdığımız çukura gömüleceğiz.
0: Mahvolduk.
1: Sırada ağırlık kaldırma var.
7: Fiziksel test.
0: Amca. Hadi.
8: Kaldır, kaldır.
0: Aferin.
8: Evet, işte bu.
1: Geçtin.
8: İşte bu.
6: Sıradaki. Bu. Günaydın.
8: Parmağını kaldıramaz be.
0: Aferin, hadi hadi, iyi gidiyor. Hadi, hadi.
1: Başarısız.
8: Sıradaki. Bu yapabilir. Bir, iki, üç. Hadi. Yapabilir. Hayır, işe yaramaz.
2: Barat, Barat, Barat.
1: Başarısız.
2: Yaptım.
1: Başarısız oldum vilayeti.
8: Sıradaki.

0: Adama baksana. Gerçek bir Herkül gibi.
1: 157 santim. Hadi çabuk çıkar. Hadi, hadi. Bu mu? Hadi, hadi derin nefes al, biraz çek. Çek. Hadi, hadi. 35 kilo. 1.80 metre.

0: yoksa 1.68 mi ha? Yoksa 1.74 mü?
1: Tamam.
0: 174 santim. Bu taraftan. Hadi. Ne fizik ama. Hadi gel. 70 kilo. 76,5. 76,5 kilo. 76,5 kilo. Bu taraftan.
2: Aşırı sıcak Bay Kurasiye.
0: 150 santim.
2: 1.68 dememiş miydi?
0: 158 santim sattım. Çıkar şunu. Çıkar.
2: Vantilatörü açamaz mıyız?
0: Hadi tam arkanda kendin aç. Kalsın kalsın. Kimse çalmaz. Merak etme. Hı? Hadi. O kadar da değil.
2: Nefes almaya başladım işte. Evet. Eyvah. Bebek gel, çamaşırım gitti.
3: Ne trajedi.
2: İç çamaşırımı getirir misiniz?
0: Ben kimsenin iç çamaşırına dokunmam. Kendin al. Hadi. Artık sıcak gelmiyor değil mi?
4: Elini ver, ayağınla al. Hadi. Hadi.
3: Parmaklarını makas gibi kullan. Biraz daha. Evet geldi.
2: Benim adım var mı Barak?
4: Hayır.
3: Benim adım var mı?
4: Hiçbirimizin yok.
3: Muhammed Ali olmalı.
2: Ne yapıyorsun ben?
3: Şey, dur. Muhammed Ali yok mu?
4: Hiç kimse yok.
3: Yok mu?
5: Seçilenleri haftaya Orta Doğu'ya götüreceğim. Bu 32 numaralı parti. Lütfen buraya imzalayın.
4: Efendim, sizinle konuşmak istiyoruz.
2: Evet.
4: Efendim, neden ismimiz bu listede yok?
5: Efendim, tıbbi durumları iyi. Ama fiziksel testte hepsi döküldü. Tek düzgün olan Barat'tı. Yani vilayeti çuvalı bile doğru düzgün kaldıramadı efendim.
0: Hanımefendi haklı. Hepsi çöp, baksanıza efendim.
2: Çöp mü? Hanımefendi, ben üst vücudumu çok fazla çalıştırmıyorum. O yüzden sadece. Yani eğilip kalkıyorum ve kalçalarım sıkıdır.
6: Bak kardeşim. Sadece 90 adama ihtiyacımız vardı. Siz bir dahakine deneyin en iyisi.
4: Bir dahaki sefere derken?
5: Bir dahaki sefere. Yani 6 ay sonra.
7: 6 ay mı?
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
9: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
10: Hadi başamalız.
11: Ooo.
10: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz.
12: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
17: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ver Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Günaydın Türkiye.
2: Hadi kalk.
1: Yine milyonların kalbinin aynı anda atacağı bir güne merhaba.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
3: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisplit klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
4: Alarko klima, gerçek konfor.
5: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Garanti.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Buraların redlisiyim.
2: Nerelerim mi?
1: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
3: Bonjour madame.
1: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefi spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
4: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
3: Très bien.
1: Merci.
5: Gezerken yol tarifi,
1: alışveriş fit check'i.
5: E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
3: Aa Demet Hanım.
5: Aa siz de mi buraların redlisisiniz?
1: E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca
5: her yer redlilerin oluyor.
1: Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
7: Gün boyu çamaşırını koru.
8: Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
9: Mol Pet'ten kız sözü.
10: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
0: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
12: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur. Arabanı arabamla takoma,
1: değerinde Trink sat. Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
8: Koçak'la bir karar tek taş hayalini gerçeğe dönüştürüyor.

0: Mutsuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Benim adım var mı?
3: Hiçbirimizin yok.
2: Muhammed Ali olmalı.
4: Ne yapıyorsun ben?
2: Şey, dur. Muhammed Ali yok mu?
3: Hiç kimse yok.
2: Yok mu?
5: Seçilenleri haftaya Orta Doğu'ya götüreceğim. Bu 32 numaralı parti. Lütfen buraya imzalayın.
3: Efendim, sizinle konuşmak istiyoruz.
4: Evet.
3: Efendim, neden ismimiz bu listede yok?
5: Efendim, tıbbi durumları iyi ama fiziksel testte hepsi döküldü. Tek düzgün olan Barat'tı. Yani vilayeti çuvalı bile doğru düzgün kaldıramadı efendim.
6: Hanımefendi haklı. Hepsi çöp, baksanıza efendim.
4: Çöp mü? Hanımefendi, ben üst vücudumu çok fazla çalıştırmıyorum, o yüzden sadece. Yani eğilip kalkıyorum ve kalçalarım sıkıdır.
7: Bak kardeşim, sadece 90 adama ihtiyacımız vardı. Siz bir dahakine deneyin en iyisi.
3: Bir dahaki sefere derken?
5: Bir dahaki sefere. Yani 6 ay sonra.
4: 6 ay mı? 6 ay boyunca ne yapacağız?
3: Efendim, 6 ay çok uzun. Bu ülke artık her an değişiyor ve bu milletin yarısından fazlası uygun değil. Sınıfı zar zor geçen insanların hali ne olacak peki? Düşünme şeklimizi değiştirmemiz gerekiyor efendim. Hepimizin Orta Doğu'ya gidip dolar kazanmamız için. Dolar alınca da eve göndeririz. Bu da ilerleme demektir ve ilerleme refahı... Refah da iyi yolları, hastaneleri, iyi okulları, üniversiteleri, o da iyi bir eğitimi getirir. İyi eğitim de bizim gibi işçi yerine mühendis, doktor, bilim insanlarını, çiftçilerin ürünlerinin artmasını, gecekonduların apartmana dönüşmesini, ülkenin güzelleşmesini ve insanların mutlu olmasını ve ülkenin daha da ilerlemesini getirecektir. Ve sonra halkımız şunu söylemekten gurur duyacaktır efendim.
4: Ne?
8: Canım.

0: Sen çok yaşa Hindistan!
1: Çok yaşa!
0: Çok yaşa devrim!
1: Çok yaşa!
2: Evet, evet bu çocuklar. Bunlar gerçek vatanseverler. Hepiniz gideceksiniz. Hadi Orta Doğu'ya!
3: Onaylandı. Orta Doğu'da bir yer.
4: Nera Safina, ha Safina. Duare meri rakseki, kame buçko yuhi.
3: Çöl hanımefendiyi Merlin Monroe'ya çevirdi Barat, değil mi?

0: Orada bir tek bizim olmadığımızı hemen anladık. Bizim gibi birçok Pakistanlı, Sri Lankalı ve Filipinli işçi vardı. Herkes kavurucu çölde aileleri için çalışıyordu.
1: Hiç yemek kalmadı.
2: Kalmadı mı?
1: Evet.
2: Sorun değil, paylaşabiliriz.
1: Öyle mi?
2: Barat da paylaşabilir. Hep birlikte tabii. Hadi yiyin bakalım.
3: Hadi vilayeti çek. Çek vilayeti hadi.
4: Dikkat et.
3: Hadi çek vilayeti.
2: Aferin oğlum, başardın.
3: Evet amca.
2: Dikkat
3: vilayeti.
2: Et yavaş yavaş.
0: Anne ben iyiyim. Junior ve Mehek nasıl?
5: Onlar da iyi. Ben de iyiyim. Biz bir ev bulduk. Peki bana parayı da... ne zaman göndereceksin?
0: Ay sonuna kadar göndereceğim.
6: Dinle beni. Ben dönene kadar herkese göz kulak olmalısın. Söz ver. Herkese bakacaksın.

0: Vilayeti hemen aşağı in.
1: Bırakın, bırakın. Gelin. Barak, kardeşim. Barak. Barak.
2: Her gün yemek bitiyor ne demek yahu?
3: Dostum biz de senin gibi işçiyiz. Şikayetin varsa amirine söylersin, tamam mı?
1: Bu sıcakta bütün gün çalışıyoruz. Aç karnına çalışamam ki. Onların yiyeceği niye bitmiyor?
4: Onların her zaman yemeği var. Onlara hep geliyor. Bize asla vermiyorlar. Neden onlara söylemiyorsun ki?
5: Hadi oraya gidip yemek yiyelim.
6: Hey hey, burada ne yapıyorsun? O senin yemeğin değil.
2: Bizimki bitti.
6: Olabilir ama burada yiyemezsin. Git aç buradan. Ben.
2: Dokunma bana.
6: Sen dokunma,
2: dokunma
6: bana.
2: Dokunma.
5: Onu itme arkadaşım.
7: Alan şefi.
8: Ne oldu?
6: Beni itti.
9: Efendim, açıklamama izin verin.
8: Bırak temelde.
5: Efendim, köri ve pirinç alıyoruz. Her gün bitiyor. Onlara et, bize ise sebze. Hatta tatlı bile alıyorlar. Ve yemekleri hiç bitmiyor. Neden? Çünkü biz Hintliyiz, Pakistanlıyız, Sri Lankalıyız, Filipinliyiz. Rengimiz farklı. Ve aynı dili konuşmuyoruz diye mi? Bu hiç iyi değil.
9: Barat, bu kadar yeter. Temelde söylemeye
8: çalıştığım... Bitirmesine izin ver.
5: Biliyorsunuz ki siz amirsiniz, tamam. Sizde iyi yağ olunca makine hiç durmadan iyi çalışır, tamam. Ama aynı şekilde bize iyi yemek verirseniz hiç durmadan çalışırız, tamam mı? Bu kadar. Söyleyeceklerimin hepsi bu.
7: Kör olmasaydı ölür müydün? Kim bilir ona ne yapacaklar. Gel hadi. Geldi. Her şey yolunda mı? Hala bir işimiz var mı?
2: Toplanalım mı?
5: Herkes yarından itibaren aynı yemeği yiyor.
1: Bundan sonra aç kalmak yok. Herkes bağırak, aynı yemekten yiyecek.
10: Bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak, bağırak.
9: Barat, sen ne yaptın böyle?
5: Ne yaptım?
9: O çok kıdemli bir amirdir. 2 dakika. İstediğinde 2 dakikada sözleşmeyi iptal edebilir. Sonra eve dönüp yalvarmaya başlarsınız.
5: Üzgünüm hanımefendi. Sadece duygularımı söyledim.
9: Duygularını mı?
5: Evet.
9: Peki ya gerçek duygularını ne zaman söyleyeceksin?
7: Üzgünüm.
9: Duygularıymış. Hadi oradan.
5: Hangi duygudan bahsediyordu?
7: Sen bir ahmaksın. Hadi gidelim. Hadi, hadi yürü. Hadi. Hadi.
2: Diwali Festivali bence burada olmalı. Hanımefendiyle konuşsak iyi olmaz mı? İstersek şenlik düzenleyebiliriz burada bence.
7: Kim konuşacak ki?
8: Evet, ben konuşacağım.
7: Kes sesini. Barat'ı dinleyeceğini düşünüyorum. Onu ikna edebilir bence.
2: Öyle mi?
7: Evet.
5: Bugünkü kargaşadan sonra yanaşmayacağım.
7: Kız sana aşık. Bunu hissetmiyor musun ha? Bunu hepimiz görmedik.
11: Evet, evet kesinlikle. Evet, kesinlikle.
7: Haklı. Sessiz ve utangaç bir kahraman olmana gerek yok, tamam mı? Senin için bir şiir yazdım. Bu güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
11: Evet, evet benim gibi.
5: Bana bulaşmayın. Vizemin süresi dolmadan eve gitmek istemiyorum.
7: Yıllara dayanan tecrübem biraz yardıma ihtiyacın olduğunu söylüyor. Bir doz doğruluk Tony.
9: Kim o?
5: Hanımım. Ben Barat. Affedersiniz. Herkes yarın Diwali Festivali için şenlik yapıp yapmayacağımızı soruyor.

0: oluyordu. Bu yüzden de sizi rahatsız ettim.
1: Tamam. Ben şefle konuşurum yarın.
0: Tamam.
1: Başka?
0: Bu kadar.
2: Güzel kızlar senin gibi cesur erkekleri severler.
0: Hanımım, size baktığımda beyaz bir kaptan zarafeti görüyorum. En nadir canavar. Sesinizi duyduğumda şeyin melodisini duyuyorum efendim.
1: Suyun melodisini mi?
0: Hı-hı.
1: Gözlerimde gece gökyüzünde parlayan,
0: evet,
1: yıldızlara mı benziyor yoksa?
0: Evet.
1: Saçlarımda sabah esintisi gibi mi geliyor?
0: Evet. Sanki güneşe doğru uçan 1 milyon kuş sürüsü gibi efendim. Bunu nereden biliyorsun? Söyleyecek misin?
1: Biliyorum çünkü amca bu şiiri uçakta okudu.
0: Sen de mi Brutus ha?
1: Ben de ona dedim ki git yaşatın birini bul. Yoksa onu uçaktan atacaktım. Şimdi bana ne yapmak istediğini söyle hadi.
0: Ailem ve ben Pakistan'dan Hindistan'a bölünmeden sonra geldik. Ama babam ve küçük kız kardeşim trene binemedi. Efendim, bu saat, bu babamın saati. Yıllardır çalışmıyor. Ama ona her baktığımda babam ve kız kardeşim nasıllar diye düşünüyordum. Ve daha sonra hayatıma sen girdin. Şimdi elimde olmadan, seni görmediğimde kafam allak bullak oluyor. E şu an acaba ne yapıyor diye kafamın içinde seni düşünüyorum. Durmaksızın.
1: Seni anladım. O halde ben de babanı görüyorsun.
0: Hayır hanımefendi. Sen farklısın. Babam hep şöyle derdi. Üzgün hissettiğinde tatlı bir şeyler ye. Ve sen hayatımda ihtiyaç duyduğum acı ve ekşisin. Balımsın.

0: Seninle konuşmam lazım hanımefendi.
1: Dinliyorum.
0: Hanımefendi, ekibim ve ben gaz boru hattı tünelinde çalışmak istiyoruz. Vizelerimiz sona ermek üzere ve son 3 yıl kazandığım para yeterli değil. Kız kardeşim gelecek ay evleniyor. Kiminin ev yaptırması gerekiyor, kimine ilaç parası lazım. Gaz tüneli aldığımızın 3 katını ödüyor.
1: Evet, çünkü orada çalışmak daha riskli bir durum. Bir daha düşün Barat.
0: Defalarca düşündüm hanımefendi. Ama bunu istiyoruz.
2: Hadi acele edin, hadi! Acele!
3: Dibe ulaşmanız 15 dakika sürecek. Tamam mı?
4: Birinci gün.

0: buradan başlayın. Buraya kadar kazın. İşte tam burası. Anladınız mı?
1: Tamam. Buradan, tamam.
0: Dikkatli olmanız gerek. Üçüncü gün.

0: Yedinci gün.
1: Berat, nefes alamıyorum kardeş.
2: Yapma, 3 kat fazla para kazanıyoruz. Sessiz ol be kas.
1: İyi peki.
2: Devam edin.
0: 14. gün.

0: Hey. Ha? O da neydi?
1: Sanırım deprem.
0: Siz bekleyin. Ben gidip kontrol edeceğim.
2: Şuna bak. Bu hiç iyi değil.

0: Deprem, kaçın. Kaçın kurtarın kendinizi, yoksa sıkışırsınız.
1: Kontrol odası. Gaz hattı patlamak üzere. Adamlarınızı hemen dışarı çıkarın. Gaz hattında patlama var. Hemen onları çıkarın. Hadi. Hadi durun. Çabuk. Geride kalanlar var. Durun.
0: Kaçın.
2: Gel şöyle.
0: Hadi kaçın. Dostlar,
3: hadi,
0: dostlar
3: hadi,
0: geri
3: sakin
0: kalın.
3: Sakin ol.
0: Onları almalıyız. Onları da bekleyin
2: tamam,
0: lütfen.
2: Evet.

0: sakin ol.
1: Miyiz?
0: Geri çekler, tamam, sakin
1: dostlarım,
0: ol.
1: Dostlarım, dostlarım.
2: Bak şimdi, beni iyi. Buradan oraya.
3: Gaz tünelinde bir patlama oldu.
2: Ne?
4: Koş vilayeti, tünel çöküyor. Vilayeti, asansöre doğru. Hadi,
5: acele edin, hadi. Çabuk, çabuk, çabuk. Herkes çıksın, çabuk,
1: dostlarım,
5: çabuk olun.
1: Dostlarım,
5: hadi,
1: dostlarım,
5: hadi.
1: Dostlarım, lütfen onları
5: merak
1: da alalım.
5: Merak etme, hepsini
1: lütfen
5: çıkaracağız, tamam mı?
1: Dostlarım orada hadi, kaldı, lütfen onları da alalım.
5: Çabuk
1: onları da çıkartalım.
5: Hadi.
1: Lütfen, lütfen
5: götürün.
1: Onları da çıkartalım, lütfen.
2: Beni dinle.
1: Lütfen.
5: Orası çok tehlikeli. Tünel çöktü, asansör
1: onları
5: inemez.
1: Onları da çıkartalım,
5: hadi.
1: Lütfen.
0: Bacağım sıkıştı bana.
4: Tamam vilayeti, tamam. Çıkaracağım seni. Yanındayım, yanındayım. Üçe kadar sayacağım şimdi. Bir, iki, üç. Olamaz.
6: Dağılsın, dağılsın.
1: Hadi acele edin, acele edin.
6: Hadi, hadi, hadi, içeri girmemiz gerekiyor.
7: Dikkat edin, hadi, çabuk.
6: Bu taraftan, bu taraftan. İçeri.
7: Amca.
6: Hadi, çadırın içine.
7: Barat nerede?
0: Barat? Barat.
6: Barat. Barat. Barat.
0: Barat. Barat. Barat, sana bir şey olursa ailene ne derim ben? Barat! Barat! Barat! Barat! Konuş! Duyuyor musun?
7: Neden sıkışan insanları çıkarmıyorsunuz? Çıkarın onları!
5: Neden söylediklerimi anlamıyorsunuz hanımefendi?

0: Baba, Hint tayın dükkanında herkese bakıyorum. Annem her zamanki kadar güzel görünüyor. Söylemiyor ama her gün gözleri sizi beklemeye devam ediyor. Junior dereceyle mezun oldu. Şimdi Delhi Üniversitesi'nde çalışıyor. Mehek çok güzel bir kıza dönüştü. Ve ben olmadığımda herkese o bakıyor. 3 hafta içinde evleniyor. Ve Gudiya, küçük bebeğim. Babacığım, özür dilemek için onu gerçekten çok aradım, çok. Herkes gözlerimi senden aldığımızı söylüyor, biliyor musun?
1: Baba!
0: Ne zaman bir ayna görsem, istasyondaki o son bakışını görüyorum. Ölüm anında tüm hayatının bir şerit gibi gözünün önünden geçtiğini duymuştum. Ben şimdiye kadar sözümü tuttum baba. Ama şu anda her nefes son nefesim gibi geliyor. Üzgünüm baba. Lütfen affet beni.
2: Herkese bakacağına söz ver.
1: Tamam, söz veriyorum baba.
2: Hint tayın dükkanı.
3: Gerçekten ne yapmak istediğiniz?
1: Baba!
2: Diya ile orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak.
1: Tamam,
2: unutma.
1: Tamam baba.
2: Geleceğim.

0: Kardeşim. Kardeşim.
1: Vilayeti.
0: Kardeşim yaşıyor.
1: Ağlama. Burada ölmeyeceğiz Vilayeti. Buradan çıkacağız.
0: Evet. Evet.
1: Başka kim var?
0: Rolin adam ve diğerleri. Korkuyorum.
1: Korkma. Barat. Korkma. Radan'ın ne dediğini hatırlıyor musun?
0: Hayatımızı tehlikeye atacak mısın?
1: Gel. Seninle hayatımızı

0: Dostlarım iyi. Dostlarım iyi. Yaşıyorlar Tanrı'ya şükür. Yaşıyorlar. Yaşıyorlar. Vilayeti nasılsın? Ha?
1: Evet amca, Barat hepimizi kurtardı.
0: Tanrı'ya şükür.

0: kenarınızı alın.
1: Hikaye bekleyebilir. Hadi dedim çocuklar, hadi.
2: Hadi sen kenara çekil.
1: Söylesene.
2: Orası benim.
1: Hikayeni anlattığın için mutlu musun büyük baba?
3: Bugün benim doğum günüm.
2: Evet, ben de bakacağım.
3: Beni ellerinle beslemen hoşuma gider.
2: Hayır, ben de oynayacağım. Evet, ben de istiyorum. Onu bana ver.
1: Sen çok kendini beğenmiş bir adamsın. Ne oldu söyle?
3: Hiçbir şey. 40 yıl önce bana nasıl sarıldığını hatırladım. O kadar sıkı tutmuştun ki. Yoksa sen benden yararlanıyor muydun?
1: Saçmalama. Ha? Çok zekisin değil mi? İyi ki doğdun.
3: Hanımefendiciğim, seni seviyorum.
2: Hikayenin kalanını anlatsana büyük baba.
0: Çocuklar geri kalanını dinlemeden pes etmeyecekler. Kalanını da anlatalım hadi.
3: Tamam.
0: Hadi yerlerinize çocuklar. Tinku düz otur canım.
4: Tamam büyük baba, herkes hazır. Sonra ne oldu?
2: Bir dakika, bir dakika. Madem hanımefendiyle 40 yıl önce tanıştınız, öyleyse onunla neden evlenmediniz?
3: Orası biraz karışık. Onlara sen anlatmak ister misin?
1: Barat ve ekibi bir mucize gerçekleştirdi. Demek istediğim, en zor zamanlarda ayağa kalkıp mücadele eden gerçek kahraman o.
5: Bravo!
1: Şirket başkanlarından para ödülü ve hatıralarla ekibin gönlünü almak istiyoruz.
3: Teşekkür ederim.
1: Bugün herkesin önünde Barat'a kişisel bir şey söylemek istiyorum.
5: Ne?
1: Şöyle ki bugüne kadar onu doğu, kendimi batı sanıyordum. Bakmaya bile tahammül edemezdim. Ama şimdi düşünüyorum da

0: Seni seviyorum Barat.
1: Ne? Rahat ol Rahat.
0: Benimle evlenir misin?
2: Hanımefendinin fendi Barat'ı yendi.
1: Tünelde sıkışıp kalmadığına sevindim. Hadi alkışlayın.
0: Beni davet edin.

0: Biraz muhafazakarlar. Biraz daha zamana ihtiyacım olacak.
1: Bak Barat. Ben ne istediğim konusunda her zaman çok net davranmış biriyimdir. Bana doğruyu ya da yanlışı öğretecek ailem olmadı. Bu yüzden doğrudan aklıma ne gelirse onu söylerim. Ben evlenme çağındayım.
0: Öyle hanımefendi.
1: Ve seni seviyorum.
0: Teşekkür ederim hanımefendi.
1: Bunu da herkesin önünde söyledim değil mi?
0: Sorun değil hanımefendi.
1: Pekala. Ne zaman evleneceğiz?
0: O gün tünele hapsolduğumda gözümün önüne birçok yüz geldi. Senin yüzün, annemin, kardeşlerimin, vilayetinin. Tüm irademi kaybetmiştim. Beni hayatta tutan tek şey babama verdiğim söz oldu. Hanımefendi, sizden gerçekten de hoşlanıyorum. Ben de seni seviyorum. Ama sana olan aşkımın görevlerimin önüne geçmesinden korkuyorum. Lütfen beni affet.
1: Hayır. Olur mu öyle şey? Sen bencil değilsin. Tıpkı Tanrı gibisin. Aylardır beni oyalayıp duruyorsun. Ve şimdi benimle vedalaşmak mı istiyorsun yani, öyle mi? Madem gerçek olmayacaktı, ne diye kafamı böyle hayallerle doldurdun? Sen kalbimi kırdın. Seni kesinlikle affedemem artık. Şunu unutma. Sen sadece bir adamsın. Tanrı gibi davranmayı bırak.

0: Ben Allahabad Mahkemesi'nin en zeki avukatıyım. Ailelerimiz 3 aydır görüşüyor. Ama tam o sırada bu ikisinin katarakt ameliyatı olması gerekti. Ama madem bir çıtırla, yani bir kızla evleneceğim, gidip bir kontrol edeyim.
1: Kız iyiymiş.
0: İndir şu elini. O kızın halası kız şurada duruyor ve bu kadar heyecanlanma. Evet kayınbirader, çölde petrol için kazı yaptığını duydum. Bu doğru mu, ne dersin?
2: Bu aptaldan gerçekten hoşlanıyor musun?
3: Evet, çok güzel şarkı söylüyor.
2: Çok iyi şarkı söylediğini duydum.
0: Tatlı, tatlı melodik bir ses duyuyorum. O ne tatlı ses, bayıldım buna.
2: Bunu istiyor musun gerçekten?
0: Ah kalbim,
3: abi,
0: ah
3: bana,
0: benim
3: olur
0: kalbim, oh, teşekkür ederim.
2: Çocuğu beğendik.
4: Evet, harikaydı.

0: Aa, hanımefendi?
1: Barat, bak seni bu sopayla döveceğim.
2: Hayalet mi gördün Barat abi?
0: Evet ama dişi bir hayalet gördüm. Tatlılar hazır mı?
2: Biraz zaman alacak.
1: Ben varım, tatlılar hazır. Ben de öyleyim.
0: Bana neler oluyor böyle?
3: Ödememi ne zaman alır?
0: Alacaksın. Şiltiler yumuşak,
3: evet,
0: değil
3: tamam.
0: mi?
3: Evet tamam, çok yumuşak, baksana.
1: Üzerinde kiminle yatacaksın?

0: Velayeti. Barat, damat geldi. Hadi.
1: Geldiler mi?
0: Evet, dışarıda.
1: Bir saniye.
0: Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Buyurun.
1: Buyurun.
0: Buyurun.
1: Buyurun. Buyurun.
0: Hadi.
1: Doğru mu bu? Hanımefendiyi artık düğünde de görmeye başladım.
0: Evet. Ben de görebiliyorum onu.
1: Öyle mi?
0: Hı hı.
1: Kontrol edelim mi?
0: Ta kendisi hanımefendi.
1: Hmm.
0: Evet o.

0: Onları petrol işine alan bendim. Vilayeti bile. Öyle değil mi vilayeti?
1: Evet hanımefendi. Bizi işe o aldı, doğru.
0: Hepimiz birlikte çalıştık. Ve Barat'la ben biraz yakındık. Ha?
2: Yakıldınız mı?
3: Yakma değil, yakınlık, aşk.
4: Abi normal bir adama benziyor ama içinde onun türünün tek örneği var.
0: Ve bir gün herkesin önünde Barat'a evlenme teklif ettim. Ama o verdiği söz için maalesef beni reddetmek zorunda kaldı. Belki haklıdır. Şikayetim yok ama bunu ileri götürmesek bile en azından bu ilişkiyi devam ettirebilir miyiz acaba, ne dersin?
5: Evet, kız haklı.
3: Seninki o değil, elinle gösterip durma.
0: Bu çağda birini sevmek için evli olmak zorunda olmadığımızı düşünüyorum.
6: Yok hayır, öyle şey olur mu? Ne diyorsunuz hanımefendi?
4: Abin tam bir oyuncu ama kız da fena değil. Neden evleniyoruz ki, değil mi? Yani evlenmeden birlikte yaşanıyor.
2: Bayrat, sen ondan hoşlanıyor musun?
1: Hem de nasıl?
2: Sen sus! Barat!
6: Evet anne. Ben de onu seviyorum.
2: E tamam o zaman.
6: Tamam mı?
2: Doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi yapabilirsiniz.

것 같아요.

0: Bu hayatımızın altın çağıydı. Muhtemelen bir kızla yaşaması için annesinden izin alınan ilk Hintli evlattım. Sonra benden esinlenen Junior'da bir aşk evliliği yaptı. Aynı zamanda ülkede çok şeyler oldu. Hanımefendi güzelliği ve azmiyle başarılı bir haber sunucusu oldu. Hükümet ulusal acil durumu kaldırdı. Mart ayında seçim olacağını açıkladı. O gündüz haber sunuculuğu gece liseyi bitirebileyim diye bana yardımcı oldu. Böylece demir yollarına iş başvurusunda bulundum. Ve bir gün...
1: Bu adam Delhi'den Madan'la lezer geçer.
2: Sayı yapmak için yaklaşıyor.
3: Evet, sayı oldu işte. İnanamıyorum. Bakın.
0: Vilayeti. Vilayeti.
2: Ve işte Kirmani
1: bu
2: geliyor.
1: Bu çok şans getirir.
2: Ve evet. Kirmani beklenmedik bir şekilde...
1: Ya Barat, adamlar finalde yapıyor. Resmen çakıldı.
2: Harika.
1: 183 sayı. Çok fena. Ne bu?
0: Artık demir yollarında bir işim var oğlum.
1: Desene 2 yıl içinde istasyon ustası olacaksın. Hayalin gerçek oldu. Tebrik ederim. Kardeşim, tebrikler.
4: Devlet erzaklarını satıyoruz. Ama burası güzel olunca her şeyi satabilirsiniz.
0: Orada ne oluyor öyle?
5: Görüşürüz.
0: Bu dükkanı satamazsın.
4: Neden? Bu senin dükkanın mı yani?
0: Hayır. Ama bu halamın dükkanı. Ve tam 10 yıldır onunla birlikte çalışıyorum ben. Öleli daha 2 ay oldu ve sen satmak mı istiyorsun?
4: Kes sesini sen. Büyüklerinle böyle mi konuşuyorsun ha? Hiç param kalmadı. Ve hiç kimseye yük olmayacağım. Bu dükkanı istiyor musun? O zaman parayı getir ve sen al.
6: Herkese bakacağına söz ver. Hintay'ın dükkanı. Hudiya ile orada olacağım. Evin en büyüsün. Herkese iyi bak. Unutma.
0: Babamı tekrar görebilmemin tek yolu Hintay'ın dükkanıydı.
2: Amarnath Holding'e LBB için itiraz. İşte bu sayı oluyor.
0: Ne şans varmış.
2: Ama
0: bütün ülke Hindistan'ın ilk Dünya
2: İnanılmaz.
0: Kupası zaferini kutluyordu.
2: Harika bir sayı.
0: Orada Kapil Dev başkanın balkonunda Dünya Kupası'nı kaldırıyordu. Buradaysa dükkanı satılmaktan kurtarmam gerekiyordu. Tıpkı babam gibi istasyon ustası olma hayalim elimden kayıp gidiyordu.
1: Bay Kavresi, çok hızlı bir şekilde çok para kazanabileceğimiz bir iş var mı acaba?
7: Ticaret donanmasında gemide çalışabilirsin.
1: Yo, hayır. Kesinlikle savaş işi falan istemiyoruz.
7: Savaş gemilerinden değil, kargo gemilerinden bahsediyorum. Diğer ülkelere mal göndermek için kullanılanlardan yani. Parası harika bir iş. Zaten sondaj konusunda deneyiminiz var, öyle değil mi? Sizi makine dairesine tamirci olarak yerleştireceğim. Ne dersiniz buna? Olur mu?
1: Tamam.
7: Ama çocuklar, bu biraz...

0: tehlikeli bir iş, tamam mı?
1: Nasıl tehlikeli?
0: Yani bazen bu sularda, bazı...
2: Ben çalışırım.
3: Demek sen yokken annene bakmam için benimle evlenmek istiyorsun, öyle mi Barat?
2: Junior her zaman iş için dışarıda. Mehek evli ve bir çocuğu var. Annem bu yaşta dükkanı çalıştıramaz.
3: Dükkan? Dükkanı çalıştırmam için mi bana evliliği rüşvet olarak sunuyorsun? İşimi bırakıp bu dükkanı çalıştırmamı istiyorsun, öyle mi? Dinle Barat. Bak, senden bir iyilik istemek için değil, seninle olmak istediğim için seninleyim.
4: 30 saniye sonra canlı yayına giriyoruz.
5: Hayır Barat, hiçbir yere gitmiyorsun. O lanet dükkanı satın almamıza gerek kalmadı, tamam mı? Bak beni kızdırma. O büyük gemi tonsil bile battı.
2: Tonsil değildi anne, Titanik'ti.
5: Her neyse, batmadı mı? Tekrar tehlikeli bir şey yapmana izin vermeyeceğim.
2: Anne, vilayetiyle 3 tur yapıp istediğimiz paraya sahip olacağız.
1: Ne? Ben de mi gidiyorum yani? Evet anne, ben de gidiyorum. Ve inan bana, bu işte hiç tehlike yok. Baş parmağım üzerine yemin ederim.
2: Sıkıntı vilayeti.
6: Daha ne kadar sıkı tutabilirim ki?
2: Bu fırtına sürdükçe, tamam mı?
6: Başlarım fırtınasına.
2: Vilayeti. Fırtınalardan daha tehlikeli olan tek şey gemi kaptanımız Sundar Singh.
7: Anladınız mı? Anladınız mı?
2: Bu adam hangi Neandertal lehçesinde konuşuyor acaba?
1: Tek kelimesini bile anlamıyorum.
8: Ne var bu?
1: Ne söylüyor?
8: Ömür boyu sürmez. Gökyüzü mavi. Bu konuda hiçbir fikrim yok.
2: Kaptan aklının ağzı kadar hızlı çalışmadığı bir durumdaydı. Konuşmasının net olduğunu varsayıyorum ama etrafındakiler hiçbir şeyi anlamıyordu. Hiçbir şey. Kimin çantası? Kimin çantası efendim?
7: Dağılın!
9: Dağılın!
7: Dağılın dedim!
9: Çok net bir şekilde söyledim, anlamıyorsunuz.
2: Kaptanlar yolculuğa ailelerini de getirebilirlerdi. Ve bu gemiyle ilgili...
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
11: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Benim bankam İş Bankası.
13: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Bugün neyin peşindesin Kıvanç?
14: Hız peşindeyim.
13: Oo.
14: İşçi bir kendime göre özelleştiriyorum. Büyük kolaylık.
13: Kısa yoldan gitmeyi seversin. Seversin de... Bir saniye Kıvanç. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksın değil mi?
14: Yaptım bile.
13: Ama bir dur. Dur, konuşuyordum.
15: Mesele sadece hızlı olmak değil ki, hayatın zorlu virajlarında sana ayak uyduran bir yol arkadaşı bulmak. Tıpkı iş cep gibi.
13: Öyle de. Evet, birazcık duralım lütfen. Evet.
14: Bak, ben turu bitirmeden iş cebim tüm işlemlerimi halletmiş.
13: Bu akıllı teknolojiyi kimse kolay kolay geçemez diyorsun yani. Ah, yine başlıyoruz. Ya anladık, her dediğini anladık. Ama biraz yavaşlasak mı artık Kıvanç?
14: Geldik.
13: Yine yaptın yapacağını. Hep önde olacaksın değil mi?
14: Her zaman. Ben isterim, iş cebim yapar.
12: Benim bankam iş bankası.
10: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
17: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlasını.

0: ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
1: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
0: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
2: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
3: Servis geldi. Çanta hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
5: Hesap kurduk.
4: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.
7: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvan Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füzli şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en

0: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Buraların redlisiyim.
1: Nerelerin mi?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden sarılıyor.
2: Bonjour madame.
0: Bakın şimdi Fransa'nın redlisi. Tatlılarda şefin spesiyeli neyse onu rica edeceğim.
3: Pour le dessert, je prendrai la spécialité du chef.
2: Très bien.
0: Merci. Gezerken yol tarifi, alışveriş fit check'i. E buralarda bize hepsi sınırsız. Grazie.
2: Aa Demet Hanım.
0: Aa siz de mi buraların redlisisiniz? E 5 kıtada 5G tecrübesi olunca her yer redlilerin oluyor. Gördüğünüz gibi şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
4: Sana alkış yok, ancak finger snap.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: 3, 2, 1, 0.
5: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, sigortam
1: Net. Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fan Fan nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
7: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik'te.

0: hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde.
1: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Anladınız mı? Anladınız mı?
3: Bu adam hangi Neandertal lehçesinde konuşuyor acaba? Tek kelimesini bile anlamıyorum.
4: Ne var bu? Ne söylüyor?
5: Ömür boyu sürmez. Gökyüzü mavi. Bu konuda hiçbir fikrim yok.
3: Kaptan aklının ağzı kadar hızlı çalışmadığı bir durumdaydı. Konuşmasının net olduğunu varsayıyorum ama etrafındakiler hiçbir şeyi anlamıyordu. Hiçbir şey. Kimin çantası?
6: Kimin çantası efendim?
2: Dağılın! Dağılın! Dağılın dedim!
7: Çok net bir şekilde söyledim, anlamıyorsunuz.
3: Kaptanlar yolculuğa ailelerini de getirebilirlerdi. Ve bu gemiyle ilgili en iyi şey kaptanın 5 yaşındaki kızı Minnie'ydi. Hızlıca arkadaş olduğum kişi. Bir an için onu Minnie kılığına girmiş Goody'ye sandım.
8: Goody'ye!
3: Geminin makine dairesi bizi neredeyse canlı canlı kaynatıyor. Boş zamanımızın tamamı Minnie ile oynayarak geçiyordu. Minnie'nin yanındayken Goody'ye sanki yanımdaymış gibi hissederdim.
8: Goody'ye, kulağının arkasında bir ben var.
9: Ben nedir?
8: Şey bu... Tanrı'nın güzel kızları korumak için yarattığı bir şeydir bu dünya. Sende de var. Ne güzel, öyle değil mi?
3: Kaptan geliyor.
10: Tabii.
11: Efendim merhaba.
3: Denizdeki en büyük tehlike olan kaptanımız vilayetiye denk gelmişti.
11: Şey evet evet doğru tabii.
3: Vilayeti sanki felç geçirip komaya girmişti. Bay Kaptan vilayetinin rüyalarını istila ediyordu.
11: Hiçbir şeyi takip edemiyorum.
3: Vilayeti, bu eski lehçeyi çözdüm sanırım.
7: Şekil makine gövde, şekil makine gövde, şekil makine gövde diye yani şekil makine gövde, şekil makine gövde, şekil makine gövde.
3: Siz bizim üstümüzsünüz. En iyisini siz bilirsiniz.
7: Evet anladım başını anladım.
3: Neyse Bay Kaptan'ın lehçesi için bir panzehir bulmuştuk. Artık gemideki herkes kaptanın istediğini söylüyordu. Çok da iyi oluyor.
12: Efendim en iyisini siz bilirsiniz.
7: Oğlum aferin oğlum. Harika.
12: En iyisini siz bilirsiniz.
7: Aferin.
13: En iyisini siz bilirsiniz.
11: Parayı tam ödediler. Daha kaç kez sayacaksın?
3: Evet.
11: Dikkat et de çaldırma bari lütfen.
3: Bana bak, dükkanı geri almak için birkaç tura daha ihtiyacımız var.
12: Benim paramı da al. Ya gidip biraz dünyayı gezelim mi?
3: Hayatımız rüya gibi değil mi? Bölünme, sirk, ne bileyim. petrol kuyuları. Şimdi de bu.
11: Aynen öyle. Tam bir rüya. Sen beni bu rüyadan uyandırmadan ben gidiyorum.
3: Hey nereye gidiyorsun vilayeti?
11: Hayat bu. Hayat bu Barat.
3: Vilayeti.
11: Hayat bu.
3: Tüm parasını kaybedecek şimdi.
11: Merhaba. Seninle evlenmek için ailenle ne zaman tanışabilirim?
3: Vilayeti.
14: Gel bebeğim.
11: Barat!
3: Vilayeti, acele ediyorsun.
11: Kayınbiraderimle tanış.
3: Kendine hakim ol adamım.
11: Adın ne?
9: Suzan.
11: Suzan mı? İsmi de Hind ismi çıktı.
9: Hayır. Sana Suzan dedim ben. Suzan!
11: Aynı annem gibi konuşuyor. Suzan! Nereye götürüyorsun beni?
9: Cennete götürüyorum seni.
11: Ben geri dönmüyorum. Onunla yaşlanacağım. Biletimi iptal et Barat!
10: Gördüğüm kadarıyla bütün arkadaşların eğleniyor, öyle değil mi?
3: Onları bekleyen filan yok. Ama benim ülkemde beni bekleyen var.
11: Çok gürültüler! Duyamıyorum seni!
9: Alakası yok!
11: Duyamıyorum!
10: Peki adın ne?
3: Barat.
10: Peki nerelisin Barat?
11: Yeter, ben vazgeçtim, dönüyorum. Hayır.
9: Nereye gidiyorsun?
11: İstemiyorum.
9: Sana dedim.
11: Hayır, istemiyorum.
9: Duymuyor
11: Barat,
9: musun?
11: Barat, şuna baksana, evlenmedik, beni kontrol ediyor.
9: Nereye gidiyorsun? Benimle evlenmen gerekiyor.
11: Evlenmek olur ama müzikle dans olmaz.
9: Müziğimin nesi varmış?
11: Müziğiniz gürültülü. Kulaklarım sağır oldu. Gemi motorumuzun melodisi bile daha iyi.
9: Tamam. Kendi müziğini çal. Dinlemek istiyorum.
11: Barat'cığım. Şarkı söylemelisin.
3: Burada hiç kimse bizim şarkılarımızdan anlamaz. Bize gülerler.
11: Müziğimiz yürekten geliyor.
3: Bu doğru.
11: Ülkemizin müziği. Anlarlar canım. Herkes dinlesin. Barat size şarkı okuyacak.

0: 8 ay sonra.
1: Anne.
2: Oğlum. Nasılsın? Telefon yok. Mektup yok.

0: Aden Körfezi, Somali.
1: Efendim, bunu görmelisiniz. Balıkçı teknesi bu kadar hızlı gidemez. Evet. Efendim, sanırım korsanlar. Deniz korsanları. Alarm!

0: Verin hemen, korsanlar geliyor. Hadi acele edin, hadi alarm verin. Hadi acele edin.
1: Hadi çabuk olun.
0: Pekala, yangın ortamını hemen hazır edin. Pekala, ana güverteye. Ana güverteye, hadi.
2: Hadi, suyu açın, hadi.
1: Sen de gel, hadi.
2: Sıkın, sıkın. Sıkmaya devam edin. Geri itin, hadi.
1: Hadi, çabuk,
2: çabuk. İsim vermeyin.
1: Hadi.
2: Hadi, daha hızlı, daha hızlı.
1: Hadi, çabuk. Hadi, hadi, hadi. Marat, hortumu getir, çabuk ol, hadi. Hadi çabuk ol, getirsene şu hortumu.
3: İşte Afrikalı korsan tehlikesi var. Bilirsiniz, gemiye saldırabiliyorlar. Bazen öldürürler de.
1: Hadi öyle, çabuk ol öyle be, hadi be.
2: Eğilin, dikkatli olun, çabuk. Ateş ediyorlar.
1: Hadi, hadi, hadi, hadi,
2: çabuk. Girin, hadi.
4: Yan tarafa doğru. Ateş! Hadi! At kancayı! Hadi! Tırmanın!

0: Merak etme kızım.
1: Hey, geri çekil hemen. Hadi.
2: Çekil.
1: Hadi.
2: Geri çekil.
1: Hadi.
3: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdi. İçeri gir ve saklan. Çabuk hadi.
4: Vilayeti. Vilayeti. Aç kapıyı.
5: Ne oldu?
4: Korsanlar kaptanı ve ailesini ele geçirdiler.
5: Ne diyorsun sen?
4: Hadi onlara yardım edelim.
5: İçeri girip sessiz ol. Bizi de ele geçirirlerse fidye için götürürler. Ben daha yeni evlendim kardeş.
6: Ateş etmeyin. Ateş etmeyin lütfen. Lütfen lütfen. Lütfen ateş etmeyin. Lütfen. Lütfen bağışlayın bizi.
4: Küçük
6: lütfen.
4: Mini de onlarla ama.
5: Mini de Gudia'yı görüyorsun biliyorum.
4: O halde bunca yıldır onsuz nasıl yaşadığımı biliyorsun değil mi?
2: Hey sen! Kapıyı aç! Aç kapıyı! Yere yat!
3: Ateş etme! Ateş etme!
4: Bana bir şey olursa anneme tüm paramı ver.
5: Baratcığım. Bak bu bizim son yolculuğumuz.
4: İstemiyorsan gelme.
5: Barat, Barat beni dinle.
0: Lütfen bize bir şey yapmayın, dokunmayın. Bakın
1: kapat
0: ailem
1: çeneni. Ne diyorsun lütfen. Sen ha? Ne dediğini
0: rica
1: anlamıyorum.
0: Ederim, lütfen.
1: Sus.
0: Gel kızım buraya. Tamam, tamam. Hadi sen bir şey söyleme. Lütfen.
4: Ne yapıyorsun sen?
5: Seninle aynı şeyi. Seni ne zaman yalnız bıraktım ki? Yalnız biz sineği bile incitemeyiz.
4: İşe yarayacak mı bilmiyorum ama bir planım var.
1: Hey!
0: Sana bir şey
1: sus
0: söylemedim.
1: Artık seni vuracağım yoksa.
0: Hikaye.
2: Tamam.
1: Onları nereden buldun?
7: Saklanıyorlardı.
4: Kardeşim, kavga yok kardeşim. Ateş yok. Hepimiz zavallı kardeşleriz. Evde ailelerimiz bizi bekliyor. Hindistan, Afrika kardeştir. Çok fakiriz ve hepimiz kardeşiz. Öyle değil mi ben siyah?
1: Sen siyah mısın?
4: Tamam kahverengiyim ama o siyah işte bak görüyor musun?
1: Afrikalı mısın?
6: Hayır Hintliyim.
1: O Hintli mi?
6: Evet Hintliyim.
4: Hindistan'da beyaz yok, siyah yok, kahverengi yok. Herkes kardeş. Biz Hintliyiz. Afrika'yı seviyoruz kardeşim. Michael Jackson'ı seviyoruz.
1: Michael Jackson mı?
4: Michael Jackson.
7: Bittik biz.
1: Michael Jackson Amerikalı.
7: Yanlış söyledin. Ne yapıyorsun sen? Dur yapma.
4: Pele kardeşimizi seviyoruz.
1: Pele Brezilyalı.
4: Brezilyalı mı?
6: Lütfen diyorsun. Lütfen öldürmeyin lütfen. Lütfen.
5: Mandela Nelson Mandela.
4: Nelson Mandela. Kardeşim Nelson Mandela'yı seviyoruz. Bay Gandhi ve Bay Nelson Mandela arkadaştı. Daha çok kardeş gibiydiler.
1: Mandela?
4: Evet.
5: Evet.
4: Evet.
1: Gandhi.
4: Evet. Evet.
1: İyi adam.
4: Çok iyi bir adam kardeşim. Çok iyi bir adam.
1: Para.
4: Vilayeti sakinleşiyor parayı ver. Versene parayı hadi.
5: Hayır. Parayı vermem.
1: Parayı verin.
4: Hadi ver.
5: Hayallerimiz var. Küçük bir ev, araba. Dükkanı nasıl geri alacaksın
7: hadi
5: sonra?
7: Hadi ama ver.
4: Ver şu parayı.

0: Hadi ne duruyorsun?
1: Parayı verin.
0: Tamam kardeşim, hadi ver. Hmm. Hadi ver şu parayı.
1: Hadi verin şu parayı.
0: Tamam kardeşim. Tamam ver hadi. Anlaştık değil mi?
2: Banka hesabı, ev, araba ve divar.
0: Divar mı?
2: Amitabh Bachchan.
0: Ha evet evet, divar. Amitabh Bachchan.
3: Amitabh Bachchan.
0: Evet kardeşim.
3: Evet.
0: Amitabh Bachchan, evet.
2: Afrika'da herkes Amitabh Bachchan sever. Amitabh Bachchan'a bayılırım.
3: Amitabh Bachchan'ı çok seviyorum.
0: Hepimiz Amitabh Bachchan'ı seviyoruz. Tüm Hindistan Amitabh Bachchan'ı seviyor kardeşim.
2: Amitabh Bachchan şarkısı söyle.
0: Hayır kardeşim. Çok zor kardeşim.
2: Söyle dedim.

0: O gün Mikail çocukluk arkadaşı gibi bizimle dans etti. Paramızı bize geri verdi. Biz de ona geminin erzaklarının yarısını verdik. Ancak öğrendiğimiz en büyük ders, dünyadaki en tehlikeli sorunların çözümünün sevgi ve Bollywood film şarkıları olduğuydu. Hint tayın dükkanını satın aldık ve bütün aile bir kez daha birlikteydi. Annem mutluydu. Hanımefendim mutluydu. Ben de mutluydum ama vilayeti sanki ayın üstündeydi. Çünkü o bizim ilk gururumuzdu. Çünkü beyaz bir kızla evlenmişti. 90'lı yıllar Hindistan'a iki yeni süperstar verdi. Shah Rukh Khan ve Sachin Tendulkar. Ama gerçek kahramanımız Maliye Bakanımız Doktor Manmohan Singh'ti. Ekonomiyi liberalleştiren ve küreselleştiren insan.
1: Bu sistem sayesinde ülkemiz daha fazla refaha kavuşacaktır.
0: Her alanda ilerleme kaydettik. Birçok yeni televizyon kanalı hayata geçti. Bunlardan biri Zil TV. Hanımefendim haberler konusunda tecrübeli olduğu için orada bir iş buldu.
2: 1947 bölünmesi büyük bir mülteci akınına sebep oldu. Yaklaşık olarak 15 milyon insan sınırı geçti. Eğer dikkatli incelersek çoğu durumda bunun kendi hayatlarını kurtarmak için planlanmamış bir hareket olduğunu görüyoruz. Ardından gelen kaosta ise çok kötü şeyler yaşandı. Birçok aile dağıldı efendim. Bu da ben ve kendimin temelini oluşturuyor. Ve Vaga sınırının her iki tarafında buna benzer geçici stüdyolar kurmayı planlıyoruz. İnsanların göç hikayelerini anlatacağı yerler. Bunu sınırın her iki tarafında da yayınlayacağız efendim. Böylece bazıları belki sevdikleri ve aileleriyle tanışabilir. Amacımız budur efendim.
3: Kumut, söyler misiniz? Ekibiniz son 4 yıldır sürekli aynı sunumu yapıyor. Neden?
4: Efendim, bölünme sırasında birçok insan ailesini kaybetti. Bu program onları birleştirecek ve hayatlarını değiştirecek. Bence bu program kanalımız için oyunun kurallarını değiştirebilir.
3: Bu programla ilgili kişisel bir bağlantınız var mı acaba?
4: Evet, onun gibi bir şey efendim.
3: Tamam, bu kanalın yaratıcı yönetmeni sensin. Ama tek endişemin sınırdaki izinler olduğunu söylememe gerek yok sanırım. Onları ayarlayabilirsin, değil mi? Sonrasında hazır oluruz.
4: Çok teşekkür ederim.
5: Merhaba değerli izleyenler. Bugün tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. Gördüğünüz gibi binlerce insan Vaga sınırında. Herkesin umudu 1947'de kaybettiği ailesini bulabilmek. Her iki ülkenin hükümetlerinin ve ZTV'nin yardımıyla birbirlerini görmek istiyorlar. Önümüzdeki 3 ay boyunca ailelerin hikayelerini sunacağız. Umarım bu aileler yeniden bir araya gelebilir.

0: topraklarda kimse yoktu. İnsanlar ailelerinden ayrılmıştı. Gözyaşı, hüzün vardı. Şimdi Vaga sınırında Pakistan tarafındayız. Bizden ayrılmayın. Tekrar sizlerle olacağız. Bizden ayrılmayın.
1: Ben Salim Zahidi. Durumu size
2: Pakistan sınırından aktarıyorum şu anda.
0: Burada toplananlar sınırdan geçenlerin kendi yakını olmasını umuyor.
3: Sayın seyirciler, bizim buradaki amacımız gözyaşını, hüznü ve kederi silebilmek.

0: Evet, Vaka sınırındaki stüdyomuza hoş geldiniz dostlarım. Pakistan sınırında benzer bir stüdyo faaliyet gösteriyor.
1: Önümüzdeki 3 ay içinde bölünmenin neden olduğu ayrılık masallarını dinleyeceğiz.
2: Canlı yayına 3, 2, 1.
3: Bay Savinder Singh, izleyicilerimiz hikayenizi merak ediyor. Anlatır mısınız lütfen efendim?
4: Biz Hindistan'a giderken Lahor yakınlarında isyancılar tarafından saldırıya uğradık. Kaçtık ve çiftliklere saklandık.
5: Ama sabah en büyük oğlum Harpal Singh'i bulamadım. Onu her yerde aradım. Oğlumu her yerde aradım ama onu bulamadım. Bulamadım. Harpal Singh!
4: Harpal Singh! Billu! Billu diye çağırdım durdum. Ama onu bulamadım. Bulamadım. Bulamadım.
6: Ben Delhi'den Ravinder Kumar. Peşaver'de yaşıyorduk.
7: İsyan çıktığında küçük kız kardeşim Kishori okuldaydı. Endişe ettiğimiz için mahalleden kaçtık ama Kishori kaos içinde kayboldu. Onu her yerde aradık.
6: Ama bulamadık onu. Kishori neredesin? Neredesin Kishori? Kardeşim. Neredesin Kishori?
4: Kishori lütfen.
0: Ben ve kendimdeki sıradaki hikaye için Delhi'den Barat bizlerle. Evet Barat, dinliyoruz.
8: 8 yaşındaydım. 14 Ağustos 1947. Mirpur tren istasyonundaydık.
9: Kız kardeşim Gudiya'yı sırtında taşıyordum. Trenin üstüne tırmanmaya çalışırken aniden bir kargaşa çıktı.
8: Gudiya'nın eli elimden kaydı.

0: diye yere düştü. Babam da
1: onu aramak için aşağı indi.
0: Ama tren hareketlendi.
1: O günden beri annemle ben gelmelerini bekliyoruz.
2: 18. gün.

0: Bazı hikayeler bizim hikayelerimizle temas kurdu. Bugünkü programımızda bu hikayeleri sizlere takdim edeceğiz. Efendim, lütfen kameraya bakın.
1: İsminiz Harpal Singh mi?
2: Efendim, inanın ki gerçek adımı hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım bir şey var. O da tarlalarda koşarken...
1: Biri bana Billu, Billu diye bağırırdı.
3: Billu, hala mango turşusundan hoşlanıyor musun?
2: Evet. Seviyorum. Ben senin oğlun muyum?
3: Üzgünüm oğlum. O gün seni bulamadım. O gün seni bulamadım. Çok üzgünüm oğlum.
4: (32. gün.
5: Sen benim kişörüm misin?
6: Evet abi. Ben senin kişörünüm.
5: Yanaklarını çektiğimde sana ne dediğimi hatırlıyor musun?
6: Kişmiş.
4: (41. gün.
7: Neden babanı aramak için Pakistan'a hiç gitmedin?
8: Bulamazsam diye korktum. En azından verdiğim söz anneme ve bana devam etme gücü verdi. Buraya gelmek bile çok cesaret istiyordu. Bu yüzden böyle yaptım işte. Hanımefendi.
4: 49. gün.
9: Barat. Pakistanlı biri oğlumun adı Barat dedi. Gel gel gel. Gel.
7: Barat, bu adam senin baban olabilir. Canlı yayına giriyoruz. Lütfen otur. Hadi. Hadi otur. Başlıyoruz.
10: Sayın seyirciler, bugün programımızda küçük bir umut daha yeniden yeşerdi. Barat'ın babası olduğuna inanan Pakistan'dan biri bizimle iletişime
11: geçti. Anne, Junior, çabuk buraya gelin.
12: Barat, kameraya bak lütfen.

0: Siz Mirpur'da mı yaşadınız?
1: Evet.
2: Adınız da Bharat. Bharat Singh mi?
1: Bharat. Babamın adı da Gautam.
0: Adın Bharat Singh değil mi?
3: Sen benim Bharat'ım değil misin? Neden kimse benim Bharat'ımı bulamıyor? Bharat'ım.
1: Eminim oğlunuzla görüşeceksiniz.
4: 55. gün.
1: 1,5 aydan fazladır boşuna uğraştık. Babam dışında herkes birbirini buldu işte.
5: Yemeğini ye, hadi soğuyor.
1: Yok, aç değilim. Sen eşyalarını topla. Ha? Artık yarın dönüyoruz.
5: Kendini aç bırakmam babamı geri getirmez. Daha ne kadar yemeyeceksin? Bharat, elimizden geleni yapıyoruz zaten. Ondan ayrılalı 48 yıl oldu. Tanrı bilir nerede ve nasıl şimdi? Buraya gelebilecek durumda mı? 80 yaşında filandır. Tabii hala yaşıyorsa. Ha?
1: Yaşıyor tabii. Benim arkadaşımsın. Ama haddini bil.
5: Senin derdin ne biliyor musun? Yanında olanlara, sana kıymet verenlere değer vermemen. Hayatını bekleyerek geçirdin. Ve Tanrı bilir bir gün bu bekleyiş nasıl bitecek.

0: Merhaba. Kız kardeşimin adı Gudiya.
1: Kendi gerçek adımı bilmiyorum.
2: Ailem beni Mirpur'daki bir yetimhaneden evlat edindi. Ve sonra Londra'ya geldik. Bana Meher adını verdiler.
0: Sen Mirpur'da kaldın mı?
1: Bilmiyorum.
2: Tek hatırladığım...
1: Bir treni yakalamak için koşuyorduk. Ve abim koşarken elimi sıkıca tutuyordu.
2: Ayrılmadan önce abim şöyle dedi.
1: Gudiya, bu bir festival değil.
0: Sakın elimi bırakma.
1: Sakın elimi bırakma.
0: Sakın elimi bırakma. Kulağının arkasında bir ben vardı.

Senin de var. Kız kardeşini buldu.

0: neden elimi bıraktın abi, söyle.
1: Özgürüm Kudya. Özgürüm denedim ama seni tutamadım Kudya. Tutamadım.

0: Goody ya.
1: Annem nerede peki? Onu da görmek istiyorum.
0: Annem yaşıyor.
2: Buldu onu!

Hayat çok garip. Babamı arıyordum ama Tanrı beni Gudiyam'la yeniden birleştirdi. Ve bunu tamamen sana borçluyum hanımefendi.

0: Annem benim süper kahramanımdı. 48 yıldır ilk defa gözlerinde yaş gördüm. Bunca yıldır çocukları umutlarını kaybetmesinler diye hiç ağlamadı. Bugün Gudiya ile tanışınca tüm dileklerinin yarısı gerçekleşti. Diğer yarısı babamla görüşemediğim için sonsuza dek eksik kalırken. Annem daha iyi bir yere gitmek için bizi terk etti. Kemat amca da 6 ay sonra bizi terk etti. Ben evin en büyüğüyüm.
1: Tren geldi, pastayı getirin.
2: Tamam, sakin olun.
1: Tren geldi, pastayı getirin, hadi.
2: Pekala, hadi bakalım.
1: Hadi, sen hadi, çabuk.
3: Ne var?
1: Hadi, çabuk olun.
2: Tamam,
3: bunun
2: pekala,
3: altında ne var?
2: Bakalım. Evet.
4: Bay Barat, mutlu yıllar dilerim. Ama sinyal kapandı, tren maalesef durmaz. Pastayı biraz hızlı keselim,
3: evet.
4: Olur mu?
3: Evet,
4: mutlu yıllar sana.
5: Mutlu yıllar sana.

0: Evet vilayeti.
1: Barat neredesin?
0: Dükkandayım.
1: Gulati sabah saatlerinde alışveriş merkezi hakkında bir dernek toplantısı için aradı beni. Bilmiyorum neden kötü konuşuyordu.
0: Öyle bir ağızdan başka ne bekliyorsun ki zaten?
2: Siz eksiktiniz.

0: Bugün çok önemli bir karar için burada bulunuyoruz baylar. Bu derneğin tüzüğüne uygun olarak bu pazarın alışveriş merkezine dönüşüp dönüşmeyeceği için oy vereceğiz arkadaşlar. Ve bu oylamanın kararı herkes için bağlayıcı olacak. Herkesi etkileyecek, tamam mı? Nasıl? Yani ben aslı nasıl? Evet ben
1: Bulati. Bugün biraz solgun görünüyorsun ha? Ne oldu? Konuşmuyorsun, dilini mi yuttun yoksa? Hadi söyle bir şeyler.
0: Evet, seni dövdürtmek istedim çünkü çocukları düşünüyorum. Çocukların açlıktan ölmesini asla istemiyorum. Bunun için yaptım, evet bunun için yaptım. Bunu hiç kimse yapamaz. Hadi alışveriş merkezi isteyen herkes elini kaldırsın ve görelim bakalım. Hadi elinizi kaldırın. Şimdi oylama istiyorum. Evet. Şuna bak, gördün mü? Bu gördüğün işte bu değişim rüzgarı Bay Barat, bu değişim rüzgarı. Söylesene bakalım. Sen asla başkalarının geleceğinin önünde duramazsın. Bunu yapamazsın Bay Barat. Kesinlikle bunu yapamazsın. Bunu yaptırmayacağım. Bu insanlara yazık olur Bay Barat. Yaşasın Eski Delhi Tüccarlar Derneği. Yaşasın.
2: Çok yaşa, çok yaşa,
0: Eski Delhi Tüccarlar Derneği. Sen çok yaşa, çok yaşa,
2: çok yaşa, çok yaşa, çok
3: yaşa, çok yaşa. Bekleyin. Arazi sizin ama ileride ne istiyorsanız yaptırın. Bunu yaptırabilirsiniz. Bu mümkündür. Ama bunu yabancıların ve İnşaatçıların yapmasına izin vermeyin. Kendiniz ve derneğiniz yapmalı bence. Böyle yaparsanız daha karlı olursunuz. Bunu sakın unutmayın.
0: Affedersiniz. Burada misafirlerimiz var gördüğünüz gibi.

0: Yabancılar yatırım için buraya geldiler. Yani para kazanacağız.
1: Kapa çeneni, otur. Hadi hemen.
0: Neden? Neden susacakmışım ki?
1: Bak sana otur diyorum. Hemen otur, yoksa sana öyle bir dava açarım ki kefaletle bile çıkamazsın. Otur dedim sana. Sen ne cüretle aileme saldırırsın? Lanet kafanı tekmelerim senin. He? Duydun mu beni? Bunu sana ödetirim hemen. Şimdi seni ben... Abarttın mı?
2: Hmm.
1: Tamam.
3: Tamam.
1: Şimdi beni
3: ol,
1: iyi dinle.
3: Tamam mı? O bir avukat.
1: Kendi
3: sakin
1: dükkanlarınızın ol. Sahibi olacaksınız. Yoksa burada kiracı olursunuz. Ve bunu istemezsiniz değil mi?
4: Doğru söylüyor.
5: Evet, evet, doğru söylüyor.
1: Bu çok önemli. Yok, evet, bunu unutmayın. Sizin için söyledim.
3: Haklı. Kullarımız var. İkna olmamız gerekiyor.
4: Başka bir şey olamaz.
5: Sen ne diyorsun?
6: Ben
5: katılıyorum, evet. Hadi kaldır. El kaldır. Evet işte tamam. Bak gördün mü?
0: Ne yapabilirim ki artık? Ben de ikna oldum.
1: Çok abarttım ha?
2: Hayır, bence bu kez yerindeydi.
1: Hadi hep birlikte. Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.
7: Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.
1: Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.
7: Yaşasın Eski Delhi Tüccarları Derneği.

0: Baba, bu dükkanı yıkıyorlar. Alışveriş merkezi yapmak istiyorlar. Yeni Hindistan. Yeni bir Bharat. Benim modam geçti. Ama bu beni hiç rahatsız etmiyor. Hayır.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Size Fuzul uyar.
6: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Makbulü makbul makbul.
7: Obseso.
8: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
10: Arkadaşlar!
11: Az.
10: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
12: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
10: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
13: Servis geldi. Çantam hazır mı?
14: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
15: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
16: Karşınızda Arçelik Maxifit.
17: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
18: Teknolojiyle hayatın kalbinde.
19: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 109 lira 50 kuruş.
20: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden ev ihtiyaçlarına kadar 6000'den fazla ürün evine gelsin.
21: Yemek sepeti.
22: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
23: net. Kazancım net, sigortam net.
24: Bu eve gelenin hayatı sönüyor. Bunu en iyi sen biliyorsun ha.
25: Gülben'i çok seviyorum ama Deren oğullarının kurallarıyla oynamayı kabul etmiyor.
26: Bu kız bu evden gelin çıkacak.
27: Sen çık bakalım abla, şu kapıdan 2 metre ilerleyebiliyor musun?
26: Giderim.
27: Öyle mi?
26: Öyle.
27: O zaman benim o gelin gittiğim eve gel. Alay ediyorlar hep benim arkamda.
26: Kimse benim kardeşimi hor göremez.
27: Şiş yiyorlar da ruhum bile duymuyor.
26: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
28: Ne yaptın? Beni mi anlattın?
26: Hayır Ela gözüm.
27: Ablam annemin hayaletiyle yaşıyor.
26: Artık anneciğin madem öyle şişli şarşaflarında oyun kar.
27: Yerin 7000 katli bir yerine girsem bir daha o benim yanıma gelemeyecek.
29: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin ya anne. İşte şimdi onun hakkını verdin.
27: Hadi git kurtar onu.
30: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
31: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
32: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
0: Günaydın Türkiye.
1: Hadi kalk.
0: Yine milyonların kalbinin aynı anda

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: nöbetlisiyim.
1: Nerelerimle?
0: Mesela şu an İtalya'nın. Red 5G tarifleri her ay 10 gün Avrupa'da da geçerli oluyor. E haliyle buralar bizden soruluyor.
2: Gezerken yol tarifi.
0: Alışveriş fit çeki.
2: E buralarda bize hepsi sınırsız.
0: Ve şimdi herkes Avrupa'nın redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri ek hiçbir ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, yurt dışında sınırsızca keşfet, yaşa.
3: Bu var ya bu.
4: Blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: Araba şamalos.
1: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden şamalos. Çocuk ya da büyük ol, hadi boya
4: muslu ol. Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
5: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı fiyatı. Alarko Flair Klima.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
1: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Maç modunu balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
7: Keyfin yerine gelsin yemek sepeti.
8: Karşınızda Arçelik Maxifit.
9: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Kızgınım baba, çünkü sözümü tuttum. Sırf sana verdiğim söz için. Ah. Yıllarca bu dükkana baktım. Hint tayın dükkanına geleceğim demiştim bana. Beni aptal yerine koydun baba. Ama artık dayanamıyorum. Bu söz yüzünden başkalarının geleceğinin önünde durmak istemiyorum. Ah be babacığım, ah. Her neredeysen umarım baba, mutlusundur.
2: Barat.

Sözümü tutamadığımı mı sanıyorsun? Ben hep seninleydim. Trenden indiğimde başaramayacağımı çok iyi biliyordum. Bir baba ne yapabilir ki? Gudiya'yı geride bırakırsam yaşayamazdım. Bir baba için her çocuk değerlidir. Neden sana Barat adını verdim? Milletler insanlar tarafından inşa edilir. Ve insanları bilen de Barat, kendi öz aileleridir. Sen tüm aileyi bir arada tuttun. Ben her zaman seninle gurur duyuyorum çocuğum. Ulus seninle yaşıyor. Artık beni bırak. Artık gitme vakti geldi Barat. Şu anda, tam da bu dükkanda. Söylediklerimi unutma Barat. Çünkü bunları sen başarırsın. Ben bundan eminim. Verdiğin sözden de azat ol. Azat ol oğlum.

Umut dünyadaki en büyük güçtür. Bu hepimizi hayatta tutan şeydir. Babam nerede olursa olsun benim içimde yaşayacak. Ve bir gün yollarımızın kesişeceğine kesinlikle inanıyorum. İçimde yaşıyorsun sen. Senin içinde yaşıyorum ve ölüyorum ben.

0: başlangıç.
1: En çok sorun yaşadığım günlerden beri seni çok seviyorum hanımefendi.
2: Barat, eğer tekrar evlenme teklif edeceksen biraz dur. Seninle evlenmeden yaşamak benim kararımdı, değil mi? Bu yüzden endişelenme lütfen. İnsanlar birlikte yaşayan çiftleri eleştirmiyor canım.
1: Yani evlenmek istemiyor musun?
2: Evet.
1: Ha, evet derken istiyor musun, istemiyor musun?
2: Çok zeki olduğunu düşünüyorsun. Pekala madem. Bu kadar ısrar ediyorsun, o zaman sanırım...

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak.

0: Yengeç yeni ayında neler olacak? Hangi burçların hayatında köklü değişimler olacak? Hangi burçlar için finansal fırsatlar kapıda? İlişkilerde kader anı yaşayacak burçlar hangileri? Hangi burçlar için yeni bir hayat, yeni bir birliktelik zamanı? Kimler hayal kırıklığı yaşayacak? Kimler iş hayatında başarıyı yakalayacak? Hepsi ve daha fazlasını astrolog Mine Ölmez Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Böyle başlamaz mıyız? Evet efendim, Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, harika haberler aldığımız bir gün olsun inşallah. Mine Ölmez gelmiş, canım dostum gelmiş. Şöyle oynaya oynaya, şarkı söyleye söyleye başlamak bizim hakkımız bence.
2: Evet, ilk defa seninle gelmiştim buraya. Yine çok güzel buluşmuş olduk. Çok mutluyum ben de bu yüzden. Bir Merkür Retrosu'nda tekrar buluştuk.
1: Ay evet, değil mi? Tam hakkını verdik o zaman.
2: Evet.
1: Çok teşekkür ederim Mine'm.
2: Ne demek?
1: Kırmadın geldin.
2: Ne demek canım,
1: çünkü
2: her zaman.
1: Çünkü normalde Mine'yi kış sezonunda görüyorsunuz. Evet. Pazartesileri Mine'nin günü. Ama bugün böyle bir değişiklik yaptık.
2: Her zaman.
1: Ve
2: sen
1: Nilüfer
2: ne zaman
1: zamandasın.
2: Gelirim biliyorsun.
1: Evet, izleyicilerimizden soruları da alırız değil
2: evet.
1: mi? Yazsınlar bize. Şu an ekranlarda paylaşıyor arkadaşlarım. Nilüfer.batura da yazabilirsiniz. Beyaz TV'ye de yazabilirsiniz. O zaman şöyle gökyüzüne bir bakalım.
2: Evet.
1: Hazır sen gelmişsin. Merkür Retrosu'yla gelmişsin. Neler oluyor gökyüzünde?
2: Şimdi uzun zamandır Merkür Retrosu'nun yengeçteki hareketini biraz da alıştık aslında. 24 Temmuz'da tamamlanacak Merkür Retrosu. Böyle tam kafasının yerine gelmesi 27'sini falan bulur Temmuz'un. Ama bu sürecin artıları da var bence. Onu anlamak lazım. Mesela son zamanlarda ilginç rüyalar görüyorsanız, yıllardır görmediğiniz insanlar aklınıza geliyorsa, çocukluğunuzda yaşadığınız şeyler, travmalar ya da iyi hatıralar sürekli gözünüzde canlanıyorsa, geçmiş önünüze daha böyle duygusallaştıran bir formda geliyorsa kesinlikle Merkür'ün Yengeç Burcu'ndaki retrosunun etkileri. Mesela ben başlamadan önce bende başladı. İlginç rüyalar görüyordum. Çocukken yaşadığım şeyler, hiç hatırlamadığım, unuttuğum insanlar ama böyle birisi vardı diye rüyalarımda görmeye başlamıştım. Özellikle rüyalar yoluyla da Yengeç Burcu çünkü duygusal, sezgisel, ruhani tarafı olan bir burç. Böyle bir dönem geçiriyor olabiliriz. Şu anda da ay küçülüyor. Bu özellikle bugünden itibaren hafta sonuyla beraber daha da küçülecek. Çünkü 14 Temmuz'da yeni ay yaşayacağız yine Yengeç Burcu'nda. Gökyüzünde müthiş bir Yengeç vurgusu var. Peki Yengeç vurgusu ne demek? Yengeç vurgusu nostalji demek, geçmiş demek, hatıralar demek, vefa demek, eskiden yaşadığımız şeyleri hatırlayıp duygulanmak, özlem duymak demek. Aynı zamanda evle, haneyle, emlak konularıyla ilgili gelişmeler demek. Aynı zamanda kendi annemiz, babamız, aile büyüklerimiz veya çekirdek ailemizle ilgili önemli konuların veya üstü örtülmüş gerçeklerin ön plana çıkması demek. Şimdi ay küçülmeye doğru giderken özellikle hafta sonu normalden daha huysuz, daha eleştirel olabiliriz. Bir ona dikkat edelim. Bugün de akşam 9 Temmuz akşamı

0: Venüs Başak Burcu'na geçecek. İlişkilerde yeni bir dönemi başlatacak. Bugün mesela özellikle ilişkilerle ilgili çok fazla zorlanmaması gereken bir gün, onu söyleyeyim. Kadınlarla olan ilişkimizde, kız arkadaşlarımız varsa, kız çocuğumuz, kız kardeşlerimiz ya da özel ilişkilerimizde şartları çok zorlamamamız gereken bir gün. Özellikle akşam saatlerine kadar kendimizi biraz fazla ihmal edilmiş, hak ettiği sevgiyi alamamış ya da işte güzellik bakımından istediği, tam istediği gibi görünememiş bir memnuniyetsizlik hali olabilir. Ama Venüs'ün Regulus'ta da etkileşimi var. Özellikle bugünlerde gökyüzünü incelerlerse Venüs Regulus kavuşumunu daha net görebilirler, bu enerjiyi hissedebilirler. Şimdi Venüs'ün Regulus'ta da kavuşuyor olması aynı zamanda bazıları için geç gelen bir takdir. Özellikle kimler? Aslanlar, koçlar, yaylar, başta olmak üzere kovalar, teraziler. Onlar için geç gelen ikizler, bir hani hak ettiğini verme, ödüllendirme, özür veya işte sen çok daha iyisine layıksın enerjisi de bir hediye gibi gelebilir. Ama bugün biraz hırslı olabiliriz, ona dikkat edelim. Ve bu akşamdan itibaren Venüs Başak Burcu'na geçecek, önemli gelişme olarak. Venüs'ün Başak seyri boyunca daha eleştirel olacağız. İlişkide en çok beklediğimiz şey gösteriş, love bombing olmayacak. Beni seviyorsa bunu davranışlarıyla göstersin isteyeceğiz. Bunu beni düşünerek göstersin, emek vererek göstersin isteyeceğiz. İlişkide emek verme teması, üretken olma, kendini geliştirme, kendine bir şey katma teması daha çok ön plana çıkacak.
1: Tam Başak gibi davranacak.
0: Tam Başak gibi davranacağız. Daha eleştirel olabiliriz. Bu arada yarın için şunu söyleyeyim. 10 Temmuz. Yarın Venüs'ün Kiron'la çok olumlu bir açısı var. Eğer geçmişte ay da küçülüyor. Özellikle geçmişte bir işlem yaptırdınız ve beğenmediniz. Bir beniniz var, aldırmak istiyorsunuz. Bir dövmeniz var, sildirmek istiyorsunuz. Cildinizde bir tazelik, bir yenilik istiyorsunuz. Daha önceden memnun kalmadığınız şeyler oldu. Mesela yarını değerlendirebilirler. Özellikle Cuma zaten Venüs'ün günü. Cuma günü değerlendirebilirler. Cilt bakımları yapmak, bir şeylerden kurtulmak, atmak, işte dövme olur sildirmek veya ben varsa bunu uzman doktor eşliğinde aldırmak gibi. Mesela yarın biraz daha böyle cildimize bakmak, hafiften detoks yapmak, vücudumuzu rahatlatmak, diyet demeyelim, daha sağlıklı beslenmek adına güzel bir enerji akışı var. Yani böyle bir gönlün şifasını da bulabileceği bir zaman dilimi. Bu
1: güzel.
0: Akşamdan itibaren yarın, yani telafilerin olabileceği, yaraların, biraz kırgınlıkların giderilebileceği bir süreçten geçiyoruz. Çok fazla yengeç vurgusu var tabii. Bu da bizi daha duygusal, daha milli, manevi değerlere bağlı, daha duygusal güvence arayışında. Yani şu aralar ilişkide en çok aradığımız şey güven teması olacak. Hem duygusal hem maddi güvence aramaya başlayacağız özellikle bu akşamdan itibaren. Bir de aile teması, nostaljik şeyler ön plana çıkmaya başlayacak. Ülkemiz için de çok önemli bir yeni ay, onu söyleyeyim. Özellikle yazarların, gazetecilerin, tarihe şarkılarıyla, sözleriyle damgası vurmuş insanların çok konuşulacağı bir döneme gideceğiz. Ve bir tarafta acı çeken, çile çeken yazarlar, şarkıcılar, sanatçılar, bir tarafta da hiç ıstırap duymayan ve her şeyi kolay yoldan elde edenler arasında bir çatışmaya da tanık olabiliriz. Ani haberler, özellikle sanat dünyasında bu yeni ayla beraber çok ani ve beklenmedik haberler de gündeme gelebilir. Tam da öyle bir etkisi var. Ve şunu söyleyeceğim son olarak, maskeler düşüyor arkadaşlar. Eğer ilişkilerde ihanet ediyorsanız, birilerini kandırıyorsanız, birilerine kötü bir şey yapıyorsanız, hakikaten bu önümüzdeki 5-6 günlük süreç çok kritik. Özellikle 14 Temmuz öncesi sonrası 3 günlük süreç çok daha kritik. Bunlar ortaya artık çıkacaktır. Özellikle ihanet edenlerin, yalan söyleyenlerin çok garip bir şekilde, hızlı ve ani bir şekilde yakalandığına tanık olabiliriz. Özellikle ünlüler dünyasında da böyle şeyler duyuyor. Biz neden ünlüler dünyası? Çünkü bütün güneş ve ay ışıklar olarak, daha çok özellikle güneş ünlü insanlar üzerinden, o hareketleri liderler, ünlüler üzerinden devam eder. Ayın da mesela böyle önemli açılarında veya yeni aylarda, dolunaylarda bize böyle gösterir. Yani tanınmış, bilinmiş, herkesin görebileceği bir pencereden gösterir. Bakalım neler yaşanacak? Ne skandallara maruz kalacağız? Ani haberler yaşayacağız. Bakalım görelim.
1: Evet, tabii o maskelerin düştüğü ilk an eğer mesela bir aldatılma yaşadıysak falan, insan tabii o dönem çok üzülüyor ama maske düşmesi aslında çok daha uzun vadede üzülünecek. İnşallah bunu böyle herkes çok kolay atlatır. Tabii ki senin hayatında böyle şeyler olmasın ama bunu nasıl karşıladığın da çok önemli bence.
0: Evet, evet, çok zor. Olgunluk gösterebilmek çok zor. Ama bence şuna inanıyorum. Gerçekten saf aşkın çok da insana özgü bir şey yani insan aşkının çok da saf aşk olmadığını bir kabul edecek seviyeye geldiğiniz zaman o kadar da üzülmüyorsunuz. Herkesten de her şeyi bekliyorsunuz. Önce insan kendine yatırım yapmalı bence.

0: Kendine yatırım yapmak nedir? Sadece dış görünüşüne yatırım yapmaktan, her sabah spor ya, o da var tabii ama kendine yatırım yapmak, bu hayatta benim amacım ne? Ben bu dünyaya niye geldim? Bunu bilerek hareket etmek ve gerçekten bilgisiyle, donanımıyla kendine emek vermeli bir insan. Böyle olduğu zaman çok da hani üzülmüyorsunuz, biliyor musunuz? Çünkü
1: Doğru.
0: 20'li yaşlar, 18'ler, 20'ler, hadi 30'lar, 30'ların başlarına kadar belki, ama ondan sonra insan anlıyor yani gerçekten güvenmesi gereken kişinin kendisi olduğunu.
1: Evet, inşallah bunu herkes çok daha genç yaşlarda idrak etsin. Gökyüzünde başka ekleyeceğin bir şey var mı notlarında?
0: Evet, 14 Temmuz 2026'da 12.43 civarı Türkiye saatiyle bir yeni ay deneyimliyoruz. Yeni ayın haritası, az önce söylediğim o maskeleri düşürme etkisini çok net veriyor. Yükselende terazi var. Bu da dünyada diplomasiyi, dengeleri, dengesizlikleri çok net bir şekilde önümüze serecek demektir. Dünyada diplomatik dengesizlikler, adaletsiz bulduğumuz yaklaşımlar, ani gelişmeler, ani insanları şok eden kararlar liderler arasında devam edecektir. İlişkiler açısından ve ailevi konular açısından çok kritik bir hafta. Açıkçası 12 burcun 12'sinde de bütün haftayı yorumlarken takip edip baktığım zaman, hani şöyle bir konumlarına, hangi alandan etkileniyor. 12 burçta da şöyle bir etki var. Ya kendi geleceği ve kariyer planıyla ilişkisi arasında sıkışıyor. Ya ilişkisiyle aileler arasında sıkışıyor. Aileler ve ilişkiler arasında denge kurmayı çok zorlaştıran bir süreç yaşıyoruz. Yani önümüzdeki 15-20 günlük süreçte, yani ailesiyle eşi arasında, ailesiyle ilişkisi arasında kişilerin denge kurması müthiş zor bir hale geliyor. Ve bu denge kurma esnasında mesela çok emek veren bir partner, terazi yükseliyor ve Venüs Uranüs karesi var. Çok emek veren bir partnersiniz. Her şeyde kendinizden kısıyorsunuz, dengeli olmaya çalışıyorsunuz, uyumlu olmaya çalışıyorsunuz. Özellikle böyle emek veren insanların, eğer emekleri zayi ediliyorsa ya da arkadan bir şeyler dönüyorsa, bunlar böyle çat diye ortaya çıkabilir. İşte bu da bir kurtuluştur aslında, senin de
1: Evet,
0: söylediğin gibi. Hani ilk
1: kesinlikle.
0: anda insan şok oluyor ama bence herkesten her şeyi biraz beklemek de lazım ucundan. Çok da şok olmamak lazım ama tabii ki şok edici şeyler yaşayanlar, travmalar yaşayanlar da olabilir. Özellikle kimler dikkat etmeli? Teraziler, yükselen teraziler, yengeçler, oğlaklar, başaklar, balıklar. Bunlar biraz daha şok olmaya, ani ikizler, yaylar. Bu burçlar biraz daha şok olmaya müsait olabilirler ama ucundan baktığımda herkeste şöyle bir şey var. Ev hayatıyla iş hayatı arasında denge kuramama, ilişkiyle kariyer arasında denge kuramama, aileyle ilişki arasında denge kuramama. Ülkemiz açısından baktığımızda da yeni ay bizim yükselenimizde birinci evimizde gerçekleşeceği için, birinci evimizde. Bu da bizim önemli kararlar alma sürecine doğru gittiğimizi, diplomatik dengeleri bozan kişilere karşı daha net bir tavır sergilemek isteyeceğimizi, bu zamana kadar hani sabrettiğimiz ülkece bazı konularda, işte dış politikada özellikle, bunlara biraz daha fazla sert ve ha öyle mi işte ben de böyle yaparım karşılıkları verebileceğimizi gösteriyor. Umarım kolay olur. Tarım ürünleri açısından dikkat edilmesi lazım. Denizler, sular, yağışlarla ilgili problemlere dikkat edilmesi lazım. Deniz ürünlerine de, tarım ürünlerine de biraz daha, özellikle tarımla uğraşanların meyveler yetişirken tam da oluşabilecek sert hava koşulları ile ilgili bu 15-20 gün biraz daha dikkatli olmalarını tavsiye ederim. Aslında hava çok sıcak ama beklenmedik işte dolu yağışları, yağışların artması
1: İşte
0: veya
1: bugün de
0: rüzgarla gelen yağışlar.
1: Trakya'da inanılmaz bir yağış var.
0: Evet, dikkat etmek lazım. Bu 15-20 gün tarımla uğraşanlarda, çünkü Venüs Başak Burcu'na geçiyor, Uranüs'e karesi var. Bu da çok kuvvetli fırtınaların tarım arazilerine zarar verebileceği ihtimalini ya da şimşek çakmalarının artabileceği ihtimalini gösteriyor. Dilerim bunlar olmaz ama biraz şaşıracağımız, biraz duygusal olacağımız, biraz gerçeklere uyanacağımız, böyle kalben çok hassas olacağımız ve artık yanımızda ailemizden biri gibi gördüğümüz, bizim açığımızı aramayan, bizim açığımız varsa kapatan, duygusal olarak arkamızı dönebileceğimiz insanlara çok ihtiyaç duyduğumuz, yavru kuş gibi hissettiğimiz bir sürece giriyoruz aslında. Zaten o süreçteyiz ama bunun ivmesi giderek artacak. Hafta sonu sinirlerinize hakim olun. Akciğer, eller, kollar, sinirler, bunlara hakim olun. Parmaklarınıza dikkat edin. Çünkü Ay Mars kavuşumu, Ay Uranüs kavuşumu olacak. Ani tansiyon iniş çıkışları, sert ve rüzgarlı hava koşulları. Hafta sonu şöyle bir şeyde olalım. Bana hizmet etmeyen, artık hayrıma hizmet etmeyen, tam tersi de zararıma hizmet eden ne varsa ben bunlardan bir arınayım diyelim. Kendimize büyük bir iyilik yapalım. Zararlı alışkanlıklarımız, bağımlılıklarımız. Çünkü ay bazen küçülüyor artık hafta sonuyla beraber. Hani bırakmanın tam zamanı.
1: Ha, küçülürken aslında
0: Bırak.
1: istemediğimiz şeyleri
0: Mesela
1: bırakıyoruz.
0: istenmeyen tüyler, tüylenme problemleri olanlar,
1: Epilasyon için doğru
0: epilasyon için
1: zaman.
0: tam böyle zamanlar. Mesela vücudumuzun olmadık yerlerinde bazı işte tüylenmeler oluyor. Tam hafta sonu uygun bunun için. Ya da ne bileyim.

0: dediğim gibi bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz. Artık bu benden kurtulayım, bu dövmeden kurtulayım, şu yara izine bir çare bulayım filan. Cuma'dan itibaren hafta sonu kurtulmak istediğiniz şeyler için değerlendirebilirsiniz. Ve ondan sonra yeni ay enerjisiyle yeni bir döngüye gireceğiz. Duygusal bir döngüye gireceğiz. Milli manevi değerlerin ve ailevi konuların aşırı ön plana çıktığı bir döneme gireceğiz. Çok daha duygusal.
1: Başlangıçlar yeni ayda mı yapılır, dolunayda mı?
0: Şimdi bu çok her zaman sorulan bir soru ama yeni ay ve dolunay döngülerini şöyle okumak lazım. Aslında baktığın zaman yeni ay, ayla güneşin kavuşması. Ay orada daha baby, garibim, güneşin ışıkları altında yanar. O günlerde ayı görmeyiz zaten. Yeni ayda takvimler bile hani simsiyahtır böyle, siyah bir dairedir. Orada aslında anlatmak istediği şey, ayı görmüyoruz biz o sırada. Çünkü ay güneşle kavuştuğu için yanıyor.
1: Yanıyor.
0: Ufaktan işte ilk dördün fazına geliyor. 45'lik yapmaya başlıyor. Bir ufaktan kendini gösteriyor. O zamanlar gergin oluyor. Sonra dolunay fazına gelmesi şu anlama geliyor. Sen beni bir zamanlar yakmışsın ama şimdi karşındayım. Bak nasıl parlıyorum. Dolunay bir müsabaka gibidir. Dolayısıyla biz hep şöyle söyleriz. Sonra tekrar aynı döngü başlar. Hep şöyle düşünürüz. Dolunayda bitir, yeni ayda başla. Ama bu insanın karar verebileceği bir şey değildir. Bazen yeni aylarda birileri vefat eder mesela. Onun için yeni bir başlangıçtır. Ama bu bir bitişle gelen bir başlangıçtır. Bazen dolunaylarda bir şeyin duyurusunu yaparsınız, patlar gider. Dolayısıyla aslında bitiş enerjisi dolunayda, başlangıç enerjisi yeni aydadır. Ancak bu her zaman insanın planladığı gibi, planladığı şekilde olmaz. Yeni aydan sonra başlangıçlarımız için de en az böyle bir 3 gün beklemek lazım. Ayın 17 derece uzaklaşması gerekiyor güneşten. Kurtulması gerekiyor. Biraz görünmesi gerekiyor. Ama yine de benim tavsiyem, retrodayız. Hani şu aralar böyle agresif başlangıçlar için, çok köklü başlangıçlar için biraz daha 24 Temmuz sonrasını bekleyebilir. Özellikle 7 Ağustos, bak şimdiden söyleyeyim, bir daha gelirim gelemem. 7 Ağustos günü gerçekten Güneş-Satürn üçgeni var ve güçlü etkileyici açılar da var başka. Mesela o günde bir şeyler yapılabilir, Güneş-Satürn üçgeni. 29 Temmuz'da çok sert bir gün, bir yandan Venüs'ün Mars'la karesi falan var ama bir yandan da mesela Güneş-Jüpiter kavuşumu var. Biraz şöyle beklenebilir agresif başlangıçlar için. Ama yeni ayda bazen siz planlamadan bir şeyler kendiliğinden olur. Dolunayda da öyle. Kimilerinin bitişi bir başkasının başlangıcıdır. Aslında bu ay döngüleri bana hep şunu öğretti. İncelerken hep şunu gördüm. Benim bitiş gibi gördüğüm bir şey bazen, yani bir şeyin bitmesi lazım ki başka bir şey başlasın.
1: Tabii, yer açılması
0: mesela
1: lazım.
0: Dolunayda bir ilişkiyi bitiriyorsunuz ama aslında o başka bir ilişkinin başlaması için bitiyor. Dolayısıyla başlangıçlar ve bitişlerin her zaman iç içe olduğunu bana ay fazları öğretti. Yani bunların bir takvimi yok. Siz hazırlık yapıyorsunuz, plan yapıyorsunuz. Sizi çok aşan şeyler de olabiliyor. Gerçekten hep iç içedir. Bir şey bitiyorsa yeni bir şey kesinlikle başlayacak demek.
1: Evet, mutlulukla mutsuzluk da aslında öyle ya. Dün psikiyatrist bir hocamız vardı, çok güzel söyledi. Hayat aslında kalp atışı gibi, o grafiği gibi. Bir yükseliyor, bir alçalıyor, bir yükseliyor, bir alçalıyor ve hayat böyle oluyor. Yani tek düze gittiğinde zaten hayat bitiyor. Aslında ay da böyle, yani o döngünün içinde aslında biz bu hayatımızı yaşayabiliyoruz. Böyle baktığın zaman insan daha mutlu oluyor. Çünkü tek bir mutluluk arayışı olmaması lazım. Çünkü öyle bir şey yok. Yani şunu elde edersen mutlu olurum dediğinde elde ediyorsun ve sonra artık o senin için bir şey de ifade etmiyor ya. Yani mutluluk böyle sabit kalan bir şey değil hiçbirimiz için.
0: Duyguları inkar etmek de doğru değil. Mesela o gün mutsuz olabilirsiniz. Bunu inkar etmeye gerek yok. O gün sabah kalktığınızda kötü hissediyorsanız bunu inkar etmeye gerek yok. İnkar etmek onu daha da farklı bir agresif hale getirebilir. Mesela hepimiz öyle olur. Bazen kötü hissettiğimizde aydan mı, Venüs'ten mi, Neptün'den mi de demeden önce. Ben bir astrolog olarak ben sorgulamıyorum mesela bu kadar. Mesela Neptün retrosunun olduğu gün gerçekten çok kötü bir gün geçirdim. Eşime baktım, onun da yüzünden düşen bir... Neyin var diyorum, bir şeyim yok diyor, bir tuhafım diyor.
1: Neptün vurdu.
0: O tuhaf, ben ondan tuhaf. Gerçekten Neptün retrosunu hissettik o gün gerçek anlamda. Ama bunu bildim ve böyle bir enerjide. Evet, bu da böyle bir enerji. O gün de bitik hissettim, yorgun hissettim filan. Yani eğer bir sağlık sorununuz varsa bunun arkasında gezegenlerin etkisi olduğunu düşünseniz bile doktora gitmelisiniz.
1: Tabii,
0: öbür türlüsü cahillik olur. Hakikaten çok büyük zarar verebilir size. Ama gerçekten de olduğu gibi kabul etmek. Mesela mutlu olmak dedin ya. Sonsuza kadar sürekli aynı yükseklikte mutlu olamayız ama huzurlu olabiliriz. Ben de bunun çaresini mevsim geçişlerini hissederek yaşamakta, ayın hallerini hissederek yaşamakta buldum. Mesela en büyük tavsiyem bu olabilir. Mevsimin geçtiğini, mevsimin yaşandığını hissedin. Mevsimi yaşayın. Sonbahar geldiğinde öylesine gelmiş olmasın. Sonbahara girerken sonbahara girdiğinizi hissedin. Size sonbaharın renklerini gösterecek yerlere gitmeye çalışın. İşte ilkbahar geldiğinde

0: İlkbaharın geldiğine mutlu olun, sevinin. Yaz geldiğinde yazın mutlu olduğuna sevinin. Kış geldiğinde kışın mutlu olduğuna sevinin. Ve hep şunu sorayım. Bunun bana hediyeleri nelerdir? Bunun bana güzellikleri nelerdir? Biz
1: Ne güzel
0: mevsimden,
1: soru.
0: hani metropol hayatı çok eğlenceli ama mevsimlerden, doğadan o kadar kopmuşuz ki mevsimleri hissedemediğimiz için artık depresyonumuzun da farkında değiliz, ruh halimizin de farkında değiliz. Toprakla bağlantımız kesiliyor. Bunu asla yapmamamız lazım. Ve ayın halleri. Mesela yeni ay günü. Bugün bir yeni ay günü. Hiçbir şey bilemiyor. Sabah kalktın. Umarım bu yeni ay Allah'ım benim için iyi olsun. Bana mutluluk versin. Bana huzur getirsin. İyilikler getirsin. Yeni ay uğurlu ve bereketli olsun. Bitti yani, bu binlerce yıldır büyüklerimizin yaptığı şeyler zaten. Dolunay mesela, eskiden diyor ay gördüm Allah, dualar ediyorlar. Amentübillah.
1: Ben de söylerdim.
0: Dolunay gördüğünüzde işte güzel bir şey düşünün, dua edin. Allah'ım deyin hayrıyla, iyiliğiyle gelsin. Hiçbir şey bilmiyorsan. Ama gökyüzünden bir haber olmadan, doğadan bir haber olmadan yaşadığımızda, işte oradaki canlılara gösterdiğimiz merhamet, o sokak hayvanlarına, bahçemize gelen hayvanları bir misafir, Allah'ın gönderdiği bir ödül, hediye, bir misafir gibi gördüğümüzde hayat bambaşka akıyor. O zaman ne oluyor? Ufak tefek kızmak istesen bile o huzurlu hali bozmak istemiyorsun.
1: Evet, yani. Çok doğru. Burçlara yavaştan girelim.
0: Hadi geçelim, bekliyorsunuz, haberim var.
1: Hepsinde uzun uzun konuşalım. Koç burcumuz gelsin şöyle ekranlara bakalım. Gökyüzünde tüm bunlar olurken koçlar nasıl etkileniyor?
0: Evet. Koçlar bir süredir Venüs'ün Aslan burcunda olmasıyla beraber aşk, ilişkiler veya işte sahne, emekler, verdikleri emekleri çoğaltmak, hobiler, tatiller veya bu tip konulara, çocuklar, bunlara odaklanmış olabilirler. Şimdi bu akşam itibariyle Venüs Başak burcuna geçecek. Koçların kariyer ve iş kapıları gerçekten güzel açılıyor bu enerjiyle beraber. En son yaşadığımız Oğlak dolunayının ardından Venüs'ün Başak'a geçmesi ve bunu olumlu anlamda tetiklemesiyle beraber önümüzdeki günlerde koçlar, özellikle önümüzdeki 15 günlük süreçte iş arayanlar için iş bulma fırsatı olabilir. Hep bunu soruyorlar. Retro'da iş fırsatı geldi, gireyim mi? Yani ihtiyacınız varsa tabii ki gireceksiniz. Yani bekleyecek haliniz yok. Ancak girdiğiniz işlerde kendinizi hukuki anlamda da genel olarak da güvenceye almaya çalışın. Verilen vaatlere değil, yapılan davranışlara dikkat etmeye çalışın. Retro'da başladınız diye 4 ay çalışırsınız, oradan daha iyi bir yere de geçebilirsiniz sonra. Belki o iş sizin hayatınızda geçici ama iyi bir yer edinmenize vesile olur. Dolayısıyla retro diye işe girmeyin vesaire gibi büyük şeyler söylemiyorum. Girmeniz gerekiyorsa girersiniz. Bazı koçlar için gerçekten iş hayatlarında ve kariyer yaşamlarında önemli gelişmeler ve fırsatlar olabilir. Patronlarıyla, otoriteleriyle aralarında daha iyi bir iletişim olmaya başlayabilir. Özellikle son 15 gündür çok sıkılan, çok bunalan, işten, baskıdan, aile baskısından, otorite baskısından çok bunalan koçlar nihayet emeklerinin görünür olduğunu, emeklerinin karşılığını aldıklarını fark edebilirler. Yani biraz daha evet sıkıldım, bunaldım, yoruldum ama buna değdi diyebilirler. Şimdi biraz daha iş hayatına odaklanacaklar. Yazın tam ortasında iş hayatlarında önemli gelişmeler olabilir. Örnek veriyorum, iş yerini temizlemek, düzenlemek, değiştirmek veya iş yerine bir takım önemli cihazlar almak. Bu şey olabilir mesela, özellikle iş yerlerine biraz daha böyle hobi bahçesi yapmak isteyebilirler. Ya da ne bileyim, günlük hayatlarına bahçe işlerini, toprak işlerini katmak isteyebilirler. Diyete başlamak, spora başlamak. Yine retrodayız evet ama benim retroda başlamadığım diyetler de hiçbiri devam etmedi. Retroda spora başlamadım, onlar da devam etmedi. En güzel günü. O yüzden bunun retro ile pek alakası yok.
1: O biraz DNA'mızda olacak. Ben de senin gibiyim.
0: İçinde olacak o birazcık senin. Dolayısıyla bugün bugündür. İşte sağlıklı yaşama geçebilirler. Evlerinde daha sağlıklı yağlar, alışverişler yapabilirler. Daha sağlıklı bir hayat yaşamak için biraz daha odaklanıp konsantre olabilirler. Diyete başlayabilirler. Spora başlayabilirler. Özellikle cuma günü koçlar güzel bir tahlil yaptırmak, işte neleri var neleri yok, nerede neler var, bunlara baktırmak için çok şanslı olabilir. Bu etkiyi bence değerlendirmeleri lazım. Aynı zamanda yarın için, özellikle 10 Temmuz ve devamında, maddi konularda da koçlar için olumlu bir süreç olacak gibi gözüküyor. Sadece 14 Temmuz'daki yeni ay esnasında Venüs Uranüs karesi var. Gerek ilişkilerle ilgili gerek de para konularıyla ilgili, özellikle 13, 14, 15 Temmuz günlerinde acil ve ani kararlar vermemelerini tavsiye ediyorum. Ama genel olarak işte, sağlıkta iyileşme dönemi koçlar için. Yeni ay onlara yeni bir ev, taşınma veya ev içinde, aile içinde önemli bir kararı da beraberinde getirebilir. Halihazırda Merkür retrosu varken ailede konuşulmayan konular konuşulabilir. Üstü bazı konuların üstü açılabilir. Geçmişe gidip bayağı bir nostalji yapılabilir. Geçmişte yaşadıkları bir mahalleye, bir köye, bir semte, bir yere tekrar gidip yolları düşebilir. Nostaljik olacak koçlar
1: belki
0: için. Genel olarak bence koçlar oldukça şanslı. Biraz sağlığa yönelsinler. Cuma günüyle beraber.

0: sağlık, cilt bakımı, saç bakımı, biraz daha kendilerini iyi hissedecekleri bir şeyler yapmak için özellikle cuma günü çok güzel destekleniyorlar.
1: Evet, zaten görüyoruz. Sağlık, 5 yıldızlar ışıl ışıl parlıyor.
0: Evet.
1: Ekleyecek bir şeyin yoksa boğalar.
0: Varsa da çözerler. Yani bir sağlık sorunları varsa da özellikle yarın itibariyle doktorunuza gidin. Psikolojik sağlığınız, bedensel sağlığınızla ilgili yarını değerlendirebilirsiniz. Bir baktırın neyiniz var, neyiniz yok. Ve işinize odaklanıp üretken olduğunuzda bunun meyvesini çok iyi alabileceğiniz bir süreçte olacaksınız. İlişkilerde dengeleri korumak kolay olmayacak. O konuya fazla girmek istemiyorum. Özellikle dengesiz ilişkiler sarsılabilir önümüzdeki günlerde.
1: Evet,
0: Yani
1: aman
0: sağlam
1: dikkat
0: olmayan.
1: o zaman ilişkilere. O zaman gelsin ekranımıza boğalar. Onların da şöyle yıldız tablosuna bir bakalım. Hangi alanları ışıl ışıl? Aşk
0: Evet.
1: ve sağlık gayet iyi görünüyor. Parayla ilgili herhalde bir takım sıkıntılar var.
0: Evet, birazcık parayla ilgili konularda özellikle yeni ay civarında 14 Temmuz artı eksi 3 günlük süreçte biraz maddi konulara dikkat etmeleri gerekiyor. Gereksiz harcamaları azaltmaları gerekiyor. Bu aralar boğaların en çok dikkat etmesi gereken şey, bu arada yarın boğanın günü bana göre. Bütün boğaların yarın kendini şımartmasını tavsiye ediyorum. Geçmiş bir yaranız, bedeninizde veya ruhunuzda bir travmanız varsa yarın gerçekten cuma günü harekete geçin. Artık doktora mı gitmeniz gerekiyor, bir psikiyatra, psikoloğa mı gitmeniz, uzmana mı görünmeniz gerekiyor? O travmadan kurtulmak için ya da o yara izinden, lekeden her neyse kurtulmak için kendinize bir zaman ayırmanızı tavsiye ederim. Yarın boğanın günü. Gerçekten boğanın kendini tazelemek, yenilemek, cilt bakımı yaptırarak, saç bakımı yaptırarak, dinlenerek, belki masaj yaptırarak, hiçbir şey bilmiyorsa biraz olsun kendine zaman ayırarak, belki duşta biraz daha uzun, daha kendine özenerek, bir şekilde boğaların cuma günü özellikle kendini şımartmalarını tavsiye ederim. Venüs'ün başağa geçmesi onlar için bir anlamda iyi. Çünkü dost burcu boğanın. Buradayken hani daha ona maddi güvence sağlaması, sağlam temeller atması, üretken olması, işlerini daha da güzel, daha da detaylı yapması açısından fırsat getirecek. Ancak sevdiklerine karşı çok daha eleştirel olmaya başlayabilir. Yani çocuklarından beklentisi çok yüksek olabilir. Varsa eşinden, sevgilisinden beklentisi çok yüksek olabilir. Artık bir somut bir şey görmek isteyebilir ve karşı tarafı bu yüzden çok eleştirmeye başlayabilir. Bir yandan da boğalar için şöyle güzel bir etki var. Eğer ilişkide bir problem varsa, çocuğunuzla ilişkinizde, sevgilinizle, eşinizle ilişkinizde bunlar konuşulup çok güzel telafi edilebilir. Boğaların ne zamandır içinde yara gibi tuttukları konularda bir telafi etme, bir hoşluk yaşama ya da bir tatmin yaşama şansları olabilir. Ama dediğim gibi sevdiklerine karşı çok eleştirel olmamaları gereken bir süreç. Özellikle 14 Temmuz artı eksi 3 gün duydukları haberler, iş yerleriyle alakalı, çalışma hayatlarıyla alakalı, akraba ilişkileriyle alakalı onları birazcık sarsabilir, şaşırtabilir. Ve özellikle onlar da iş, maddiyat, para ve iletişim konularında çok fazla kimseye hemen güvenmemeleri gereken, mesela duydukları her haberi unutmayın, Merkür Retrosu'ndayız, hemen inanmamaları gereken, bazı şeylerin çarpıtılabileceğini bilmeleri lazım. Ve özellikle riskli harcamalardan, aşırı büyük yüksek riskli yatırım ve hareketlerden biraz kaçınmaları gereken bir süreçte olacaklar. Ya boğalar Kiron boğaya geçti. 17 Eylül'de tekrar koça dönecek ama önümüzdeki yıl bahar ayları itibariyle artık Kiron uzun yıl boğa burcunda kalacak. Boğaların içindeki şifacıyı ortaya çıkarma dönemi aslında bu. Ama önce kendilerine neyin iyi geldiğini çok iyi
1: Bulmaları gerekiyor.
0: Anlamaları lazım. Gerçekten onlara acı veren şeylerle devam etmek isteyecekler mi? Acı veren tavırla devam etmek isteyecekler mi? Ya da ilişkiyle devam etmek isteyecekler mi? Her zaman söylediğimiz gibi, yani eğer eline bir diken battıysa o dikenin üstüne pansuman yapsan da dikeni oradan çıkarmadığın sürece kurtulamıyorsun. Boğalar birazcık o travmatize durumları, kendilerine acı veren fiziksel ya da bedensel sorunları, kilodur, mutsuzluktur, başka bir şeydir. Bunları tam iyileştirebilecekleri bir süreçteler. Bence bunu çok güzel değerlendirsinler.
1: Evet, harika. O zaman gelsin bakalım benim de burcum olan ikizler
0: İkizler.
1: tablosunu çok merak
0: Evet.
1: ediyorum. Bakalım nerelerde yıldızlar var. O, biz para açısından iyiyiz.
0: Sağlığa dikkat
1: Evet,
0: edeceksiniz biraz.
1: sağlığa dikkat
0: Çünkü
1: edeceğiz.
0: hala Mars İkizler Burcu'nda ve 11 Ağustos civarına kadar orada olacağı için İkizler Burcu açısından Mars hangi burca geçerse onun hayatını birazcık askeri moda sokuyor. İşte sabah daha erken kalkman gerekiyor, geç de yatsan erken kalkmak zorunda kalıyorsun. Sorumlulukların artıyor, koşturmacaların artıyor. Enfeksiyonel rahatsızlıklara ya da sinirsel sorunlara, kavgalara daha açık hale geliyorsun. Biraz fazla böyle fighting, hani nereden ne geliyor da nereye vurayım, hangisine
1: Her
0: baş vereyim.
1: tarafta bir şey var,
0: Aynen,
1: atraksiyon.
0: bilemediği bir süreç olur. Mars hangi burca geçse ona bir telaş verir. Onu adeta böyle askere gönderir. İşte sabah kalk, şöyle yap, böyle yap, disipline ol.

0: Öyleyim kilo bak ben ver. Her gün altı.
1: Öyledir yani. Ama şu yönden çok iyi mesela. Fazla bir kilon varsa, ödemin varsa spora başlamak, harekete geçmek için çok güzel destekleyicidir. Gerçekten disipline olup o fazla kilolarından kurtulabilirsin ve Mars'la baş etmenin en iyi yolu hakikaten agresif olmayan sporlar yapmak, hareket etmek, toprakla, suyla aynı anda temas etmek, nefes egzersizleri yapmak. Yani çok fazla dürtüsel davranmadan enerjini ve terini atabilmek. Vücuttan çünkü ısınarak suyu atmak.

0: ısıtıp vücudu, ter atıp sonra bir güzel duş almak, bitkilerle ilgilenmek. Bu da Mars'ı çok iyi bir hale getiriyor. Yani o agresifliği, kavgacılığı, dürtüselliği alıyor üzerimizden. Birazcık 11 Ağustos'a kadar sevgili ikizler, sağlığınıza, huzurunuza, bedensel olarak da, ruhsal olarak da dengenize dikkat etmeniz lazım. Yoksa sağlığınız kötü diye değil. Ama siz bu aralar gerçekten biraz daha kendinize özen göstermelisiniz. Kazadan, beladan, kötü niyetli insanlardan kendinizi biraz daha korumalısınız. Sizi agresifleştirmeye, kışkırtmaya, bir şekilde sizin ayarlarınızla oynamaya çalışan kişilere prim vermemelisiniz. Bir kere önce bunu bir kenara bırakalım. Bu sağlık konusu sadece bedensel değil bu arada. Ruhsal olarak da dikkat etsinler. Akciğerler, sinirler ekstra hassas olabilir. İnsanlara daha çok kızıyor, daha çok eleştirmek istiyor olabilirsiniz. Gözünüze çok batıyor olabilir. Yalanlar, riyakarlıklar, dengesizlikler. Fazla başkalarıyla uğraşmadan spor yaparak, biraz daha duş alarak, sağlıklı beslenerek, kendinize iyi özenerek, mümkünse erken uyuyarak, uyuyamazsınız da uyutmaz da bu arada. Erken uyuyarak bu süreci atlatmaya çalışın. Yoksa sağlığınızda bir şey olduğu için değil, dikkat edin diye. Şimdi aşk hayatınıza bakarsak Venüs Uranüs karesi özellikle 14 Temmuz civarı en güçlü etkiyi sevgili ikizler alıyor bir kere. Bu şu demek, aile içinde, özellikle aile içinde kız kardeşiniz varsa, aileye de etkili baskın bir kadın figür, anne dışında, anne de olabilir bu arada, varsa onunla alakalı beklenmedik çıkışlar, beklenmedik sorumluluklar gündeme gelebilir. Ev, emlak ve aileyi ilgilendiren konularda beklenmedik şeyler olabilir. Yani hemen harekete geçmeniz gereken, kriz çözmeniz gereken, bu açıdan biraz zorlayıcı olabilir. Bir de ilişkilerle ilgili sizler de başta saydığım burçlar arasındaydınız. Beklemediğiniz tepkiler, beklemediğiniz tavırlar. Ya işte örnek veriyorum. Kız kardeşiniz, kız arkadaşınız, eşinizin kadın akrabaları veya işte sizin kendi kadın akrabalarınız böyle ilişkinin içerisinde bir sıkıntı verme enerjisinde olabilirler. İşte ağızdan çıkanı kulağa duymayan insanlar yüzünden sizin ilişkiniz zarar görebilir. O yüzden bu süreçte özellikle 14 Temmuz artı eksi 3 gün etrafınızdaki kadınlara, kadın arkadaşlarınıza, evliyseniz eşinizin etrafındaki kadın arkadaşlarına, onlarla olan ya da akrabalarına, diyaloglarınıza biraz daha dikkat etmeye çalışın. Onun dışında, onun ötesinde eğer bilmediğiniz bir gerçek varsa bu karşınıza çıkabilir sevgili ikizler. Bunu görebilirsiniz, net bir şekilde bununla karşı karşıya kalabilirsiniz. Artık hani üstü örtülemeyecek bir şekilde görmeye başlayabilirsiniz. Bazı sürprizler, bazı merak ettiğiniz ya da yok ya bu benim hiç bulamayacağım, öğrenemeyeceğim bir şey herhalde dediğiniz bir şeyle de aniden yüzleşebilirsiniz. Yani gerçekten
1: tatsız bir sürpriz mi bu daha
0: genelde
1: çok?
0: Genelde bundan tatlı bir şey çıkmaz ama inşallah tatlı olur. Dik açılar genelde agresif durumlara işaret eder. Hani bu bir genel bilgi. Ama bazen şöyle de olabilir. Yani şunu ben yaşıyorum bu arada son zamanlarda, size de bir tüy olsun. Her kötü açı, her olumsuz açı sizin burcunuzda gerçekleşse bile size kötü olarak dönmüyor. Ne oluyor biliyor musunuz? Siz etrafınızda birilerinin nasıl da hani belasını bulduğunu aslında görüyorsunuz. Hani kötü bir şey söylemek istemiyorum ama şöyle düşünün mesela.
1: Keser döner, sap sana zarar, döner, gün gelir,
0: evet, onu görüyorsunuz döner mesela. Oluyor. O agresifliği görüyorsunuz ama o agresifliğin sizinle doğrudan ilgisi olmayabiliyor. Dolayısıyla böyle de geçebilir. Yani evet ben haklı çıktım. Mesela ne zamandır özellikle eşinize, partnerinize, çocuğunuza, mesela arkadaşının aslında doğru insan olmadığını. Çünkü aile, çocuklar, ilişkiler, ikizler o alanlardan etkiliyor. Bu arkadaşın doğru bir insan değil. Bundan uzaktır diyorsunuz mesela, sizi dinlemiyor. Veya işte eşinize diyorsunuz ki ya bu insan bizim ilişkimize zarar veriyor, dinlemiyor. Veya siz eşinizi dinlemiyorsunuz. İşte orada bir haklılık da ortaya çıkabilir. Artık üstü örtülemeyecek şekilde o insanın neden tehdit oluşturduğu veya zarar verdiğine dair her şey ortaya çıkabilir. Ve bazı ikizler sürpriz haberler alabilirler. Sürpriz gebelik haberleri, sürpriz teklifler. Ama bu tekliflere hazır olmadıklarını, mesela hamileyse hamileliğe hazır olmadığını, evlilik teklifi aldıysa evlilik teklifine o an hazır hissetmediğini. Yani aldıkları teklifler ya da yaşadıkları sürprizlerde bir abandone olabilirler. Yani buna hazır değildim herhalde gibi. Ya da aileden, emlak işlerinden, ev sahibi, kiracı ilişkileri varsa böyle problemler. Oralardan böyle çok beklemedikleri şeyler gelebilir. Ama Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesi, evde bir takım tadilatlar, tamiratlar, ev eşyalarını yenilemek, aile büyükleriyle daha sık bir araya gelmek, onlara daha çok zaman ayırmak, bazıları için aile büyüklerine bakım vermek, onlara hizmet etmek, fayda sağlamak, yardım etmek gibi de çalışabilir. Bazıları için de taşınma, emlak veya tadilat, tamirat konularını gündeme getirebilir. İkizler açısından baktığımızda bu Venüs Uranüs karesini bir tek sevmedim. Onları direkt etkilediği için. Onun dışında genel olarak ikizler için güzel bir zaman dilimi. Özellikle maddi anlamda çok bereketlenebilecekleri bir zaman dilimi. Bir tüyo vermek istiyorum. 14 Temmuz'da 12.43'te yeni ay gerçekleşiyor.

0: gerçekleşiyor. Bence o gün tam da böyle para evinde gerçekleşiyor. Özellikle yükselen ikizlerin tabii ki. O gün mesela böyle acayip zengin bir arkadaşınızdan, şaka yapmıyorum, ya da çok bereketli, eline hayır attığı işte başarılı olan birinden küçük bir şey isteyin. Para isteyin, bir şey isteyin. Bunu yeni başlangıcı senle yapmak istiyorum ve senin bana verdiğin para doğursun diyeyim. Çünkü yengeç doğrudan doğurganlıkla ilgili bir burç. Hatta sembolünde bile embriyo gibi, hani doğumla alakalı, üretmekle alakalı. İnanılmaz doğurgan bir burç. Ve o gün yaptığınız bir şeyin etkisi artarak, üreyerek çoğalabilir. Sembolik çalıştırma diyoruz buna aslında. Astrolojide sembolik bir dil. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Zengin bir arkadaşınıza, hani nazınızın geçtiği, hadi bana şu saatte bir para versene veya bana güzel bir şey ver, bir hediye ver, bir şey ver. Ne bileyim, nar getir bana. Nar da bu
1: mevsimde olmaz mı? Sen yaparsın mesela bazen. Evet. Çok bilirim, böyle yine bir şey verir kendinden, bunu sakla der ki cüzdanımda hala saklıyorum, evet, mesela verdiği şey.
0: Bride'ımdan sonra hepinizi evlendirdim.
1: Vallahi billahi.
0: Birkaç kişi kaldı, onları da takipteyim.
1: Böyle bir şey olamaz. Ben Mine'nin bekarlığa veda partisinde olan şanslı kişilerden, dostlarından biriydim. Ve o gün bana böyle bir tane tül taktı. Yine oradaki bir arkadaşımıza daha yaptı ve biz ikimiz de evlendik.
0: İkisi de evlendiler.
1: Ve evet, benim hiç öyle bir niyetim yoktu.
0: Niyeti
1: hatta
0: yoktu.
1: Eşim hayatımda yoktu yani, o kadar diyeyim.
0: Evet, çok güzel oldu. Çok da severek içten yaptım. Yani ben şeye çok inanıyorum. Kiminle haşır neşir olursan, kiminle muhabbet edersen, hayatın da, işlerin de, enerjin de onlara benzemeye başlıyor. O yüzden evet, genelde sağlıklı yaşayan, iyi yaşayan insanlarla bir arada olmak, bizden mümkünse daha üst pozisyonda, daha iyi, daha başarılı insanlarla bir arada olmak bize her zaman iyilik getirir.
1: Doğru.
0: Bu çok güzel bir şey. Arkadaşlar bize enerji veriyorlar. Eşyalar bize enerji veriyorlar. Ben bunu yıllardır tecrübe ediyorum. O yüzden böyle günlerde mesela şey isteyebilirsiniz, bana biraz buğday al, ne bileyim nar getir, nar getiremez şimdi, bulamaz yani, bulabilir mi bilmiyorum. Daha böyle bereketi sembol, mısır getir mesela, bana
1: evet,
0: bir şey, bir böyle şeyde mısır getir. Gerçekten eline attığı iş büyüyen, bereketinden emin olduğunuz insanlardan bunu isteyebilirsiniz. Bu sembolik bir çalıştırma. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Yani yeni ayı da hissediyorsun o zaman.
1: 14 Temmuz'da yapacağız değil mi bunu?
0: Evet, 14 Temmuz'da öğlen vakitlerinde.
1: Bir tek ikizler mi, tüm burçlar için mi?
0: Özellikle ikizler. Çünkü ikizlere biraz daha özel, para alanlarında onların bereketlenebilecekleri bir enerji var. Hani bunu doğurtalım istiyorum ben. Bu bir çoğalsın. İkizlerin öyle bir para evimde yeni ay oldu, geçti gitti demesin yani. Bunu bir çoğaltalım, bunu bir üretelim, üretken hale getirelim. Çünkü yengeç burcu mesela 14 Temmuz'un arkasından ay aslana geçecek, ama ay aslan da kısır burç aslında, ama İlginç bir şekilde saç sakal işlemlerinde ay aslan çok etkili oluyor. Güneşin aslan, yani ayın ve güneşin aslandaki iyi açıları, venüsün aslandaki iyi açıları kısır bir burç olmasına rağmen yıllardır deneyimliyorum. Saçımın belki en kısa hali şudur yani. Hep böyle aslan etkisidir, ama özellikle yengeç yeni ayının arkasından şöyle minik bir kesim yaptırmak. Üresin, çoğalsın diye, bereketlensin diye. Bu da iyi gelebilir. Yani büyümesini istediğiniz, bereketlenmesini istediğiniz konularda dua edebilirsiniz bile. Sembolik bir şey de yapabilirsiniz. Diğer burçlar da tabii ki yapabilir üremesini istedikleri konularda, ama özellikle para ve bereket alanında ikizlerin böyle bir detayı
1: evet,
0: var.
1: Evet, o zaman yeni açanlar için ekranını 14 Temmuz'da sevgili izleyenler, özellikle öğle saatlerinde dedin ama saati belki denk getiremeyebilirler. Şöyle bereketli, zengin, attığı çoğalan, bilirsiniz zaten bunu, benim var mesela böyle arkadaşlarım, hakikaten ne yapsa olur yani, olmaz denilen iş bile olur. Onlardan minik bir şey talep edin. Yani bu illa çok maddi bir şey olmasına
0: çok
1: gerekmiyor.
0: Canım yani mısır buğday getirsin mesela, buğday yine getirsin, sana para versin. Yani maddi bir şey olarak para verebilir ya da küçük bir değerli bir takı verebilir. Yengeç yeni ayın enerjisinde ince, gümüş şeyler de çok etkili. Hani diğer burçlar da, yengeç burcu da şunu da yapabilirler. İkizler burçları da, özür dilerim. Mesela o saatte gümüş takmak, inci takmak, özellikle o gün 14 Temmuz'da. Daha böyle beyaz giyinmek, gümüş gri giyinmek, tercih etmek. Yani enerji hissedin arkadaşlar. Hissederek yaşamanın size hiçbir zarar olmaz, faydası olur. O enerjiye bürünmek, senkronize olmak, inanın bana bir süre sonra o haritanızın üzerine çıkma dedikleri şey var ya, çok sürekli her yerde söylenen. Bir süre sonra oraya doğru gidiyorsunuz. Artık etkiler sizinle uyuşmaya, anlaşmaya başlıyor. Yani öyle aman bugün de yeni ay varmış da bana ne falan demeyin. Hakikaten hissederek yaşayın. Hem mevsimi hem de ayın döngülerini.
1: Evet, ne güzel söyledin. Boğa'ya geçelim mi? Ay, boğa değil.
0: Yengeç.
1: Yengeç. Boğa nereden çıktı? Yengeç'te
0: olsun,
1: devam ediyoruz.
0: Olsun, boğa da yengecin kankası.
1: Öyle mi?
0: Tabii öyle, iyi anlaşırlar onlar. İkisi de bir ayın yönettiği burç yengeç. Bir de ayın yüceldiği burç boğa. Nefsle ve konforla çok ilgili. İkisi de böyle o besleme, beslenme temaları çok etkili.
1: O
0: ve
1: zaman
0: dost
1: Allah
0: kuşlar.
1: Söyletti.
0: Allah söyletti dostlar. Allah evet. Söyletti. Evet, yengeçlerdeyiz.
1: Bakıyorum şöyle, para evi onun da çok şıkır şıkır.

0: ışıl ışıl. Sağlık.
1: Biraz dikkat edecek.
0: Evet,
1: yükselen.
0: Aşk da fena değil gibi gözüküyor.
1: Bu arada arkadaşlar hep böyle burçlarınızı anlatırken şu detayı veriyoruz. Yükselen burçtur aslında sizin bütün bu yaşayacağınız yaşam alanlarını etkileyen. Ama bazıları hiç yükselen burcunu bilemiyor.
0: Bilmiyor,
1: İşte
0: evet.
1: Daha yaşça ileri teyzelerimiz var, amcalarımız var, yazıyorlar. Ben hiç diyor bilmiyorum benim yükselenim ne. Onlara da diyoruz ki tamam, güneş burcunuzu da dinleyin. Hani güneşin aldığı açılar bazen evet etkili olabilir ya da alamadığı açılar bazen görünmez. O güneşe kör noktada kalır. Yeni ay, dolunay her neyse. O yüzden önceliğiniz her zaman yükselen burcunuz. Onu bir hatırlatmak isterim. Ama bu yeni ayda şöyle bir özel durum var. Ay yengeçlerin yeni ay döngüsü olacağı için. Güneş yengeçleri de görünür bir şekilde etkileyebileceği için. Yükseleniniz, ay burcunuz, güneş burcunuz yengeçse ya da haritanızda güçlü bir yengeç stelyumu varsa, yani yengeç burcunda 3 ve 3'ten fazla en az gezegeniniz varsa sizi de etkileyebilir. Bunu dinleyin. Çünkü mesela ay burcu yengeç olanlar için bu bir yeni ay döngüsüyle başlayan bir aylık takvim demek. Bir yeni başlangıç, yeni bir durumla karşılaşabilir. Diğerleri için de öyle. Yükselen yengeçler ve güneş yengeçler için özellikle dış görünüşleriyle ilgili bir takım değişimler, bakımlar, işte saç bakımı, cilt bakımı, giyim kuşam meselelerinde biraz daha kendilerine bakmak, özenmek, bunlara yönelebilirler. Biraz daha dış görünüşlerinde, gardıroplarında değişiklikler yapmak isteyebilirler. Hayata bakışlarında, bundan sonraki tavırlarında, beslenme alışkanlıklarında bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirler. Kesinlikle özellikle yükselen yengeçler için tabii ki yeni başlangıçların planlı plansız hayatlarına dahil olabileceği bir süreçten geçiyorlar. Hafta sonu özellikle yükselen yengeçler için yine söylüyorum. Çok daha agresif, duygusal, işte bağımlı hissettiği konulardan rahatsız, kendini eleştiren bir havada olabilirler. İç dünyaları çok karmaşık olabilir. Dedikodular ya da arkadan dönen bir takım sözler, laflar kulaklarına gelebilir.
0: Üzülürler de yengeçler.
1: Üzülür tabii yengeç. Bir de nefret etmesin sizden yani, bir yengeç hiç unutmuyorlar. Çünkü ben yükselen yengeç olduğum için biliyorum. Hiç unutmam ben hakikaten. Kin tutmak değil ya da intikam almak değil ama unutamıyorum yani. Ben unutamam. İyiliği de kötülüğü de. Çok vefalıyım o konuda. Ne iyiliği unutabilirim ne kötülüğü. Yengeçlere bir şey yapmamak lazım o yüzden. Pek böyle kötü bir şey yapmamanızı tavsiye ederim. Unutmuyorlar çünkü. Özellikle eşinizse, çocuğunuzsa. Hani arkadaşlar, dostlar bir şekilde tolere edilir ama insan eşini, evladını incitmemeli. Yengeçleri bu ara incitmezseniz çok iyi olur. 12. ev temaları biraz dedikodu, laf getirebilir ayaklarına. Ya da kendileri, bakın yengeçlere şunu tavsiye edeceğim. Dinlediklerinize, söylediklerinize, düşündüklerinize hakim olun. Yengecin bu hayattaki en büyük hatası o lunatik tavırlarıdır. Çok duygusal davranması, çok kendinden hassas davranarak vermesidir.
0: Müziği duydun, biliyorsun,
1: evet,
0: reklama gidiyoruz
1: demek.
0: Ama
1: devam edeceğiz.
0: Evet, yengece devam edeceğiz. Burada kaldı zannetmeyin. Diğer burçlara da aynı ikizlerdeki gibi arada tiyolar varsa yine Mine'den alacağız. Özel günlerde ne yaparsak hayatımız daha olumlu etkilenir. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Limonun kilosu 89 lira 50 kuruş.
9: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
10: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar.

0: kadar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni Kolajen Lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
1: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
2: makbul, makbul. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
3: Allah aşkına neden?
2: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
3: Karnın doyar da ruhun aç.
2: Dört nala yaşıyoruz.
3: Tamamdır şaka mati.
2: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamam pop kek.
4: Doymayana pop kek, pop kek. Bu otel harika.
5: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Bir Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
9: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Döneri gördüğün an
3: bir Sütaş Ayran.
2: Gelsin Sütaş Ayran.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza. Obsesso.
9: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
8: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
13: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
13: Yüzden fazlasından.
11: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
11: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
14: NATO zirvesinin şifreleri, sembolleri ve anlamları. Araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ve Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
8: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
15: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Jel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler, vefanın tadı hala aynı.
8: Sen seversin diye aldım.
7: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
13: Evet efendim, Mine Ölmez'le Nilüfer Zaman kaldığı yerden devam ediyor. Yengeçler bize sakın kızmayın, evet. Çünkü kaldığımız yerden yengece devam.
14: Hoş görelim efendim, oluyor böyle şeyler yayın
13: evet,
14: zamanı.
13: Televizyonculuk gereği evet. Kesmek zorunda kalıyoruz. Evet. Yani bizim inisiyatifimizde bir şey değil maalesef.
14: Şimdi sevgili yükselen yengeçler ve yengeçler için demiştik ki yeni başlangıçlar beklenmedik şekilde de olabilir, planlı şekilde de olabilir. Ama özellikle yengeç etkili haritalara sahip olanlar için yeni başlangıçların, yeni bir dönemin başlayacağını, bazı konularda özellikle yeniliklerin ve yeni kararların gelebileceğini de söylememiz gerekiyor. Dış görünüşlerinde, gardıroplarında, bakış açılarında, yaşam yollarında, alışkanlıklarında bir takım değişimlere, değişikliklere gitmek isteyebilirler. Özellikle daha güzel olmak, daha yakışıklı olmak, daha bakımlı olmak, bir bakım yapma enerjisine girebilirler. 14 Temmuz'dan sonra onlar da saç kesimi, cilt bakımı gibi şeylerde oldukça şanslı gözüküyorlar. Özellikle 10 Temmuz'da şundan bahsetmek istiyorum. Sosyal çevreleri, akraba ilişkileri, kardeşlik ilişkilerinde acı verici durumlar varsa, kavgalar, küslükler, dargınlıklar varsa bu akşam itibariyle Venüs Başak Burcu'na geçiyor ama Uranüs'te de dik açıya ilerlemeden önce şöyle Kiron'la çok güzel bir üçgeni var. Bu güzel bir şifalandırma, kalbin yarasına şifa verme ve telafi etme demek. Özellikle Cuma günü yakınlarıyla aralarını düzeltebilirler, yakınlarıyla daha tatlı kontaklar kurabilirler. Kırıcı sözler söylendiyse onlar tarafından veya başkaları tarafından o kırıcı sözler telafi edilebilir. Barışmalar, görüşmeler, el sıkışmalar ve telafiler 10 Temmuz enerjisi çok yüksek yengeçler açısından. Yalnız hafta sonu bir önceki bölümde de söylemiştim reklama girmeden önce. Biraz böyle sinirlerine, kulaklarına, cümlelerine hakim olmaları lazım. Bakın hem söylediklerinize hem duyduklarınıza şöyle bir ayar verin. Mesela bir insan sizin karşınızda bir şey konuşuyorsa, birileri hakkında pervasızca konuşmalar yapıyorsa orada hemen ya öyle mi demek yerine önce bir dinleyip hemen onu kulağınıza katıp da onunla gaza gelip sinirlenmeyin. Yengeç Burcu'nun en büyük hatası demiştim lunatik davranışlar. Daha böyle duyguların esiri olarak davranmak. Nasıl bana böyle yapar demek. Buna bir türlü alışamamak. Allah yengece bir süt verir. Yengeç oğlak vaktine kadar o sütü ekşitir, bozar, peynire dönüştüremez. Oğlak burcu yengecin öğretmeni gibidir. Oğlağa bakmanız lazım. Sütü bozmadan nasıl katılaştırırım, nasıl peynire dönüştürürüm bunu öğrenmeniz lazım. Nedir o? Duygularınızı olgunlaştırmak. Size verilen şeylerin bozulmasını, deforme olmasını değil, daha kullanışlı bir hale gelmesini sağlamak. Aslında şunu anlatmak istiyorum. Yengeç duyguların en saf halini anlatıyor. Çok saf bir hali. İlk su elementi burç, öncü burç. O saf duygular sizi bir yere kadar götürür. Tıpkı sütün birkaç gün içinde bozulması gibi. Eğer o sütü bir tereyağına, bir peynire, bir şeye dönüştürmezseniz onun bozulmasını izlersiniz. Tıpkı bu şekilde duygularınız da eğer o duyguların içerisinde kalmaya devam ederseniz size çok zarar vermeye başlarlar. Lütfen yengeçler, hayatta hep önce ilişkiye gider, önce aileye gider, önce duygusal güvenceye gider. Oysa ki en mutlu yengeçler, en başarılı yengeçler önce kariyerine gitme cesareti gösterenlerdir. Şimdi bu yeni ayla beraber daha duygusal, daha iniş çıkışlı bir ruh haline girme ihtimaliniz var. Lütfen kendinize bu eziyeti yapmayın. Bu size uzun vadede mutluluk getirmez. Kısa vadede de hüsran getirir. Uzun vadede daha çok bir şeyleri bozabilir. Hafta sonu duyabileceğiniz sözlere de dikkat edin. Dedikodulara da hemen inanmayın. Birilerine cevap vermek için acele etmeyin. Yalanlardan, dedikodulardan elinizden geldiğince uzak durmaya çalışın. Özellikle akciğer veya sinirlerle ilgili problemler yaşayan, el kol sinir sıkışması yaşayan yengeçler hafta sonu biraz daha dikkat etsinler. Uyku düzenlerine, beslenmelerine özen göstersinler. Ama yakın zamanda iş ilişkileri, iletişimleri, yakın çevreleriyle diyalogları, iş hayatlarındaki başarıları artmaya başlayacak. Daha görünür olduğunuz, daha sonuçlara hızlı yaklaştığınız, daha üretken olduğunuz, daha çok yeni başlangıçlara, hamilelik gibi, nişan gibi, nikah gibi, düğün gibi, aşk gibi yakın olduğunuz bir süreçtesiniz. Ama unutmayın Merkür Retrosu'ndayız. Özellikle 24 Temmuz'dan sonra her ne konuda aksaklık yaşıyorsanız bilin ki o aksaklıklar da kendiliğinden tatlı tatlı düzelecektir. Bu arada Merkür Retrosu'nun azizliklerini yaşıyor musun? Dün aynanın lambası var. Lambaya bir dokundum, kapandı ve

0: Bir de asla açılmadı. Otomatik kapı bozuldu. Bahçedeki elektrikler kendiliğinden yanmıyor.
1: Kesildi.
0: Bir gün yanmadı, ertesi gün yanmaya başladı falan. Böyle değişik aksilikler yaşıyor musunuz siz de? Merkür Retros'ta çok oluyor
1: evet,
0: çünkü.
1: Evet, yazar şimdi izleyicilerimiz. Ben de yaşıyorum aslında öyle. Benim de çok uzun zamandır çalışan bir aletim mesela bozuldu. Hani pil bitti zannettim ama hiç pille falan da alakası yok. Benzer şeyleri
0: Sonra
1: mutlaka herkes...
0: düzelebiliyor ama atma hemen.
1: Evet, yaşıyordur. Evet, yengeçler genel olarak aslında güzel. Sadece duyguları biraz ahenkte tutmak gerektiğini anladım
0: Evet.
1: ben. Hemen sıradaki burçla o zaman Aslan'la devam edelim.
0: Evet. Aslanlar için biraz daha avantajları çok olan bir hafta. Sadece biraz sağlık meselelerine ruhsal ve bedensel olarak dikkat edecekler. Tabii hekimler özellikle yükselen aslanlar. Yükselen aslanların yeni ay 12. evlerinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla ay da küçülerek yavaş yavaş bu yeni ay etkisini hafta sonuyla beraber daha güçlü hissedecekleri için kendilerini biraz daha böyle yükselen aslanlar özellikle tabii yavru kuş gibi aradığı duygusal güvenceyi ne ailede ne ilişkilerde bulamamış gibi hissedebilir. Veya işte ailevi meseleler, yumuşak karnı incitilebilir. Örnek veriyorum, eğer ki yükselen aslan olarak çok manipülatör ebeveynleriniz varsa, siz evlendiğiniz veya bir hayat kurduğunuz halde hala sizi kendine bağımlı hale getirmeye çalışan en tehlikeli ebeveyn modelleri. Onların da işte çocukluğuna inmek lazım aslında. Üzücü bir durum. Ama sizi mesela evlendiniz, eşinizden koparmak isteyen veya ilişkinizi bozmak isteyen ebeveynleriniz varsa ya da eşinizin ailesinde ilişkinizi baltalamak isteyen aile büyükleri varsa bunlar biraz daha görünür hale gelebilir ve sizi incitebilir. Hayatta hep yalnız olduğumuz hissini hepimiz bazen yaşarız.
1: Doğru.
0: Ama aslanlar bu aralar bu hissi biraz daha derin yaşayabilir. İşte çocukluğundaki dadısını, annesini, anneannesini, ninesini, çocukluğunda yaşadığı, sevgi aldığı kişileri bu aralar daha çok hatırlayabilir. Bence aslan dostlarımızın özellikle bu 5-6 gün bir yanlarında olalım. Onlara sevgimizi hissettirelim. Aslan etkili olanların özellikle yükselen aslanların. Çünkü onlar biraz daha geçmişe, nostaljiye, duygusal olmaya, hassas olmaya
1: Meyilliler.
0: yakın olacaklar. Biraz daha bedensel hassasiyetleri, mide hassasiyetleri, hormonal hassasiyetleri ya da koku hassasiyetleri artabilir. Uykuya ya da dinlenmeye, izole olmaya biraz daha ihtiyaç duyabilirler. Anne özlemi mi, baba özlemi mi, aile içinde yaşanamamış günlerin acısı mı, bir şeyler yengeçlerin üzerine çökebilir. Onlara bence duygusal olarak güvence, yengeçlerin diyorum özür
1: Aslan.
0: dilerim, aslanların yengeç yeni ayından dolayı onların yanlarında olduğumuzu, sevdiğimizi, sevgiye değer olduklarını biraz daha hissettirelim. Sebepsiz ağlamalar olabilir, sebepsiz duygusallaşmalar olabilir, yalnız kalma ihtiyaçları olabilir, anlayışla karşılamak lazım. Biraz yükselen aslanlar ve aslanlar sağlığınıza dikkat edin. Huzurunuza, bedensel ve fiziksel ve ruhsal olarak da huzurunuza dikkat edin. Biraz daha uyumanız gerekiyorsa, istiyorsanız, hayır ayakta kalmalıyım değil, hayır uyumaya ihtiyacım var deyin. İzole olmaktan, geri çekilmekten, biraz daha kendinize zaman ayırmaktan çekinmemenizi ben çok tavsiye ederim. Kendinizi anlamanız, dinlemeniz, her neyse o gözyaşımı dökmek istiyorsunuz, duygusal mı olmak istiyorsunuz, en yakınlarınızı çağırıp bir nostalji gecesi mi yapmak istiyorsunuz? İçinizden geleni yapın. Çünkü sonrasında Ay Aslan Burcu'na geçecek. Neyse ki daha hareketli, daha koşturmacalı günler sizi bekliyor olacak. Ama birazcık yeni ay eğer bizim 12. ya da 6. evimizde gerçekleşirse, 2. ya da 8. evimizde gerçekleşirse, 1. ya da 7. evimizde gerçekleşirse, özellikle bazıları daha özel etkilenirler. O zamanlarda biz böyle bir 15 gün kendimize daha çok dikkat etmeliyiz. Daha hassas olacağımızı bilerek hareket etmeliyiz. Yeni ay geçer, etki azalır ama bizim hassasiyetimiz bir süre
1: Bir
0: daha
1: süre.
0: devam edebilir. Gözümüzü açık tutmamız gerekebilir. Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesi aslanlarda para anlamında çok olumlu bir etkiye sebebiyet veriyor. Özellikle 10 Temmuz'da kariyer ve para alanlarını çok olumlu etkileyen bir görünüm oluşacak. İş hayatlarında telafiler olabilir, terfiler olabilir, geç gelen bir zam, geç gelen bir saygı, geç gelen bir özür, geç gelen bir hak ediş bulabilir aslanları. Bugün, şu gün yayın yaptığımız gün aslanlar ben daha iyisini hak ediyorum ya deyip hırslanabilirler. Özellikle bazı yükselen aslanlar geliyor da aklıma şimdi neler olabilir diye. Ünlüler dünyasında ya da liderler dünyasında da yükselen aslanların daha iyisini hak ettikleri ile ilgili bir hani güdülenebilirler veya biraz daha hırslı olmaya başlayabilirler. Bakın yükselen aslanlar için şöyle bir şey söyleyeyim. Gününü gösterecekleri çok kişi olacak. Özellikle ben burada olmam diye belki şimdiden söylüyorum. Temmuz sonu Ağustos'la beraber aslan etkililerin inanılmaz bir ödeşme, işte rövanş alma etkisi olacak. Ha, sen bana öyle mi yaparsın? Ben de o zaman böyle yaparım gibi.
1: Kısasa
0: Biraz
1: kısa
0: aslanların
1: zamanı ha.
0: duygusal olarak bugün mesela çok travmatik. Biraz daha böyle kendilerine değer verilmesini
1: Benim de
0: istiyorlar.
1: eşimin yükseleni
0: Görülmek
1: aslan.
0: istiyorlar.

0: istiyorlar. Biraz daha sevgi istiyorlar, tutku istiyorlar. Hak ettiğim bu mu diye sorguluyorlar ama önümüzdeki günlerde bu gerçekten güçlü bir patlamaya dönüşebilir. Aslan etkilileri hem duygusal bakımdan dengelemek lazım hem de gerçekten sizden sevgi görmek istiyorlarsa bunu göstermeniz lazım bugünlerde. Evet, seni çok seviyorum. Sen bu sevgiyi hak ediyorsun deyin mesela aslan sevgilinize, eşinize, enişteme lütfen.
1: Evet.
0: Lütfen
1: hayatım, sen
0: densin,
1: bu
0: bunlar
1: sevgiyi
0: bir
1: hak
0: denilsin.
1: ediyorsun.
0: Bana bir telefon edilsin, denildi mi denilmedi mi? Bir öğreneyim
1: Bak ekrandan söyledim.
0: Sen bunu hak ediyorsun, sen bu sevgiyi hak ediyorsun diye aslanlara birazcık bunu söyleyin. Gerçekten hak ediyor tabii ki eniştemizde. Ama aslanlar da bu ara buna çok ihtiyaç duyabilirler yoğun bir şekilde. Maddi konularda ve kariyer konularında şanslı bir sürece giriyorlar. Ne zamandır maddiyattan çok çektiler, az kaldı, sabırlı olsunlar. Parayla ilgili işleri çok zor uzadı onların. Maddi konuları çok uzadı. Ya son 3 yıldır o kadar maddiyatla ilgili haksızlıklar, iniş çıkışlar yaşadılar ki tam düzeldi diyecekken bir şeyler düzelmedi. Biraz daha hakkınız olanı almak için zamana ihtiyacınız var. Bakın hemen bu süreç geçmeyecek. Ama şimdi Venüs'ün Başak'a geçmesi, Güney Ay düğümün oradan çekilmesi falan derken sizin para konularınız giderek açılacak. Önümüzdeki 6 ay ile 1 yıllık süreçte tamamen iyice açıldığını ve daha şanslı olduğunuzu evvelallah göreceksiniz. Kendinizi eksiğe düşürecek hareketler yapmayın. Kaybolmuş gibi, özgüvensiz gibi, yok yaşım geçti, yok kilom çok, yok işlerim iyi gitmiyor. Sakın kendinizi kötü telkinlerle beslemeyin. Size en önemli
1: Bu
0: uyarım bu.
1: herkes için geçerli
0: Ama
1: aslında, evet.
0: özellikle aslanlar Güney Ay düğüm geleceği için bu biraz daha onlara geçer. Hakikaten Güney Ay düğüm hangi burçtan geçerse onun böyle bir enerjisini aşağı
1: Alıyor.
0: indiriyor. Dolayısıyla kendinize güvenin ve kendinize olumlu telkinlerde bulunun. Para, kariyer konuları çok iyiye doğru gitmeye başlayacak evvelallah. Ve kendinizle ilgili de biraz daha hassas, duygusal ve ilgiye muhtaç olduğunuz bir süreç olabilir. Daha dengeli hareket etmeye çalışmak yararlı olacaktır. Genel olarak iyiler, parada da, aşkta da. Aşkta biraz hırslanabilirler, dediğim gibi ilgi bekleyebilirler. Onun dışında iyiler.
1: Evet, o zaman gelsin canım Mine'min burcu, annemin de burcu Başak
0: Aha,
1: burcu.
0: merhabalar efendim, Başaklar. Evet, Başak burçları. Venüs Başak'a geçiyor bu akşam. Bu çok güzel bir şey. Yani Başaklar için güzelleşmenin, parlamanın zamanı anlamına gelir. Venüs Başak'ta evet çok güçlü değildir, zayıf bir pozisyonda. Fakat artıları da var tabii ki. Venüs Venüs'tür. Geldiği zaman sizi parlatır, ışıldatır, daha güzel olursunuz,
1: Canım
0: daha
1: sen biraz
0: bakımlı.
1: daha parlarsan artık gözümüzü kör
0: Ay, o
1: edeceksin.
0: senin parla, sen de öyle canım. Karşılıklı parlama. Başaklar için evet erkek kadın fark etmez, daha parlayacakları, kendilerine bakacakları, belki cilt saç işlemleri yaptıracakları, biraz daha işte üretken olacakları, sanatla işte güzellikle estetik konularla parayla daha haşır neşir olacakları, gelirlerinin daha iyi artabileceği güzel bir süreç. Özellikle 10 Temmuz'da eğitim, iletişim, uluslararası ilişkiler, sınavlar, eğitimler, hukuki konularda bir sıkıntınız varsa ya da akrabalarınızla bir yanlış anlaşılmanız, bir sıkıntılı durumunuz varsa özellikle cuma günü onu telafi etmek, iyi bir iletişim kurmak, şifayen hani bir şeyleri toparlamak için çok etkili gözüküyor. Yine aynı şekilde güzellik ve bakım anlamında da cuma günü 10 Temmuz sizin için çok iyi ve etkili gözüküyor. Kendinizi daha iyi hale getirmek, daha iyi hissetmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Hafta sonu sinirlerine hakim olsunlar. Özellikle otoriteler, anneler, babalar, patronlar evlilerse eşin ailesiyle kavgalar, tartışmalar, kapışmalar, dedikodular, laflar, sözler havada uçuşabilir. Mars tepenizde, bu da sizin patronlarla ve aile büyükleriyle, kendi anneniz olabilir, eşinizin ailesi olabilir ve patronlarınız olabilir. Otorite sayılabilecek kişilerle 11 Ağustos'a kadar anlaşmazlıkların olabileceğini gösteriyor. Ama özellikle bu hafta sonu. Ve bir de 14 Temmuz'daki yeni ayda Venüs-Uranüs karesi var. Dolayısıyla kendinize doğrudan gelen ani sözler, hadsiz davranışlar sizi çileden çıkarabilir. Ve özellikle aile içerisinde ya da kariyer hayatınızda bilmediğiniz bir şeyleri öğrenebilirsiniz sevgili Başaklar. Bu da sizi biraz çıldırtabilir, sinirlendirebilir. Yapmamaya gayret edin. Özellikle iş, kariyer, para konularında ben artık burada çalışamam deyip çekip gitmek yerine biraz daha makul olmanızda fayda var. Eğer hayatınızda, kız arkadaşlarınızda, akrabalarınızda, yakınlarınızda, özellikle kadın figürlerde işinizi alttan oyan birileri varsa, işte patrona laf yetiştiren ya da ailede sizin yerinizi sarsmak isteyen veya işte partnerinizin ailesiyle aranızı bozmak isteyen birileri varsa mesela bunlar ortaya çıkabilir. Bunlarla yüzleşmek de kolay olmayabilir. Bu yeni ay sizin her şeye rağmen öyle bir korunaklı alanınızda gerçekleşiyor ki tabii ki yükselen başaklar öncelikle. Öyle bir korunaklı alanınızda gerçekleşiyor ki bu şu anlama geliyor. Her ne oluyorsa olsun dışarıda ideallerim, hayallerim, dileklerim benimle beraber ve iyi şans sizinle olacak bu yeni ayda. Yani Diyeceksiniz ki evet bana bir şeyler

0: şeyler yapılmak istendi veya benim hakkımı yenmek istendi veya benim canımı sıkmak istediler. Ama ben bunu atlattım. Çok da iyi, benim lehime döndü. Bana yapmak istediğiniz kötülük benim lehime döndü diyebilir Başaklar. İyi şans eviniz çok aktif. O yüzden maşallah size bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Genel olarak puanlarınızı da beğenmişsinizdir diye umuyorum.
1: Evet, özellikle para, aşk, işte sağlığa biraz dikkat etmek gerekiyor. Gökyüzü çünkü o açıdan değil mi? Birazcık hepimizi uyarıyor gibi geldi bana.
0: Evet.
1: Sağlığı 5 yıldız olan bilmiyorum var mı bu hafta?
0: Bu hafta var tabii. Mesela düşünüyorum sağlıkta bu hafta aslında koçlar, teraziler, koçlar
1: doğru.
0: Biraz daha iyi olabilirler. Onun dışında kovalar harekete geçerse, aslanlar harekete geçerse daha sağlıklı, daha güzel bir program içerisine girebilirler. Boğalar iyileşmeye gider, başaklar iyileşmeye gider her şeye rağmen. Hani bir problem olsa da iyileşmeye doğru giderler.
1: Harika. O zaman geçelim mi terazi burcumuza? Evet, terazim tablosu da bir gelsin bakalım. Yıldızlar nerede daha yoğun? Parada ve sağlıkta gayet iyi görünüyor.
0: Evet.
1: Onların da biraz aşk hayatlarında sıkıntı var sanki.
0: Aşk hayatları, anam ne yapacağız acaba? Aşk hayatlarında niye sıkıntı olabilir? Öncelikle onu söyleyeyim. Yani bunu kafadan söylemiyoruz. Tam yeni ay haritasında terazi burcu yükseliyor. Karşısında Satürn var. Ve tam karşıt açı yapıyor yükselene.
1: O da ders mi veriyordu değil mi genelde?
0: Satürn de Koç'ta. İyi çalışmalı bir yerde. Bir de bakıyorsun A'nın yükselen yönetisi teraziyi Venüs yönetir. Venüs'ün Uranüs'te karesi var. Dolayısıyla teraziler için aşk anlamında önümüzdeki 15-20 günlük süreç biraz dikkat gerektiriyor. Çok özür dileyerek en önem verdiğiniz hayattaki şeyler, güzellik, estetik, aşk, ilişkiler daha ne olsun ama maalesef ilişkilerle ilgili bir sınav atlatabilirsiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Bu herkeste farklı olacaktır. Öncelikle bazı teraziler emek, denge, alma verme dengesini sorgulayabilirler veya partnerleri tarafından bu sorgulanabilir. Partnerlerini daha agresif, daha talepkar görebilirler. İşte ben senin için şunu yaptım, bunu yaptım, sen sorumsuzsun, sen disiplinsizsin eleştirileri alabilirler. Satürn çünkü tam karşıda ve Koç'ta. Atıyorum partneriniz sizi spor yapmamakla suçlayabilir saçma bir şekilde. İşte sen sorumluluklarını yerine getirmiyorsun, sen çalışkan değilsin, sen enerjik değilsin diyebilir. Bunlar sizi çok rahatsız edebilir. Veya siz şunu düşünebilirsiniz o esnada. Ya ben her şeyin en güzelini sundum, emek verdim. Şimdi kendi istediği gibi biri olmadığım için beni eleştiriyor. Bu da sizi rahatsız edebilir. Yani karşılık diyaloglara şöyle bir baktığınız zaman tahmin ettiğimde biraz burada şey var. Sert duvarlara çarpmak ya da love bombing yapan, sizi gördüğünde böyle seni çok seviyorum deyip hediyelere boğup sonra ortadan kaybolan kişilerle sınav vermek gibi. Ya da işte ilişkilerde her zaman sert duvarlara çarpıyorum. İstediğim gibi olmuyor, tam tersine bana sürekli hak etmediğim gibi davranıyor. Uyum sağladığım şeyler, onlara konfor oluşturduğum şeyler, kendimden emek vererek, taviz vererek yaptığım şeyler sanki benim sorumluluğummuş gibi görülüyor.
1: Üzerime vazife kalıyor.
0: Bu haksızlığı sorgulayabilir teraziler ve bazı ani haberler, beklenmedik gelişmeler olabilir. Olumlu anlamda bakarsak bazı teraziler eşleriyle, partnerleriyle ani bir yolculuğa çıkabilirler. Ani bir seyahate çıkabilirler. Eşlerinin akrabaları veya kendi akrabalarında gelişen ani haberler veya olaylar sebebiyle bir anda harekete geçmek ve hareketli bir döneme girmek durumunda kalabilirler. Özellikle uluslararası iş ve ilişkiler, yabancılarla ilgili konular veya hukuki bir süreciniz varsa bu sizi biraz şaşırtabilir. Eğer ki eğitim, öğretim, hukuk, iletişim veya seyahatlerde bir danışmandan destek bekliyorsanız veya birine danışarak bunları yapıyorsanız, hukuki danışman, işte seyahatle ilgili danışman, pasaport, vize ile ilgili danışman, böyle bir şaşıracağınız bir şey çıkabilir. Özellikle sadece ilişkiler değil, pasaport, vize işlemleri olanlar, pasaport ve vize için doğru insanlara başvurmamış olanlar bununla sert bir şekilde yüzleşebilir. Eğitim danışmanlığı, hukuk danışmanlığı, iletişim veya seyahat danışmanlığında eksi durumlar olabilir. O yüzden işlerinizi sağlama almanızı tavsiye ederim. Ama ilişkilerle ilgili böyle bir maskelerin net olarak düştüğü bir süreç olacak. İkili ilişkilerde sevgili teraziler gerçekleri kabak gibi görecekler bence. Yeni ay tepelerinde bu da iyi bir etki. Yani siz bir yandan bir yerde ya bir yandan yerden ye karıştır kelime geçen gün soruntu görüntü sorunuyla sorunu karıştırıp soruntu demiştim.
1: Ben de dün lipödem diyemedim ya. İşte ben 5 defa falan tekrar
0: karışıyor
1: ettim,
0: bir şeyler evet. Bir kelimeler, yeni kelimeler böyle çıkmış demek ki mazide, tarihte böyle oluşmuş demek ki. Soruntu gibi oldu bu da. Şimdi gerçekler ortaya çıkabilir. Bazı ilişki gerçeklerini çok net görebilirler. Bundan dolayı endişe duymasınlar. Çünkü zaten Satürn onlara şöyle bir şey getiriyor. Yalnızsan en doğru ilişkiye doğru yönlendiriyor. İlişkin varsa ilişkideki defoları çok daha net gösteriyor. Satürn her zaman 7. evden geçerken insana ayırıp boşamaz. Ama insana ilişkideki defoları gösterebilir. İnsanı ilişkide daha ciddi bir hale getirir.

0: bir daha çok sorumluluk
1: Hı.
0: almasını ister. Aslına bakacak olursanız sınav geçirirsiniz. Bu bir sınavdır. Dayanabiliyor muyum, dayanamıyor muyum? Bu ilişkiyi yürütebiliyor muyum, yürütemiyor muyum? Bu önümüzdeki 15 günlük süreçte bir sınav süreci olabilir terazi etkili haritalar için. Bu işin olumsuz tarafı ama olumlu açıdan da bakarsanız eşin sizin için bir sorumluluk alması, elini taşın altına
1: Hı.
0: koyması, sizin için sözcülük yapması, birilerine sizi müdafaa etmesi, ortamın gerilmesi ama sonuçta onun sert de davransa size karşı başkalarını sizi ezdirmemesi gibi de tablolarda görebilirsiniz. Bununla beraber teraziler için yeni ay 10. evde dedik. Bu da kariyer hayatlarında, iş hayatlarında yeni başlangıçların sesi olabilir. Patronlardan, otoritelerden, yöneticilerden bir takım yeni direktifler alabilirler ya da yeni yön değişiklikleri, toplantılar yapabilirler. Zam, terfi, tayin,
1: Hı.
0: atama, bekleyen kariyer ya da iş planlarının gerçekleşmesi ya da yapmış oldukları küçük bir hareketin, küçük bir projenin. Çünkü geçtiğimiz günlerde de Sirius'yan bir etki yaşadık ve hala etkisi devam ediyor. Mesela iş için attığınız küçük bir adım,
1: Hı.
0: söylediğiniz küçük bir söz slogana dönüşebilir. Böyle bir etki var terazilerde. Senin için de çok avantajlı bir şey. Mesela söylediğin bir söz, yaptığın bir iş, söylediğin bir cümle büyük bir harekete dönüşebilir.
1: Hı.
0: Belli bir slogana dönüşebilir. Herkesin diline yapışabilir. Marka olmak için ve kendinize toplumda çok daha naif, çok daha duygusal, çok daha iyi göstermek için çok güzel fırsatlarınız olacak. Bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim. Özellikle yükselen teraziler için kariyer anlamında, iş anlamında kendilerini göstermek, küçük bir şeyi doğurtarak böyle adeta doğurgan
1: Büyütmek.
0: hale getirmek, büyütmek için çok fazla destekleniyorlar. Venüs Başak'a geçeceği için biraz ilişkilerde evet dikkat etmeleri lazım. Şimdi yalan da söyleyemeyiz. Bana inanmıyorsanız inandığınız bir yere sorun.
1: Evet.
0: Yükselen teraziyseniz ve Venüs Başak Burcu'na geçiyorsa 12. evinizde seyahat edecektir. Bu da ilişkiler anlamında sevildiğimizi çok hissedemediğimiz, platonik aşklara daha yatkın olduğumuz,
1: Biraz
0: ilişkide
1: sınavdan
0: cesaretimizin
1: geçtiğimiz.
0: kırıldığı süreçler olabilir. Ama illa öyle olmak zorunda değil. Biraz arkanızı kollayın ama güvenmediğiniz biriyle beraberseniz bir şeyler çıkabilir ortaya.
1: Evet, ekleyecek bir şeyin yoksa devam ediyorum sıradaki
0: Devam edelim.
1: burçla. Akrep burcu değil mi? Doğru
0: Evet,
1: söyledim. Akrebin
0: doğru.
1: tablosu da gelsin. O akrepler aşktan şanslı gözüküyor. Para ve sağlıkta hiç fena değil gibi.
0: Evet, akrepler öncelikle bu hafta geleceğe dair bütün planlarını çok daha net bir şekilde ortaya koyabilirler. Merkür retrosu onların işine bile yaramış olabilir
1: Hı
0: şu
1: hı.
0: anlamda. Yapamadığı şeyleri tekrar gözden geçirmek. Özellikle hangi konularda? İşte gitmek istediği bir şehir, bir ülke varsa seyahat planlarını netleştirmek. Veya işte gerçekten yapmak istediği bir hukuki girişim varsa bunu neden yapması gerektiğini daha iyi anlamak. Özellikle aile, borçlar, miraslar, para konularında yapması gereken bir hamle varsa bunun yolunun nasıl olacağını görerek öğrenmek. Aynı zamanda eğitim, öğretim konularında önemli gelişmeler kaydetmek, önemli bir eğitime katılmak, kendini geliştireceği vizyonunu ve geleceğini şekillendirecek çok güzel bilgiler edinmek anlamında akrepler çok şanslı. Bu Merkür retrosu onları geçmişte gittikleri yerlere tekrar götürmüş olabilir.
1: Hı.
0: Geçmişteki hatıralara, inançlara, bilgilere, bir çocukluk duasına, çocukken yaptığı bir inanca, bir şeye tekrar götürmüş olabilir. Ama bu onların kesinlikle işine yarıyor çünkü gelecekte olmak istedikleri yeri, gelecekte olmak istedikleri kişileri, gelecekte kimden arınmak istediklerini vesaire çok netleştirecekler. Ve gerçekten ben bu yoldan gitmek istiyorum mesajlarını adeta ona böyle dünya böyle bütün şeyleri seferber etmiş sinyal olarak gönderiyor gibi bir
1: Gönderiyor.
0: hava var. O kadar güçlü etkiler alıyorlar ki ve burası çok ilahi bir evdir. 9. evden alacaklar bu etkiyi. Yani neden bunu böyle yapmalıyım? Neden bu yoldan gitmeliyim? Sanki onlara kendiliğinden
1: Akacak
0: kişisel
1: gibi.
0: olarak bu enerji akacak. Ve hukuki konularda eğitim, uluslararası ilişkiler, pasaport, vize ile ilgili konularda önemli gelişmeler kaydedebilirsiniz. Beklediğiniz bir vize varsa, pasaport işi varsa işinizi sağlam almaya çalışın. Doğru kişilerle çalışmaya gayret edin. Çünkü Venüs Uranüs karesi özellikle maddi olarak bir şeylerin beklediğiniz gibi çıkmayabileceğini. Mesela bir miras davası varsa ya da bir pasaport vize işiniz varsa, bir oturum işiniz varsa size söylenenden daha fazla ücretler çıkabileceğini, size söylenenden daha fazla masraflar çıkabileceğini gösteriyor. Miras bölünmesi veya miras hakları ile ilgili bir takım zorluklar olabilir. Onları da önceden iyi tahmin etmeniz gerekiyor. Ama her ne olursa olsun o kadar ilahi bir alandan bu yeni ayı alıyorsunuz ki bu size harika bir seyahat fırsatı getirebilir. Hukuki bir girişimin nihayet sizin lehinize sonuçlanmasını getirebilir. Veya çok istediğiniz, çok idealize ettiğiniz bir şeye kavuşmayı beraberinde getirebilir. Dualarınızın, sezgilerinizin çok güçlenmesini, rüyalarınızın çok rehberlik yapmasını ve sezgilerinizin çok artmasını size getirebilir. Bununla beraber Venüs Uranüs karesi de arkadaşlık ve

0: para meselelerini bir vurguluyor. Size değer vermeyen, verdiği borcu ödemeyen veya borcunuz varsa sizi rencide eden insanlarla büyük kapışmalar yaşanabilir. Özellikle alacak verecek borç mevzularına dostlarınızla arkadaşlarınızla bu süreçte girmemenizi tavsiye ederim. Ve çok zor olmasına rağmen hakkınız olan bir şeyin size hani o iyi niyetinizin sonucunda geldiğine de tanık olabilirsiniz. Genel olarak Venüs'ün başağa geçmesi onlar açısından çok güzel. Dostu düşman ayırt edecekleri, sosyal çevrelerinin daha keyifli hale geleceği, arkadaşlarıyla daha çok vakit geçirecekleri bir süreç ama onun öncesinde bazı arkadaş kapışmaları da olabilir. Yine de dostlarının yanlarında olduklarını hissedecekleri, sevgide, aşkta daha çok değer görecekleri, daha sosyal olacakları güzel bir sürece giriyorlar. Yani yengeçlerin bu ara kalp gözü daha açık, onu söyleyeyim. Akrepler. Yengeç diyorum ya. Onun da kıskaçları var ya, işte karışıyor arada.
1: Hayır, hep yengeçte bir şeyler var ya şu
0: evet,
1: anda.
0: Yengeç yeni ayı, yengeç retrosu.
1: Evet.
0: Evet, kıskaçlı diğer bir burcumuz olan akrepte bu yengeç etkilerinden dolayı hisler ve sezgiler her şeyin önüne geçiyor, onu söyleyeyim. Duyular çok açık, görüler çok açık, hisler çok açık. Aklına gelen başına gelir, merak ettiği şeyler dosyalanır, önüne düşer. Sizin pek bir şey yapmanıza gerek yok. Sadece kalbinizi temiz tutun.
1: Biraz mistik bir burç değil mi akrep çok?
0: Mistik tabii canım. En mistik hatta. Böyle spiritüel konularda inanılmaz sezgileri. Mesela duru benim bu açık. Hayatta benim de sezgilerim oldukça iyidir. Ama benim kendim dışında dört dörtlük sezgileriyle beni şok eden iki kişi oldu. İkisi de akrep, yükselen akrepti. İnanılmaz sezgisel bir yapıları var. Güçlü sezgileri var. Tehlikeli tarafı şu, bazıları da manipülasyon veya karmaşayı da gerçek sezgisi zannedebiliyor. İşte o en tehlikeli kısım. Ama akreplerin gerçekten çok güçlü bir sezgi gücü var. Şimdi dost burçları yengeçteki bu yeni ayda onların ilahi 9. evlerinde olacağı için hiçbir şey yapmalarına gerek yok. Uyurken bol bol dua etsinler. Rüyalarında görmek istedikleri şeyler varsa bunlara niyet edebilirler. Özellikle bugünden itibaren gece niyet ederek yatın mesela. Bu iyi bir şey. Yarın da Venüs'ün Kiron'la üçgeni ilişkilerde bir şeyleri toparlamalarına vesile olabilir. Biraz arkadaşlık ilişkileri falan arada karışsa da hem arkadaşlıkta hem aşkta şanslı bir süreçteler. Yarın da 10 Temmuz'da da ikili ilişkilerde, arkadaşlık ilişkilerinde telafiler olabilir. Eğer eşiniz, partneriniz hastaysa, bir problemi varsa veya kırıldıysanız birbirinize bunu telafi edebilirsiniz. Şifayen birçok güzel enerji var çünkü. Biraz daha kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir süreçten geçtiğinizi söyleyebilirim. Hani akrebe şunu söylemek istiyorum ben. Sen doğrudur, hani eğri belasını bulur derler evet. Ya. Gerçekten öyle bir zaman dilimi. Siz duanızı edin, uyuyun. Uyandığınızda duanızı edin. Niyetlerinizi güzel alın. İşte bir şey merak ediyorsanız rüyamda görmeye niyet ediyorum deyin. Çok açık bu ara görüleriniz ve bu çok uzun süre böyle devam edecek. Ağustos'un ilk 10 gününe kadar da bu görüleriniz çok açık bir şekilde ilerlemeye devam edecek.
1: Evet. O zaman buna da ekleyecek bir şeyimiz yoksa yaylarla devam edelim. Yayların tablosuna şöyle bir bakayım. Nereler yıldızlı? O para çok yıldızlı yaylarda.
0: Hey maşallah.
1: Evet. Aşktan gülmemiş ama paradan gülmüş.
0: Evet, aşkta çünkü Venüs Uranüs karesi onları da doğrudan etkiliyor. Fakat önce yeni ay ile başlayalım. Yeni ay, yengeç yeni ayı yayların 8. evlerini etkiliyor. 8. ev ortak paraları anlatan, mirası anlatan, tazminatı anlatan, başkalarından gelen kaynakları, destekleri anlatan, işte banka kredileri, borçlar vesaire bunları anlatan bir alan. Merkür burada retro olduğu için ikizler yay hattını hep para konularında etkiledi. Eğer bu ara siz de karşıt burcunuz ikizler gibi para kısıntıları, para sıkıntıları, paranın akmaması veya yanlış işlemler, hatalı sorunlar, problemler parayla ilgili yaşadıysanız ya da ne bileyim kredi borçlarınızla ilgili sıkıştıysanız filan, bu yeni ay size güzel bir açılım getirebilir. Çünkü Merkür retroları önce bazen işleri karıştırabiliyor. Sonra düzeldiğinde tekrar işler yoluna girmeye başlıyor. Özellikle vergiler, borçlar, ödemeler, tazminat, nafaka gibi konularda son 15 gündür bir zorluktan geçiyorsanız, tam olarak bir şeyleri toparlayamıyorsanız, işten ayrıldıysanız mesela veya bir işinize ara vermek durumunda falan kaldıysanız, onları toparlamak için çok güzel bir fırsat getirebilir size. Bir mirasın, tazminatın, nafakanın veya ortak paranın, hak edilmiş bir paranın size gelmesi için güzel adımlar atılabilir veya elinize gerçekten para geçebilir. Bu anlamda şansınız oldukça açık. Hatta küçük bir paranız büyük bir şekilde bereketlenebilir. Siz de ikizler burcuna söylediğim gibi tam yeni ay günü 14 Temmuz 12.43 öğle saatleri, tabii ona tam denk getiremezsiniz ama şöyle bereketine güvendiğiniz, inandığınız bir aile büyüğünüzden para isteyin. Her şeyi her eline attığın böyle altın olan bir arkadaşınızdan bir şey isteyin. Altın isteyin, vermeyebilirim altını, o başka. Şimdi mısır alsın size, buğday alsın, bir şey alsın, bereketi hatırlatan bir şey alsın. Bereketiniz çoğalabilir. Hakikaten sizin de kendi attığınız, başlattığınız bir adımın çok büyüdüğünü görebilirsiniz. Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesi, Kiron'la yapacağı açı, iş

0: işten ayrılan, işinden haksız yere gönderilen veya iş hayatında haksızlığa uğrayan yaylar varsa onlar için bir telafi veya iş teklifleri veya bir özür niteliğinde desteklerin beraberinde gelebileceğini gösteriyor. Ailede bir hastanız varsa anne, aile, büyük, kayınvalide, kendi babanız, eşinizin babası, bir aile büyüğü veya patronunuz rahatsızsa, hastaysa, sağlık sorunları yaşıyorsa 10 Temmuz itibariyle iyileşmeler, düzelmeler, toparlanmalar görülebilir. Kariyer hayatınızda ve parayla ilgili konularda uğradığınız haksızlıklar varsa veya işte boşandınız, hakkınızı alamadınız, nafakanızı alamadınız, malları paylaşamadınız veya işten ayrıldınız, tazminatınızı alamadınız veya miras hakkınız var bir türlü alamıyorsunuz. Eğer böyle sıkıntılarınız varsa sevgili yaylar, bu önümüzdeki 15 günlük süreçte bu anlamda son derece şanslısınız. Yine de bazı yaylar vergiler, ödemeler, borçlar konusuna dikkat etsinler. Yeni ayın etkisiyle ilişkilerde biraz dananın kuyruğu kopabilir. İş yerinizde, patronlarınızla olan ilişkinizde, aile içerisinde sizi baltalayan veya sizi manipüle eden veya sizi insanlara kötü gösteren birileri varsa onlarla fena kapışabilirsiniz. Gerçekten ilişkinizi olumsuz etkileyebilecek tartışmalar aniden patlak verebilir. Ve yayların hayatında da pek bir şeyin gizli kalmayacağı bir sürece giriyor oluyoruz böylelikle. Yine de hak edenin hak ettiğini bulduğu, hakların sahibine teslim olduğu, eksik veya hatalı olan şeylerin daha net görüldüğü, özellikle iş, kariyer, para konularında yapılan haksızlıklar varsa bunların sizin lehinize döndüğü güzel bir süreç. Aşk ilişkilerinde dengeler çok iyi gözükmüyor. Uranüs ikizlere geçtikten sonra zaten yayların aşka bakışı, ilişkilere bakışı, aşktan beklentileri çok fazla değişti. Şimdi artık neye katlanabilirim, neye katlanamam? Bu önümüzdeki 15 gün bunu görebilir.
1: Ama zaten yaylar genel olarak da böyle çok cendereye girebilen bir aşk açısından burç değil diyebiliyorum. Yani sana en azından şey benim çok çevremdeki yaylar öyle.
0: Normalde öyledir. Yayı tanımladığımız zaman, ama yay aslında çok tutkuludur. Ve aşk yüzünden yatağa düşen çok yay tanıyorum. Yani böyle yataklara, kara sevdaya tutulan. Yani sen bir yaysın kendine geldiği bağırası geliyor insanın, ama yay sonuçta ateş elementi bir burç. Ve o sentor, bilgelik yönü var, gezginlik yönü var, tutkulu yönü var, flörtöz yönü var, ama çok sevdiği zaman da gerçekten seviyor yani.
1: Evet. Hadi diğer burçlara zaman kalmayacak diye
0: Hüseyin
1: korkuyorum.
0: Abi sesini duymadım sanma. Duydum oradan, yeter artık Mine der gibi bir şeyler söyledin, ama neyse, tamam, haklısın.
1: Aynen diyor.
0: Aynen ya Hüseyin abicim, tamam. Sus artık Mine. Oğlağa mı geçiyoruz?
1: Evet.
0: Evet, oğlaklar için de Venüs'ün başa geçmesi müthiş bir avantaj. Çünkü dost burcu oğlan, toprak elementi kendisi gibi. Bu da oğlan önümüzdeki günlerde Ağustos ortalarına kadar duygusal olarak güvence sağlama konusunda, maddi olarak güvence sağlama konusunda destekçisi olacak. Yani daha sağlam ilişkiler, ilişkilerde daha sağlam kararlar vermek, partnerini ve kendisini daha üretken görmek, bir şeyleri üretme konusunda daha hevesli olmak, daha iyi servis almak, daha iyi hizmet almak veya partnerinin ona daha güzel bakması, ilgilenmesi, onu daha sevgiyle sarıp sarmalaması ya da hakkında sorumluluk alabilmesi, ilişkide sorumluluk teması konusunda oğlağı çok destekleyebilecek bir görünüm. Sadece bu konuda da değil, özellikle onların da bir uluslararası işleri varsa, pasaport, vize, oturum işleri varsa, hukuki bir süreçleri varsa, bu anlamda 14 Temmuz artı eksi 3 gün biraz hareketli ve kötü geçebilir. Hemen paniğe kapılmayın. Çünkü Venüs bu seyir boyunca sizi bu anlamda destekleyecektir. Olmayan bir pasaport, vize, uluslararası işiniz bile böyle iniş çıkışı, iniş çıkışı derken sonunda taşlar yerine oturup yoluna girebilir. Hukuk, eğitim, iletişim konularında güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Ama sevgili oğlaklar için bu yeni ay süreci özellikle geleceği, kariyeri, ailesi ve ilişkisi arasında bir sıkışmaya işaret ediyor. Partneriniz fazla duygusal, aileniz fazla beklenti içinde. Siz de kendinizce planlarınızın, yani ben neyle uğraşıyorum diyebilir oğlaklar. Yani bir yandan evdeki sorumluluklar, bir yandan ailenin beklentileri, bir yandan eşin ya da partnerin beklentileri, bir yandan da oğlan kendi idealleri ve hayalleri bir çatışma içerisine girebilir. Partneriniz daha duygusal, daha hassas, daha sizin sevginize muhtaç hissedebilir. Siz ona bunu yapmak isterken aynı anda diğer sorumluluklarla beraber yürütemeyebilirsiniz. Oğlaklara en büyük tavsiyem şu: hiç kimseyle bir diğerinin arasında kalmamaları. Bunu da ancak net bir tavırla çözebilirsiniz. Herkesin hak ettiği, duymayı hak ettiği şey neyse onu söylemek ve bunu da kırıcı olmadan yapmak konusunda desteklisiniz. Çünkü Venüs'ün Kiron'la olan üçgen açısı Cuma günü özellikle 10 Temmuz'da sizi kıran, inciten, anlamayan ya da sizden sürekli taraf tutmanızı bekleyen kişileri karşınıza alıp güzelce konuşabilirsiniz. Hem aşk ilişkinizde yapabilirliklerinizi, hem ailevi ilişkilerinizde, hem de iş ilişkilerinizde yapabilirliklerinizi çok net konuşabilirsiniz. Ben bu kadarını yapabilirim.

0: yapamam. Veya bu kapristir, ben bunu çekemem. Veya her şeyin yükünü ben üstlenemem gibi
1: evet.
0: Daha net ve keskin konuşmalar yapabilirsiniz. Aşk, çocuklar, ikili ilişkilerde çok iniş çıkışlı. Ama zaman zaman size böyle inanılmaz yardım eden, destekleyen açılar da olduğu için aşk hayatınızda ben bir şeyleri toparlayabilme ihtimalinize inanıyorum. Bazılarının eski sevgilileri, eski eşleri geri dönmek isteyebilir. Duygusal
1: Belki de
0: sahneler
1: var.
0: yaşanabilir. Bazıları şu ikilemi yaşayabilir. Mesela eski eşe, eski sevgiliye dönmek

0: temaların baskın olmasından ve duygusal tarafınızın baskın olmasından dolayı eskiye dönmekle dönmemek arasında bir ikilem yaşayabilirsiniz. Hı hı. Kendinizi sevgiye de sağlam bir geleceğe de aynı derecede ihtiyaç duyarken bulabilirsiniz. Yani oğlaklar daha kariyer odaklı görünüyor ama duygusal güvenceye de çok önem verirler. Yani duygusal olarak da iyi hissetmek istiyorum. Gelecek de olsun istiyorum. Ben ne yapacağım? Bu ikilemi çok yaşayabilirsiniz. Eğer böyle hissediyorsanız Venüs Uranüs'te kare yapmış hazır. Terliksiz kaçın gidin hepsini baş başa bırakın. Evde kavga etsinler. Ne yapacaksınız? Kim kimini? Eğer ki birileri sizi birisiyle ilgili seçim yapmaya veya arada kalmaya zorluyorsa sevgili oğlaklar ya da kendi hayallerinizden vazgeçmenizi istiyorsa vallahi Venüs Uranüs karesi de var hazır.
1: Şıpıdık terliği.
0: Şıpıdık terliğinizden kaçıverin gidin. Şaka bir yana gerçekten. Hayır, ben ideallerimle hayallerimle ilişkim arasında seçim yapmak istemiyorum kardeşim. Ya da ben ailemle eşim arasında sevgilim arasında seçim yapmak istemiyorum. Beni buna zorlayan herkesin de bencil olduğunu düşünüyorum.
1: Deyim bunu diyorsun.
0: Bu deyim bunu. Hı. Hakikaten de öyle değil midir?
1: Evet,
0: yani bir anne tabii. Seni eşinle sıkıntıya sokuyorsa, bir eş seni ailenle seçim yapmaya zorluyorsa ya da işinle geleceğinle ilgili çok hayallerin var ama eşin ya da ailen buna ket bulmaya çalışıyorsa
1: diyorsa, evet.
0: Sence bu bencillik değil midir?
1: Tabii ki.
0: Yani hep niye idare edip kaybetmemek için, kaybetme korkusuyla idare ettiğimiz şeyler bir gün sonra, belli bir gün sonra bizi esaret altına alıyor. Hı hı. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki hayaller bir yanda, sen bir yanda dağılmışsın. Hı hı. Hayattan zevkin, umudun bir şeyin kalma. Umudun. Dolayısıyla lütfen oğlaklar arada kalmayın. Arada kalanın canı çıkarmış, aman sakın diye söylemek istiyorum. Ama genel olarak oğlaklar için destekleyici bir süreç. Sadece ilişkiler, aile ilişkileri, hı hı. Sadece aşk için düşünmeyin bunu. Hı hı. Patron çalışan ilişkileri, aşk ilişkileri hepsiyle ilgili biraz preslenebilirler. Buna dikkat etsinler. Ama bazıları da o hak ettikleri özrü, telafiyi alabilir. Alacaklar. Yeni ayın etkisiyle. Yani ben sana çok haksızlık ettim, beni affet diyebilirler. İyi düşünün vallahi.
1: Evet, bizi izleyen oğlaklar onlardan olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: O zaman hemen devam edelim. Gelsin bakalım kovalar.
0: Evet.
1: Kovalar için tablo nasıl?
0: Evet, kovalara baktığımız zaman
1: onların da... En az yıldızlı kova.
0: Evet.
1: Hiç 5 yıldızı yok.
0: Niye ama neden? Çünkü birçok sebebi var. Öncelikle yengeç yeni ayı onların biraz daha kritik bir alanında 6. evde gerçekleşiyor. Sağlık konusu kötü mü? Değil ama biraz dikkat etmeleri lazım. Hı. Özellikle mide, hormonlar, genel olarak sağlık, koku hassasiyeti, bedensel hassasiyet, vücudun ödem toplaması gibi durumlara yatkın olabilirler. Bu önümüzdeki 15 günlük, yaklaşık 20 günlük hatta süreçte. Biraz böyle ödem tutmamaya falan dikkat etsinler. Eğer uzun zamandır bir sağlık sorunu, bir problem yaşıyorlarsa tahlil yaptırmanın, özellikle yarın değerlendirmesi yine tavsiye ederim. Şöyle bir baktırmanın, benim neyim var neyim yok, kan değerlerim nasılmış, güzel bir doktorunuza gidip danışmanın tam zamanıdır. Hı hı. Spora başlayabilirsiniz, diyete başlayabilirsiniz, sağlıksız bir alışkanlığınız varsa bundan arınabilirsiniz. Bu anlamda da destekleniyorsunuz. İş anlamında yenilikler, yeni başlangıçlar çok güzel fırsatlar olabilir. İyi gelir getiren bir iş olabilir. Geçmişte alamadıkları bir hakları, tazminatları, paraları varsa iş yerlerinden bunu alabilirler. Hı hı. İş ve sağlık anlamında aslında destekleyici, yani kendimize bakmamız gereken, toparlamamız gereken bir süreç. Ama aksi gibi kovaların karbonhidrat tüketme ihtiyaçları, ev yemeği yeme ihtiyaçları, tatlı yeme ihtiyaçları feci şekilde artabilir. Bunu işte dengelemek kolay olmayabilir. Sağlıklı yaşam konusunda biraz daha duygusal yeme alışkanlıklarından veya duygusal yapmış oldukları, sürekli bağımlısı oldukları şekerden işte vesaire bir şeylerden fedakarlık etmeleri gerekebilir. Biraz daha kendini disipline etmeleri zor olacak bu süreçte. Ama iş hayatlarında bir yenilik olabilir. Özellikle otelcilik yapan, restoran işi yapan, insanların ihtiyaçlarına yönelik işler yapan, büyük marketlerde çalışan veya bu işleri yapan, ticaret yapan yengeçler için çok verimli ve çok bereketli bir süreç olabilir. Duran ticaretlerinin akmaya
1: yine
0: başladığını görebilirler.
1: Yengeciyim.
0: Ay, yine yengeç dedim ya. Yengeç.
1: Çok tatlısın.
0: Düşer artık. Neden ama? Çünkü yengeç yeni ayı var. Kovaların, özür dilerim. Bu arada bu meslekler tam olarak yengeçlerin meslekleri. Neden kovalarda bu meslek çalışıyor? Yükselen kovanın 6. evi yengeç. Ve dolayısıyla onların yaşamlarında otelcilik, organizasyon işleri, hı hı. büyük ticaretler veya başkalarıyla büyük kitlelerle ortak yapılan işler çok bereketli ve verimli olur. Kovaların bu süreçte dikkat etmesi gereken şey şu: küçük bir hareketler. Mesela marketleri var, ne zamandır işte çalışmıyor, hı hı. iyi gitmiyor. Küçük bir indirim. Küçük bir artı. Ha,
1: bir, minik söylenen, bir dokunuş yapması
0: minik
1: lazım.
0: Minik bir dokunuş. Söylenen bir slogan kovaların hayatında ticaretlerini çok güzel arttırabilir. Kariyer hayatlarına çok güzel dokunabilir. İş hayatlarına çok güzel dokunabilir. Ve

0: bu aralar su tüketimine, sağlıkla ilgili konulara dikkat etsinler. Venüs'ün başa geçmesi çok güzel. Özellikle Kiron'la da yapacağı açı. Eğer bir mal mülk işleri varsa, aileden kalan bir emlak işi varsa veya bir ev alım satım işi varsa kovalar için bu çok avantajlı olabilir. Harika bir şey olabilir hatta. Ne zamandır satılmayan bir evin satılması, ne zamandır paylaşılamayan bir malın paylaşılması, aileden ne zamandır beklenen bir desteğin gelmesi, miras, mal paylaşımı gibi konularda şifalanmak, barışmak, uzlaşmak gibi destekler olabilir. Ve eğer kovaların bir sağlık sorunları varsa, bağırsaklarıyla ilgili, beslenmeleriyle ilgili bir problemleri varsa, vücutlarında rahatsız oldukları, kurtulmak istedikleri bir şey varsa, onlar için de tam biçilmiş kaftan mükemmel bir süreç. Onların biraz daha ufak tefek dokunuşlara, yenilenmeye, kendilerini yenilemeye doğru gideceklerini söyleyebiliriz. Ama yengeç yeni ayıyla beraber kova burçları için, yine yengeç diyecektim sus. Yengeç yeni ayıyla beraber kova burçları için Venüs Uranüs açısına baktığımızda aşk ilişkilerinde beklenmedik şok edici haberleri, işte ummadığınız kişileri ummadığınız kişilerle görmek, kimler kimlerle beraber şaşırmak veya işte size söylenen şeylerin aslında doğru olmadığını görmek biraz şok edici olabilir. Aşk, çocuklar ve ikili ilişkilerde önümüzdeki 15 gün biraz maskelerin düştüğü bir süreç olabilir açıkçası. O yüzden aşka biraz düşük verdik. Yoksa sizin enerjiniz yeter.
1: Evet, değil mi? Gerçekten kovaların enerjileri çok güzel. O zaman biz bu kadar bekleyen sevgili balıklara bak
0: Balaklar.
1: Tam bir Merkür'de iletişim hataları. Balıklara sıra geldi efendim. Şöyle can kulağıyla sizi de dinliyoruz. Benim de babam balık.
0: Evet. Sevgili sayın yakışıklı pilotumuz efendim. Balıklar. Evet. Bu arada balık başak. Mesela ben başak, eşim balık. Balık başak evlilikleri de çok fazla oluyor ilişkilerde.
1: Annem de
0: Senin
1: başak,
0: annenle
1: evet,
0: baban da öyle.
1: doğru.
0: Evet, balıklar. Bu hafta ilişkileriniz, ortak işleriniz çok fazla ön plana çıkmaya başlıyor. Bu yeni ay sizin için çok avantajlı, bir kere onu söyleyeyim. Özellikle çocuklarınız varsa, bir ilişkiniz varsa, bunun büyüdüğünü, beslendiğini, daha güzel bir hale geldiğini görebilirsiniz. Bu açıdan çok verimli. İşte hamile kalmak, bebek istiyorsanız bebek sahibi olmak, çocuklarınızın geleceği ve mürüvvetiyle ilgili güzellikler görmek. Yaş grubuna göre düşünelim. Hani kimisinin çocuğu olur, kimisi hamile kalır, kimisi baba olacağını öğrenir. Kimisinin çocuğu okul hazırlıklarına başlar. Kimisi çocuğunun nihayet bir mürüvvet haberini alır. Yaş grubunuza göre düşünün. Kimisi ne çoluğu ne çocuğu sevgilimden haber bekliyorum diyen balıklar için romantik haberleşmeler, romantik hediyeler, işte romantik tatiller, bunlar gündeme gelebilir. Gerçekten balıklar tatil planı yapabilirler. Sevgilileriyle, eşleriyle güzel gezilere katılabilirler. Su kenarı yerlere gidip orada huzur bulabilirler, dinlenebilirler. Bedenlerini ve ruhlarını çok güzel bir şekilde dinlendirebilecekleri bir süreçten geçiyorlar. Güzel hediyeler alabilirler, romantik hediyeler alabilirler. Onlar için biraz daha değerli hissedecekleri, sahnenin önüne çıkacakları bir süreç olacak. Aşkta, çocuklarla ilgili konularda veya sosyal çevrelerinde anlaşmazlıklar varsa yeni ayla beraber bu biraz daha görünür hale gelebilir. Dikkat etmeleri gereken konuysa onların da partnerleri ve aileleri arasında işte sen onu söyledin, ben bunu söyledim gibi problemlere biraz dikkat etmeleri lazım. Bu aralar her şey çok romantik giderken partnerinizin normalden daha eleştirel olduğunu veya sizden biraz daha fazla şey beklediğini fark edebilirsiniz. Çünkü Venüs başa geçince otomatikman balıkların karşıt alanına geçiyor. Seni çok seviyorum ama biraz şöyle mi olsan, seni çok seviyorum ama biraz böyle mi yapsan, işte erken kalkmıyorsun, şöyle olmuyorsun. Eleştiriler çok fazla gelebilir partnerden. Partnerinizin de bu anlamda biraz eğer balık partneriniz varsa sakin olmanızı ve balıkları çok incitmemenizi tavsiye ederim. Onlar oradan almıyorlar çünkü. Daha göstererek sevgi dilinden alıyorlar. Ama biraz eleştirel olabilir partnerleri bu ara balıklara karşı. Sevgili balıkların da eleştirel olabilecekleri tam bu karşı bir aks ediyor çünkü. Eleştirel olabilecekleri bir süreç olabilir. Bu aralar partneri eleştirmek ve incitmek yerine partnerinizin ne kadar sevileceğini, sevilmeye değer olduğunu hatırlamaya çalışın. Özellikle 10 Temmuz'daki güzel görünüm onların da yakın çevre, akraba ilişkileri, partnerle olan problemlerin çözülebileceğini, daha romantik hale gelebileceğini, dargınlıkların ve kırgınlıkların, itirafların gelebileceğini gösteriyor. Biraz aile içi ilişkiler, emlak işleri, ev alım satım işleri, bekledikleri bir mal, mülk, para işi varsa bununla ilgili biraz hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Aile içerisinde istemedikleri veya bugüne kadar fark etmedikleri bir şeyle yüzleşmek durumunda kalabilirler. Aileleriyle eşleri arasında sıkışabilecek burçlardan birisi de balık olabilir. Ona bir dikkat etmeliler. Ve işte ben bu evi istiyorum, sen istemiyorsun. Ben tatile gitmek istiyorum, sen istemiyorsun gibi. Fikir ayrılıkları, yaşam alanıyla ilgili, aileyle ilgili veya işte bundan

0: sonra yapılacak planlarla ilgili fikir ayrılıkları birazcık stresli durumlara yol açabilir. Aile konuları önemli olacak. Para konuları önemli olacak. Aile içerisinde beklenmedik haberler, beklenmedik durumlar balıkların ekstra sorumluluk yüklenmesine sebebiyet verebilir. Ama genel olarak romantik bir süreç. Eğer partneriniz ya da siz eleştirinin dozunu çok arttırmazsanız gayet romantik bir süreç. Sahnede olduğunuz, görünür olduğunuz, ürettiğiniz şeylerin büyüdüğü, her şeyin doğurgan olarak büyüyerek çoğaldığı güzel bir evreden
1: hareketli
0: geçiyorsunuz.
1: Hareketli bir süreçteler aslında. Evet. Evet, yine müziğimizi duyduk. Ama şunu da soracağım. Kimler kimler yuva kuruyor, ben niye kuramıyorum ki sorusunu soruyorsanız eğer. Hangi burçlar evlenecek onu da soracağım yine, olur mu?
0: Tabii ki.
1: O zaman dönüşte.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
4: Gerçekten mi? Kanıtla.
5: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
5: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
4: Trivago'ya bakmadım.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Arkadaşlar!
8: Azma!
7: Size bir sürprizim var. Ozmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
8: Azma!
9: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
7: Çocuk çikolatasının lider markasından Ozmo Cool'u sen de dene.
10: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 2,5 kilo ovadan baldo pirinç 165 lira, piliç bagetin kilosu 94 lira 50 kuruş.
11: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
12: Abi ne oluyor ya?
13: Açlık basıyor, bir şey yok.
14: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
15: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
16: Otel harika.
17: Evet ve geceliği sadece 13.500.
18: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
16: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
19: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
1: Sen seversin diye aldım.
19: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. İçeri bakıyor. Google Gemini'yi açtı. Dolabı tarıyor. Tarif geldi. Afiyet olsun Sena. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
13: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
6: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
3: Arabanı arabam.com'a değerinde Twink sat.
2: NATO zirvesinin şifreleri, sembolleri ve anlamları. Araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ve Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
11: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
16: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick.

0: buluşma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Hepsi burada. Premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi Premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
6: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Servis geldi, çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
11: kurdu. Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması.

0: şarkısı. Cornetto Disco Oreo'yla aç kalbini yazar.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
7: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Obsessor. Yeah.
8: Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obsessor'un yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
9: Fıstık gibi. O zaman Obsessor.
10: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
11: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
10: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzul
12: uyar. Ben Deniz H5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
13: Yine ne söyleniyorsun H5?
12: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
13: Şarj olmaya mı?
12: Şarj olmaya. Hoş 5'i
14: durdurabilirsen. Otel harika.
15: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
17: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Koçakla Festival şimdi.

0: Evet, reklam öncesi sevgili Mine'ye sordum. Yuva kurmayı bekleyen burçlar var. En çok yuva kurmaya meyilli burçlar önümüzdeki süreçte kimler?
1: Şimdi bu uzunca bir süre, yani hemen bitmeyecek bir süreç. Böyle yaklaşık 2028'e kadar özellikle koçlar, aslanlar, yaylar yuva kurmaya, daha sağlam ilişkiler yaşamaya müsait olacaklar. Eğer problemli ilişkileri varsa, bu ilişki onları tüketiyorsa bu ilişkiler yavaş yavaş bitme noktasına gelebilir. Ve ilginç bir şekilde hayatlarına gerçekten girmesi gereken kişiler dahil olabilir. Bekar koç aslan yaylar için de çok çok verimli bir süreç. Aynı şekilde kovalar, müzmin bekar, özgürlüğüne düşkün kovalar için de.
0: Onlar ama evlenmeyi sevmiyor aslında.
1: Aslında evlilik insanı değiller ama tabii ki bu haritayla da ilgili bir şey. Kovadır ama çok fazla boğa, yengeç etkileri vardır. Terazi etkisi vardır, ilişkisiz yapamıyordur. O biraz değişen bir şey ama bazı burçların öncelikli istekleri ve amaçları vardır. Kovaların öncelikli istek ve amacı ilişkiden ziyade daha hani büyük amaçlar peşindedir. Dolayısıyla o özgür, hani evlilik insanı olmakta zorlanan kovaların da evlilik ve ilişkilerle ilgili çok efendim şanslı olabilecekleri bir süreç olacak. Genel olarak kovalar, ikizler, yaylar, aslanlar, koçlar bunlar biraz daha avantajlı. Fakat ikizlerle yayda şöyle bir şey uyarmak istiyorum. Bir taraftan evlenmek istiyorlar, bir taraftan özgür kalmak istiyorlar. İkizler, yaylar tam olarak bu. Neden? Çünkü Uranüs ikizler burcuna geçti. Artık İkizler burcu üzerinde cendere oluşturacak, baskı olacak bir şeye dayanamayabilir. Yay da öyle. Yani sıkışmaktansa, sıkılmaktansa hep özgürlüğüne gitmeyi. Bu saatten sonra bir ikizlerle de ya da yayla anlaşabilmek istiyorsanız, özellikle önümüzdeki 7 yıllık süreçte anlaşabilmek istiyorsanız şunu yapmanız lazım. Özgürlük istiyorsan beraber özgür bir hayatımız olsun. Bazen seni özgür de bırakırım. Sen işlerini, planlarını, ideallerini gerçekleştir. Onları sıkıp cendereye alırsak kaybeden tarafta oluruz. Onu bir kere hatırlatmak isterim. Ama genel olarak aslanlar, kovalar, yaylar, koçlar önümüzdeki süreçte evlilik için çok şanslı olacak. Diğerleri değil mi? Diğerleri de şanslı. Yengeçler, başaklar ve balıklar, bir de oğlaklar. Yine önümüzdeki 6 ay ile 1 yıllık süreçte Jüpiter yengeçten çıktı, aslana geçti ama emin olun bazılarının süreçleri devam ediyor. Yani bu Jüpiter öyle kavuşumlar yaparak ayrıldı ki yengeç burcundan. Önümüzdeki bir yıl yine yengeçlerin, başakların, balıkların, akreplerin, boğaların evlilik şansları devam ediyor olacak veya başladıkları ilişkileri çok güzel geliştirebilecekler. İlişki açısından şunu söylemek istiyorum. Satürn Koç'ta, Uranüs İkizler'de, Neptün Koç'ta, jenerasyon gezegenlerin hepsi bu alanlarda. Şimdi Jüpiter de Aslan'a geçti. Şöyle bir zamanı okuduğumuz zaman şöyle bir şey var. Evliliğin bir oyuncak olmadığını, istediğimiz, canımız istediği zaman terk edilecek bir alan olmadığını, evliliğin hızlı yapılacak bir seçim olmadığını idrak etmediğimiz sürece bu süreç hep bizim için hüsran olacak. Bize söylenen şöyle bir şey var. Evlilik bir sorumluluk süreci. Yani şirket kurarken duygusal bir şirket kurmak gibi aslında. Herkesin sorumlulukları var. Kendinizi salmak, bırakmak, karşı tarafın üzerine yüklenmek gibi hatalar yaparsanız bu ara kimsenin kimseye tahammülü yok. Herkes özgürlüğüne gitmek ister. Haberiniz olsun. Onu da bir dipnot olarak uyarayım.
0: Evet,
1: ve gösteriş. Bunu bırakmak lazım.
0: Evet, ağzına gönlüne sağlık. İnşallah seni gene ağırlarız.
1: İnşallah
0: böyle
1: efendim.
0: Tadı damağımızda kalmaz. İzleyicimiz de bence çok mutlu oldu seni yaz sezonunda da burada görmekten. Çok teşekkür ederim.
1: Yeter artık git demiyorsunuz yani.
0: Asla her zaman.
1: Hüseyin abi benden kurtuluşun yok.
0: Başımızın üstünde yerin var.
1: Hüseyin abicim kurtulacak ben. Yine göreceksin beni buradan.
0: Yani. Bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Yarın yine aynı saatte 11'de Beyaz TV ekranlarında Nilüfer Zaman'da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıklı.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Keyfinizin, enerjinizin yerinde olduğu harika bir gün diliyorum. Yine bir haftayı nasıl hızlı bir şekilde geçtiğimizin kanıtı bugün Perşembe. Sabah evden çıkarken şey diyorum, ya diyorum bugün diyorum Perşembe mi? Yani gerçekten hayatta su misali, böyle yağ misali elimizden kayıp gidiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Her gün keyif almaya çalışıyoruz ve en önemlisi kendimizi mutlu edecek etkinlikler planlıyoruz. Bakın bu gerçekten çok önemli. Tamam çalışacağız, üreteceğiz, çocuklar için koşturacağız, bir anne olarak her şeyi yapacağız ama kendimize de o zaman dilimini ayıracağız. Yani mesela şu an yapmış olduğunuz gibi kahveler, çaylar alındı ekran karşısında. Şimdi bir rahatlama. Ya şöyle 2 saat efendim kafanıza hiçbir şey gelmesin. Bakalım önce günün menüsünü birlikte belirleyelim. Sonra öğleden sonra bakarız neler gerekiyor, neler yapmak gerekiyor. Gelsin menümüz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Farklı şekil ve dokularıyla her biri ayrı keyif sunan, yumuşacık hamuruyla çeşitliliğiyle dikkat çeken zengin bir poğaça seçkisi. 8 poğaça. Kumpir lezzetinin modern bir sunumla kasede buluştuğu dolgun malzemeleriyle hem doyurucu hem eğlenceli bir yorum. Kumpir Bowl. Makarnanın gösterişli sunumuyla bir araya geldiği, her katında lezzetin yankılandığı, eğlenceli ve dikkat çekici bir tabak. Makarna Davulu. S formuyla dikkat çeken, ağızda dağılan dokusuyla klasik ve zarif bir atıştırmalık. S kurabiye. Şekliyle ayı andıran, yumuşak dokusu ve hafif tatlılığıyla huzurlu ve narin bir tatlı deneyimi. Ay parçası tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Evet efendim. Sabahın erken saatlerinde kalktım. Alarm ısrarla ötüyor. Saat 5:30'a kurmuşum namaza.

0: Allah.
1: Ama nasıl öğütüyor biliyor musun?
0: Böyle insanı bazen
1: Allah Allah diye geliyor, tamam mı?
0: Telefonu böyle böyle vattırasın
1: kalk
0: geliyor.
1: Kalk diyor Nermin Öztürk diyor. Kalk diyor. Şuraya basıyorum, susturuyorum. 3 dakika sonra bir daha. Basıyorum, susturuyorum. 3 dakika sonra bir daha. Tam dedim kızım dedim kalk, namaz kaçacak dedim. Fırladım işte. Saat kaçtı? 6'ya çeyrek vardı. Bilmiyorum, inşallah yakalamışımdır. Ondan sonra bir daha da yatmadım Serpil'im.
0: Oh ne güzel,
1: yani
0: bomba
1: motivasyon
0: gibi.
1: Motivasyon konuşmasını sizlere yaparken en çok kendime yapmış oldum yani. Nermin Öztürk, evet. Sabahın erken saatlerinde kalkıyorsun ama sonuç itibariyle burada izleyicilerinle buluştuğunda bütün o stresin, sıkıntın gidiyor. Neden? Çünkü ekran bize enerji veriyor. Ekran bizi gerçekten besliyor.
0: Sevdiğimiz işi yapıyoruz.
1: Aynen öyle. Yani şunu söyleyeyim. Dünkü konuşmamız çok hoşunuza gitmiş. Sizlere, kalplerinize dokunmamız hoşunuza gitmiş. Bizim için de bu çok kıymetli. Hatta dünkü konuşmanın dakikalıklarını istiyorum Nida. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 8'e 9 gibiyiz biz. Yani bir 8 poğaçamız eksikti. 8'e 9'u tamamlayalım istedik.
0: Evet.
1: Hamuru hiç yormayacağım. Anlatacağım. Kat kat açılan bir hamur. Tamam mı? O yüzden hamuru yoğurmayalım. Bezelemeye vakit olmaz. Diğerini yoğuracağım. Ondan bahsedeceğim. 2 su bardağılık su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı, aldığı kadar un. Araları için 100 gram tereyağı, üzeri için 1 adet yumurtanın sarısı.
0: Evet.
1: Şimdi kıymetli Beyaz TV izleyenleri, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Balkon konuşması gibi oldu.
0: Efendim yaslanın arkanıza, çayınızı kahvenizi alın. Nermin Hanım şimdi anlatıyor.
1: Evet. 8'e 9, 8'e 9 gibiyiz biz seninle. Bu şarkıyı bu poğaçayı yaparken verebilirsiniz. Biz seninle.
0: Ama çok seveceksin, ben biliyorum.
1: Çok seveceğiz efendim. Şekil böyle antrikuntrin çevireceğim, döndüreceğim, S yapacağım. S harflerini de çok
0: sonra
1: severim.
0: 8 yapacaksın.
1: S, S, S, 8, 8. S'lerden gidiyoruz bugün efendim. Çok güzel bir hamur tuttuk. Şekeriyle, mayasıyla aktifleştirdik. Bu klasik bir şey. Sonrasında tuzunu unla birlikte verdik. İçerisine tereyağını yedirdik. Ilık suyuyla birlikte efsane bir hamur oldu.
0: Evet.
1: Sonrasında içine sürebileceğimiz bir tereyağımız var. Onu eriteceğiz.
0: Katlarına.
1: Burada da efendim yumurtamız var. Üstüne en son yumurta sarısı süreceğiz. Hamurlar incecik zar gibi, böyle zar gibi açılacak. Tamam mı? Yaklaşık 10 tane beze yaptık. Yaptığımız hamurdan 10 tane bezeyi ayırdık. Sonrasında üst üste koyduğumuz bezeleri bir oklava yardımıyla ya da bir merdane yardımıyla inceltmeye başlayacağız. Bir kare elde edeceğiz. Kareyi elde ettikten sonra katlama tekniğiyle bambaşka bir boyuta gideceğiz. Hadi
0: efendim,
1: bismillahirrahmanirrahim.
0: Mayalı bir hamur. Hiç mayalanmasını beklemedik.
1: Şöyle.
0: Direkt yoğurduk. Bezeledik. Nermin'in söylediği gibi yağladık. Ve dolapta Nermin'i bekliyor.
1: Geldim. Şöyle çıkardım.
0: Bak Nermin, yağlarımız bile donmuş.
1: Maya olduğu için kabardı. Bakın. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
0: Bence tam tersi, yüzüstü yapıştır.
1: Şimdi burada hamur kendi kendini saldı.
0: İster misin bunları almak?
1: Çok gelmeyecek. Hı. Şöyle kendi kendini saldım. Bak kaç kat oldu. Elimle bile açabiliyorum.
0: Pamuk pamuk. Şöyle, glutenin açığa çıkarmış mis.
1: 10 kat, 10 beze. Ve başlıyoruz efendim esnetmeye. Bismillahirrahmanirrahim. Haydi bol bereketli olsun. Yiyenlere de şifa olsun. Şöyle güzel bir hamur elde ediyoruz. Tamam mı? Çok bastırmıyorum ki mermerime de çok yapışmasın. Şöyle bir açma işlemi yapacağız. 10 kat mayalı bir hamur.
0: Ben bu arada yumurtamı ayarlayayım.
1: Bakın. Dikdörtgen şeklinde açabilirsiniz. Daha yuvarlak değil de. Şöyle benim gibi.
0: Daha karesinin başarılı işini olacak. Daha çok kolaylaştıracak değil mi?
1: Aynen. Daha başarılı bir hamur elde edeceğiz. Şu kenarları birazcık gözüme kalın. Onları da şöyle bir incelteceğim. Ama bitmedi. Katlama tekniği yapıp bir kat daha incelteceğim. O da bilginiz olsun. Bence güzel oldu.
0: Ama senin önünde bayağı kalınlıklar var. Kenarlarda orta değil de değil mi?
1: Açacağım, açacağım. Şöyle. İyice esnettiğim hamuru şöyle merdane ile açıyorum. Evet.

0: Şöyle bakın. Burada ayrılmayın. Şekil 10 numara. Katlama tekniği çok güzel. Sessizlik.
1: Hazırım, seni bekliyorum.
0: Evet, benim için hamur kafi. Buradan
1: bu arayı yağlamayacağız çünkü birbirlerine tutulsunlar.
0: Açıyorum. Biraz yapışıyor. Şöyle getiriyorum. Serpil Hanım.
1: Buyurun. Buyurun Nida Hanım. Hepsini
0: yapacak
1: duyuyorum.
0: Bir şey yok. Ne yapsın? Bütün alfabetik rakamlara geçebiliriz. Sayılara geçebiliriz. Her an her şey yapabiliriz. Aslında var ya, öbür türlü yapsaydık daha iyi olurdu.
1: Nasıl öbür türlüden kastın? Ha, anladım.
0: Şunu alta versek. Kaldırabilir miyiz? Şu an böyle fikrim değişti de o yüzden. Yanlış anlamayın.
1: Fark ettim.
0: Fikrim değişti de.
1: Fikrin geldi. Bekle.
0: Üstsüz bir şey
1: bekle
0: istiyorum.
1: Bekle canım içi. Bunu buna saralım ama azıcık un vermezsen yapamayız.
0: Yapamaz mıyız?
1: Aa, bence yapamayız.
0: Şöyle gitsek. Bana yardım etsen.
1: İşte azıcık çalsaydı.
0: Getir serp.
1: Şöyle minnacık eser miktarda vereceğim.
0: Bak. Çünkü bozulsun istemiyorum.
1: Fark ettim. Onun için sarabilmen adına sana böyle toz gibi hani gevşek gevşek sadece dönebilelim rahat.
0: Yardım et. Destekle.
1: Kalk.
0: Gel. Hop. Ay, maşallah maşallah maşallah. Neden bunu yaptım?
1: Evet neden
0: anladım? Hemen anlatıyorum. Hı. Çünkü ben 8'imin çok pürüzsüz olmasını istiyorum. 8 çok kırılgan, naif bir rakam. 8'imin pürüzsüz, ışıl ışıl olmasını istiyorum. Şimdi gel.
1: Tut. Geliyorum hocam.
0: Tut gel. Bayağı bir gel ortaya. Şurada gel. Hı. Burada da bunu biraz aç. Hı.
1: Bastırmayalım, aşağı şey olmasın. Bence gayet iyi.
0: Sonra gel.
1: Hay ben buraya nasıl uzanayım?
0: Hı. Tamam.
1: Alsan onu biraz çık.
0: Tut, kaldır. Bir çek orada.
1: Nereye çekeyim?
0: Önümüze.
1: Yaklaşalım mı? Hı. Bunun fazlalığını alacağım şimdi senden. Şuralarını da alayım. Sen rahat çalış.
0: Dur, vereceğim.
1: Şunu da alayım mı? Dur Çöniko.
0: Hemen. Al bakalım. Bunu atmayacağız asla.
1: Bu kulaklarını da bana uçurur musun şuralarında?
0: At zaten. Çünkü esneteceğim bir tık daha. Kıymetlilerim. Canlarım. 8'in çok özel bir anlamı varmış.
1: Neymiş?
0: Güç, başarı ve liderlik demekmiş.
1: Kız görüyor musun? Ne akıllı kadınım.
0: Biz bu yüzden evrene bu mesajı göndererek bu poğaçayı yapma kararı aldık.
1: Aldık.
0: Zenginlik olursa olur, güzel olur. Gücümüz elhamdülillah. Al hayatım, ne yapacaksın?
1: Yok ben seni beklerken.
0: Çinliler de 8 sayısını ne ekersem onu biçersinle anlayışıyla birlikte bağdaştırma yapıyormuş. Bak sen Çinlilere.
1: Acaba geçmiş hayatımda şey mi?
0: Bir parmak. Tamam mı? Fazlası zarar, azı karar.
1: Bir önemli. Parmak. Bu arada bak sonra yine diyeceksiniz Serpil bu hamurun reçetesi.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Gerçekten bunun reçetesini kaydedin, ekran görüntüsü alın. Müthiş, güzel
0: şimdi
1: bir...
0: Şimdi izleyici diyecek ki bu şeritlerden 8'i nasıl yapacaklar?
1: Kısmet.
0: Hastayız biz. Gerçekten. Geçmiş
1: yo,
0: olsun.
1: Yo. İyileştim.
0: Nasıl iyileştin?
1: Elhamdülillah. Tedavi ilaçlarımı kullandım. Mis.
0: O tavırda bir hasta demiyorum.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Bu arada Melike başladı. Hasta görmeye falan.
1: Ay niksa.
0: ENP'de. Böyle biliyor musun? Kız anlatıyor böyle. O kadar böyle istekli ve güzel anlatıyor ki gözlerim doluyor ya dedim.
1: En sevdiği
0: sen
1: şey.
0: Sen de buradan gel.
1: Nereye geleyim?
0: Kesmeye.
1: E tamam.
0: Şimdi gel. Önce şunu bir açıklayalım. Aldık bunu. İzleyeceğim. Bak. Yaptım S. Bak. İlk başta S'den geçiyor. Bak. Dur görüyor musun? Bak. Öpeceksin alnımdan. Sonra getirdin mi bunu?
1: Tamam.
0: Gördün mü?
1: Ama tamam ben de öyle dedim sana.
0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Artık şeye...
1: Aa şöyleydi ha. Hocam ben biliyorum.

0: yandım zaten yani. Gel. Rahattım. Öyle değil ama şöyle yapman lazım. Getir getir, ben sana göstereceğim.
1: Beğendin mi, oldu mu?
0: Gayet başarılı, ellerine tamam. Kollarına sağlık. Gel. Şu şunu zaten böyle oturttuğumuzda.
1: Bugün hayatımızda hep S var. Aldım S'yi. Şöyle çevirdim. Hmm. Buradan da aldım, öbür tarafta çevirdim. Çevirdiğinde 8'i görmen lazım, tamam mı? 8 8 8. Ah. O da heyecanlandı. Çünkü biz bunu çalıştık hocam. Sizin karşınıza şeye çıkmıyoruz, bilgisiz. Bir şey söyleyeceğim, biliyor musun? Bazı kadınları gerçekten attığı mesajlarını böyle okurken üzülerek okuyorum yani. Hep diyoruz ya, kadın kadının. Kesseydin şunları bana.
0: Ha öyle mi? Tamam, bırakıp
1: kadın
0: gidiyorum.
1: Kadın kadının en şöyle yaparsak da güzel olur. Dostu olması gerekirken, yurdu olması gerekirken kadınlar ne kadar kötüleşebiliyorlar.
0: Pardon.
1: Yorumlarda Nermin Öztürk, Serpil ya da X biri Ayşe Fatma ne yaptı da size bu kadar ağır yorumlar yapabiliyorsunuz?
0: Canı sıkılıyor.
1: Yok, canı sıkılıyor falan vallahi kabul etmiyorum.
0: Yok, canı sıkılıyor.
1: İyi ki devletimiz hakaretlere çok ciddi şey yaptı. Cezalar çıkardı. Çok hak ediyorlar. Bazıları çok ciddi hak ediyorsunuz yani. Abi hayatımda kimseye tanımadığım hiç kimseye o yorumu... Kesin hepsini.
0: Klavye delikanlısı.
1: Ha, hiç kimseye o yorumu yapmam. Gerçekten yapmam. Çok üzücü. Ama yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Nermin size ne yapmış? Serpil size ne yapmış? Ben bilmiyorum.
0: Ama ne yapayım, yapsınlar, boşver. Vallahi hiç.
1: Çok acımasızca ama of. Of. Hakka nasıl giriyorsun var ya.
0: Herkes kendi kişiliğini,
1: hesaplaşacağız inşallah.
0: Kişiliğini ortaya koyuyor.
1: Şöyle geldik.
0: Kimsenin bakın, tavuğuna kış demeyiz. Bir şey yapmayız. İşimizi
1: yapıyoruz. O kadar güzel bir tarif ki bu. Hamur çok başarılı. Gerçekten söylüyorum. Şunun güzelliğine bakar mısınız?
0: Ben sana buraya gel, hazırlıyorum bak şöyle.
1: O kadar başarılı ki şunu göstermek istiyorum. Hı. Ekranda da yakından görüyorsunuz. O kadar başarılı bir hamur var ki.
0: Sen bence şey yapma hiç.
1: Yaptıktan sonra.

0: Bana ne? Ben Allah'ın şey hiç karışma.
1: Ya bir şey söyleyeyim, bu şarkı da ne güzel bak. Tam poğaçamıza uydu.
0: Tam göndermelik vallahi, mis. Al Canico.
1: Bakın sadece buradan geliyorsunuz, katlama yapıyorsunuz. Buradan geliyorsunuz, diğer taraftan katlıyorsunuz ve bastırıyorsunuz. Ve şöyle, harika görsel, kat kat lezzet. Bir de bir şey söyleyeyim mi? Servis esnasında da böyle çok naif, kibar bir tarif olacağı için misafirleriniz de böyle çok beğenecek bunu, biliyor musunuz? Ben nacizane sizlere söyleyeyim. Sizlerin de çok hoşuna gidecek bir tarif bu yaparken.
0: Ama sen de sevdin. Şu dokunma olayı da şey yapıyor bu arada.
1: Sevdim ben. Sevdim.
0: Ben fark ettim. Yayın evet, öncesi içimden geçti ama olsun.
1: Dedim böyle şeyleri ekrana getiriyorsun, sonra zaten bize şey yapıyorlar.
0: Namin, şimdi bak, bir insanın senin, benim, işte etrafımızdaki, abi işimiz var, gücümüz var, hiç benim kimsenin işiyle gücüyle işim yok. Çünkü vaktim yok. Vallahi vakti. Ben yok, işimi yetiştiremiyorum.
1: Yemin ederim akşam eve nasıl gidiyorum, nasıl yatıyorum.
0: Ağzıma aylık düşüyorum.
1: Nasıl uyuyorum, çocuklarıma nasıl yetiyorum.
0: Dolayısıyla öyle kıskanarak, yok o bir sürü hakare, hepsini kendine iade ediyorum. Hiç üstüme bile alınmam, sen de alınma.
1: Öyle tabii canım.
0: Ha, kötü söz kime yakışır Nermin'im? Hı? Sahibine.
1: Kas, dur başım döndü.
0: Ha, kadın başı döndürdü be.
1: Ne girdin yakınıma?
0: Gülme. Gülme.
1: Kız dur.
0: Dürttüm Nermin, dedi ki ileri git dedim.
1: Bir git, geri git. Ha, oldu şimdi.
0: Askeri.
1: Kız yapamadım.
0: Se.
1: Nazara geldim.
0: Yazıklar olsun ya. Aktüel.
1: Allah yapma.
0: Aktüel sana yazıklar olsun. Sunucuma şey ettirdin.
1: Sunucuma şey ettirdin.
0: Nazar.
1: Biliyor böyle meraklı meraklı.
0: Öyle sessiz sessiz böyle akarak geliyor oradan var ya.
1: Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bunlar pişerken de o kadar güzel olacak ki böyle. Kabarık kabarık olacak.

0: kurtulacak. Kat kat ayrılacak. O her katına biz tereyağı sürdük falan ya. İnanılmaz güzel. Üstüne de yumurtamız burada.
1: Şiir şiir adeta.
0: Bak yağımız bolca. Bu kestiklerimizi de Serpil böyle yuvarlak ponçik poğaçalar yaptı. Onlar
1: Evet.
0: da kat kat olduğu için çok güzel yuvarlanacak. Bakın iyice sürün böyle, tamam mı? İsterseniz üstüne şey koyabilirsiniz.
1: Ney canım?
0: Susam, çörek otu.
1: Ama biz şeyi kaybetmek istemiyoruz
0: Para
1: Nermin.
0: katlarının ayrılmadığını göstermek
1: Hı
0: istiyoruz
1: hı.
0: böyle izleyicime. O yüzden ne yapıyoruz? Böyle güzelce üzerine yumurta sarısıyla.
1: Bu arada kabarmaları da doyamadı.
0: Aynen öyle.
1: Hı.
0: 8. 8'e. Devam. Şöyle geleyim mi?
1: Ama ben sana yetişemiyorum canımın içi.
0: Ay parçası yapacağız bugün, biliyor
1: Ay
0: musun?
1: parçası.
0: Bugün ay parçası tatlımızla, inanılmaz bir sunumla, kek
1: Güzel.
0: karabı aramaya gerek yok.
1: Bak Nermin, burada
0: Bir püf noktası vereceğim.
1: tek katsı.
0: Kek kalıbını nasıl yapacaksınız şimdi vereceğim.
1: Bak ya,
0: Yani
1: görüyor musun? Bu tek başına size.
0: yeni bir kek kalıbı alayım da işte kullanayım da ben bu ay şeklini çıkarayım da hiç gerek yok.
1: Küçük sekiz.
0: Tek mi kaldı?
1: Tek kaldı
0: Ben
1: yavrum.
0: gibi.
1: Hesapsız ben.
0: Ben gibi.
1: Heh, şimdi. Ay çok güzel oldu hamurumuz.
0: Şöyle bol yumurtayı üstüne sürüyoruz. Şekli dediğim gibi çok kolay. Sadece o püf noktalarını, şeritlerini çok kalın tutmamaya çalışın ki güzel güzel renk alsın. Ben özellikle 2 kere 3 kere geçiyorum ki o ara katlarına bu yumurtalı yağlı karışım da
1: Çok güzel
0: girsin.
1: olacak. Ha?
0: Ayrılsın katları. 10 kat yapmıştık bezemizi. 10 kat bezemizi merdane yardımıyla açtık. Ama parlak olan dışı altta kalsın istedim ki kestiğimde böyle kırık kırık gözükmesin. O yüzden o iç kısmı aldım, açtığım tarafı. Güzel oldu. Onu muhakkak yapın, pürüzsüz gözüksün. Ve evet,
1: Ben
0: güzelce
1: şimdi
0: yumurtamı
1: tezgahımın
0: verdim.
1: üstünü kabaca bir posta aldım. Bu unum ıslanmasın. Bir defa daha alayım ki bezim çok şey olmasın, kirlenmesin.
0: Önceden ısıttığımız 180 derecelik fırına veriyorum. Güzel güzel kabarmaya başlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle çevirdim. 180, 190. Evet, turboda yavaş yavaş pişmeye başlasın kabararak efendim. Ara katları ortaya çıkarak. Ben bir elime su tutuyorum ve ay parçası yapıyoruz efendim. Sizler gibi ekran başında bizi böyle enerjik gözlerle izleyen, ay parçası gözlerinizle bize harika ay parçası tatlısıyla devam edeceğiz. Bu arada hep söylüyorum. Ana sayfada bardağımız, sürahimiz var, dün vereceğimiz. Ondan sonra burada tabağımız ve çaydanlığımız var. Nereye susuz yorum yapın? Bugün böyle seçeceğim. Ama en çok beğendiğiniz ve favori tuttuğunuz tariflerle birlikte yazın. Yani işte evet bu çok güzel fikirmiş. Ben bunu denerim diyebileceğiniz tariflerin de altına yazarsanız biz de sizlere ona göre bir sunum hazırlamış oluruz. Şimdi zeminde 3 paket yulaflı bisküvi, 150
1: Evet.
0: gram tereyağı. Kremasında 400 gram labne peyniri, yarım su bardağı pudra şekeri, 1 paket şanti, 1 paket vanilya. Frambuaz sosunda 1 kase frambuaz, 1 çay bardağı şeker, 1 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı su. Sunumda yaban mersini, böğürtlen çilek, mango dilimleri, kivi dilimleri, frambuaz ve nane yaprakları.
1: Şimdi Nermin,
0: Efendim.
1: diyeceksin ki Serpil bunlar nereden çıktı peki
0: Onu
1: diyeceksin bana.
0: süsleyeceğiz, şıkır şıkır
1: Bunları
0: olacak.
1: da ben ekstradan
0: Evet.
1: getirdim. Bak annesi, şunu görüyor
0: Evet.
1: musun?
0: Renklendireceğiz. O minik sarı domateslerimizle harika bir renk koyacağız efendim. Sunum her şey aslında, biliyor musunuz? Yani
1: Önce
0: evet
1: gözümüze.
0: göze hitap edecek ama sunum bence burada çok iddialı ve olması gereken bir şey. Kremayı da önden çırptık ki soğuk olsun. Kremada ne vardı hemen onu da özetleyeyim ben. Şöyle 400 gram labne peynirini yarım su bardağı pudra şekeriyle güzelce yoğunlaştırarak çırptık. Bir paket şanti, bir paket vanilya ekledik ve yine onu iyice kıvamına getirdikten sonra

0: sonra buzdolabı poşetine veya pastacı poşetleri var ya, onun içerisine alabilirsiniz. Bu çok önemli. Ve şu an herkesin evinde olan, şöyle göstereyim, kelepçeli bir kek kalıbı.
1: Bu arada bu da burada hazır.
0: Ve şöyle bir kase istiyorum ama bunun içine bir pişirme kağıdı açalım.
1: Açacağım zaten.
0: Sonra Nermin bunu niye unuttun deme bana.
1: Ben hiç öyle şeyler söylemem. Ben sadece şey söylüyorum. Son dakika niye şey yaptın diye.
0: Neyi yaptın son dakika?
1: Buralarına da getirelim. Hiç içine koyma.
0: Getirmesek mi? Yapışır mı? Daha böyle
1: bunu duvarlarına gibi koyarsam alıp çıkarırım. Aksi halde tabanına bırakırım.
0: Ama şey olabiliyor ya, o yüzden dedim. Kenarları pütürüklü. Yakalınca.
1: Ben biliyorum sen bu konuda hassas bir kadınsın.
0: Pütürüklü olmasın dedim. Bak sen beni dinle. Şuralar böyle katlı olacak.
1: Olmayacak ki.
0: Sen beni dinle sadece.
1: Peki tamam. Koko. Ben gidip ki bilirim falan. Ben şimdi meyvelerimle dans edeyim orada.
0: Efendim şöyle gösteriyorum. Koyduk. Burada tereyağımı erittim. Bisküviyle birlikte tereyağını bir harmanlayacağız. Şöyle bakar mısınız? Bolca yulaflı bisküvimiz var. Aslında şöyle bakıldığında bu şeyi de andırıyor. Cheesecake diyebiliriz.
1: Kısmen. Ama sen çok şey yapmıyorsun. Ondan yani ay. Bizimkisi ay zaten. Tam cheesecake de sayılmaz. Ama fırına
0: bunu
1: gidiyor
0: ben
1: mu?
0: Ben söylediğim için mi dikkate aldın?
1: Fırına gidiyor mu mesela tatlımız? Hmm. Gitmiyor. Tabii ki aldım. Niye almayayım?
0: İsim koymayayım diye.
1: Tabii çünkü senin tikin var.
0: Damlalarım var.
1: Tikin olunca ben hiç üstüne gitmem.
0: Evet. Tereyağımız eridi. Bu bana bir tık yüksek geldi ama. Birazını alayım mı? Tereyağı az gelir gibi. Şöyle.
1: Gerekirse sen ne dersen o.
0: Şöyle bir aldım.
1: Ay ben bunları kare mi doğrasam acaba?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Kare doğrayayım ya.
0: Neyi?
1: Kivilerimi falan.
0: Evet evet. Onları hepsini
1: kare. Tüm meyvelerimin ölçüleri birbirine benzesin. Evet,
0: şöyle bence. Bakın güzelce tereyağınla cheesecake zemini hazırlar gibi bu bisküviyle şöyle harmanlıyoruz.
1: Çocukken şöyle ne severdim ben onu yulaflı yulaflı.
0: Değil mi? Ben de çok severim ya. Şişenin yanında da güzel giderdi. Süte de batardı falan. Güzeldi, güzel günlerdi çocukluğumuz. Böyle güzelce yediriyoruz efendim. Canlı yayın yapmanın en kötü yanı lırt falan olman lazım sürekli Serpil'ciğim. Dilini ısırarak konuşman lazım. Tamam mı?
1: İyi ki. Neden ki?
0: Kaçır veriyor, dökülü
1: Allah
0: veriyor.
1: Allah koru ya Rabbim.
0: İnciler geliyor ve dökülü veriyorlar. Evet, bakın şu an tam istediğim kıvamda oldu. Çok da rahat dolaba attığımda bu kıvam donuyor ve sertleşiyor. Dilimlediğimizde de çok güzel bir görselle sizlere sunacağız. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Gayet keyifli olacak o bak. Şeyini çok beğendim.
0: Beğendin mi hamurumuzu?
1: Hı-hı.
0: Şöyle başlıyoruz. Ay parçası yapıyorum Serpil sana. Ay parçası, tamam mı?
1: Keloğlan'ın ay kızı.
0: Uyan.
1: Böyle bir şey vardı, hatırlıyor musun?
0: Dinle aşıkın sözünü.
1: Bayılırdım o seslendirmeye. Şeydi değil mi o?
0: Şöyle. Ha?
1: Şeyin Keloğlan'ı seslendiren.
0: Evet ya. Çok güzel bir ses tonu vardı. Bakın şöyle. Şimdi Müştü ben onu Asyalı nasıl düzleyeceğim?
1: Kaşının arkasıyla.
0: İşte onu diyorum. Şimdi onu ben nasıl düzleyeceğim?
1: Ben de bana sordum.
0: İzleyicime sordum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim diye her yere eşit gelecek şekilde bir zemin oluşturuyoruz. Kuzudan yukarıdır bazı tarifler.
1: Önce gözünüze, sonra gönlünüze, sonra da midenize hitap edecek bir tatlı
0: ay parçası
1: geliyor.
0: Yapıyoruz. Birazdan dakikalar sonrasında ayın nasıl parçası olduğunu göreceksiniz.

0: Ben şey, sen şey yapar mısın Nermin, böyle bazen item olur. Kocaman, kocaman olur. Onu gördüğümde hem korkarım, hem de böyle aklıma gelen bütün duaları sıralarım.
1: Sana bakma diyorum, dinlemiyorsun beni.
0: Ama o benim gözüme geliyor. Nermin, istersen çok minicik böyle yarım santim kadar duvar yapabilirsin ona. İstiyorsan.
1: Yok ya.
0: İstersen
1: donsun böyle güzelce. Sertleşecek zaten.
0: Ay, o uca gitmen lazımmış bak.
1: Ne?
0: Ayının ucu, hilalinin.
1: Geldi geldi.
0: Ben dedirtmem, ben demiştim.
1: Ben demiştim sen.
0: Şimdi ben şu mango mu?
1: Evet. Burada mango şimdi mu? Bu az önce tarif ettiğim malzemeleri şöyle güzelce köpürttük. Bir krema hale getirdik. Çünkü burada yayında çok fazla ses oluyor ve siz de çok rahat edemiyorsunuz açıkçası.
0: Hocam, burayı bilerek mi şey yaptın? Orayı.
1: Yok.
0: Çıkınca şey almasın.
1: Güzel sevirim.
0: Gideyim ben oraya azıcık şöyle ha. Taşıyayım azıcık.
1: Olur olur, ben şekillendirdim. Ama rahat çıksın diye orayı da çok girme ki kırılır. Çıkartırken burası geniş ya alırken.
0: Okey.
1: O da var.
0: Ama orada böyle bir belirgin güzel olur diye düşündüm ben de.
1: Ama şöyle yaparız.
0: Çok güzel benziyor tadı. Sence bunun çekirdeği niye yatsı?
1: Hı?
0: Bunun çekirdeği neden yatsı?
1: Allah öyle yaratmış.
0: Ah, kaldı işte bak.
1: Çok ama güzelmiş.
0: Evet.
1: Malzemesi çok iyiymiş. Bak, çıkartırken inşallah kırmayız. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kırmayız. Ay, yere düştü. Dur sana çarpmayayım. Bence çok kalın da olmasına da gerek. Gayet iyi oldu öyle.
1: Evet. Gideyim ki tok olsun, o donsun. Yoksa çıkartırken zor olacak, ben sana söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Şöyle görüntü. Oo, çok güzel. Tam terapi bugün. Açıyorsunuz şu an kahvelerinizi içerken. Diyorsunuz ki acaba sonunda ne çıkacak?
0: Nefis.
1: Acaba bunun görseli nasıl bir şey olacak? Bunlar ne yapıyor şu an? Çok güzel şeyler. Artık açtık yani, normal yemek programının dışına çıktık. Hayırlı uğurlu olsun. Bildiğin şeyli program çekiyoruz. Konseptli. Evet. Şu an Serpil, başlayalım süslemeye, buyur.
0: Yok, daha çilek sosu frambuaz sosu.
1: Ama bunu birazcık dondurmam lazım ama. Çilek sosunu koymak için. Bunu dolaba atalım mı birazcık?
0: Tamam, atalım. Ama onu da koy bari, öyle gitsin.
1: Emin miyiz?
0: Hı hı. Ben tam olarak o sebeple sana şeydim. Ben aslında her şeyini bitirip gönderecektim demin.
1: Her şeyini bitirip?
0: Bayağı süslemesini falan, ama şu an biraz bir göndersek sanki daha iyi olacak hissettim.
1: Bence gönderelim bunu, dönüşte süslemesini yaparız.
0: İşte neyi, tamam.
1: Bak, yani. Of of of of. Harika.
0: Yapıştı tahtama.
1: Şöyle alıyoruz.
0: Tanelerinden daha bol koyarsan daha şey yaparız ki bize işte çekirdeğini
1: böyle güzelce donduralım, atalım derin dondurucuya, tamam mı? Kaç dakika var dediniz? O zaman bir tık erken girelim, bunu dolaba gönderelim, dönüşlü sunumla birlikte başlarız, çok da güzel olur.
0: Nermin.
1: Söyle.
0: Sonuna kadar sıyırdım.
1: Haydi söyle.

0: Vallahi sıyırdım bak.
1: Ne kadar enteresan ya. Patates gibi. Sunumu çok hoş.
0: Bu kadar.
1: Ben buna bayıldım bir
0: Bakayım
1: şey.
0: tadına hemen. Yeter.
1: Frambuaz falan böyle çat çat edecek dişimi.
0: Sana bir şey söyleyeceğim, inanmayacaksın ama mango nefis.
1: Beğendin
0: Nefis.
1: mi?
0: Yeter yeter.
1: Şöyle donsun.

0: Dolaba gidecek. Bu birazcık donacak dolapta.
1: Fırında da 8-9 pişiyor efendim. Dakikalar sonrasında sizler yorumlara devam edin. Biz bunu dolaba gönderelim. Bakalım alttan tutma bu pastanın sunumu nasıl olacak efendim. Geliyoruz, bir yere ayrılmayın.
2: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
3: Herkes de aynı takılar. Bu sene pişti olmak moda galiba.
4: Neyse ki Atasay var da kendi tarzımı yaratabiliyorum. Sana
5: kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?

0: Sen zahmet etme, biz getirelim. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Üstelik kapında ister nakit ister kredi kartıyla öde. Şok şok cepte şok.
1: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
2: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar.
3: Hiç. Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
2: Devrelerim şişti, hoşbeşinize çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
3: Şarj olmaya mı?
2: De şarj olmaya.
4: Hoşbeşi durdurabilirsen.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
6: Çok lezzetli.
5: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
7: Doritos'tan yılın twisti, ikonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
8: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Hesap basit, hesap basit. Kapıyı aç.
2: Merhaba, nasılsın?

0: var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Süpermarket ürünlerinde premium özel sepette 200 TL anında indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Evet, evde kaldım. Ama neden kaldın?
7: Allah aşkına neden?
6: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
7: Karnın doyar da ruhun aç.
6: Dört nala yaşıyoruz.
7: Tamamdır şaka mati.
6: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam.
8: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.
14: Her ev güzel İstikbal'le.
15: Şaşırtıcı konfor, şaşırtıcı dayanıklılık, şaşırtıcı...

0: aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir.

0: tane alabilir miyim Ahmet abi?
1: Buyur Hasan.
2: Hadi oğlum.
0: Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
0: Oluyor oluyor anne.
3: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
0: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
0: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
4: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
5: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: indirim. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
2: Seri
1: tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
3: Abi ne oluyor ya?
4: Açlık basıyor, bir şey yok.
3: Niye basıyor ki?
5: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
3: Nasıl duracak?
4: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
6: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
7: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla...

0: Ya kazandan gönder, çekilişe katıl. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve express ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Arkadaşlar!
6: Asma!
5: Size bir sürprizim var. Osmo Cool'un bol sütlü ve ballı dünyasına geçmeye ne dersiniz?
7: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
5: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
11: Otel mi? Trivago.
12: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
13: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Poğaçaları gördünüz mü? İnanılmaz bir aurası var. Pes pembe pişmiş, kabarmış ve tam istediğimiz kıvamda. Bizler sekizlerimizi çizdik, sıra sizde. O üstüne böyle bastırdığımda kıyır kıyır hissediyorum. Altı da o kadar güzel kızarmış ki, nar gibi. Ve hemen diğer tarafta da meyvelerimiz var. Dolaptan çıkacak bastığımız, sadece sunuma hazırlanacak.
14: Onu ben bir öne çekeyim.
13: Ve efendim günün üçüncü tarifi ve üçüncü lezzetiyle devam ediyoruz. Bu şu an göreceğiniz ekmek arası makarna tarifimiz.
14: Niye öyle düşündün ki?
13: Ekmek arası makarna.
14: Yok değil, ekmek arası demeyelim biz onu.
13: Ekmek arası makarna yiyeceğiz şimdi.
14: Tamam peki.
13: Biz çok severiz ekmek arası makarnayı.
14: Tabii severiz. Niye sevmeyelim? Sen hamurunu
13: şap... İtalyanlar da çok severmiş ekmek arası makarnayı.
14: Aslında şey böyle hani böyle bir...
13: Davul yapıyorum efendim. Serpil'in deyimiyle makarna davulu yapıyorum.
14: Evet.
13: Tamam mı? Makarna davulu efendim. Ama görsel yıkılacak. Bundan emin olabilirsiniz.
14: Lezzet.
13: Ben sever miyim? Ben bayılırım. Ben hamur işi kadınıyım. Sen seversin sevmezsin. Zaten ne başıma geldiyse hamur işi yüzünden geliyor şu an. Yani kendimi nişasta yememek için zorladıkça akşam dolaptan kalkıp nişasta yerken buluyorum. Tatlı vardı, tatlıyı yedim. Poğaça koymuştuk, poğaçayı yedim.
14: Yiyorum. Yedin mi? Tatlıyı da mı yedin?
13: Dünkü pastayı yemedim. Bir önceki günkü dilim pastayı yedim.
14: Ha, onu da yemeseydin, onu Kerem'e gönderdik zaten biz.
13: Onu yemedim. Dolaba kaldı. Allah bak, bana yardım etsin.
14: Gönderince böyle oluyor demek ki.
13: Hamurunda 5 su bardağı un, 200 gram tereyağı, 1 su bardağı su, tuz. İçi için 1 kase haşlanmış makarna, 300 gram kıyma, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 adet soğan, 1 su bardağı bezelye, 1 su bardağı domates sosu, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, 1 kase de kaşar peynir rendesi. Üzerinde de 1 adet yumurtamız var. Soğanı güzelce doğruyoruz.
14: Burayı ben yapayım, sen hamurunu yap.
13: Sen hamurunu yap. Peki, senin sıcacık ellerine ihtiyacı var bu hamurun.
14: Tamam, sen nasıl istersen.
13: Buyurun.
14: Ne kadar uyumlu bir insan değil mi? Şişiriyorsun bana şu an fark ettim.
13: Gece erken uyudum.
14: Şey var, bak. Uykumu da aldım ya. Böyle var ya.
13: Yani... Elma gibisin belli. Elma gibisin.
14: Teşekkür ederim.
13: Elma gibisin Serpil'cim.
14: Mersi tatlım.
13: Şimdi soğanı doğradık. Tenceremizin altını açtık. Orada sert tereyağı ile un var. Onu Serpiko'ya bıraktım bugün. Serpil'in elleri sıcak.
14: Yaslan arkana.
13: Yoğurur diye düşündüm.
14: Yaslan arkana canım benim.
13: Yaslandım arkama. Serpil'i izliyorum. Burada kıymalı bir iç harç yapacağız. Makarnanın da bu büyük versiyonundan alırsanız çok güzel oluyor. Ekmek arasına daha uygun olacak. Şimdi size çok güzel bir ekmek hamuru yapacağım. Bunun İtalyanca ismi efendim kimbalo. Zaten o da davul demekmiş. Biz de ekmek arası makarna diyoruz. Türkler olarak.
14: Elimi de yağladım. Ha işte olmuyor.
13: Şöyle bu İtalyanlarda gösteri yemeğiymiş Terpil.
14: Özellikle şov yemeği mi yani?
13: Gösterilerde yaparmış. Niye oturmadı o? O zaman siliyordu demin. Oynattık mı içini?
14: Yapma tatlım böyle şeyler yapma bana. Yani canlı yayın burası. Anlıyor musun tatlı böyle? Şunu fethedeceksin.
13: Ama bu şu an kilitlendi o yüzden.
14: Ama kilitlenemez ki. Buraya bastırmazsam kilitlenmiyor.
13: Şimdi oturdu galiba.
14: Yok gene oturmadı. Baksana annesi şuradan. İnna sabirin.
13: Oturmadı. Oturmadı. Allah'ım iyi ki bu tarafa geçmişim. Sen pozitifim dedin ya. Pozitif enerji yolla. İyi uyudum.
14: Çok iyi uyudum.
13: Enerjim yerinde diyorsun.
14: Bak bilmiyor ki bana böyle mukavemet gösteriyor. Çıkarıp burada yoğururum haberi yok.
13: Valla şu an pozitif enerji yükleniyor Serpil'e.
14: Geldi. Doldurdum kutucuğumu.
13: Şu an pozitif enerji yükleniyor. İşte bu böyle güzel, hoş bir davet yemeğiymiş onlarda. Zaten ekmek arası makarna yedikleri belli. Böyle güzelce. Ben mesela bu hamurun içine yüzük saklarım. Ha, bunun içinden böyle yerken yüzük çıksın.
14: Olur, olur ama yani buna da gerek yok.
13: Evet, şu an güzelce tereyağı ve un rondodan geçti. Şimdi üzerine soğuk su koyuyoruz ve çırpmaya devam ediyoruz. Mantı hamuru gibi bir hamur elde edeceğiz. Ben de burada kıymamı hafif yağda kavurdum. Soğan devreye giriyor. Böyle bismillahirrahmanirrahim. İç harcını hazırlıyoruz.
14: Nasıl bir gürültü kirliliğisin. İşimi de kolaylaştırıyorsun ama olsun.
13: Ne yapacaksın? Her güzelin bir kusuru var Serpil ya.
14: Var var. Yani evet var.
13: Ne yapalım? Kabul ettik. Her şeyi herkes
14: kesin
13: olduğu
14: ben
13: gibi
14: kabul halledeyim.
13: Etmeye başladığında zaten büyüyormuşsun.
14: Şimdi
13: soğan ve aynı şekilde kıyma biraz daha burada kavrulacak. İçerisine tuzunu, karabiberini, toz biberini ekliyorum. Hem de soğanımı hızlandırsın. Serpil de orada onda da un, su, tuz ve görmüş olduğunuz üzere harika bir hamur. İçerisinde başka hiçbir şey yok. Maya yok, yağ yok, hiçbir şey yok. Katı, sert, mantı hamuru ayarında bir hamur. Onu çok elimizle yoğurmamamız gerektiği için evet, onu da yaktık. Çünkü ısımasın, erinmesin dedik. Vay vay vay vay. Sen bakar mısın?
14: Böyle acemi gibi şöyle parmak uçlarınızla toplayacaksınız o kadar.
13: Küçükken mutfağa annemler soktuğunda nasıl girmiş?
14: Şöyle tutuyorduk öyle, değil mi?
13: Öyle değil bir hamuru tut. Bir kavra, bir çeki düzen ver kendine.
14: İşte bu o hamur değil.
13: Öyle derdi ya.
14: Evet.
13: Büyükler. Annem
14: kız
13: benim var ya.
14: Kız dediğin şöyle tutar. Parmak uçlarıyla evet, şey mi yapılır?
13: Beze de öyle derdi. Bezi silerken de ben böyle şey. Öyle değil. Aç o bezi. Aç.
14: Ama hakikaten ben de ona tilt olurum derdim.
13: Aç o bezi.
14: Vardır ya şöyle. Ha. Silerler.
13: Ama
14: çocuğum al şunu.
13: Başladık.
14: Heh, avucuna al annem.
13: Annem kapıları sildirirdi bayramda. Beş su. Ya bir dur Handan Öztürk ya.
14: Kapıda niye 500 silinir ayol?
13: Bir dur ya. Cam.
14: 3 4

0: su.
1: Aa.
0: Bir kere köpüklüyorsun, bir kere duru, önce duru suyla fikrini alıyorsun, sonra köpüklüyorsun, sonra duruluyorsun, sonra kuruluyorsun. Handan Öztürk ya.
1: Allah verme ya Rabbi. Sanırsın ki mutfakta kaşık kuruluyoruz.
0: Çok hassaslı temizlik konusunda.
1: Efendim aslında benim hamurum oldu. Ben hazırım da eminim.
0: Evet. Onu bir kapak, bir de zemin olmak üzere ikiye bölersen kapağı çok azıcık üstüne. Bak çok güzel oldu valla. Acemiyim acemi ama güzel yoğurdu.
1: Şöyle. Bunu böyle böyle. Parmak uçlarınızla uğraşaksın.
0: Ben de sana içliğimi hazırlıyorum.
1: Bu
0: Burada
1: sanki iyi.
0: soğanım güzelce karamelize oldu kıymamla. Burada bir domates salçası ekliyorum. Ya da domates sosu artık elinizde ne varsa onları değerlendirebilirsiniz. Biz domates sosu koyduk. İçerisine bezelyeleri ekliyorum. Ve sonra makarnayı bırakacağım.
1: Affedersin canım.
0: Niye ayağıma vurdun?
1: Ben senin hiç ayağına vurur muyum be?
0: Şimdi de cimcirdi.
1: Hiç öyle bir şey yapmadım tabii ki.
0: Sonra da diyorlar ki ne oluyor? Cimcirdi. Dövüyorsun beni, şiddet var.
1: Sana kıyamam asla. Asla kabul etmem.
0: Bir an kıyım zaten. Sen de kıy ne yapayım?
1: Ay.
0: Bak hamura bak. Mantı hamuru tamam mı
1: Hiç
0: böyle?
1: endişelenmeyin. Selülitli bir
0: Sert.
1: görüntüsü var. Olsun.
0: Çünkü içinde hiçbir şekilde maya yok, yağ yok, yumurta yok. Hiçbir şekilde rahatsız edici bir şey yok. Ve dopdolu makarnamız var. Ben de Serpil Hanımcığıma kek kalıbını getireyim. Şimdi ben bak beni niye imtihan ediyorsunuz? Bak.
1: Biz mi ettik mi? İmtihan mı yaptık?
0: Yani yemek istiyorum.
1: Vallahi benim sunucu depresyona girdi.
0: Bakar mısın? Nasıl tatil ayrılıyor? Bakar mısın?
1: Ben tepsi önüne çek.
0: Yemin ederim
1: Aktar şey yapacak.
0: ağzım sulanıyor bunu böyle koparırken daha.
1: Kız
0: Babam
1: tepsiyi
0: gibi.
1: önüne al.
0: Evet, o. Babam gibi şey
1: Küçük
0: mi oldum
1: kulaklı.
0: ben de?
1: Yok verme şimdi verme. Yok
0: Bak ne
1: verme.
0: kadar güzel.
1: Vallahi vermesen iyi olur da.
0: Yani kız bu yemek yemek istemiyor artık. Ben yemek yiyorum. Ne oluyor? Devran değişti Serpil.
1: Ama şey dedim ya onu işte ondan.
0: Ama işte yemiyorsun.
1: Ha evet öyle olunca evet.
0: Efendim burada birazcık harika bir şekilde kıtır kıtır oluyor. Bunlar.
1: Sevgili sunucum.
0: Nasıl olmuş ama bunun dokusu?
1: Sana bir şey söyleyeyim. Pamuk pamuk. Yemin ederim
0: Ben
1: reçete
0: böyle bir
1: bomba.
0: şey görmedim. Makarnayı içine bırakıyorum. Şöyle.
1: Aktüel sen de baktın mı tadına? Vay.
0: Güzelce bir harmanlıyorum. Tamam mı? Bu
1: Şimdi.
0: kıymalı, soğanlı, bezelyeli, susumla her yerine gelecek şekilde
1: Aminim.
0: harmanlıyorum. Ekmek
1: Üç
0: arası.
1: tane kalmış annesi burada baksana.
0: Bir çuk kenara düştü ama o yüzden dedim.
1: Ha. Şimdi. Şuradan. Hiç koyma istersen şey yağ sürecektim. Ben tamam ya da koyayım. Şey olsun hamurum da kızarsın diye. Dedi ki şu an ne dedi biliyor musun? Benden söylemesi.
0: Ben çıkardım, çıkardım.
1: Gerisini sen bilirsin dedi. Dedi. Konuşmadan bunların hepsini söyledi bana.
0: Zemine koy bence bari. Yapışırsa tikleyiveririz.
1: Dedi.
0: Tamam,
1: Hepsini
0: kenarlarına yap. Okey. Çünkü kalıp gibi bir hamur belki rahatlıkla çıkar bak ama belki diyorum.
1: Allah razı olsun. Yüreğime hep su Serper Bey.
0: Sus. Ağzıma attım.
1: Şöyle birazcık duvarlarıma sürmek istiyorum ki hamurum kızarsın. Çünkü siz onun dışını göreceksiniz. Nermin'im kapat altını. Kocaman bir kapta karıştırıverelim. Ne olacak ki?
0: Ben burada karıştırdım aşkım.
1: Aktüel sen niye gülüyorsun?
2: Kadir'e gülüyorum.
1: Kadir mi geldi?
2: Bana margarin sürdü.
0: Selam bile
1: Sana mı?
0: vermedi bize Kadir görüyor musun?
1: O da işte değişti artık. Ne yapsın ablalarını da tanımıyor. Boş ver. Değişti.
0: Evet işte.
1: Ha bir de
0: Eskiden
1: sabahtan beri. Daha kötü.
0: Eskiden böyle değildi.
1: Gelirdi değil mi? Bir hatır sorardı.
0: Tabii abla ne yapıyorsun? İyi misin falan. Yok. Böyle bu gençler. Z kuşağı. Ne yapacağını zaman belli olmaz.
1: Kadir Z mi?
0: O da Z. Değil mi Kadir? Y misin yoksa?

0: Ama zevk kuşağı gibi davranmış.
1: As, as. Biz seviyoruz Kadir. Biz yolda bulduklarımızı, yolda yürüdüklerimizi... Yok, neydi o? İşte ondan değişmeyiz yani Kadir'im.
0: Serpil Koya.
1: Ama anladı. Harika. Önemli, onu anlattı.
0: Tabii tabii, çok güzel anlattınız. Çamaşırları çıktı mı bugün?
1: Yok. Çamaşır yok nereden artık. Böyle şeyler yapmayalım. Sen görürsün, sana telefon gelsin.
0: Ne?
1: Sana telefon gelsin, göreceksin sen.
0: Telefon mu?
1: Tabii.
0: Gelir vallahi, korkuyorum ben. Allah'tan bu var, var ya. Yoksa ben iflah olmam.
1: Aa, kadın öyle dedi bana.
0: Bunu keselim.
1: Sen dedi böyle. Kimsin dedi. Tabii.
0: Çok güzel oldu ama.
1: İçinde oturup. Öyle dedi bana. Sen dedi kimsin dedi.
0: Tanıştıralım.
1: Ben de öyle dedim.
0: Serpil
1: ben
0: Kök.
1: Serpil Kök dedim. Kadın öyle dedi bana. Kıtladı beni sabah. Aha, neler başım.
0: Tedirgin kalkmış. Hı? Kavga etmiş depresyonda.
1: Ne yapayım yani? Ben depresyona girince seni mi şey yapayım yani, üzeyim? Depresyondayım. Trakyalı ablam gibi.
0: Gel, keseyim ben onu.
1: Koyalım, keseriz.
0: Birazcık havalandırdım da. Şimdi ekmek arası makarnayı hazırlarken...
1: Niye böyle diyorsun sen benim farkıma ya? Annesi. Hı. Arasına da koyarız, kaçamasına.
0: Ekmek arası. Çok güzel olur bu ekmeğimiz. Tut sen.
1: Hı. Gönder.
0: Gel, kaydır.
1: Vay, vay vay vay.
0: İtalyanlar hamuru niye bu kadar seviyor sence Serpil'im?
1: E başka şeyleri yok galiba, ne bileyim ben.
0: Var aslında. Güzeldir i̇şte. İtalya.
1: Yani, İtalya güzel de.
0: Hı.
1: Nami'nin gastronomi.
0: Oo.
1: Bir kültür meselesidir, bir ülkenin kültürüdür. Vallahi bak.
0: Vallahi bak, sadece yemek değil ya. Gastronomi gerçekten çok farklı bir şey ya.
1: Ay.
0: Ne dedin? Şöyle. Sessiz gelmiyor şu. Kapattı mikrofonu, öyle konuşuyor.
1: Kültürünü açığa çıkarır. Şöyle. O yüzden işte herkes kendi kültürünü yansıtamıyor bebeğim. Ne kadar mütevazı bir kadınım ben.
0: Arap olayım.
1: Allah vermesin, öyle şeyler yapma kendine.
0: Nidaye dedi.
1: İşi biliyorum.
0: Bence de sen.
1: Merdaneyle geç istersen tepesinden.
0: Sus hayatım sen.
1: Hı. Niye ki?
0: Sana demedim aşkım, kulağımdakine. Hı. Sen konuş, sabaha kadar dinlerim ben.
1: Sabaha kadar.
0: Seninle problem niye gideyim? Sana demedim.
1: Bu arada bunu yanlış anlamayın. Hamurun şeyleri. Aman hamurun diyorum, makarnanın.
0: Ama bu böyle bir çerçeve oluşturduk kafamızca, ekmek arası yaparken. Şöyle.
1: En seveceği tarif olacak, haberi yok.
0: Benim en seveceğim tarif ama ben yiyemiyorum şu an. Beni üzen bu. Benim iki tane hurmam, yoğurdum var öğlen diyetimde. Kimden aldım
1: kim
0: diyetimi?
1: Kim dedi onu?
0: Çetime sordum.
1: Kız öyle misin be?
0: Bildi be Allah.
1: Şimdi ben söyleyeyim, senin aynısını bana da yapıyor. İnanmayın ona o kadar.
0: Senin dedi 4-5 kilo dedi, o ödemdir dedi.
1: Çok biliyor.
0: Hiç dedi üzülme dedi. Sen dedi onu dedi bu dedi, diyeti yap.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Bak atlıyordum, iyi oldu. Batuhan şeyleri. Anne özel bilgilerinizi, hı, işte reçetelerinizin görselini, TC'ni vesaireni gösterme. Çünkü...
0: Bakalım ya, her şeyimiz elimizde.
1: Olsun, sen gene de şey yapma.
0: Yeter, bu bir tık kalın olursa bizim için çok başarılı olur.
1: Tam olarak şu büzgüyü bekliyorum size hanımefendi.
0: Tabii hanımefendi, ama bir tık büyük oldu. Benim onu böyle kestiririz.
1: Getir kesi vereyim hemen. Hı.
0: Bir tık.
1: Ver.
0: Bir tık. Bir tık.
1: Ruletim var.
0: Ruletin yok. Kaldırdınız onu. Yok. Yok diyorsam yok.
1: Şey var.
0: Bunu kaldırdınız makineye. Birazcık daha derin buradan girersen büyük gelcim. Geldi bana çünkü. Kapak yapacağım, pile yapacağım.
1: Aa.
0: Döndür tekerleği.
1: Hı. Bu biraz küçük olsun ki sen çekebilesin.
0: Rahat
1: çalış diye.
0: Tamam. Benim için kafi. Ellerin dert görmesin.
1: Rica ederim. Rica
0: bak, şimdi başlıyoruz.
1: Ay ben buna ne yapsaydım acaba, bir şey yapsaydım. Aa, çok güzel bir hamur bu.
0: Ben de çok beğendim hamuru.
1: İçime bir nermin kaçtı. Şu an hamuru bırakasım
0: geldi. Ama ben de o kenarlarını aldım.

0: hemen yoğruldu.
1: Ay buna ne yapsam hemencik?
0: Bak sadece tereyağı var kıymetli izleyenlerimiz. Su, tuz.
1: Bekle.
0: Bence sen onunla bir şey yaparsın.
1: Yaparım. Şunları da alayım, sana da yumurtayı kırayım, geleyim de anıklığımı da top. Ay ama çok güzel oldun Amin, eline sağlık.
0: Senin de eline sağlık.
1: Vallahi eline
0: elimizden
1: sağlık.
0: Elimizden geliyor. Biraz yapmaya çalışıyoruz. Öyle ya. Yazmışlar ya dün gereksiz bir videonun altına.
1: Ya işte canı sıkılıyor Amin. Ne yapsın insanlar?
0: Çok kırıyorsunuz, çok ahalıyorsunuz. Yapmayın. Hepsi
1: Günah
0: yolsuz
1: günah.
0: olarak döner.
1: Vallahi günah yapmayın.
0: Vallahi bak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Kendimi de ıslatıp yıkamam.
0: Şöyle. Nar gibi bir kızartalım, tamam mı? Hamurumuz çok güzel bir görseli var. Piştiğinde zaten içindeki makarna pişti. Güzelce kıymalı sosunu pişirdik. Beni böyle koyabilirsin.
1: Ben seni oraya koyayım.
0: Tabii tabii koyabilirsin sen. Dördüncü tarifimize geçiyoruz zaten. Sence
1: söyle canım.
0: Kumpiri mi öne alalım?
1: Kumpiri.
0: Seyi mi?
1: Kumpiri mi zaten alalım. Pastamız var, daha bunlar var, var da.
0: Ama seyde pişmeyebilir. Son dakikaya kalırsa. Ne? Kaç dakika var?
1: Dur, ha.
0: Maşallah. Ben onu en sonunda açacağım aşkım.
1: Şimdilik de.
0: Şunu güzelce senin istediğin gibi boyayayım da.
1: Ha, rica ediyorum.
0: Hı-hı. Şöyle efendim bakın kenarlarına gelecek kadar her yerini güzelce boyadık. Ben kek kalıbının ortasına komple kağıdı koyacaktım. Serpil Hanım koydurmadı.
1: Ama hocam vallahi buralara sürüyorsun. Gel seni düzgün oturtayım ki.
0: Benim hiç problemim.
1: Çıkmazsa.
0: O senin problemin.
1: O kelimeden de biliyorsun.
0: Ben sana söyledim. Ben elimden ne geliyorsa yaptım. Daha bu saatten sonra sen ayıkla. Gelme. Şöyle güzelce.
1: Vay vay vay.
0: Nida bugün beni öldürecek. Bir dediğini anlamıyorum bugün.
1: Nida anlamıyor kadın. İspanyol.
0: Geliyor geliyor. Efendim. Şimdi bir şey söyleyeyim mi?
1: Efendim.
0: Neden biz yıllarca kumpirin içinde kumpir yapmaya çalışmışız?
1: Nasıl kumpirin içinde kumpir ne demek?
0: Biliyorsun kumpircilere kumpirle veriyorlar ya.
1: Tabii.
0: Niye biz bununla uğraşıyoruz? Kumpirin içinde kumpir lezzetini arıyoruz. Biz zaten kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapabiliyormuşuz.
1: Nami ne oldu sana bugün?
0: Bir tekerleme.
1: Bir tekerleme.
0: Kumpirin içinde yumurta kumpir olunca.
1: Yumurta tavuktan yumurtan karga.
0: Aynen. Şimdi kumpirin içinde kumpirle. Kızım aç birazcık yandı abla. Kumpirin içinde kumpir.
1: O benim ablam değil. Öyle diyecekti. Evet.
0: Kumpirin içinde kumpir. Niye gerek var ki? Biz şimdi kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapabiliyoruz.
1: Ama sen şu an şey yapıyorsun bana. Ekmek arası derken ekmek arası diyoruz ya. Ekmeğin arası yani o.
0: Şu an işte ekmek arası makarnamız hazır. Ekmek arası makarna. Hocam bugün beğendin mi menüyü?
1: Kim var?
0: Tokatlı hocam.
1: Serkan Hoca.
0: Evet. Hocam niye ben gitmek yok?
1: Serkan Hoca kim adam? Beğenmiş.
0: Allah'ım. Alkış geldi Serkan Hocam'dan bize. Yanarla dönerdi. Efendim şöyle 200'e getirdik. Ekmek arası en sevdiğimiz şey. Biz Türk milleti olarak ekmeği çok seviyoruz. Allah'ım eksikliğini göstermesin. Masada 50 tane çeşit olsun. O ekmek olmadan o masanın tadı tuzu yok.
1: Biz göçebe bir toplumuz Nermin. Ekmek olmadan karnımız mı doyardı?
0: Sen niye İbrahim Tatlıses gibi oldun?
1: Ben mi?
0: He.
1: Öyle mi oldun?
0: Çiğ köfte yoğurur gibi.
1: Ha. Ay Nermin. Tıs ya.
0: Karnın acıktı.
1: Sana söylüyorum uzak tut ondan.
0: Ben yiyecektim ye. Ye. Sen ye ki sana olsun. Bak kadın terini silerken yakaladı seni. Tamam ye ye.
1: Ye.
0: Ye. Ye.
1: Her şey içine giriyor. Otobüsü
0: gelmiyor. İyi misin?
1: Yok,
0: şuradan da alayım. Bak şimdi elimi yıkıyorum.
1: Ha dokundu Serpil'e diye gelmesinler sonra.
0: Hem de sabunu aldım. Zaten elime hiç değdirmemiştim. Tezifeyle yaptım yani.
1: Valla.
0: Ye yani, ye. Bakayım beğeneceğim mi?
1: Niye böyle şeyler?
0: Dişleri de yaptı ya. Kesiyor dişleri. Eskiden kesmiyordu.
1: Ne yiyordu eskiden? Çaya batırdı.
0: Diş kesiyor ya. Her şeyi yiyor maşallah.
1: Maşallah.
0: Dedim öyle derdi.

0: yapacak şeylerden.
1: Ne yapıyor biliyor musun? Tatlı görünce ilaya titriyor.
0: Beğendin mi?
1: Kan şekeri düşüyor.
0: Tamam, beğenmiş. Hadi afiyet olsun. Ye. Ye gari. Emeğin çok. Ye. Şimdi kumpirin içinde kumpir yapmaktan vazgeçiyoruz. Kumpir kumpirsiz bir şekilde hazırlamaya giriyoruz.
1: Yok, tamam mı? Gene var, gene var. Kumpirimiz duruyor.
0: Kumpirin farklı bir görselini sunacağız şu an biz. Tabii. Senelerdir boşa kumpirin içinde kumpir yapmaya uğraşıp durmuşuz.
1: Tamam
0: mı? Misafirin mümkün şokta. 4-5 adet haşlanmış patates. Yeterli. 4 yemek kaşığı tereyağı, 1 kase kaşar peynir rendesi, tuz, akbiber, sosis için 1 kase sosis, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay bardağı domates sosu, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber, kekik. Diğer malzemeler mor lahana turşusu, 1 su bardağı mısır, 10-12 adet salatalık turşusu. Bak nasıl yiyor. Diş kesiyor ya. 1 su bardağı yeşil.
1: Yuttu ayol. İsa bir lokma ısırır. Yuttu ya, attı. Aba.
0: Bir kase
1: su verin, su boğulacak.
0: Sunum için mi maydanoz?
1: Küp diye yuttun anne.
0: Su vereyim adama. Boğazına kaçacak. Hazıra
1: yuttun
0: geldi.
1: Mu? Ha iyi bari.
0: Dur ama. Su vereyim adama kız.
1: Allah suyun içi ha. Vur vur sızını vur. Ah. Koparsın onu geldi. İşim var artık.
0: Bismillah dedi. Duydum.
1: Aa.
0: İyi misin? Geldin mi dünyaya?
1: Koy cebine koy onu. Koy cebine koy.
0: Ver. Su verenlerim çok olsun. Allah razı olsun. Evet efendim. Öyle bir kumpir. Öyle bir görsel. Tamam mı?
1: Kumpir bol.
0: Dakikalar bizim lehimize işliyor. Çok güzel bir sunum. Harika bir görsel çıktık. Doyamadı gülmelere bugün. Güzel. Kork sen.
1: Seni de gören her gün sana şiddet uyguluyorum sancak. 40 yılın başı bir.
0: Hayırdır ne oluyor? Şimdi Serpil Hanımcığım.
1: Sen şeyimizi kumpirimizi şey yaparken.
0: Aynen. Bunda daha mı yapışmaz diye düşündüm de.
1: Sen onu al ben bunu sosisim alayım.
0: Aynen.
1: Hadi.
0: Sen onu sosis yap ki yapışır yapışır maazallah. Ne gerek var? Şimdi bugün kumpir yapacağımız için dünkü patates püresinde kullanmış olduğumuz sütü falan kullanmıyoruz, tamam mı? Yani evde çok canın çekti. Kumpir yemek istiyorsun ama dışarıdan da yemek istemiyorsun. Çünkü bilmiyorsun nasıl yapıldı. Hangi yağda pişti, nasıl o patatesin içerisine hangi kaşıkla karıştı bilmiyorsun. Abi benim gibi takıntılısın yani. Giriyorsun. Ben mesela bakarım yani bana yemek getirenin eline yüzüne. Ben böyleyim işte. Ondan sonra...
1: Ben hiç böyle değildim eskiden. Taş olsa kemirirdim. Şimdi Nermin gibi oldu.
0: Evet o da hiç yemez artık. Ondan sonra bakarız böyle eli yüzü temizse yeriz elhamdülillah Allah eksikliğini vermesin ama kendin evde de kumpir keyfi yapmak istersen o zaman ekran başında bizle kal izleyicim. Tereyağını erittik. Kumpirimiz için patatesleri bak bunu fırına verebilirsiniz. Yani illa şey yapmanıza gerek yok yani haşlayarak da yapmanıza gerek yok. Fırında da pişirip bunun içine alabilirsiniz. Hani o köz tadı isterlerse Serpil kumpir tadı isterlerse.
1: Tamam.
0: Yani ama biz böyle haşladık. Pratik, portatif olsun istedim. Ama ben bunu gelişi güzel koyacağım. Kumpirciler gibi olacak. Bana böyle güzel bir tabak istiyorum. Ben böyle gelişi güzel yapacağım. Sana karışma. Kumpiri kumpirsiz yaptığımı göstermem lazım.
1: Tamam.
0: Karışma. Sen ne kadar... Karışma.
1: Karışmıyorum. Karışma dedi. Karışma dedi.
0: Allah Allah. Karışma Serpil. Bak. Kaşarı da şimdi koymayacağım. Bak. Biraz sen koyacağım. Tamam.
1: Sabahleyin kadın canım okudu tek başıma.
0: Ama sen... ben de yetiştim. Yoldaydım. Allah Allah diye ben de yetiştim. Ya ben Serpilko'ya laf söylettirmeyeyim ki o benim için nelere katlanmış.
1: İncindim kırıldım yoğruldum.
0: Yo ben olsam kırılırdım da sende bir şey yok maşallah.
1: Niye kırılayım Nermin?
0: Ama beni yerdi. Vallahi billahi killeyi yerdi beni.
1: Bak seni.
0: Ben çok naif kalıyorum bazı Nermin. Şeylerde. Aman yarabbim.
1: Seni. Vallahi çiğnemeden yutardı.
0: Bilmiyorum ya. Ben ne zaman öğreneceğim çata çat konuşmayı? Ben konuşamıyorum.
1: Kibar kadınsın onda.
0: Ne bileyim kız kırmak.
1: Ama fark ettiysen ben daha çok sen gibi kibar... oldum.
0: Ay çok
1: sen
0: beğendim. Sen. Bak o su bunu beğendim bak. Normalde biliyorsun seni söylerim eleştirim Serpil. Burada da bunu yapmamalıydın. Ama ben ne dedim? Hiçbir şey söylememiş dedim Serpil Hanım. Az bile dedim sizin şeyinize. İyi dedim.
1: Görüyor musun? İçime bir nermin kaçtı.
0: Olsun birbirimize yarıyoruz demek ki.
1: Merhamet de göstermiyorum artık.
0: Bir akbiber. Zaten mukavemet gösterirsen hayat senin zoruna gider.
1: Beni mi yorar?
0: Bırakacaksın tabii ya. Bırak abi ya. Tabii. Her şey böyle relax akışına. Akacaksın tamam mı? Ya mutfağa girdin. Ha. Ya

0: devrildi. Ha. Şimdi bu devrildi. Sen buna üzüleceksin, karaları bağlayacaksın. Devrildi ama yani.
1: Ama ben bir iki de söylenmeyeyim mi? Söylenme. Hakkı vermiş. Söylenme. Mesela bunu oraya koyuyorum. Ben biliyorum bu adamın kulaklığı, anteni, kablosu geliyor. Niye koyayım oraya? Mesela.
0: Ama boş ver, söyleme. Niye yoruyorsun
1: ama
0: kendini?
1: Ama olmaz ki, değerse yiyemeyiz.
0: Al bunu. Buradan buraya çek Serpil.
1: Adam ama nasıl... niye ben düşüneyim hep? Aktüel düşünsün.
0: Onlar düşünmez. Erkek tarafı biraz daha şeydir bu konuda. Akbiber tuz. Şu ver Serpil. Yorma kendini. Bak sabahını güzel hallettin. Niye? Mülayim olan kazanır. Mülayim olacaksın. Tamam mı? Seni
1: hep deniyorum. Hep deniyorum.
0: Şimdi hayatımın anlamı. Biz burada sadece yemek yapmıyoruz. Biz burada hayatın içinden gelen zorluklarla mücadele etmesini ve nasıl ettiğimizi de izleyicimle paylaşıyorum. Yani şimdi burada her şey tevafuk efendim. Yani tesadüfü ben asla hayatımda saymıyorum. Tesadüf diye bir şey yoktur. Bir şeyler oluyorsa o tevafuktur. O size geldiyse vardır onun bir hikmeti. Bu şekilde kabul edeceksin. O sabahki mesaj sana geldiyse bu bir tevafuk. Anladın sen ne demek istediğimi şu an? Neden tevafuk olduğunu anladın. Herkes kendi şeyini gösterir. Anladın mı? Ederini,
1: evet, evet,
0: kalitesini. O yüzden biz her zaman naif olalım. Kibar olalım. Bak kumpirim oldu. Kumpirciler ne yapıyor? Kumpiri böyle bir karıştırıyor ya bak.
1: Gel abla gel, benden al. Benden al 500 lira.
0: Ya baba her şeyin en tazesini şimdi sizin için hazırlanıyorum. Çat çat çat çat.
1: O tezgah 1500 liraya
0: burası
1: veriyor.
0: Böyle, siz de sıraya gireceksiniz tamam mı kumpir isteyen? 1, 2, 3, 4, 4 kameraman. Böyle sıraya gireceksiniz. Tamam mı bak geldim. Neyli istersin? Neyli istersin? Turşu olsun mu? Hepsi olsun mu? Evet. Sen maşallah hiçbir şey seçmiyor.
1: Seçmiyor.
0: Mehmet'e soruyorum. Mehmet sen neyli istiyorsun? Bu da fukarı. Bunlar hepsini istiyor.
1: Biz battık.
0: Birinden istemeselerdi.
1: Verme, o fiyata verme. 1500 lira da vermezler.
0: Yani 500 ama size 250-300 olur. Okey. Olur mu senden?
1: Bir düşündü ha, bir düşündü.
0: Herkese dağıtı dağıtı bize dağıtmıyor. Gördün mü işte böyle bu işler. Şimdi hocam aldım şeyleri, şeyin siparişleri. Bak tamam mı? Kumpirin içinde kumpir olmadan da kumpir yapılabileceğini gösteriyoruz. Tamam mı? Serpil'im. Bir şey rica etsem çok şey mi etmiş olurum?
1: Düşündüm.
0: Bir iki küp tereyağı atar mısın bana Serpil'im?
1: Tabii.
0: Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yaparken... İşte. Serpil şu an şokta.
1: Şeyin sıcak mı? Patatesin şu an güzel mi?
0: Güzel, çok güzel o yüzden. İki tane bana buraya atar mısın? Kumpir yapıyorum Serpil'im. Kumpirin içinde kumpir olmadan. Buraya at.
1: Tereyağsız yiyemiyorum.
0: Bırak.
1: Tabii. Rahat şey yap diye.
0: Tamam yeter. Yeterli. Hı. Zaten tereyağlı şey yaptım. Ve bak şöyle... Ne yapıyor onlar? Şöyle bir karıştırıyor tamam mı? Haydi. Hemen geliyor ablacığım.
1: Nermin senden almam
0: en
1: ben.
0: En güzelini geliyor.
1: Bağıracaksın.
0: Nasıl bağırayım?
1: Diyeceksin beni, ben yan tezgahım ya, beni tamam, karalayacaksın.
0: Ama. Ben karalayamam.
1: Ama diyeceksin.
0: Abla bununkisi 5 günlük, benimkisi 1 günlük. Şimdi yeni yaptım. Vallahi tabii. Kumpir içinde kumpir olmadan yapınca daha rahat. Böyle oldu mu?
1: Etkilemedim beni.
0: Kapatırlar benim gelmem. Dükkanımı.
1: Yok beni etkilemedim.
0: Ne yapacağım, nasıl diyeyim? Sen söyle bir bakayım. Ha, sen şimdi sen beni karala. Kumpir içinde kumpir olmadan.
1: Eski köye gel kardeş. Onlar bir de şöyle yaslanıyor ama. Gel kardeş. Eski köye inadet mi olur? Kumpir olmadan kumpir mi olurmuş? Hem de pahalı satıyor, benden duymuş olmayın ama.
0: Sen kumpir olmadan kumpirin nasıl lezzetli olduğunu biliyor musun ki?
1: Ben bir şefim.
0: Hiç denedin mi?
1: Ben bilirim.
0: Ben bilirim. De şefim. Ne oldu? Şimdi sen yani kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin nasıl yendiğini görecek misin? Birazdan. Yapayım sana da bir tane tat. Ondan
1: vallahi
0: sonra.
1: Saçaklı saçaklı oldu be.
0: Bak çok güzel oldu.
1: Vay vay vay.
0: Kumpirin içinde kumpir olmadan yapıyorum bak. Aldım.
1: Tamam.
0: Geldik işte.
1: Yap sen kumpirini hadi yap.
0: Sonra aldım bunu. 250 liraya anlaştık. Ucuz mu oldu? Ucuz mu verdin?
1: Başka ne çalışacağım? 250 liraya kumpir satıyor.
0: 300 olsa olur mu?
1: Tamam vallahi sermayesi kurtarmaz.
0: Bak. 300.
1: Mor lahana turşum da var.
0: Tamam pazarlığın üstüne pazarlığı ben de sevmem ama. Ne yapayım? Oldu artık.
1: Bedava.
0: Bu dağıtmayı seviyor. Bundan 500 alalım.
1: Ha. O zengin. Doğru söylüyor. Zengin.
0: O seviyor dağıtmayı.
1: Kaç tane şey?
0: Allah. O seviyor. Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin tereyağısını, kaşarını verdim. Şimdi bunu dağınık yapacağız tamam mı? Hiç serpe karışmayacak. Mukavemet göstermedi bana.

0: Doğrayacak, verecek önüme her şeyi. Bir tık büyük bir olsaydı daha güzel olurdu.
1: Ben fikriniz hanımefendi. Nasıl bir kap verelim?
0: Yok, bu iyi artık. Geçti bolu pazarı.
1: Geçti borun pazarı. Geçmiş olsun.
0: İşte. Tamam. Şimdi sosis de istiyorlar. Her şey istiyor. Sosisin kilosu kaç tane almıştın? Hesapladın mı?
1: Bu dana.
0: Dana mı?
1: Pahalı. Aldım?
0: Vah vah vah.
1: Tamam sana ya. Diyoruz.
0: Bundan lira... çıkaracağım.
1: Sana zahmet 1500 lira seninkisi.
0: Öyle mi diyeyim? İkisine 1500
1: lira. Patron ya, ona bir şey olmaz.
0: Tamam. Oldu. Doğru dedin. Doğru dedin.
1: Şöyle verivini kesiyorum Nermin'in. İki koyayım. Yere mi böleceksin, tek yere mi?
0: Tek yere böleceğim Serpil'im.
1: Tamam. Artık. Yok, ben ikisi merak.
0: Sen bana mukavemet göster.
1: Yok yok, göstermem.
0: Ben kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yapmaya çalışıyorum burada. Işıl ışıl.
1: Bak. Oh, pasta duruyor, rahat ol.
0: Kumpirin içinde kumpir yapıyorum, bir konsantremi bozma. Paraya da özgürdük bunu. Çıkacağız seninle yayın çıkışı. Gideceğiz. Tamam. Para yok Serpil. Kazanacağız böylelikle.
1: Tamam, ben senin her şeyini hazırladım.
0: Ellerin dert görmüşsün, iki varsın.
1: Şimdi.
0: Aa, bu olmasa beni yerler. Yemin ederim. Bilmiyorum ben neden konuşuyorum, bahsediyorum. Ah vah vah.
1: Şu şeyi alayım.
0: Morlağın olsun mu abi?
1: Olsun. E tabii ya, bir renk olsun Nermin'im.
0: Tamam.
1: Yani. Hocam karışmayayım dedim de oraya peki sarı mı koysaydın acaba?
0: Dur sen halledeceğim, ben sen rahat ol.
1: Yok sadece öyle bir...
0: Şöyle mısırımı koyuyorum. Tamam mı? Hocam.
1: Ay neyimiz kaldı? S kurabiyemiz mi kaldı? Kapayım geleyim mi? Ne yapayım?
0: Ha? Bak malzemeyi bol koyuyorum. Siz de bahşişi bol bırakın. Tamam mı? Bak bari şeyden yırtamadım. Bahşişten yırtayım. Tamam mı? Kurban olayım bak. Bahşişten yırtacağım. Serpil'cim. Akşam eve ekmek götüreceğim. Sen merak etme.
1: Hocam mukavemet göstermiyorum ama şey biraz oldu. Orası sanki dağıldı sanki.
0: Dağmadı, dağmadı. Ben hallediyorum. Sen rahatına bak.
1: Hayal.
0: Pastayı alsana.
1: Bitireyim mi?
0: Ben çok merak ediyorum. Pastaya yükseldim ya.
1: Şey mi ister misin? Şey yapacak mısın?
0: Ay parçası istiyorum ben. Kızarmış
1: daha. Bence gideyim seyi de koy vereyim.
0: Kaç ya. Dakikamız var dedi. Dur bakayım.
1: Varmış. Bir dakika da attırıvereyim.
0: Aslında yok.
1: Sen karar ver.
0: Sohbet köşesi.
1: Kahven yok, çayın yok. Lan bir gün de sen beni ağırla. Ben niye hep seni burada ağırlıyorum ki?
0: Ben seni dinliyorum. Ben senin ağlamana...
1: Ben de seni dinliyorum. Hiçbir şey yok
0: böyle
1: yani.
0: İnsanoğlu böyle.
1: Bir gün de sen bana sürprizle böyle bir şeyle karşılasan.
0: Tamam, tamam. Yaptım mı? Elimi boşuna kahvesi yaptım sana. Unutuluyor, yapılanlar unutuluyor. Ben anladım.
1: Zeytinimiz de var. İstersen zeytin.
0: Koyacağım, ondan da koyacağım.
1: Tamam, ben alayım bunları.
0: Malzemeden biraz kaytayım dedim. Hepsini istiyorlar. Maşallah. Hiçbirisini hayır demediler. Tamam hocam. Üstüne. Zeytinin kilosu kaç para olmuş? Bütün zeytin bırakmışsın.
1: Şey dedik olsun diye böyle. Hani iri iri kalsın üstünde diye.
0: Kalmasın. Koklatayım böyle yeter.
1: Ay yemin ederim.
0: Baştan zarar ederiz.
1: Oradakiler bir tek sıra koydu. Boncuk gibi dizdi zeytini.
0: Siz zarar ederiz.
1: Kanka. Ettin zaten baştan.
0: Ettim mi? Çok kum koydum. Sosisi çok koydum ya.
1: Sus sosis değil ki. Tereyağını, kaşarını 5 kilo koydum içine.
0: İki defa yapıyoruz ya. Bir ayağa alışsın sonra şey yaparız.
1: Buraya koymayacağız Özlem. Buraya koyarsak aktüel giriyor.
0: Ama ben bunun üstünde şey de severim, o kırmızıdan. Ketçap.
1: Tamam, ötekini istersen kalem gibi şap.
0: Abi çok güzel oldu gerçekten. Bak. Gördünüz mü? Abi şey diyorum. Müşteriye. Yanlış anlaşılmasın. Ekranda tabii bu dili kullanmam.
1: Yeter. Boşuna kalori almayalım bari.
0: Buyur. Parayı.
1: Peşte vereceğim şimdi sana. Cimi getirdin mi paranın Cimi? Cimin üstüne bak, belki koymuştur para. Aktüel. Hadi canım sana Allah versin, parasız verme. Hadi poş.
2: Ama çanta şey, servis zamanı değeceğiz
1: ya. Yok şimdi veriyorum.
0: En hakkaniyetli davrandı. 900 TL dedi.
1: Mi? Hocam evet. 100 lira...
0: Bahşiş bırakır 1000 lira.

0: Ha, iyi tamam o zaman. Hı.
1: Korkmasın izleyici.
0: Düz yani olsun.
1: Çok güzel yaptım. Tamam mı?
0: Arkadaşının da cebinde akrep var. Ne? 900 lira ne ya?
1: İşte bahşişle 1000 lira ver. Olsun, Allah razı olsun. Bunlar da 250-300 dediler.
0: Ha, aralarında en cömert Serkan hocam. Evet, adam yani. Patron adam yani.
1: Adam patron yani.
0: 1500 lira diyeceksin ona.
1: Yönetmen dediğim böyle olur.
0: Adam yönetmen yapımcı. Ne oldu? Aa, yandı. Aa.
1: Tam istediğim gibi oldu. Gördü bir dur.
0: Şuraya oturup şarkı söyleyeceğim şimdi. Yazıkın halde olmuyorsun.
1: Güzel oldu kız. Bir şey olmadı, dur. Yakaladım bak. Öp beni alnımdan, yakaladım. Öptüm. İki dakika daha kalsa diye.
0: Yakalamasa vallahi oturur beraber.
1: Sanki mi yanları pişmedi Serpiko'ya?
0: Niye?
1: Atalım mı?
0: Hem aşağı deriz. İndireyim ben onu. Ha. Getir.
1: Değil mi?
0: Getir, getir. Sen onu şuna versene.
1: Sen zahmet etme, geliyorum ben.
0: Dur. Dur, dur, dur Nermin'im, dur.
1: Özlem gibi yapayım, üstüne gidersin, sıkıntı yok.
0: Dur. Onun ben üstüne şey koyacağım bir tane.
1: Ay, tepsi. En korkulu anlarım şu an.
0: Anksiyetesi tuttu kadınım. Şimdi.
1: Şunu da yapacaktık değil mi?
0: Altı yere getirdim. Rica ediyorum. Ruşa atmayalım.
1: Kaç dakika var? Derin nefes aldı benimki. Çok zor bir soru sordu.
0: Ben gördüm. Orada bak.
1: Tamam. Şunu sunuma hazırlayalım. İki dakika soluklanalım. Kahveyi getirirsen sana bugün çok özel... bir de şey istiyorum senden. Anlamadın mı? Hindistan cevizi yağı istiyorum. İzleyicime güzel bir kahve anlatacağım.
0: Şeyde yapalım ama ben elektronikte seviyorum. Ne yapayım?
1: Yok, ben burada istiyorum. Ben burada yapacağım. Boşuna kusurlu. Sen hazırla. Tabii. Ben bir kahve tarifi vereceğim. O kahve tarifi metabolizmanızı da hızlandırıyor, biliyor musunuz? Benim kankam getirmiş. Bende de var. Ben de evdekini getireyim. Hindistan cevizi yağımız. Şimdi bak, ben bunu bir kırayım. Ola ki inciteyim. Bana demediğini bırakmayacak bu.
0: Ama sakın öyle bir şey yapma.
1: Şimdi aldık, tamam mı? Derin nefesimizi çektik. Ben bunu süslemeyi Serpil'e bırakıp Serpil'e kahve yapacağım. Çünkü Serpil benim ona kahve köşesi yapmadığımdan bahsediyor. Aa, çok güzel oldu. Bak, görmek ister misiniz?
0: Şimdi. Şöyle kalsın bu. Ben sana şimdi su da hazırlayayım, geleyim şeye.
1: Tamam.
0: Değil mi? Hı-hı. Bu burada dursun.
1: Senle şöyle bir şey yapsak.
0: Olur, şunları ben bir yıkayayım. Ben bunları da içmek istiyorum.
1: Ben böyle kaldırayım bunu. Sen altındaki metali al. Tamam mı yavrum?
0: Almasak da olurdu da geliyorum.
1: Ben almanı istiyorum ama.
0: Dur, geldim.
1: Madem koydum bir pişirme kağıdı. Tamam.
0: Gel.
1: Aldık.
0: Ben şu fincanlarımı bir yıkayayım. Öleceğiz, gideceğiz, fincanları kullanamadık.
1: Benim işte tam olarak bunu yaparken sana diyeceğim buydu. Bunu buradan nasıl çıkaracağız?
0: Hangisini?
1: Kenarı kıt ya bunun, ondan.
0: Kendine doğru.
1: Çıkmaz. Kenarı küt. Şu altı.
0: Fincanımı şimdi yıkayayım, geliyorum. Elleme. Yıkıyorum, geliyorum. Bekle, bekle. Hı hı. Dışarı kaydıracağız.
1: Hocam, matematiğim mi yanlış bilmiyorum. Çok sevmezdim de. Burası kırılır. Bu tarafı geniş. Bunu böyle yukarı kaldıracaksın.
0: Ay, Allah'ım, ekber Allah. Yapma. Ben yapacağım. Ben yapacağım, sen eleme. Kıracak, söyleyecek ki ben demiştim diyecek. Ben kabul etmem.
1: Hı hı. Sen bunu çıkar, Alades. Sen bunu çıkar, alnından öperim. Bu zeminde tutacaklar var yandan. Üstüne oturmuş, her şeyi akıl ettik. Keşke onun yerine Özlem yapacak bir şey yok diyene kadar bunun küçüğü var ya, onu otursaydık.
0: Çıkarır mıyım? Çıkarırım. Nasıl çıkardığımın bir önemi
1: var
0: mı?
1: Ben kahve yapıyorum.
0: İnşallah yok.
1: İzleyicim, nefesleri tut, hiçbir yere ayrılma. Hiçbir yere ayrılma ekran başı. Bakayım onu nasıl çıkaracak.
0: Siz şey yapın.
1: Şey yapmıyoruz biz. Tamamen hocam, ben kahveyi anlatacağım.

0: noktamız bu. Öksürüyor, öksürürsün. Ben de öksürüyorum. Gıcık yaptı Özlem.
1: Dur canım hiç gel.
0: Rica etsem alır mısın? Dans?
1: Aşağı, aşağı.
0: Bir şey söyleyeyim mi?
1: Hah. Allahu Ekber.
0: Abi yapıştı diyorum sana.
1: Bırak.
0: Tereyağı yapıştı.
1: Abi her yere döküldü.
0: Şu olmazsa çok rahat çekeriz, anladın mı? Bu problemimiz şu. Dur, çıkıntı.
1: Tabii ben kahve yapıyorum
0: ya. Ne yapayım? Sen bile kahve yapayım.
1: Çıkıntı.
0: Her ya. Şeyi düşündük, onu hesap ettik.
1: Alttan yukarı kalkınca çıkar mı diyorsun?
0: Tabii. Ben içme suyumdan 2 bardak aldım. Yavaş, ne olur yavaş. Yavaş, bir besmele çek.
1: Çıkaracağım.
0: Şimdi kahveyi koyduk.
1: Bu da istiyor ki ben patlayayım ya bu aktüel. Hep gülüyor bana.
0: Sever öyle şeyleri. Ay. Davulu ben unuttum. Siz de unuttun. Hepiniz unuttun.
1: Sakladım onu ben aşağı. Neyse. Sen unutursan herkes unutur.
0: İyidir.
1: Bir gün seni bu zorluklarla hep baş başa bırakacağım.
0: Kapat fırını. Kapat.
1: Gerçi ama şey yapmazsın. Yapacak bir şey yok da. Sen?
0: Şimdi kaldır Serpil. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ceketim kirlenecek ama bunu vereceğim sana.
0: Ay kırıldı. Kırıldı dur.
1: Hayır kırılmadı. Orası şeyin buruşu.
0: Tamam ben tutayım sen çek. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Bırakıyor ordun abi.
0: Bırak. Dur. Çek. Çek yavrum. Yukarı doğru kaldır. Dur. Kırılıyor dur yavaş.
1: Kim kırılıyor?
0: Bu tarafı. Elimde kaydı hissettim ya.
1: Ettin dur. Mi?
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ay, çıktı aşağı Nermin'im.
0: Benim sen aşağıya in düşerse de parçası yapıştıralım.
1: İndim.
0: Tutur mu annem?
1: Ay.
0: Geliyor dur. Sakin, hiç titretme.
1: Nasıl
0: ben tereyağını bol koyup şuradan elinle tazik tut. Destekle.
1: Nasıl?
0: Dur şurayı tut.
1: Arkayı.
0: Ben arkayı tutuyorum. Ben de gel. Gel.
1: Çeksene vermeyin.
0: Oldu. Küçük sıyrıklarla atlattık. Bir akşak ettik yani bu adrenalin. Sağ ol.
1: Aldık ama.
0: Neden olduğunu izleyicime anlatacağım. Bu ne? Yuvarlak bir cam kase koyup yapsaydınız çok rahat çıkardı. Şurasına tutundu.
1: Çıkıntısına.
0: Yoksa bu o kadar rahat çıkan bir tarif ki biz Serpil'e bunu daha önceden de denediğimiz için biliyoruz. Şey yapmayın. Yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bu kadar uğraştık falan değil. Biraz da işin esprisine vurduk yani sizi ekranda güldürebilmek için. Tamam. Kahvemi
1: yapayım. Kız.
0: Al sen onu. Çek orada. Hı. Dur canım, tamam. Hadi geçmiş.
1: Şimdi ben oraları bir güzel bir temizleyeyim önce. Öyle kirli kirli çalışmayayım. Geliyorum ben. Sen bana bırak tatlışkom.
0: Ayımız çok güzel oldu. Bak suyum kaynadı. Ben de şimdi size Hindistan cevizli yağıyla harika bir kahve yapıyorum. Serpil'im hak etti.
1: Kötü gözükmesin.
0: Peçetemle. Su kaynadıktan sonra koyarız biz
1: şey,
0: kahveyi.
1: Kokonatın kavanozunu şartsana Nan.
0: Koyacağım onu. Gözüküyor mu artık? Şöyle bismillahirrahmanirrahim.
1: Kas ödümü koparttın.
0: Şöyle su kaynadı, biraz fazla kaynadı. Koydum. İçine de böyle bakın kahvelerinizi. Çok az kokonat yağı ekleyin, tamam mı? Hem sindirimi kolaylaştırıyor. Hem diyetinize fayda sağlıyor.
1: Değil ya, çok doğal bir yağ bu arada.
0: Kaliteli,
1: işin
0: doğal
1: şakası.
0: Bir yağ. Ama bunu her yerden almayın nacizane. Bildiğiniz yerlerden alın. Şöyle birazcık koyuyorum. Şöyle koyacağım.
1: Evet, şimdi.
0: Koydum. Bunu böyle koyuyorum ocağıma. Bir taşım. Şimdi böyle bakın kahveni de çok lezzetlendirecek. Özellikle şekersiz kahve içemiyorsanız böyle bununla şekersiz kahve de içebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi ben sana geliyorum.
1: Gel tatlım.
0: Oo, bak. Şimdi köpüğünü almak lazım. Yeni gelinler öyle yapıyordu dur.
1: Ay o şey elektronik makineler çıkınca köpük alma durumu.
0: Da köpük kalmıyor.
1: Bitti.

0: Ay. Şey, kız istemeye gelince şey yaparlar ya Serpil.
1: Hı.
0: Kahve.
1: Şş,
0: O
1: tuzlu.
0: kahveyi nedense hiç kız yapmaz. Kahveyi en iyi bilen yapar.
1: Kız heyecanlanıyor Nermin.
0: Kız heyecanlanıyor, bir de köpük köpük olmuyor ya.

0: hiç öyle içine işte tuz koyayım falan yoktu bizim
1: yapmadın
0: zamanımızda.
1: Mı?
0: Yoktu aşkım.
1: Ya ben de koyuyorlardı acı biber.
0: Koyuyorlar
1: ama
0: mıydı
1: ben
0: sizde?
1: Kıyamadım dedim
0: bizde
1: ki.
0: Bizde yok, biz boşum bilmiyoruz ki.
1: Bana da söylendiler koysana koysana. En son baktım beni bırakmayacaklar şey dedim Nermin. Koydum koydum dedim ama koymadım.
0: Bak kahveme bak. Bak kahveme bak. Oh.
1: Arkadaşlarım
0: şu az
1: yalan
0: olan
1: söylüyor.
0: Benim olsun. Ben çok içmiyorum. Serpil'inki iyi olsun da benimkini hiç önemli yok. Öyledir ya. Kayınvalideminki iyi olsun da benim için hiç problem yok. Kumpir içinde kumpir yapmadan kumpir yaptık. Bir de bunu görmem lazım. Bunu görmeden oturamam.
1: Niye diyor canım?
0: Allah yardım etsin. Şöyle benim
1: çıkaracaksın mı onu şimdi?
0: Tabii, tabii.
1: Hacı kendisi olsaydı.
0: Sen soru arkadan kendin yaptığın yeni çıkartıp getiriyorsun olmaz.
1: Ben mi?
0: Tabii.
1: Tövbe estağfurullah. Onu da mı söylüyorlar?
0: Evet.
1: Ayol vallahi getiriyorum burada da hani.
0: Her şey burada önümüzde. Hiç. Bak. Bunu biz arada yapabilir miydik? Çok da iyi yapardık. Siz görmezdi miydiniz? Çok da güzel görmezdiniz ama.
1: Aynen öyle.
0: Biz. Şimdi senden bir şey rica, yani bir şey söyleyeceğim sana.
1: Tabii.
0: Kenarları güzel kızarmış ama istiyorsan ben fırına atayım bir buraları da biraz daha kızartayım.
1: Ama hamurum kalın gerek ya sen bir sevmedin mi onu öyle?
0: Yok sevdim bilemedim. Kızarmış yani benim için güzel. Hı. Bakayım bir ekrandan yakından.
1: Baksana üstüne
0: pembe.
1: Falan.
0: Gayet iyi gözüküyor tamam. Hı-hı. Hep atraksiyonlu tarifleri koydunuz üstüne. Bak çok güzel. Ekmek arası makarnam da hazır.
1: Allah'ım ya.
0: Ekmek arası serpilim.
1: Tamam. Ekmek arası dedi.
0: Tuzun. Ekmek arası. Bunun birazcık solsun bu. Ben masada şey içini göstermek istiyorum. Çok güzel gözüküyor içi.
1: Avuç dilimi çıkaralım ondan sonra.
0: Allah'ım ya Rabbim ya. Seviyorum seni be. Sana dedim sana.
1: Ha bana mı?
0: Evet.
1: Ben de seni seviyorum canım için.
0: Bitir de bir kahve içelim. Soğudu kahve. Bunu mu münasip gördü?
1: Öyle düşündüm.
0: Yuvarlak. Bu da yuvarlak olsa o hepsi yuvarlak güzel olur. Ben bir bakayım mı?
1: Tamam bir bak sen istiyorsan. Annesine. Ponç. Ponç kim? Bak.
0: Ay çok güzel oldu. Maşallah, maşallah, maşallah. Bak, şöyle bir dönerim. Sen böyle çalışabilir misin?
1: Çalışırım. Ben seni ister şekilde çalışırım.
0: Allah razı olsun.
1: Tekrar ama üstüne de çalışırım.
0: Nasıl bu kahvemi bak. Bir de bu kıza kapatıyorsunuz yani. Bu kız var ya nazik, mülayim, gözleri aşka gülen. 5 dakika kaldı, kahvemiz soğudu. Hadi.
1: Yalan, 5 mi kaldı gene?
0: Hadi kahvem soğudu.
1: Ne arada bitti.
0: Bakın, şu poğaçayı yapın. Yaptırın. Dua edeceksiniz bize. Başka da bir şey demem. Diyemem.
1: Ben susuyorum Nermin'im.
0: Gözlerim mi konuşsun?
1: Konuşsun. Gözlerim de konuşsun. Her yer konuşsun.
0: Bereketlendik. Koskoca tezgahta geldik köşeye.
1: Az senin omuz omuza çalışmak çok güzel. Yerimiz yokmuş gibi.
0: Çok şükür var.
1: Daha nerelerine koysam acaba?
0: Ay çok tatlısınız. Böyle koyayım yavrusu. Ben yanarım yavruma, yavrum yanar yavrusuna.
1: Bu hayat böyle bir şey işte.
0: Anam bu lafı söylediğinde o zaman anlamazdım. Vallahi ben yaptığımda kahve köpüklüydü. Şimdi köpüğü gitti. Benim hiç mi problemim yok Serpil Hanım bak.
1: Ben anlıyorum o senin problemin değil benim. Doğru söyledin. İyi mi oldu sunucu?
0: İyi, iyi. İyi. Çok güzel. Bak sunumları da yaptık. Oh maşallah hamar atız bugün. Çayları da kahveleri de denemedik.
1: Çilek koyacağım bir iki tane de yaprağına.
0: Üstüne de kahve de içelim dedim. Onun sunumunu da görsünler. Ellerin öyle o bir şey. Kimin ama... şey yapmışsın gibi gözüküyor.
1: Allah koru ya Rabbil alemin.
0: Gel. Buradan artık pas atarız artık. Yorulduk
1: yani. Tipelim ağırmış ki ha.
0: Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpir yapmanın ne kadar zor olduğunu bir bilseydin.
1: Ya. Sen sabahleyin ne yedin ay?
0: Hiçbir şey. 2 hurma. Ay bir kahve.
1: Ay vallahi benim ağrım şu an.
0: Beyazını sana ver.

0: Bilim.
1: Oh, aman. Valla ben güzel yapmıştım. Köpüğü kaçtı sen beklediğin için. Kokonat koydum.
0: Güzel, baskın karak şeyi geliyor tadı.
1: Sabah benimkisi gelmiyordu.
0: Ha.
1: Ben de kahve içerken hep böyle içiyorum. Allah günah yazmasın.
0: Sade ondan içemiyor. Ondan yüzü şey oluyor.
1: Olsun.
0: Eline sağlık. Kahve verenlerin çok olsun.
1: Afiyet
0: Çok
1: olsun.
0: olsun
1: Afiyet
0: inşallah.
1: olsun.
0: Ay çok iyi geldin abi. Dur aşırı rahat. Ay.
1: İşler bittikten sonra insan bir rahatlıyor, değil mi?
0: Evet.
1: Ev de temiz, yurdumuz da temiz. Bir bulaşık kaldı ama onu da kızlar yardım eder.
0: Mutfak bir aldı başına gidiyor ama olsun. Ben onu 5 dakikada
1: Biraz
0: kaktırıveririm onu.
1: daha aldı mutfak. Valla bir taşım ya, o 5 dakikaya bakar.
0: Şimdi senin en sevdiğin şey hangisi oldu?
1: Bak, şimdi ay parçasını ezicim diyecek ki onu çıkaramadılar. Valla bak değil, biraz şov yaptık. Gerçekten. Bir de o gerçekten o altındaki tırnağı var ya, o tuttu. Siz onu düz cam koyun. Hiç böyle.
0: Yani şey böyle bardak gibi keskin böyle yana yayılmasın. Böyle koydun onu mis gibi çıkıyor.
1: Şimdi ay yıldızı böyle ay şeklinde çok zor kalıp bulmak. Var bir de bir dünya para, ne gerek
0: Bir
1: var?
0: de şey Nermin biraz da evdekini değerlendirmek lazım. Al nereye kadar? Allah vermesin senin mutfak dolapları
1: Bunu
0: gibi
1: diyen
0: üstümüze gelir.
1: abime sormam lazım. Bunu diyen abim diyor ki bıktım bıktım diyor her zaman. Bir şey söyleyeceğim.
0: Söyleme. Söyleme mikrofonunu düzelt. Mikrofonunu düzelt.
1: Bir şey
0: Şurada.
1: söyleyeyim mi? Şimdi bak, Serpil'in çok garip bir huyu var, tamam mı?
0: Gel.
1: Her şey... Niye beni yandan kesiyorsun?
0: Aramızda hiç
1: Her şey
0: gizlimiz
1: bitti,
0: saklımız yok.
1: toparlan gidiyoruz.
0: Gideceğiz şimdi.
1: Şunu söyleyeyim, gerçekten alışveriş seviyor. Yani huyunda var. Ama böyle çarçurcu mu?
0: Ha.
1: Şimdi 2018'den beri tanıyan biri olarak çok çarçurcu değil ama biraz saf bazı konularda.
0: Yalan.
1: Şimdi yıllar önce buraya bir tane bijuterici geldi.
0: Ay.
1: Tamam mı? Bu da bijuterici yıllar önce, bak yemin ederim size, ben diyeyim 3, siz deyin 4 yıl önce. O
0: Kilitlendim.
1: zamanın parasıyla 550 TL para verdi, bak sağlam bir para.
0: Verdim
1: 2-3
0: mi?
1: parça da bir şey almış. Dedim ki kızım dedim, ben dedim
0: Verdim.
1: zaten birlikte takıyoruz dedim. Kulis dolu dedim, taka
0: Dedi.
1: dedim.
0: Dedi.
1: Niye bana sormadan dedim alıyorsun ki dedim. Hani yazık günah dedim, yani bunlar dedim zaten hani orijinal bir şey de değil dedim.
0: Dedi.
1: E dedi beni dedi gaza getirdiler. Bak bir tık gaza gelme olayı var. Safı da iyi anlamda söyledim. Ben de safım çünkü. Bakma böyle konuştuğuma. Ben de bunu kabul ediyorum. Ama fevri karar vermemek lazım bir şeyler alırken. Evdeki olanla olmayanı düşünmek lazım.
0: Oluyor bazen Nermin. Hatır için.
1: Kahve. Nafiye teyzem de Serpil bunun zeminini içer, biliyor musun? Nafiye teyzem.
0: Aslında bir şey söyleyeyim mi? Bak
1: Bunu içer.
0: Türk kahvesini biz neden hep soğuk suyla yaparız biliyor musun? Hatta makbulü buzlu suyla yani dolaptan aldığınız suyla yapmanız lazım. Pişiyorken o dibinde kalan tel ve böyle krema gibi olur. Sonra da onu böyle yersin güzel güzel telve. Bu arada
1: Yiyor.
0: telve de biliyorsun sindirimine de iyi
1: İyi geliyor.
0: geliyor.
1: İyi geliyor.
0: Bak bu kokonat cilde de
1: Zaten
0: iyi geliyor.
1: kokonat da koyduk içine.
0: Cildimize de iyi geliyor.
1: Bir de kokonat şey, şimdi bakıyorum da ben, bu diyetisyenlerin şey yaptığı listede var. Kokonatlı kahve.
0: Evet.
1: Böyle
0: Var var.
1: içerisine hindistan cevizi
0: Ben bakla
1: atıyorlar
0: bir şeyler
1: falan.
0: yapıyorum ama araştırmadan yapmam Nermin'im.
1: Öyle mi?
0: Bak. Vallahi bir bakarım. Önüne arkasına bak.
1: Sen mesela kayınvalidene rahmetli kahve yaparken kayınvaliden sana şey yapar mıydı böyle? Beğenir miydi kahveni?
0: Beğenir o kahve sevmezdi o da rahmetli senin gibi.
1: Aynı ben miydi?
0: Ha vallahi sevmezdi o.
1: Kayınpederini sever miydi?
0: Kayınpederim çaycıydı.
1: Hı.
0: Ama Nermin sanırsın ki Rizeliydi ha. Yemek
1: Ha.
0: bitsin. Kezban Hanım çay hazır mı diye
1: Kezban
0: sesleniyor.
1: mıydı kayınvalidesi?
0: Evet.
1: Ay ne
0: Kezban Hanım
1: güzelsin.
0: çay hazır mı? Hele Ramazan'da.
1: Kezban Hanım hazırlıyor muydu çayını?
0: Evet.
1: Her şeyi mi?
0: Hazır. Hazır. Çayınız hazır. Hazır. Valla benim kayınpederim çay hastası bir adam.
1: Efendim
0: Valla.
1: kahvelerimizi yudumladık. Ben kahveye bayılırım. Allah sizi inandırsın, yüz ifademden anladınız. Sunumlarımızı az çok hallettik. Bir de şöyle şıkır şıkır bir sofra kuralım sizlere.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL.

0: oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
0: Ben 4200'e buldum.
2: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Otel mi? Trivago.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
11: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı
1: tak. Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Bosch Flex Door buzdolapları. Esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan. Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyeli.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
11: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Volkano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volkano.
14: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
15: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
16: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
17: Üç kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
20: NATO zirvesinin şifreleri, sembolleri ve anlamları. Araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ve Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
21: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
2: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: aracını Trix satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trix satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma.
2: Profil odam X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, profile yapmış.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Çok mu terliyorsun? İşte limon mucizesi. Terledin mi? Çözüm karbonatta.
8: 3 kat daha güçlü korumayla modası geçmiş yöntemleri unutun. Rexona Clinical Protection seni asla yarı yolda bırakmaz.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
10: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
11: Efendim. Ayımız olur da, ay parçamız olur da, yıldızımız olmaz mı? Nermin Nefes Mutfağı'na yakışır ay yıldızlı harika pastamız sizler için hazırlandı. Gerçekten ilk baktığımda böyle dedim ki hani acaba çıkacak mı Serpil'e, şimdi onun şeyini yaptık böyle. Ama tabii ki dediğim gibi siz bunu normal düz cam tabakla yaparsanız kenarı oyuntulu olmayan çok rahat çıkarırsınız. Bunu şimdi sizlerle kesip paylaşmak istedim. Bu da yine bize kaldı. Kumpirin içinde kumpir olmadan kumpirin en güzel sunumu efendim. Bakar mısınız? Ekran, görsel harika. 8'e 9 dedik. Sizlerle, izleyicilerimizle biz 8'e 9 gibiyiz efendim. Kıyır kıyır, kat kat ayrılmış. Her katında tereyağıyla özleşmiş. Poğaça mı diyeyim, börek mi diyeyim, lezzet cümbüşü mü diyeyim. Aman yarabbim efendim. Lezzetler Nermin Nefes Mutfağı'na dönerken hocam şuraya bir zoom. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Nişastaya doyacağımız ekmek arası makarna. Biz buna makarna davul dedik. Ama ben değiştirdim, ekmek arası makarna yaptım. Aman yarabbim. Biraz hızlanalım Serpil. Evimizden sağlık, saat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Bir alkış gelsin. Bakar mısınız ya? Valla muazzam ya, bakın lütfen. Şu görsele bakın. İşte tam olarak yapmak istediğimiz buydu. Bütün ekibi, kendimizi tebrik ediyorum efendim. Canlı yayında bu güzel görseli sizlere de sunmanın keyfini yaşıyoruz. Allah'a emanet. Yarın görüşmek üzere.
12: Hoşçakalın.
13: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
14: Nasıl mı?
15: Zaman kaybetmek yok.
16: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
13: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Ben şey... Ben artık gideyim o zaman ben.
1: Tamam. Ama seni tekrar görmeyi çok isterim. Sen çok cesur bir kızsın. Azimlisin. Sandığından çok daha güçlüsün. Bazen içimize attığımız acıları, sıkıntıları biz anlatamadığımızda beden anlatmanın bir yolunu bulur. Dilimizin söyleyemediğini bedenimiz söyler. İsyan edemediklerimize bedenimiz isyan eder.
0: Yani nasıl? Yani ben dertlerimi anlatmıyorum diye mi altımı ıslatıyorum yani?
1: Bunları dillendirdiğinde, bedeninin neye isyan ettiğini anladığında her şey değişebilir Gülben. Anlattığında ne olduğunu beraber görelim ister misin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Benimle neden tokalaşmadınız?
0: Sen isteyince tokalaşırız. Olur mu? Görüşmek üzere.

0: İyi misin?
1: Hı hı. Şeyhan, deniz kıyısından gidelim mi? Hem sana kız uzalarız.
0: Olur. Oradan gidelim.
2: Allah Allah. Nerede bu ya? Neriman! Neriman! Efendim abla? Çiçeği bulamıyorum. Nerede balım? Bulamıyor musun? Bulamıyorum. En son sen vermiştin yemin. Nereye koydun? Cevap versene be, konuşsana. Kızma ama. Ne oldu, bir şey mi oldu ha? Yemini çok mu verdin, az mı verdin, aç mı kaldın? Ne yaptın balığıma? Öldü mü?
1: Bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Hiçbir şey yapmadım ben.
2: Balığın nerede?
1: Naci Hoca aldı.
2: Ne? Nasıl? Nasıl alır ya benim balığımı?
1: Onun da varmış zamanında. Safiye uyuyor nasıl olsa, biraz ben ilgileneyim bununla dedi.
2: Bana bak, eğer bana yalan söylüyorsan, eğer balığıma bir şey olduysa...
1: Ona sor. Sor, inanmıyorsan bana ona sor.
2: Ne diye biliyorsunuz siz benim balığımı ya bana sormadan?
1: Dedi ki ama ben güvendim Safiye'ye, bitkime emanet ettim. O yüzden o da bana güvenir. Hiç merak etmeyin siz dedi. Biz de verdik ama sen dersen ki bakamaz, beceremez. Ben...
2: Becerir. Becerir. Gayet de güzel bakar. Tabii geldi buraya. Bunlar nasıl baksın bu balığa? Telef olur dedi. Aldı götürdü.

0: En azından bir veda etseydin balığıma. Hocam.
1: Merhaba Nerim ben. Uyumuyorsa ablanı çağırabilir misin?
0: İlaç almıştı ya. O yüzden hala uyuyor. İnanır mısınız? Ayılamadı maalesef.
1: Neredeyse 20 saat oldu. Şöyle yapalım o zaman. Madem uyuyor, benim içeri girmeme bir şey diyemez.
0: Ama o uyuyorken siz niye gelesiniz değil mi?
1: Senle babanla sohbet ederiz biraz. Olmaz mı?
0: Şey ne güzel olurdu. Ama ablam şimdi uyanırsa çok kızar ikimize de. Kötü olur. Çok kötü olur.
2: Ne oldu Safiye öyle duvara yapışıp kaldın? Ne diyorsun öyle el kol filan anlamıyorum. Ah sen misin? İyi alıştın bakıyorum. Girmeyecek misin içeri?
0: Girmeyecek baba. İşi varmış onun.
2: Hayır. Şimdi babanla sohbet etmeye geldim dedi. İşim işi yok. Değil mi Naci?
1: Yok bir işim.
0: Girmeyecek. İşte biliyorsunuz yani. Bilmiyorsunuz sanki.
2: Esat girmişti ama. Ha, anladım. Sen sadece kız istemeye gelenleri alıyorsun içeri.
0: Hasbinallah.
2: Sor belki de o da istemeye gelmiştir. Gerçi kılık kıyafeti pek uygun değil ama.
0: İstemeyecek baba. Tamam mı? Kimse bizi istemeyecek. Senin kızını kimse istemeyecek. Artık bunu kafana sok ya. Hani Gülben de ben de buradayız. Hiçbir yere gitmiyoruz.
1: Bağırma babana Safiye.
0: Bağırırım baba benim değil mi? Bağırırım da çağırırım da yani. Abla. Ne abla abla be? Sen de zaten alıp vermişsin benim balığımı ona.
1: Ne?
0: Sen de ne diye benim balığımı gelip alıyorsun? Odama kadar girmişsin. Benden izin almadan girip alıyorsun. Geri ver balığımı.
1: Tamam getiririm bir ara.
0: Bir daha da benden habersiz hiçbir şeyimi alayım deme. Tamam mı? Hiçbir şeyimi.
1: Anladım. Haklısın, özür dilerim.
0: Bakamam diye aldın değil mi? Ölür bunun elinde dedin. Her şeyi mahvediyor, hiçbir şeyi beceremiyor dedin değil mi benim için?
1: Hayır.
0: Niye o zaman yangından mal kaçırır gibi götürdün balığımı? Geri ver.
1: Dışarı çıkmak zorunda kal diye. Belki gelip geri almak istersin diye öyle düşündüm.
2: Nereye gelip? Otele mi? Öst.
0: Baba ya. Ya yeter artık ya. Yani her defasında yerin dibine sokma artık.
2: İyi. Belki şimdi anlarsın o zaman Gülben'e yaptığın şeyi.

0: Kapa kapıyı Neriman. Abla. Kapa kapıyı dedim.
1: Gitmeyeceğim Safiye.
0: Gideceksin. Tamam mı? Sen de gideceksin. Er ya da geç gideceksin Naci.
1: Benim buraya neden geldiğimi sormayacak mısın?
0: Sormayacağım.
1: Peki. O zaman gidiyorum ben.
0: Git. Ben odama gidiyorum. Tamam git hadi, kapatıyorum ben kapıyı.
1: Yine başladığımız yere döndük. Buraya geldiğimin ilk günü de bunu yapmıştın bana. Kapıyı yüzüme kapamaya çalışmıştım. Ama üstüne neler yaşadık. Çabaladık, uğraştık.
0: Ne yaşadık Naci? Ha? Ne yaşadık biz? İki sinemaya gittik, iki manzara gördük diye biz ne yaşadık?
1: Yaşamadık mı Safiye? O kadar yolu beraber almadık.
0: Hangi yol Naci? Sen hangi yoldan bahsediyorsun? Ne yoluymuş o? Dün bana o kocaman gözlerini açıp şaşırıp bu kadın ne hale gelmiş demedin mi sen?

0: Dedin. Hem de öyle bir dedin ki ben kafamı kazıdım o bakışı. Sana ne zaman baksam artık onu görüyorum sadece.
1: Sen neyi görmek istiyorsan onu görüyorsun Safiye. İşin kolayına kaçıyorsun. Kaçmak en kolayı çünkü.
0: Naci, anlamıyor musun sen? Benim kardeşime bile hayrım yok. Haklı baba. Yerin dibine soktum kızı be.
1: Hala geç değil. Tamam, bir hata yaptın. Ama o elinde değildi. Özür dilemek elinde.
0: Kimden özür dileyecekmişim ben?
1: Misafirliğe gittin o insanlardan.
0: Ben onların evine bir daha adımımı bile atmam.
1: Tamam, buna gerek yok ki. Özür dilemenin binlerce yolu var.
0: Dilemeyeceğim. Özür falan dilemem ben.
1: Telafi etme şansın olduğu halde yapmayacak mısın bunu?
0: Naci, o insanlar benim kardeşimin arkasından fısır fısır konuştular. Tamam mı? İstemiyorlar onu.
1: Yani dün orada olanlardan pişman değilsin, öyle mi?
0: Ben yalan bir şey söylemedim, tamam mı? Bizi istemeyeni biz hiç istemeyiz. Alsın o oğullarını da başlarına çalsınlar. Pislik içindeydi be evleri. Leş gibiydi. Sen de evliya gibi gelip bana öğüt verip durma. Ben bu yaşıma kadar bu aklımla geldim, idare ettim. Bundan sonra idare ederim.
1: Seni hayal kırıklığına uğratırım demiştin yani Safiye. İşte şimdi onun hakkını verdin.

0: Baba?
1: Tommy?
0: Annemin zoruyla geldim buraya ama... belli ki meşgulsün. Neyse sonra ben gelirim.
1: Tommy. Bugün bu işi konuşup halledeceğiz. Duydun mu beni?
0: Bunun tek bir yolu var ama.
1: Ona yalnızca ne sen ne de ben karar verebiliriz. Birlikte karar vereceğiz, birlikte halledeceğiz. Başka türlüsü olmaz.
0: Annem gidiyor buradan.
1: Nereye, Ankara'ya mı?
0: Kanada'ya. En az 3 yıl orada olması gerekiyormuş.
1: 3 yıl mı? Nereden çıktı şimdi bu? Niye benim haberimi?
0: Sanki sen her şeyi çok soruyorsun da ona. Beni de götürmek istiyor yanında. Sordu bana ne yapmak istiyorsun diye.
1: Sen ne dedin peki?
0: Babama bağlı dedim.
2: Bir dakika Vedat, bir konuşabilir miyiz? Lütfen bir konuşabilir miyiz?
3: Rüya? Ne oldu? Paralar suyunu mu çekti?
2: Döndün mü? Bitti mi bu saçmalık?
3: Git içeri hadi. Üşüyeceksin orada. Hadi geç, ben alırım valizini. Annenin ne kadar üzdün sen, haberin var mı? Geç hadi otur dinlen sen biraz. Kıza söyleyeyim de bize birer kahve yapsın ha. Geliyorum hemen.
4: Ben odama geçebilir miyim? Çok yorgunum ben.

0: Ceyha nerede?
1: Odasına çıktı, uyuyacakmış.
0: Bu saatte.
1: Bu saatte ne var? Hem sen çıkmıyor muydun?
0: Ya çıkarım çıkmam, sana ne? Sana mı soracağım? Ya ana kız, böyle boğuyorsunuz beni ya. Boğuyorsunuz beni ya.

0: Abla, gelebildin nihayet. Ne yaptın? Konuştun mu Esat'la?
1: Yarın konuşacağım. Önce sana söylemek istedim.
0: Neyi? Ne oldu?
1: Başardım abla ben. Gittim konuştum o doktorla.
0: Ne yaptın? Beni mi anlattın? Hı? Ablam beni böyle böyle rezil etti dedin mi?
1: Yok hayır öyle bir şey demedim.
0: Ne anlattın o zaman? Harika hayatından mı bahsettin?
1: Hayır. Harika bir hayatım yok. Ama olabilir. Çünkü çok iyi geldi bana biliyor musun? Yani o doktor o kadar iyi davrandı ki bana. Sanki böyle tam tarif edemiyorum abla çünkü ben hiç yaşamadım daha önce öyle bir duyguyu.
0: Nasıl bir duyguymuş o?
1: İşte sanki böyle ilk defa hayatımda ilk defa avazım çıktığı kadar bağırmama, feryat etmeme gerek kalmadan biri beni duymuş da.
0: Ha. Ablan çünkü seni hiç duymuyor değil mi Gülben? Ha? Kılını kıpırdatmıyor. Senin için kendini rezil etmeyi göze almıyor.
1: Sen neden sevinmedin şimdi benim için?
0: Yo sevindim. Sevindim çok sevindim kardeşim. Aferin. Ne güzel bak anlamış seni. Artık anneciğin madem öyle zahmet olmazsa bir güzel buraya gelir şişli şarşaflarını da o yıkar.
1: Neden böyle diyorsun abla? İyi geldi diyorum. Niye kötü olmamı istiyorsun?
0: İstemiyorum. Ben hiçbir şey istemiyorum Gülben. Tamam mı? Ben artık hiçbir şey istemiyorum. Ben kimseye yaranamamaktan artık sıkıldım zaten. Bıktım.
1: Seni affediyorum abla.
0: Ne? Bir daha de bakayım. Ne dedin sen?
1: Affediyorum. Şu an bana yaşattığın şey içinde. Dün beni korumaya çalışıp beceremediğin o an içinde. Sizin gibi yapmamayı seçiyorum. Seninle annem gibi kin kusmayacağım ben. Öfkeme teslim olmayacağım. Sizin gibi olmayacağım ben. O yüzden...

0: Kardeşini doktora götürmüşsün bugün. Düzeltip öyle mi gelin vereceksin o aileye? Tabii. Bu şekilde olmaz değil mi? İyice bir ayar çekmek lazım.
1: Abla ne oluyor sana?
0: Elinin körü oluyor.
1: Kime kızgınsın sen? Bak hiçbirimiz üstüne gelmedik. Gülben gıkını bile çıkarmadı. Az bu şeyler yaşanmadı orada. Gittin kadının sülalesine hakaret ettin. Kin kustun orada.
0: Benim kardeşimin arkasından konuştular be. Demediklerini bırakmadılar. Hak ettiler. Az bile yaptım.

0: Hadi onlar öyle yaptı diyelim. Naci'nin suçu neydi? Ona neden saydırdın orada?
1: Sana ne Naci'den şimdi? Ne savunuyorsun gidip de onu bayılıyormuşsun gibi?
0: Bayılmıyorum. Ama seni mutlu etsin istiyorum.
1: Edemez.
0: Madem öyle, neden bir tarafımı yırttım ben bu adamı hayata döndüreceğim diye? Onca bedeli boşuna mı ödedim ben?
1: İyi işte, bir can kurtarmış oldun. Sevap işledin.
0: Teşekkür etmek, özür dilemek, bunlar sana göre şeyler değil, biliyorum. Ama senden rica ediyorum, üstümüze gelme. Bak Gülben yılmadı, bir adım attı kız. Eski Safiye'yi çekemeyecek kadar yorgunuz ikimiz de. Gülben de, ben de çok yorgunuz abla.
1: Han, o iş olmaz. Esat Gülben'le evlenemez. Evlense bile mutlu olamaz. Kimse ailesini silip yıkıp da yerine başkasını koyamaz. Eğer Esat bunu yaparsa içten içe nefret eder Gülben'den. Adım gibi biliyorum.
0: Öyle mi?
1: Evet öyle.
0: Nereden biliyorsun peki?
1: Senden biliyorum. Yapabilseydin sen yapardın o işi. Bizi geride bırakır paşalar gibi gider evlenirdin. İkisiyle de yapamadın bak. Ne Ceylan'la yapabildin ne de İnci'yle yapabildin. O yüzden bana martaval okumayın. Bu saatten sonra ağzınızla kuş tutsanız da yürümez o iş.
0: Bilerek mi yaptın bunu? Bilerek mi gittin oraya? Her şeyi berbat mı etmek istedin içten içe? Çünkü bu söylediklerini öyle içten, öyle inanarak söylüyorsun ki... Aksi olsa, Gülben'le Esat evlenip mutlu olsalar... Sanki sen mutsuz olacakmışsın gibi geliyor.

0: Defol git. Git yoksa bağırırım. Rüya benim. Eğer uyumadıysan biraz konuşabilir miyiz?
1: Uyumuştum aslında. Sabah konuşalım.
0: Peki kızım. İyi geceler.
1: Sana da.

0: Vedat! Bak hiç komik değil.
1: İsmail.
0: Rüya, şu kapıyı.
2: Ne oluyor ya?
0: Rüya, hemen aç diyorum.
2: Tamam, bir dakika.
0: Ne bu?
2: Ne bileyim ne?
0: Bu ne? Daha gelir gelmez böyle kötü şakalar, korkutmalar. Neyi ima ediyorsun sen ha? Neyi? Söyle.
2: Anne, ne diyorsun ya? İlk kez görüyorum ben bunu.
0: Bu ne? Hadi söyle.
2: Ne bileyim ya?
0: Tabii, havuzu da kırmızıya sen boyamıştın değil mi? Sen buraya niye döndün Rüya? Huzurumuzu kaçırmaya mı? Sen beni bu adamdan boşaltmak için mi döndün?

0: dönüş biletini yakmamışsın yani, iyi olmuş.
1: Beğendin yani.
0: Zamanı gelmişti. Her yeri sarmıştı işte. Ya şimdi beğendim. Kadınlar sevinecek.
1: Rüya nerede?
0: Gitti o. Kalamazdı zaten.
1: Senden rica etmiştim. Sık dişin demiştim.
0: İşte sıkamadım. Ne yapayım? Çürük benim dişim. Ne yapayım?
1: Ah be anıl, ah be.
0: Ya peruklarımı elledi hep.
1: Nereye gitti peki? Arkadaşına falan mı?
0: Ağladı, ağladı. Gözyaşı oldu her yer. Çok üzüldü. Sonra gitti. Ben de üzüldüm ama taviz vermedim. Vermemeye çalıştım.
1: İyi halt ettin.
0: Nereye?
1: Taviz vermeye.
2: Hayırdır bu saatte?
1: Rüya'yı aramanı istiyorum.
2: Anlamadım efendim.
1: Arayıp ona bu eve geri dönmesini söyle.
2: Şaka mı bu ya? Kuzenimle benim aramdaki bir mesele yani. Ne demek ki şimdi bu?
1: Esra, bilmiyorsun. O kız zor durumda.
2: Asıl sen hiçbir şey bilmiyorsun. Ne zor durumda ya? Bırak Allah aşkına.
1: Biliyorum.
2: Neyi biliyorsun?
1: Benimle ilgili durumu biliyorum. Evet.
2: Senin için buraya taşındığını falan.
1: Bir önemi yok benim için.
2: Ama benim için önemi var. Ben ya İnci için yas tutuyorum.
1: İnci'yi karıştırmayalım Esra. Rüya o eve geri dönemez. En iyisi buraya senin yanına dönmesi.
2: Ne demek evine geri dönemez? Ne biliyorsun ki sen? Ne anlattı sana?
1: Bir şey anlatmadı. Ben gözümle gördüm.
2: Neyi gözünle gördün?
1: Herkesin görmezden geldiği şeyi.

0: babacım
1: ne ya?
0: Benim. Canım babacım benim. Canım babacım benim. Canım babacım benim. Canım babacım benim. Canım babacım.
1: Kimsin sen ya? Nasıl bir manyaksın sen?

0: Ya ben anlamıyorum ya, delireceğim. İnsan kızına niye inanmaz ya? Niye inanmaz? Ya. Yapmadım.
1: Tamam, doğruyu söyle, kızmayacağım diyorum sana.
0: Hala doğruyu söyle diyorsun ya. Yapmadım.
1: O zaman kim yaptı? Kim koydu bunu? Bu nasıl kötü bir şaka? O zaman havuzu kim boyadı?
0: Bilmiyorum.
1: Nasıl bilmiyorsun Rüya? Nasıl bilmiyorsun?
2: Ya, ne oluyor? Sesiniz de sokağa geliyor.
1: Vedat, bakar mısın? Şimdi de yatağımın içinde bunu buldum. Kim koymuş olabilir? Havuzu kim boyadı? Neler oluyor? Delireceğim ya.
0: Ben yapmadım. Yapmadım. Ben yapmadım.
1: İyi, o zaman polisi arayalım.
0: Evet, ara. Ara, polisi ara.
1: İyi.
2: Siz durun.
0: Ne?
2: Ne oluyor ya?
3: Rüya, hadi hazırlan, gidiyoruz.
0: Esra, ne oldu?
3: Rüya'yı almaya geldim.
2: Ne oluyor ya bu saatte ev basar gibi?
3: Rüya'yı almaya geldim diyorum. Anlamıyor musun?
2: Ne demek Rüya'yı almaya geldim? Ne oluyor ya? Ne oluyor dedim sana?
3: Ne olduğunu sen gayet iyi biliyorsun. Konuşturma beni şimdi.
2: Allah Allah. Neyi biliyormuşum ben? Anlat da bilelim hepimiz.
3: Biz aşağılık herif. Çek şuradan be.
0: Esra, ne yapıyorsun?
2: Bırak dengesiz bu. Bırak.
3: Dengesiz ben. Ne yapıyorum biliyor musun? Yıllardır senin yapamadığın şeyi yapıyorum. İşte bu.
0: Aa! Vedat.

0: Hadi gidiyoruz bir tane.
1: Neden?
2: Sen bunun hesabını vereceksin.
0: Aha.
2: Ben sana göstereceğim.
0: Aha, gösterirsin.
2: Psikopat manyaklar.
0: Git. Geç öyle otur. Neden? İyi misin?
2: Bırak Ufuk ya.
0: Geçti. Geçti.

0: Esat, ben sabah arayacaktım görüşelim diye ama sen önce davrandın. Biliyorum her şey çok kötü. Annen, yengenler hepsi çok kızgın bize. Muhtemelen. Haklılar da. Ama ben umudumu kaybetmemeye çalışıyorum Esat. Sen öğrettin bunu. Dedin ki, eğer bizim için savaşırsan, oturup uzaklara dalmak yerine iyileşmek için bir adım atarsan, biz bu yola çıkarız dedin. Ben de bugün öyle yaptım.
1: Ne yaptın?
0: Doktora gittim. Sonuna kadar oturdum o odada. Ve konuştum biliyor musun? Utandım ama konuştum. Çünkü insan konuşursa bedeni hastalanmazmış o zaman. Sen bunu biliyor muydun?
1: Keşke senden önce ablan gitseymiş o doktora. Her şeyi o mahvetti çünkü.
0: Mahvetti nasıl ben? Mahvetti anlamadım.
1: Keşke hiç gelmeseymiş o gün Gülben. Getirmeseydin keşke. Babamı karşıma almıştım zaten ama ablan yüzünden annem de küstü benimle. O da konuşmuyor artık. Kimse bizi istemiyor Gülben. Ben anlamıyorum ya. Vallahi anlamıyorum. Bir insan bu hale gelip nasıl yardım almaz ya? Nasıl yani bütün hıncını...

0: başka insanlardan çıkarır. Anlamıyorum gerçekten, nasıl yapar bunu? Keşke hiç gelmeseymiş o gün.
1: Tamam. Anladım tamam Esat. Ablam da ben de mahvettik her şeyi. Tamam anladım. Sürekli söylemene gerek yok, anladım.
0: Senin suçun yok ki Gülben.
1: Var. Var, ben de oradaydım. Ben de bağırdım onlara.

0: Demek geldi o an.
1: Bu kadarsın işte sen de. Bu kadar senin de sevgin.
0: Tamam. Anladım ben. Bekliyordum zaten, biliyor musun? Yani içimden bir ses hep söylüyordu bunu. Üzülme. Çok da şaşırmadım yani. Daha nereye kadar sabredecektin ki zaten?
2: Gülben, başka çarem kalmadı benim. Yani başka bir yolu var mı bunun? İnan bilmiyorum artık. Onlar benim her şeyimdi bugüne kadar. Bana bugün ne dediler biliyor musun? Evlenirsen bizi unut. Artık hayatında olmayacağız dediler.
0: Tamam. Tamam. Olsun. Ben bunu... Ne yapayım o zaman bunu? Geri mi vereyim? Yani... Öylesi mi uygun mu? Öyle mi iyi?
2: Yüzüğüm ne?
0: Evet, yüzüğüm.

0: Verme.
1: Anlamadım. Bende mi kalsın?
0: Anlayıncının yaptığını yapalım.
1: Anlamadım. Ne yapalım?
0: Kimseye haber vermeden gidip evlenelim.

Başka türlü yapamayacağım ben bunu Gülben. Asla kabul etmeyecekler bizi. Var mısın? Yarın gidip evlenelim mi?

Kurşun asker, kurşun asker. Ne yapıyorsun bana söyle. Kurşun asker, kurşun asker.

0: Neredesin? Çık ortaya! Neredesin dedim? Ulan deliriyor muyum ben ya?
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
5: Ama ne otel?
6: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
6: Gerçekten mi? Kanıtla.
7: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
5: Favori sitendekini bile.
7: Aynı otel. Yarı fiyatına.
5: Trivago'ya bakmamış.
6: Trivago'ya bakmadım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
10: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin. Haydi.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
12: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
13: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. 5 litre Vera ayçiçek yağı 419 lira. 15'li büyük boy yumurta 49 lira.
14: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken ciltle mükemmel uyum sağlıyor. İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
15: Ben Deniz Haşbeş, işim gücüm hoşbeş. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
16: Yine ne söyleniyorsun Haşbeş?
15: Devrelerim şişti hoşbeşinizle çay yetiştirmekten. İçeri geçiyorum.
16: Şarj olmaya mı?
15: Ah, de şarj olmaya.
17: Hoşbeşi durdurabilirsen.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
2: Oh be, Profilo yapmış.
3: Bu otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
14: Maç modunu balla bölüyoruz ama Yemek Sepeti'nin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Cajun Corner ve maydanoz döner lezzetlerini sepet kuponuyla Yemek Sepeti'nden 200 TL indirimli söyle.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda. Alarko Klima, gerçek
8: konfor. Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit.
1: NATO zirvesinin şifreleri, sembolleri ve anlamları. Araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ve Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Bugün size yeni keşfettiğim bir cipsten bahsedeceğim. Yarla'dan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim, çeşit çeşit olmasından belli.
5: Yaylı'dan geldi belli.
6: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
4: Yarla'dan Haytos. Pipet şeklinde cips. İlk benden duyun istedim, çeşit çeşit olmasından belli.
5: Yaylı'dan geldi belli.
7: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Makbulü makbul makbul.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Abi ne oluyor ya?
11: Açlık basıyor, bir şey yok.
12: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla. Bastır açlığını eti gongla.
13: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

0: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Bol Malzemos'tan bol sucuk severe, Domino's'un bol lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
1: Bu otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Koçakla festival

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
1: Yani ben gelinliğimi bile 10 yaşında çizdim ben defterime. Böyle prensesler gibi kabarık kocaman tül tül eteği olacaktı. Yani ben şimdi her gün giydiğim temizlik, yemek yaptığım kıyafetlerle mi gidip evleneceğim? Bir de zaten babanın da son isteği benim mürüvvetimi görmek. Hanımkini görememişti ya. Hem bir de ablam benim en mutlu günümde yanımda olmazsa ne anlamı var ki bunun?
2: Ne anlamı var? Bir anlamı yoksa tamam Gülben. Anlamı yoksa tamam. Boş ver Gülben. Tamam unut gitsin.
1: Ben onu demedim ki Esat. Şimdi
2: Gülben
1: ben...
2: olayın ciddiyetini anlamıyor musun sen? Ailem beni silecek diyorum seninle evlenirsem. Ablan sağ olsun. Hiç destekçimiz kalmadı artık. Kaldı mı? Ablam mesela. O istiyor mu bizim evlenmemizi?
1: Evet. Evet o bizim evlenmemizi istiyor. Onun için uğraşıyor zaten. Hanna istiyor. Beni doktora götüren de o.
2: Gülben. Bak canım. Madem sen artık terapiye başladın. Gitgide daha iyi olacaksın. Ben de ailemi daha rahat ikna edebileceğim artık. Yani zaman kazanacağız aslında anladın mı?
1: Yani sen şimdi onlara gidip ne diyeceksin? Gülben'le evlenmekten vaz mı geçtim diyeceksin. Aranız düzelsin diye.
2: Sizi gözden çıkaramadım diyeceğim. Yani yoksa ona laf anlat, öbürünü ikna etmeye çalış. O arada olan bize olacak. Ben çok korkuyorum bundan. Sen korkmuyor musun?
3: Hiç boşuna yorma kendini. Gülben hayatta kabul etmez.
1: Tamam.
2: Tamam. Tamam yani... Evleniyor muyuz?
1: Evleniyoruz.
2: Evleniyor muyuz?
4: Ayrıca gelinlik giyemeyeceksin diye bir şey yok. Sen ver bana bu çizdiğin gelinliği. Ben terziye onu yaptırırım. 2 günde yaparım ben. Biz o arada gideriz diğer işleri hallederiz ha.
1: Ya giyebilecek miyim gerçekten?
4: Tabii ki giyeceksin.
1: Ama şey ya bana öyle şey gülerlerse?
4: Gülerlerse gülsünler ne yapalım yani.
1: Şey Esra'yı da çağırırız. Gelir o benim şahidim olur belki. Sana da bayram gelir. Halden anlar o yani. Hem güvenilir.
4: Tamam olur.

0: senin yanından ayrılmayayım. Ben seninle yaşamak istiyorum abla, bırakma beni ne olur. Derdim olmuyor. Ne olur bırakma. Gönderme beni ne olur.
1: Bu kadarmış Gülben. Ablana verdiğin değer bir erkeğin sözüyle bir anda yok olup gidebiliyormuş meğer. Sendeki yerin bu kadarmış.

0: Söyledikten sonra da iş işten geçtiği için artık karşı çıkamazlar. E, düğünü de o zaman yaparız işte.
1: Esat. Bir şey rica edeceğim. Nikahta. Yani nikah ablam da gelebilir mi? Ne olur. Çok zaten kimseye söylemez o, biliyor musun? Çok destekliyor bizi. Destekliyor o. Yani çok mutlu olur. Onun benim yanımda olması lazım. Ne olur.
0: Gülben, ya kriz geçirirse yine ablan? Herkesi başımıza toplarsa ya duyulursa? Bunu göze alabilecek misin sen?
1: Ben ablama yalan söylemek istemiyorum.
0: Sen bilirsin ama iyi düşün. Tamam mı? Tekrar aynı şeyleri yaşama yani.

0: Nerede o? Burada değil Ceylan.
1: Öyle mi?
0: Öyle.
1: Peki.
0: Neredesin? Çık ortaya! Çık dedim!
2: Burada değil dedim sana.
0: Madem dikkatimi çekmek istiyordun, al çektin işte! Buradayım!
2: Yalnız evine böyle girmenin hiç hoş olmadı.
0: Hoş olmadı öyle mi? Pardon ya, çok özür dilerim. Nerede acaba kendisi? Yine o iş gezilerinden birine mi gitti?
2: Evet öyle oldu. Ne söyleyeceksen bana söyle, acil belli ki.
0: Söyleyeyim peki. Belki bir yardımı dokunur. Kız arkadaşına söyle, benden uzak dursun.
2: Uzak durmasını isteyen birine göre fazla yakınına giriyormuşsun gibi geldi bana. O gece de gelmiştin.
0: O gün de aynı şeyi söylemek için geldim. Bana ulaşmak için her şey deniyor. Yakınlarıma mesaj atıyor. Mailler atıyor. Böyle saçma sapan oyunlar oynuyor.
2: Bak, sergisine mi davet etti seni? Kibarlık etmiş. Sıkıntını anlamadım.
0: Geniş misin sen ya? Kız arkadaşım peşime düştü diyorum. Benle görüşmek için uğraşıyor diyorum. Anlamıyor musun sen? Ha tamam. Sen benim kim olduğumu bilmiyorsun değil mi?
2: Biliyorum. Eski nişanlısın sen. Anderen oğlu.
0: Kim olduğumu biliyorsun. Ve durumu böyle rahat karşılıyorsun öyle mi? Bravo ya, gerçekten bravo. Tam dişine göre birini bulmuş. Tebrik ederim. Mutluluklar. Ona söyle. Rahat bıraksın beni.
2: Zamanında ona neler yaptığını da biliyorum.
0: Ne biliyorsun?
2: Ha?
0: Ne anlattı sana?
2: Bunun sende bir alışkanlık olduğunu mesela.

0: bana çorba yapacaksın.
1: Karabela. Karabela.

Sana yapma demiştim Ceylan, ateşle oynuyorsun. Hiç değişmemiş işte belli. Geldi dağıttı ortalığı, yakama yapıştı. Beni hala sevgilin sanıyor. Bak, lütfen başına iş alıyorsun.

0: Sen istedin bunu. Ta kalkıp New York'tan seni görmeye geldiğine göre bayağı bir değer veriyor ha? Hayır, anlamıyorum. Niye o herifi sergine davet ediyorsun ya? Ona ne ya, ona ne?
1: Saçmalıyorum lan, aç kapıyı.
0: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
1: Ya kendi sergime gideme engel olacaksın sen benim. Bak sonra çok üzülürsün ha, pişman olursun. Han, ya Han çadırmayın, aç kapıyı. Han polis çağırma.
0: Bana uyar. Çağır hadi, telefonun yanında. İstediğini yap, çağır.

0: Ay Allah kahretmesin, zaten her şey ters gidiyor. Ziyan oldu hep. Hay Allah ya. Allah'ım sen affet ya Rabbim.
1: Allah'ım nasıl gizleyeceğim ondan? Ben hiç yalan söyleyemem ki. Çok üzülecek. Çok.
0: Ben senin gibi bir aşk uğruna kendi dalgama bakmadım ailemi satıp da. Ben aileme, evime sırtımı çevirmedim. Sakın, sakın beni kendine karıştırma, sakın.

0: Gülben hayırdır? Ne oluyor, ne yapıyorsun sen orada, bakıyorsun öyle?
1: Bir şey yok abla. Şey, o ne oldu?
0: Ya kabuğunu düşürdüm içine, yazık, israf oldu. Bayrama vereceğim ki kediye köpeğe versin. Yazık, ziyan olmasın.
1: Çay demleyeyim mi abla ben?
0: Demle. Bana bak. Hayırdır, Esat mı aradı? Senin canın falan sıkkın sanki, ya bir şey mi oldu?
1: Aradı, evet.
0: Ne dedi söylesene.
1: Şey dedi abla işte, yüz yüze buluşalım, konuşalım dedi. Ben de zaten bu terapi olayını anlatmamıştım ya ona. İyi oldu yani buluşacağımız.
0: Doğru bilmiyor çocuk. Anlat bakalım.
1: Yok, bilmiyor, evet.
0: Benim için bir şey dedi mi? Kızmış mı bana?
1: Yok, olur mu canım öyle şey? Ben zaten ne diyecek abla, ben dedirtir miyim? Dedirtirmem yani öyle bir şey, ama zaten demedi o da. Hiçbir şey demedi yani. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun?
0: Hiç. İyi, git konuş bakalım ne diyecek.
1: Çayın içine karanfil koyayım mı abla ben? Koyayım değil mi?

0: Buyurun Safiye Hanım.
1: Bayram, sen şu hayatta benim kardeşlerimden sonra en güvendiğim insansın. Hatta artık en fazla da diyebiliriz.
0: Öğrendiniz demek.
1: Neyi?
0: Gitmek istediğimi.
1: Nereye? Köye mi? Şimdi tatil yapmanın vakti mi?
0: Yok Safiye Hanım, ben İstanbulluyum. Tatile gideceğimden değil de.
1: Tamam neyse, şimdi sen otur oturduğun yere, hiç sırası değil. Bir konuda yardıma ihtiyacım var Bayram vallahi. Senden başka kimse bana yardımcı olamaz.
0: Peki buyurun, ne yapabilirim sizin için?
1: Gülben'i takip etmeni istiyorum.
0: Nasıl, takip mi? Yani böyle gizli gizli mi?
1: Yok. Alenen. Hatta koluna falan gireceksin.
0: İyi de neden peki?
1: Çok kötü bir hata yapmak üzere Bayram. Vallahi pişman olacak sonra. Yani baba duyarsa mahvolur.
0: Babanız mı?
1: Nereye gidiyorsa izleyeceksin. Bana haber vereceksin, tamam mı?
0: Yani nereye gitmemesi gerekiyor? Yani tam olarak neye engel olmam gerekiyor?
1: Söyleyeceğim ama bana yemin et, aramızda kalacak.
0: Yemin ederim.
1: Gülben saçlarını sarıya boyatacakmış.
0: Ne yapacak, ne yapacak?
1: Esat sarı seviyormuş. Bu da tutturdu saçımı boyatacağım diye. Yani çok büyük bir hata yapıyor, farkında değil. Pişman olacak. Vallahi babanın kalbine iner.
0: Ya Safiye Hanım, siz doğrudan konuşsanız vazgeçirirsiniz. Şimdi ben arkasına iş çevirmesem ya.
1: Etik kurulu başkanı mısın? Hayret bir şey. Gidecek, pişman olacak yani. Sonra dandik kuaföre gidecek. Yakacak o saçları. Himen gibi çıkacak. Ben onun iyiliğini istiyorum yani sonuçta. Hayır yani. Esat da tutturmuş. Ne var ne güzel. Doğal haliyle kabul etmesi lazım insan sevdiğini. Yalan mı?
0: Gülben Hanım saçları da çok güzel. Ona da çok yakışıyor.
1: O kadar haklısın ki. Aynen öyle vallahi Bayram. Hadi bana bir yardım et. Kurban olayım. Bana bak. Beni ev telefonundan arıyorsun. Baba açarsa kurban olayım. Hemen kapat. Sakın konuşma. Tamam mı? Sana çok güzel mercimek çorbası yapacağım. Parmaklarını yiyeceksin. Hadi bir yardım et. Ne olur, bekliyorum.

0: Ya sen bunu nasıl yıllardır dayandın ya? Niye hiçbir şey söylemedin kızım bana?
1: Nasıl söylenir ki böyle bir şey? Yani zaten öyle kolay kolay anlatılabilen bir durum değil ya bu. Kaldı ki öz annem bile inanmamışken sen nasıl inanacaksın? Söyleseydin de zaten yani yine ilgi çekmeye çalışıyor falan diyecektin, biliyorum işte ya.
0: Ya olur mu öyle şey? Öyle bir şey asla demem. Bu konuyla ilgili yalan söylenir mi hiç?
1: Utandım. İnsan önce kendini sorguluyor çünkü. Yani ben yanlış bir mesajımı verdim. Yani hala düşünüyorum nerede yanlış yaptım diye yani.
0: Sen hiçbir hata falan yapmadın sen. Senin suçun değil. Bütün suç o vicdansız

0: Diğer konuyla ilgili de... Yani sizin aranızda bir şey olamaz. Rüyacığım Hanna senin biliyorum. O zaman bu konuyu hiç konuşmayalım uzun uzun değil mi?
1: Hı hı. Benim için ne yapmış ama biliyor musun?
0: Hı.
1: Annemin yatağına 3 maymun heykeli koymuş.
0: Ne? Onun bıraktığını nereden biliyorsun?
1: Yani başka kim yapacak Allah aşkına? Sen mi koydun?
2: Aa, sen dışarıda mıydın?
3: Aa, Naci'yle mi konuştun? Barıştınız mı yoksa?
4: Yok, bayramın gittim, kulağını çektim.

0: böyle apartmanın camı mama hep pislik içinde yani, uyardım bir.
1: Üstüne gitmeyin onun. Zaten bir ayağı kapıda.
0: Nasıl ya? Ne demek bir ayağı kapıda?
1: İşi bırakmayı düşünüyor. Yani bu ara gönlünü hoş tutmamız lazım. Öyle birini bulamayız.
0: Hiçbir yere gidemez o. Sen de biraz zam yap ya maaşına. Ne o öyle, senin cebinde akrep mi var, ben anlamadım ki.
1: Abla ne alakası var ya?
2: Yok, ben zaten konuştum, hiçbir yere gitmeyecek. Senden başka kimseye güvenemeyiz dedim.
0: Ben de öyle söyledim.
1: Demin kulağını çektim diyordun.
0: Döverim de severim de sana ne ya? Aa, ne bu sorguya çekiyor beni?
1: Neyse Gülben. Ben bırakayım seni gideceğin yere. Nerede buluşacaksınız Esat'la?
2: Ha yok yok, sağ ol. Şey, Esat alacak beni zaten. Sağ ol.
3: Al şunu.
2: Yok baba, var bende mendil. Aldım ben çantamda.
3: Al al, sen al fazladan. Esat vazgeçtim deyince çeşmeleri açarsın şimdi.
1: Allah Allah, baba nereden çıktı şimdi? Neden kızın moralini bozuyorsun?
3: Hazırlıklı olsun diye. Esat almaz artık Gülben'i. Geçmiş olsun. Zaten onun ipiyle kuyuya inilmezdi. Şimdi bahanesi oldu.
0: Almazsa almasın canım. Hayret bir şey. Belki de hayırlısı budur.
1: Abla sen yapma bari.
0: Ne var han? Ailesi izin verecek mi sence? Ha? Ya gerçekçi olmak lazım. Yarın öbür gün daha fena üzülmesindense böyle olması daha hayırlıdır belki.
1: Allah Allah, ne bu ya, sabah sabah herkese bir felaket tellallığı. Onlar isterse, ikisi bir araya gelirse her şey aşılır.
0: O kadar kolay aşılamıyor. Neyse, kendi bilecekleri iş. Göze alıyorlarsa buyursunlar görsünler.
2: Sen şimdi yani karşı mısın bizim evlenmemizi, anlamadım.
0: Karşı olsam ne yapardın Gülben? Az mı geçerdin evlenmekten? O kadar önemli mi benim düşüncem?
2: Sen bizi destekliyorsun sanıyordum ben.
0: Hayat senin hayatın. Ben ablan olarak en fazla uyarıda bulunabilirim.
1: Hadi Gülben, gel biz gidelim. Daha fazla boşuna gerilmeyelim burada. Hadi gel.
2: Demek sen de karşısın artık bize.

0: Canım bak, eğer Esat, yani hiç sanmıyorum ama evlilikle ilgili fikrinin değiştiğini falan söylerse.
1: Normali bu çünkü değil mi? Vazgeçmesi. Bu.
0: Anlayış göster diyecektim. Sonuçta şu an ailesiyle arası kötü. Ama sen moralini yüksek tut, tamam mı?
1: Han. Ne haber Gülben?
2: İyi, iyi. Sen?
1: İyiyim ben de.
2: İyi.
1: Biraz konuşabilir miyiz?
2: Şey, şimdi olmaz. Benim acil bir işim vardı. Sonra konuşsak olur mu ya?
1: Ben Han'a söylemiştim ama.
2: Han'a mı?
0: Gülben, bak Esat gelmiş. Sen bekletme istersen.
2: Gördüm, gördüm. İyi, tamam. Konuşun siz o zaman hadi. Hadi bakalım.

0: Anlamadılar değil mi?
1: Yok yok, anlamadılar bir şey.
0: Sen iyi misin? Moralim mi bozuk?
1: İyiyim, bir şeyim yok. İyiyim yani.
0: İyi, hadi gel gidelim. Hadi. Heyecanlı mısın?
1: Heyecanlıyım, evet. Çok. Sen?
0: Çok. Çok heyecanlıyım, biliyor musun?
2: Göreceğiz bakalım kim kazanacak Esat Bey. Öyle engel olunmaz, böyle olunur. Göstereceğim ben sana. Bu ne ya? Ne alaka şimdi bunlar, niye konuşuyorlar ki? Sosyalleşeceği tuttu. Bu kızda ne sırnaşık bir şey ya. Daha bu yaşta şu hareketlere bak. Sırıktan görmüş herhalde.
3: Benim özelim de o.

0: Yani çok hassas bir konu.
1: Sen de gidip Esra'ya anlattın.
2: Mecbur kaldım. Ama fena mı oldu? Bak güvendesin artık. Kurtuldun Ayda'dan.
1: Evet, kurtuldum. Sırrımı deşifre ettiğini saymazsak eğer. Neyse. Teşekkür için.
3: Aa, bak bak hediye. Ne veriyor? Hediye mi veriyor ya? Ne alaka? Ne oluyor ya burada?
4: Yine kimi gözetliyorsun Safiye?
3: Ay baba, aklım çıktı.
4: Bak Safiye, bu gidişle 40 yıl sonra da aynı böyle olacaksın. Camdan dışarıdakileri gözetleyen o kedili kadınlar gibi diyeceğim ama sen kedi de sokmazsın eve.
3: Ben de diyorum baba nerede kaldı? Safiye'ye eziyet saati gelmedi mi?
4: Geldi işte, buradayım. Naci karşıda, penceresi yukarıda. Sen kime bakıyorsun? Şaşırdın herhalde.
3: Ona bakmıyorum herhalde. Han'a bakıyordum ben.
4: Kız arkadaşım o. Hediye vermiş. Han'ın doğum günü falan mı bugün?
3: Baba ne alakası var ya? Kardeşi yaşında o kız.
4: Ne yapsın? Senin gibi içi geçmiş birini mi alsın?
3: Sinirlenmeyeceğim. Sinirlenmeyeceğim Allah'ım. Sen bana sabır ver Rabbim. Ne olur duy sesimi.
0: Ne oldu? Beğenmedin mi? Beğenmedim.
2: Maymun bir enteresanmış.
0: Yani seversin diye düşündüm. Sonuçta sen de insanlara benzer hediyeler bırakıyorsun. Bayağı yaratıcı bir fikir ama. Yani benim 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. 3 maymun. Güzel yani. Konuyu özetlemiş.
2: Ne hediyesi anlamadım.
0: Korkmadın mı yakalanmaktan? Yani riske değer miyim senin için? Yatak odasına kadar girmişsin de.
2: Hediye için teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Çok güzel bir duyguymuş. Ben bilmiyordum. Sağ ol. Yani biri tarafından korunmak.
2: Esra öyledir. Sevdiklerini hep korur.

0: Kızdan kaçıyor mu o? Ortada bırakmasa bari. Hem hediyesini de almış. Kabul etme o zaman.
1: Baba saçmalama. O kız sadece komşu. Han'la bir alakası falan yok. Olur olmaz bir şey söyleyip ortalığı karıştırma yine.
0: Güzel kız ama. Eğitim durumu neymiş? Sor soruştur bir öğren bakalım. Ailesi nasıl, kimlerdenmiş bilmemiz lazım. Yüzü de tanıdık geliyor ama. Neyse sen bir araştır.

0: Tommy, kızım iyi misin?
1: Aa, selam vermedi, baktı halbuki.
2: Elimden kaydı baba, özür dilerim.
0: Bir yerine bir şey oldu diye korktum da. Tamam geç sen biraz, ben buraları toparlayayım.
2: Baba, bana bir şey olsa üzülür müydün?
3: Üzülürdüm tabii de. Sana niye bir şey olsun ki?

0: Gel. Gerilme, tamam mı? Ben yanındayım. Hemen girip çıkıp halledeceğiz. Hadi gel.
1: Durumu toparlayayım. Söz sana, daha iyi bir düğün yapacağım. Hem o zaman istediğin herkesi çağırırız, olur mu?
2: Önemi yok. Sen ol yeter bana aşkım.
0: Ne kadar mutlular.
3: Ne yapsınlar? Mecburlar öyleymiş gibi görünmeye.
0: Nasıl yani? Mutlu değiller mi sence?
3: Bize ne canım? Boş ver, hadi biz gidelim.

0: Biz nikah için gün almak istiyoruz da en hızlı, en erken ne zaman olur acaba?
1: En erken 3 gün sonra olur. Ama akşama kadar evrakları getirirseniz.
2: 3 gün mü? 3 gün diyor. Ama benim yani 3 güne o istediğim genlik yetişmez ki. Daha kumaşı duruyor, dantelini seçmedik, kumaşını seçmedik.
0: Yetişir o, yetişir, merak etme sen.
2: Aa!
0: Benim tanıdığım var. Ben halledeceğim ya, sen güven bana. Tamam, teşekkürler. Hadi gel, gel çıkalım. Bak, 3 gün sonra bu kapıdan karı koca olarak çıkacağız seninle. Evlenmiş olacağız Gülven.
2: Düğün fotoğrafımızı koyamayacağız defterime ama.
0: Konuşmuştuk bunları ama. Bak eğer istemiyorsan...
2: Yok, istiyorum. Alınma ne olur, vallahi istiyorum gerçekten. Ben öyle, ya aklıma geldi öyle bir an.
0: Emin misin Gülven?
2: Evet. Eminim.
0: O zaman

0: Kuaföre falan gitmemiş ki Gülben Hanım.
1: Bunlar basbayağı nikah dairesine gelmiş.
2: Herhalde gün almışlar Safiye Hanım.
3: Demek öyle ha? Demek yaptılar bunu.
1: Vallahi yaptılar Safiye Hanım.
3: Tamam Bayram, sen takip etmeye devam et. Haber verirsin bana.
2: Tamam, tamam.

0: Zübe'nin nikahına hazırım. Ay, sen davetli değildin değil mi? Tüh. Neyse üzülme. Ben sana sonra anlatırım. Ha şimdi beni aşağıda bekliyor. Gecikmeyeyim. Han da davetli değil. Sen öyle san. Biz seni çağırmadılar. Onları utandırıp misafirlere rezil edersin diye. Malum kafadan çatlaksın ya.
1: İzin vermeyeceğim o nikahın olmasına. Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
0: Aferin Safiye. Böyle hasetinden çatla işte. Sana da bu yakışır. Aferin kızma.
1: Defol git artık be. Yeter.

0: Ne oldu Gülben? Misin?
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice Break.
5: Bu otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
7: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
5: Yüzden fazlasından.
7: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
6: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Annem yaparsın.
10: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
11: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
12: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
13: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
13: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada Pots. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pots, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pots.
16: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Profilo'dan X-Large veya XX-Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
3: Oh be, Profilo yapmış.
4: Nefis Oreo bisküvisi.

0: Sen harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
10: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Bugün Çamlıca gazoz deniyoruz.
1: Çok iyi.
2: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Markete mi gidilecek? Yemek sepeti hep seninle. Yemek sepeti market, Carrefour'sa, Watson's gibi yüzlerce market ve mağazadan siparişini ver. Özenle seçilen tam

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul makbul.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara Dut Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: gel aşka.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Boş Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir boş. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Boş X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebile hediyelim.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot
1: Ice Break. Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
3: Esat, ben buraya daha önce geldim de. Anlayınca evlendiğimi anlamak için. O zaman çok kötü olmuştum. Düşmüştüm. De kımıldayamamıştım bile. Yani çok çok utanmıştım Esat.
4: Yalnızdın o zaman değil mi? Kimse yoktu yanında.
3: Yalnızdım evet.
4: Şimdi değilsin bak. Ben varım. Ben sana kötü bir şey olmasına asla izin vermem Gülben. Güven bana.
3: Biliyorum evet. Ablam söylemişti biliyor musun gitmemi? Çok korkuyordu çünkü Yohan gizlice evlendiyse diye. Korktuğu başına gelince de yıkıldı tabii. Ben de şimdi aynı şeyi yapacağım onu.
4: Tamam haklısın. Yapmayalım. Gidelim hadi.
3: Dur Esat, nereye gidiyorsun? İstemiyor musun? Vaz mı geçtin?
4: Ben değil Gülben. Sen vazgeçtin. Baksana şu haline. Yani sanki seni nikah değil de cenazeye götürüyorum gibi davranıyorsun. Böyle yapacaksan istemem tabii. Ya bu anları birbirimizle paylaşmayacaksak, hep aklımıza onlar takılacaksa ne anlamı var ki Gülben? Tamam. Vazgeçtim o zaman. Vazgeçtim tamam.
3: Vazgeçme.
4: Neden? Baksana işkence oluyor sana.
3: Olmuyor. Tamam söz veriyorum mutlu olacağım. Vallahi bak ne olursun. Çok özür dilerim ben. Yani böyle bir anda gerildim de o yüzden öyle oldu. Böyle kabusum falan depreşti hep burada. Ya Esat ne olursun ya, bilmiyor musun benim dışarı çıkmam bile bir olay yani. Kaldı ki gizli gizli evlenmeye çalışıyorum. Yani tabii ki gerileceğim. Tabii ki korkacağım. Ne yapabilirim ki? Sen de biraz anlayışlı olacaksın Esat ya. Yani ben alemden gizli bir tek senin evine geldim. Ben bakkaldan çikolata bile almaya gitmedim hiç.
4: O zaman bana söz ver. Buradan çıkınca gidip o çikolatayı alacağız. Tamam mı?
3: Ya.
4: Yapamadığın ne varsa birlikte yapacağız artık. Olur mu?
3: Balona da bineceğiz mi?
4: Bineceğiz tabii.
3: Tamam o zaman.
4: Hazır mısın şimdi?
3: Hı hı.
4: Hadi gel.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Barafın uçuran yıldızı Barafly. Yurt dışı kış harcını karşılayıp golü atar. Konaklama indirimiyle farkı açar. Baraf para fırsatıyla tribünü coşturur. Barafly'la uç uçabildiğin kadar.

0: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Kâşif olduğuna borcun varmış.
0: Kaç para borcun varmış kardeşim?
1: İnsan borcunu bilmez mi lan?
0: İnsan silah çekip alacağı parayı bilmez mi? Sen söyle, neymiş borcumuz?
1: 10 milyon dolar.
0: $10 milyon benim için borç değil yavrucuğum. Yıllık kız öğrencilerime verdiğim burs param. Arayayım İbrahim'i getirsin.
1: Billahi sıkarım.
0: Demedi deme, bu gerginlik senin bütün saçlarını döker.

0: Efendim Fikret Bey.
1: İbrahim acil 10 milyon dolar getir.
0: Ne diyorsunuz Fikret Bey?
1: Ofisteyim canım. Bekletme beni, misafirlerimiz sabırsız.
0: Alo, alo. Benim derdim çilem biter mi?
2: Ne oldu baba?
0: Ne oluyor lan orada? Ne demek bastılar çöktüler? Bizim mekanımıza kim çökebilir? Kim varsa oradan çıkmayacak.

0: Baba, ne oluyor diyorum?
1: Gir şuraya.
0: Baba. Babacığım, ne olur aç kapıyı. Babacığım, lütfen açar mısın kapıyı?

0: Bilsen.
1: Benim bir işim var, halledip geleyim. Sen burada mısın?
2: Buradayım.
3: Ah kızım ah. Sen daha öyle dururken elin kızı gelip tahta oturdu.
2: Anne, hiç bunları konuşacak halim yok.
3: Beni konuşturmayın.
4: Üzme güzel kızımı, üzme.

0: Ay geldi, olan armutları oldu.
1: Senin paraya ihtiyacın varsa yanımıza gel. Ama böyle değil. Babanın hatırı var.
2: Babamın hatırı bu. Siz bunu görmeden hatır mı tanırsınız be?

0: Demedi deme İbrahim, ölecek.
1: Ölsün.
2: Karan'ın oğlu İbrahim.
1: Babası öldü nasılsa.
3: Usta, İbo içeride oğlanı boğmuş olabilir.
4: Müdahale edeceğini niye seyrediyorsun?
3: Etme demişsin.
4: İbrahim, bırak çocuğu.
1: Sen kimsin?
3: Ayı olayı. Polat Alemdar sana bırak diyorsa bırakacaksın.
1: Size ne oluyor kardeşim?
5: Bırak çocuğu dedim İbrahim.

0: Otur bakalım Kaşifoğlu. Randevu verememiş çocuklar sana. Kusurlarına bakma.
1: Efendim, biz sizin evlatlarınızız. Siz de bize sırt dönerseniz biz kimi baba bileceğiz?
0: Babanız yorgun. Binaenaleyh size az babalık yapmadık.
1: Babamız başımızda olsun. Biz onu sırtımızda taşırız.
0: Eksik olma. Söyle canım.
1: Efendim, biz harekete geçmek için hazırız. Ancak bazı arkadaşlar çekiniyorlar. Bir talimat verseniz, yeniden birlik olsak eski günlerdeki gibi.
0: Bunları sabrıyla konuş. Bu evde sadece biz dinlenmiyoruz. Evde dinleniyor.
1: Efendim, herkes sizden işaret bekliyor. Devletimizi elimizden aldılar. Düşmanlara teslim ettiler.
0: Bu devlet büyüktür kardeşim. Kimse teslim alamaz. Teslim almalarına da müsaade etmeyiz. Herkes üstüne düşeni yapsın, biz de yaparız.
1: Bunu diğer arkadaşlar için emir kabul edebilir miyim?
0: Gözlerinden öperim güzel kardeşim. Devletimiz ne bahtiyar ki sizin gibi evlatları var.

0: Biliyorum ki bu işlere seni Kaşifoğlu sokmak istiyor. Çünkü babanın en büyük düşmanı. Kaşifoğlu gibi asalaklar babanı görevdeyken çok sömürdü. Şimdi de sömürmek istiyor.
1: Benim babam öldü.
0: İyi o zaman. Babam benim artık. Benim ekibimdesin.
1: Bu benim için büyük bir şeref. Abi benimle kafa bulmuyorsun değil mi?
0: Ferman. Ben hiçbir vatan evladının pis işlerde olmasını istemem. Hele Karan'ın oğlunun.
1: Abi bizi hep aşağıladılar. Hiç kimse yüzümüze bakmadı.
0: O devir bitti.
1: Abi müsaade et. Kaşifoğlu'nun ben kafasına sıkayım.
0: Bulursak sıkarsın.
1: Bir telefonuma bakar abi. İş tamam. Parayı nereye getireyim dememe.
0: Ara.

0: Söyle koçum.
1: Abi iş tamam. Parayı nereye getireyim?
0: Bu kadar çabuk mu? Babasının oğlu. Helal olsun.
2: Sen mekana geç. Ben oraya gelirim.
1: Tamam abi.

0: Metin Şeref.
1: Oğlum şş. İkide bir nereye kayboluyorsun lan sen?
2: Çağırdınız geldim abi.
1: Ne yaptın o işi? Sıktın mı kafasına şoförün?
2: Sıktım abi.
1: Nereye gömdün?
2: Denize attım.
1: İyi yapmamışsın be oğlum. Çıkar bir yerden cesedi.
3: E hadi Memati. Ne çele çalıyorsunuz orada? Adam şimdi gelecek.
1: Tamam usta.
3: Hadi. Ne oldu, neye bakıyorsun?
4: Işık abi. İçeride biri var.

0: Boşuna beklemeyin. Gelmez. Güzel çay demledi.
1: Babam abi.
2: Sen burada kal.

0: Ne konuşuyorlar bunlar bir saattir?
1: Abi onlar konuştuğu için beklemiyoruz burada. Kaşif olduğunu beklediğimiz için buradayız.
0: İyi de ben ne konuştuklarını merak ediyorum.
1: Sorarsın abi.
0: Ne oldu? Gördün senden büyük derinciyi yine betin benzin attı.
1: Abi İskender için dedim takmadınız. Ersoy için dedim takmadınız. Aa şimdi bir daha diyorum. Bu adamı gördük ya. Üçümüzden biri gidecek.

0: Kıtlama.
1: Kötü bir alışkanlık. Rahmetli babamdan kalma. Aslında bütün dişleri çürütüyor. Ama bir defa alışmışsan vazgeçemiyorsun.

0: dişinin altındaki şekeri ezeceğini. Kimi düşünüp kinleniyorsan git onları ez. Hem dişlerini de korumuş olursun.
1: Bir iki kişi kaldık. Çoğu benden beter durumda. Benim bağımlılığım şekerle çay. Nerede olsa bulurum. Onlar toza alışmış, paraya alışmış, şöhrete alışmış, güce alışmış.

0: Madem yerin rahattı, niye ortaya çıktın?
1: Zorla çıkardılar.
0: Kim? Niye?
1: Hem başbakan istemiyor bizi, hem de bizimkiler rahat durmak istemiyor. O Kaşifoğlu namussuzu verdi Alper'e gazayarı, Alper de kendince iş bitirmeye kalktı. Tabii kendi sonu oldu.
0: Sen öldürdün.
1: Ben öldürdüm tabii. Sözünü tutmayan adamı, ikili oynayan adamı hiç sevmem. Sana bile ihanet ediyordu.
0: O işi sonra konuşacağız seninle. Neticede benim adamım. Hain bile olsa cezasını ben veririm.

0: Hamit? Onu da ben götürdüm. Tam it değil, ham it. Zaten hiç olgunlaşmadı. Hep böyleydi. İt sahibini tanıyacak. Tamam, sen havla dedin. Ama bu mahalleyi ayağa kaldırdı.
1: Hamidi, Alper'i öldürüp benim karşıma çıkman cesaret ister.
0: Ben eskiden cesurdum. Şimdi öyleyim. Kaybedecek hiçbir şeyim yok.
2: Oğlum?
0: Sahip çıkarsan memnun olurum. Çıkmazsan

0: Zaten o nasılsa kendi kafasına tez zamanda sıktıracak. İyi bir çocuk. Sabırlı bir çocuk. Ama neticede genç delikanlı. Kaşifoğlu'nun iki gazına geliverdi.
1: Ne istiyorsun benden?
0: Eskiden devlet benden sorulurdu. Şimdi senden soruluyormuş. Bir anlaşma yaptım. Devlet bu anlaşmayı bozdu. Beni diriltti. Devletle konuş. Bu işten vazgeçsin. Ben de saklandığım deliğe geri döneyim.
1: İyiye müsaade etmezlerse.
0: Polat Alemdar. İşi hiç yokuşa sürme. Git ihtiyarlarınla konuş. Kendi adamlarınla da konuş. Oğlum senin elinde. Kafam rahat.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Kaşif oğlu gelmez. Ama ben sana onu vereceğim. İt gibi korkar benden.
2: Belli. O yüzden oğlunu ateşe attı.
1: Yok yok. Ben şimdi diyorum. Biliyor ki ben onu yaşatmam. Şimdi görüşmek için araya birilerini sokar.
2: Kim?
1: Devlet sırrı. Şimdilik. Polat Alemdar. Yoksa bir emrin gidiyorum.
2: Kaşifoğlu örgüte bazı bilgiler veriyor. Devlet sırrı olan şeyler. Bunları kimden alıyor?

0: kadar kansızlık yapmıyordur, değil mi? Sen beni şişirmek için söylüyorsun.
1: Yapıyor.
0: Yemin ederim bilmiyorum. Bizzat sen kendisine sorarsın. Ben soramam. Çünkü şimdi dayanamam. Sinirlenirim, sıkarım. Sonra derler ki, Kara şahsi kinine sıktı. O yüzden Polat Alemdar, sen sorarsın.

0: Kilo al, kilo. Üstünde stres var. Silah var. Bir top sinir var. Gebereceksin. 10 yaşından beri böylesin.
1: Baba.
0: Yanlarından ayrılma. Al. Lazım olur.
1: Baba affet beni.
0: Aileme kurşun sıkmak huyum değil Ferman. Beni bu yaştan sonra huy sahibi yapma.
1: Nereye gidiyor şimdi bu?
2: Asıl abi nasıl bıraktı?
3: Kaşif gelmeyecek diyor.

0: Eşim çocuğu arıyorum, cevap vermiyor.
1: Kim abi?
0: Ferman'ın yanındaki oğlan. Arasana Cemal'i, gidip baksın Ferman'a. Baksın, asayiş Berkemal mi?
1: Abi bir şeylerden mi şüpheleniyorsun?
0: Şeytanın oğlu bu, şüpheleneceğim tabii. Ha karanın oğlu, ha şeytanın oğlu.
2: Mustafa devletimiz harbi büyük. Bütün çirkinleri evlat edinmiş. Nereden bulmuşlar bu adamı? Çok sıca.
3: Hep beraber. Emrine gireyim diyor.
2: İyi. Girsin işte. Severim psikopat adamı. Abdüle de boşuna pimpirikleniyordu. Ya sana sıkar, ya bana, ya abiye diyordu.
3: Abdüle her zaman haklıdır.
2: O zaman niye gönderdin?
3: Emrimize de girerse büyük hizmet görür.
2: O zaman niye gönderdin? Ölü ya da diri.
3: Memati bu beyin. Bilgisayar değil, düğmeye basınca evet desin, hayır desin. Düşünüyorum.
4: Şşt birader, saatin var mı?
5: Yok.
4: Telefonun da mı yok?
5: Yok dedim ya.
3: Kim arıyor?
5: Kaşif oldu.
3: Bak telefonuna.
5: Alo.
0: Ne yapıyorsun koçum?
5: Arkadaşlarla oturuyoruz abi. Seni bekliyoruz.
0: Var mı bir sıkıntı?
5: Yok abi.
0: Tamam koçum, geliyorum.
2: Geliyor usta.
1: Gidiyor muyuz abi?
0: Hadi gidip paramızı alalım. Boşuna içimizi darlandırdık, kuruntu yaptık.

0: Bir daha arasın mı usta?
1: Toplanın, gidiyoruz.
0: Usta!
1: Arasın Memati.

0: Kara'nın oğlu bizimle mi kalacak?
1: Evet.
0: Bazen seni anlamak mümkün değil abi.
1: Anlaşılmayı beklemiyorum Abdülay. Gidiyoruz.
2: Ara.
3: Cevap vermiyor.

0: Sen şimdi ne olacaksın?
1: Bilmiyorum abi.
0: En kötü karar kararsızlıktan iyidir.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli
3: uyar. Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı, çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.
4: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
7: Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar Dümes Kulübü'de.
6: Bu fırsat kaçmaz.
8: Baksanıza %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: Ha! Maydanoz.

0: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
1: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla 1 dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
7: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
2: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Kadim bilgiler, deşifre olmamış sırlar ve dünya siyaseti. Hepsi Gündemin İzinde programında konuşuluyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu Gündemin İzinde yeni sezonuyla bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
3: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
4: Buyur Hasan.
5: Hadi oğlum.
3: Anne bir şeye bakıyorum.
5: Olmadı mı Hasan'ım?
3: Oluyor oluyor anne.
6: Senin koydu.
5: Hasan uyku vakti.
3: Daha işim var anne.
5: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
3: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Tarifimize, tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye. Seri tamamı yeşil. Ayrıntılar The West Kulüp'te. Bu fırsat kaçmaz.
9: Hepsi Pro'da premium günlerini kaçırma.
10: Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
11: Milo Tek, Milo C, Milo Puf, Milo Puf Puf.
12: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
13: Sana alkış yok, ancak finger snap.

Kredi.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Obseso.
1: Silver moon, got me glowing. Every drop, got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
2: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
3: Karşınızda Arçelik Maxifit.
4: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit.

0: Hepsi Burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
3: Buyur Hasan.
4: Hadi oğlum.
2: Anne, bir şeye bakıyorum.
4: Olmadı mı Hasan'ım?
2: Oluyor oluyor anne.
3: Senin koydu.
4: Hasan, uyku vakti.
2: Daha işim var anne.
4: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
2: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
5: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size
8: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
9: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
8: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
10: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
11: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Kaşifoğlu geldi efendim.
14: Gelsin.
13: Peki.
14: Mahvoldum. Bittim.
15: Ne oldu sana?
14: Ben öldüm. Beni yaşatmaz.
15: Sinirlendirme beni, anlat. Her yerde hava atan adam, ne oldu? Kadınlar gibi ağlıyorsun.
14: Polat Alemdar Karan'ın oğlunu yanına almış. Kara bunu duymuştur bile.
15: Ne olmuş?
14: Beni uyardı. Oğluna karışmamam konusunda. Kara böyle şeyleri affedecek adam değil.
15: Ben seni hiç anlayamıyorum. Yaşar peşinde, Polatlar peşinde. Sen bir adam daha peşine takıldı diye mi ağlıyorsun?
14: Hepsini kandırabilirim. Hepsiyle bir şekilde anlaşabilirim. Hiç olmazsa ellerinden kaçarım. Ama Kara öldürmek istediği zaman öldürür.
15: Kimsenin sözünü dinlemez mi bu adam?
14: Dinlemez.

0: Beyefendi.
1: İhtiyarlarla konuşmadan karar veremem. Neticede bu adamın geçmişi karanlık. Tamam, devlete hizmet etti de kim bilir kaç kişinin de canını yaktı.
2: Abi, ihtiyarlar ne zamandan beri ortada yoklar. Alper de yok. Nasıl ulaşacağız?
1: İhtiyarlar bir şekilde ulaşırlar.

0: Aradı mı?
1: Aradım dayı. Dayım onda değil.
0: Oğlum bir daha ara şu kaderi.
1: Dayı, şimdi kader de uyanacak. Belki Cevher dayının başka fanfini var.
0: Allah Allah. Varsa benim niye haberim yok? Senin niye haberin yok?
1: Sordum kaç kere. Seninle yüz göz mü olacağım dedi.
0: Oğlum soracağına takip ettireceksin. O kadar düşmanımız var, bilmiyor musun? Düşman nerede çöker? Gizli iş çevirirken.

0: İmdat abi, kara diye biri geldi, dayıyı sordu.
1: Kara mara çekemeyiz şimdi. Biz olduk kapkara.
2: Hangi karaymış bu?
0: Bilmiyorum dayı.
2: İmdat bey, bir zahmet gidip öğrenebilir misin bu hangi karaymış? Oğlum belki Cevher'le alakalı bir şeydir.
1: Bir lafı da tam öğrenin.
2: Vay anam vay, yoksa bu polimden öldü dediler. İmdat! Oğlum hele tez al gel misafiri.
1: Tamam dayı. Abi sen hangi karasın?
3: Tanımadın mı oğlum beni?
1: Abi sen ölüsün. Az hatim indirmedik sana.
3: Dayını özledim geldim.
1: Abi sizinle o tarafta Cevher'le mi görmedin değil mi?
3: Bir şey mi oldu ki Cevher'e?
1: Yo, öylesine. Fısına sorayım.
3: Ha.
1: Buyurun.
4: Vallahi bildim. Billa bildim. Tilla bildim yaşadığını.
3: Bildin de niye bir parça ekmek getirmedin?
2: Getirem de kafamı açam. Beni aşikar edilsin diye.
4: Otur.
2: Ya otur.
3: Ne diyorsun hemşerim?
2: Hiç sen böyle oturayım. Sen ne diyorsun sen?
3: Adam. Mezarda yatıyordum. Daha doğrusu bırakmadılar ki yatan.
2: Bırakmaz. Bu insanoğlu insanı mezarda bile rahat bırakmaz.
3: Bu senin böyle emekli halin ne aga? Zaza. Senin hakkında alemde hiç iyi şeyler söylemiyorlar bilirsin.
2: Ne diyorlarmış?
3: Memati'nin Polat'ın ayakçısı olmuş diyorlar.
2: Yakla.
3: Ama öyle diyorlar.
2: Sen inandın mı?
3: Ben vardır Zaza'nın bir hesabı dedim.
2: Vallahi kara hiçbir hesabım yok. Ne yalan söyleyeyim. Ha bu kadardım adam kesildi. Kestim kesildim derken ambele ömrüm geçti gitti. Şimdi bir ulu çınarın gölgesinde dinleneyim. Ela hoş, ela huzurlu, ela rahat. Ben düşünmeyeyim o düşünü. Ben yapmayayım o yapayım. Ben de paralarımı sahip durayım. Bak geldim kaç yaşına. Bilsem yaşımı söylerim. Ama birisi kütüge yazmamışlar.

0: Hayamlar çiçek açtığında değiller. İyi de kardeş, hangi senenin payamları? İşte uzun lafı kısası, bu yaştan sonra diyeyim ki ağlam yegenler mi gidem dünyayı gezem. Bak vallahi sorsan evlenirim bile. O kadar rahatım yerinde.
1: Peki Zaza, rahat batmayayım sana?
0: Yok. Yattığım yatak hele yumuşak ki. Allah'ın seyi sen. Senin o mezere de bu bizim yataktan düşeyek. İstemediğin kadar da para ver ama. Ya huzurlu huzurlu tepikleyek.
1: Yani diyorsunuz ki Zaza Bey, sen mezarına geri dön. Öyle mi?
0: Aşağı. Ben diyorum ki Polat Alemdar büyük devlet. Gel onun çınarının altında sen de gölgelen.
1: Zaza, bilir misin? Ben güneşe çıkmazsam hasta olayım. Neden dersen? Karayım ya. Gölge beni çarpıyor. Ondan.
0: O tespihimi verirsin, ben sana başka hediye veririm.
1: Zaza, vermeyeyim. Bu tam benim elime göre.
0: Bana gıcık verirsin, öyle mi?
1: Sana gıcık vereyim.
0: Ya canımı al ama tespihimi alma. Sevmiyorum ha tespihimi vermeyi.

0: Acısı dayanılmaz olduğu için uyutuyoruz. Üstünden kimlik çıkmadı. Kendisine de soramadık. Ne kadar sürer böyle? Bakacağız. Bir günde sürer, bir ayda.
1: Peki.

0: Olsun, sen yine de Erhan'la kal.
1: Peki abi, nasıl diyorsun?
2: Abi, içeride biri var.
0: Kara haber hakikaten tez duyulurmuş.
3: O zaman ben de kaçtım usta.
4: Tabii abi. Çoluk çocuk bekliyor ya. Pardon abi, özür dilerim.
5: Bundan sonra ihtiyarlarla görüşmenizi ben sağlayacağım.
0: Sen Türkiye'de değilsin Eşref Bey.
5: Demek ki sık görüşmeyeceksiniz.
0: Yine benden şikayetleri mi var?
5: Bildiğim kadarıyla yok. Bazı gelişmeler var.
0: İyi mi, kötü mü?
5: Neresinden bakarsanız bölgede büyük çatışmalar bekleniyor. Sizden de görüş alacaklardır.
0: Sen ne düşünüyorsun?
5: Maliye teorisi diye bir şey var.
0: Nedir o?
5: Alacağın her kararda kazanacaklarını ve kaybedeceklerini hesap edeceksin. Kazanacakların fazlaysa savaş dahil her şeyi göze alabilirsin.
0: İnsan hayatı rakamlardan ibaret değildir.
5: Evet, katılıyorum sana ama hayatlar sadece bizim insanımızdan ibaret değil. Unutma ki Suriye'de, Irak'ta, Lübnan'da, Filistin'de acı çekenler de 100 yıl önce bizim insanımızdı. Irak'ta 10 yılda 1,5 milyon insan öldü. Hadi gel, şimdi kazançları kayıpları hesaplayalım. Hesaplayabilirsek.

0: Nasıl oldun?
1: Abi ağrım geçmiyor. Kesin büyük kırık var. Senin kız anlamadı.
0: Anlasa da bu, anlamasa da bu. Buradan çıkmak yok.
1: Senin niye moralin bozuk? Nasılsa hastaneden çıkacaklar. Gerekirse silahla öldürürüm.
0: O işi unut. Yok öyle bir şey.
1: Peki abi.
0: Kara yaşıyormuş.
1: Aman abi ya, her zamanki laf. 10 yıldır kimse görmemiş, herkes gördük diyor.
0: Ben gördüm. Hamit'i o öldürmüş.
2: Bütün emrettiğin adamları işe yerleştirdim. Hepsi de saygılı efendi çocuklar. İşlerini de mükemmelen yapıyorlar.
3: Paralar?
2: Abi, 100 milyon dolar para var. Sana öldü dedikleri için bana parayı ayırmışım. Bankalara koymuşum. Hepsi de duruyor abi. Kuruşunu yememişim.
3: Tamam tamam, inandım. Geç otur. Otur bir rahat ol. Aferin. Bu paralar senin. Gönlünce ye, hakkındır. Benim nasılsa parayla pulla işim yok. Bunu sen de bilirsin. Alem de bilir. Bak Murat'ım. Yaşadığım duyulmasın. Adamlarımla irtibata devam et. Ben ha deyince harekete geçersiniz.
2: Sen nasıl emrediyorsan abi.

0: Hangi sabrı bu?
1: Allah Allah. Beyefendinin sabrı. 4 sene var aramamış abi.
0: Benim için arıyordur. Kaşifoğlu beyefendiye aracı koymuş. Ok. Bak. Hadi bak.
1: Alo.
2: Our live team coverage continues with local reaction now.
3: We start with Tori Dunn live in downtown West Palm.
4: Karaya ulaştım efendim.
5: Ne yapıyormuş bizim kara olan?
4: Ellerinizden öpüyor efendim. Beyefendi ne zaman nereye isterse gelirim dedi.
5: Sağ olsun.
4: Efendim gizli bir yerde görürseniz. Malumunuz karanın devlet emriyle yok olması kararlaştırıldı. Şimdi sizin yanınızda görülmesi sıkıntı doğurabilir.
5: Sabri, devlet benim. Karada bu devletin çocuğu. Ben babasıyım. Bir evlat babasıyla görüşmeyecek de kiminle görüşecek ha?
4: Haklısınız efendim.

0: şu ışığı yakma. Bir kilometre öteden hedefsin.
1: Senin sayende 1000 kilometre öteden hedefim.
0: Getirmişsin kuzuları.
1: Bütün arkadaşlar deşifre olacak. Üst üste gizli belge sızdırıyoruz.
0: Bir şey olmaz. Herkes her yere sızdırıyor. Çuval çuval belge gidiyor gazetecilere.
1: Abi sen örgüte veriyorsun.
0: Yerim veriyoruz. Hep

0: veriyorduk. Kandile bunlar mı girecek? Biz gireceğiz.
1: Niye çağırdın beni abi? Bunlar için değil herhalde.
0: Zülfikar var, tırcı. İranlıların malını Lübnan'a satıyor. Silah. Bu operasyonla üstündeki tüm şüpheler gider. Hadi göreyim seni koçum.

0: Bu arada benim mi?
1: Evet, senin. Beğendim.
0: De tek başıma mı kalacağım?
1: Evet, tek başına. İstediğin gibi, istediğin kadar.
0: Deniz görünüyor burada. Deniz çok güzel. Başta da kuşlar var.
2: Burası artık senin odan. Nasıl bir güzelliktir. Bütün dertleri unutturan bir güzellik.
3: Ayılmadıysan bir kahve daha iç.
4: Ne bileyim bu saatte beni çağıracağınız İnce Hanım. İçkiyi fazla kaçırmışım. Siz niye uyumuyorsunuz?
3: Polat geç uğradı. Onu bekledim. Sonra da uykum kaçtı.
4: Eşiniz beyefendiyi de tebrik etme fırsatı bulamadım.
3: Tuğrul, şu kaza işine baktırdın mı?
4: Baktırdım İnce Hanım. Çocuklar emniyeti sıkıştırıyorlar. En küçük bir şey anında bize ulaşacak.
3: Sence kaza mı?
4: Kaza gibi görünüyor.
3: Kazaysa kazayı yapan niye ortada yok?
4: Ben size çarpan arabanın şoförü olsam bir ömür ortaya çıkmam. Böyle şanssızlık olur mu?
3: Gidebilirsin Tuğrul. Geldiğin için sağ ol.

0: Sen hiç daha kesilmedi mi?
1: Havalar biraz etkili dayı. Bir somunu ancak yiyeyim.
0: Değilse.
2: Sen kendilerin yerini bilirsin. Yoksa böyle oturup yemek yiyeceksin he?
3: He? Dayı ne diyorsun?
2: Boğazın kesim ki bir daha yemek yemeyesin.
3: Dayı kesin iyi.
2: Daha söylemişsin, söylememişsin.
3: Dayı yemin verdim daha.
2: Oğlum ben yemin etmeyeceksiniz diye ben size yemin ettirmedim mi? He?
3: Dayı he? Kesin iyi.
2: İmdat!
3: Dayı. Bir kumar ekibi var. Bir oturuyorlar, 2-3 gün kalkabilirler.
0: Neredeymiş lan burası? He?

0: Ne olurum sana. Ha bunu da daha yok.
1: Ha bu ne demek nine?
0: Bunu işte.
2: Bana şenlik oldu yetmiyormuş gibi kadıncağıza da şenlik oldu.
3: Bugün şenlik ama yarın başınıza dert olur anne.
2: Olsun. Her derdimiz böyle olsun.
1: Teşekkür ederim ömlerine. Gerçekten doydum.
0: Afiyet olsun kuzum.
1: Polat amca. Hı. Çizgi film seyredebilir miyim?
3: Televizyonu açayım mı?
1: Ben kendim açarım.
3: Hmm. Hadi seyret bakalım küçük hanım. Hadi.
2: Psikologla görüşecektin.
3: Pedagogla görüşeceğim anne. Bugün fırsat bulabilirsem.
2: Kızın amca demesi gün gün öldürür seni. Biz dayanamıyoruz. Sen nasıl dayanacaksın?
3: Anne her şeye dayandım. Ama buna dayanmaya gücüm yok.
2: Evlat Netice'de. Nasıl dayanasın?
4: Nasılsın Hamide teyze?
0: Şükür kızım. Hamidim'in davasından bir haber var mı?
4: Dosya geldi önüme. Araştıracağız. Bakacağız bulacağız inşallah.
0: İnşallah.
2: Güzel kızım gelmiş benim.
4: Merhaba. Adliyeye gitmeden bir uğrayayım dedim.
2: Tabii bizi değil, Elif'i görmeye geldin değil mi?
4: Vallahi Nazife anne, insanın burnunda tütüyor. Nasıl alıştırdı kendini? Nasılsın Polat?
3: İyiyim, sen nasılsın?
4: İyiyim, sağ ol.
2: Sen iyice bir güzelleştin. Dünya güzeli oldun.
4: Senin gözlerin güzel bakıyor da ondan anne.
3: Evet, söyle gülüm.
5: Abi Ferman'ın babası haber yolladı.
1: Leyla gelmiş.
4: Sana hediye getirmiş. Hoppa, gel bakalım.
5: Dün size söylediği durumla ilgili gelişme oldu. Bugün buluşacaklarmış.
1: Güzel mi? Güzel.
3: Nerede?
4: Geldim, hediyeni verdim, seni öptüm, şimdi de gidiyorum.
1: Nereye?
4: İşe.
1: Senin işin bana bakmak değil mi?
4: Sana bakıyorlar zaten.
1: Beni bıraktın mı?
4: Hayır. Başka bir iş daha yapıyorum.
1: Ne işi?
2: Kızım, Leyla ablan şimdi gitsin, akşam yine gelsin, tamam mı?
1: Beni de götür Leyla.
4: Ama olmaz ki.
1: Seninle gitmek istiyorum. Söz, hiç kaybolmayacağım.
3: Olmaz kızım. Leyla ablanın işleri var.
1: Sen karışma. Leyla... Beni de götürmeni istiyorum. Ne olur, ne olur, ne olur.
4: Gelsin benimle adliyeye. Bu akşam birlikte kalırız. Yarın sabah getiririm.
3: Olur mu canım öyle şey?
1: Her şey sen karar veremezsin. Biz kendimiz karar verdik. Hamdine teyze, çantamı hazırlar mısın?
4: Hı? Sağ ol Erhan'cığım.
5: Afiyet olsun yenge. Her zamanki gibi çok güzelsin.
4: Teşekkür ederim gülüm.
6: Hadi Erhan hadi. Bir şey konuşacağız.
7: Ömründe hiçbirine güzelsin dedin mi Memati?
6: Cümle içinde iyi, güzel, hoş dediğim oldu.
5: Tabii. Güzel sıktım. İyi oldu öldüğü. Hoş bir atıştı.
7: Kadınların hoşuna gider böyle şeyler.
6: Peki bu erkeklerin hoşuna giden bir şey yaptı mı bu kadınlar hayatta?
7: Vallahi ben abinin hoşuna gitmeyen hiçbir şey yapmadım.
6: Allah için yapmadın. O yüzden senin yerin ayrı yenge.
7: Pusat bir şey mi yaptı?
6: Yo, aramız iyi onunla. Selvi kafama takıldı. Bunların bir sıkıntısı mı var Kenan'la?
7: Bildiğim yok.
6: O zaman niye evlenmiyorlar? Neyi bekliyorlar?
7: Memati, kızı ölmüş adam. Kim desin ki hadi düğün yapalım?
6: Kız ölmüş. Sanki bir kızını da biz mi alıyoruz? Kız veriyoruz. Ya benim derdim düğün müğün değil. Bu iş fazla uzadı. Cılkı çıkmasın.
7: Selvi ile ya da Kenan'la ilgili bir şey mi oldu?
6: Git Yaşar'la konuş yenge. Bu iş fazla uzadı.
7: Senin bir sıkıntın var.
6: Bir sıkıntım olursa sana söylerim. Onlarla da konuşurum. Sıkıntı işin fazla uzamış olması.
7: İyi. Konuşurum Yaşar'la.
3: Selvi.
8: Nereden icap etti bunlar?
3: İçimden gelemez mi?
8: Ne zamandır içinden gelmiyordu.
3: Haklısın bir tanem. Evren'in ölümünden sonra dağıldım. Senin de çok üstüne geldim. Ne desen haklısın. Ama ben seni çok seviyorum. Her şeyden çok seviyorum.

Canan, ben biraz gecikeceğim. Bir işim çıktı. Gelince anlatırım. Kenan'ı takip ediyorum, tamam mı? Bana yine bir şey aldı. Ne zaman bir şey alsa bir iş çeviriyor. Ben de emin olmak istiyorum.

Herkes ayağa! Herkes kalksın! Defolup gidin! Hadi! Çabuk! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!

0: Kim lan bu ağrı sahibi?
1: Ne oluyor kardeşim burada?
0: İmdat, benim böyle bir kardeşim var mı?
2: Haşa dayı.
3: Cevher nerede?
1: Cevher Bey gelmedi bir aydır.
3: Cevher Bey? Bek değilsin madem. Bir belki bu ahıra niye sokuşsun?
1: Abi bir yanlış anlaşılma var.
3: Abi? İlla kardeşim olacaksın yani benim, öyle mi?
1: Abi.
3: Anam benden başkasını doğurmadı lan.
1: Abi! Abi! Abi! Abi!
4: Her hasmışların senin mekanına gelecek, ortadan kaybolacak, sen de bilmeyeceksin. Kime sattın la Cevher'i?
1: Abi bilsem ne söylemeyeyim, bilmiyorum yemin ederim.
3: Duymuyor musun beni? Bu beni duymuyor mu?
4: Cevher diyeyim. Duyuyor musun? Nerede?
1: Bilmiyorum.
2: Dayı bilmiyor ha.
4: Her yere haber sal. Gören duyan var mı öğren? Mezarlıkları, hastaneleri her yere sur. Ya o Cevher bulunacak ya da çok adamın canı yanacak.

0: Hayatta bundan sonra istediğim en çok iki şey var. Birisi torunumu kucağıma almak, diğeri de kızımın mürüvvetini görmek.
1: Ben bu alemde doğdum, büyüdüm, yaşlandım Yaşar Bey.
0: Estağfurullah, hala gençsiniz.
1: Öyle öyle. Bu alemde intikamını alamayan bir adamın düğün dernek yapması ayıp. Utanç kaynağı. Ama bunu isteyen yok. Ne ben, ne kızım, ne de ailem. Tahmin ediyorum Kenan da bunun peşinde değil.
0: Benim yeminim var. Oğlumun mürüvvetini, hatta kızımın mürüvvetini görmek istiyorum. Selvi, bir gün olsun evrenimi bana aratmadı, sağ olsun. Şu iş bir bitsin. Mürüvvetlerini görelim.
1: Kaşifoğlu'nu ne zaman öldüreceğim belli değil. Neticede bu adam yıllarca devlet hizmetinde bulunmuş. Belki devlet izin vermeyecek, hapse atacak.
0: Elimize bir geçsin. Gerekirse hapse girer, orada boğarım. Nesrin Hanım, istiyorsanız pusata birini bulalım. Onu aradan çıkaralım.
1: O ne Memati abisinin yanından ayrılır, ne de o evlenmeden evlenir. Çıkmaz ayın son çarşambası.

0: Gir bakalım.
1: Ne güzelmiş odan.
0: Teşekkür ederim.
1: Adliye ne demek?
0: Sen onu nereden duydun?
1: Herkes adliye adliye diyordu.
0: Devlet babanın evi.
1: Devlet baba ne komik.
0: Sana meyve suyu alayım mı?
1: İstemem, teşekkür ederim. O ne?
0: Cübbe.
1: Giysi mi?
0: Evet.
1: Senin mi? Çocuklara bakarken mi giyiyorsun?
0: Bazen.
1: Niye benim yanımda giymedin?
0: Sen çok akıllı, uslu bir çocuksun. Gerek olmadı ki.
1: Giysene şimdi.
0: Sonra giyerim.
1: Yaramazlık yapmamı istiyorsun.
0: Ne kadar inatçısın.
1: Sen inatçısın asıl. Hadi giy.

0: Bak bakalım.
1: Oh my god. Çok güzel oldun.
0: Ay, Leyla çocukla gelmiş dediler. İnanmıyorum. Ne yapıyorsun? Defile mi yapıyorsun? Hmm.
2: Bir sen teyzenin daha güzel bir cübbesi var.
1: Sen hangi çocuklara bakıyorsun?
0: Ah şekerim, ben hiç büyümemiş, kötü, yaramaz çocuklara bakıyorum.
1: Çok şanslısın.
0: Bence de.
1: Oyun var mı laptopta?
2: Gel bakalım.
1: Ben açarım.
2: Tamam.
0: Vallahi bitti, billahi bitti. Bir daha yüzüne bakmam Peha'nın. Artık yeni bir hayata başlayacağım. Kendimi tamamen işime vereceğim. Tut çocuğunu, al getir.
2: Peha ile ne alakası var?
0: Aa, hiç alakası yok. Bari cici annesini de getirseydin. Kızcağız hastaneden, adliyeden çıkmıyor nasılsa.
1: Peha kim? Cici anne kim? Adliye ne?
2: Öf, sen de bir şey bilme.
1: Bir şey değil ki, üç şey.
0: Sen de bizim işimize geldiğinde sadece bunlardan konuşacaksın. Erkeğin kalbine giden yol bir midesinden bir de bebesinden geçermiş.
2: Üstüme çok geliyorsun. Ne yapayım sen söyle.
0: Aferin, sen hiç vazgeçme. Nasılsa o kokoş çocuğu alıp gazeteye götürmez. Hep sen kazanırsın.

0: Şimdi kara buraya elini kolunu sallayarak nasıl girecek?
1: Adam elini kolunu sallayarak neler yapmadı? Buraya girmiş çok mu?
0: Artist, ortalıkta görünmemesi lazım ya. Sanki kandile giriyor. Her taraf istihbaratçı, polis.
2: Memati, tilki kümese girmeyi kafaya koymuşsa horoz kılığına girer, yine içeri girer.
0: Usta, ne kümesi? Burası tavuk çiftliği.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
1: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
0: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar. Obseso.
2: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
3: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: İndirimin makbulü 1 kilo baldo pirinç sadece 65 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbulü makbul makbul.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
7: Pozisyon ekranda Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu, soruyu aldı, çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemina'yla çözdün bu işi.
8: Ha! Maylo.

0: Kutlamalarınıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, yüzde yüz mozzarellasıyla, yüzde yüz lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
1: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
2: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
2: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
1: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Size Fuzuli
3: uyar. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
4: Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden dümesi.
7: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
8: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
9: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Bay bay bay, Domino's'um hoş geldin.
2: Bir şey aldırdım bir kaza yaşarsan falan diye. Allah korusun, bir de ıslatırsan falan daha kötü olur yani altını. Düğününde gerçi

0: sonrasında da çıkarması var. Bilmiyorum artık onu nasıl yaparsın.
1: Ha! Ha!
0: Tam manyak değil.
1: Esra, herif gidip eski nişanlısını... Ya kendi sergime git. Neden engel olacaksın sen beni?
2: Üzgünüm ama orada kalacaksın.
3: Canın sağ olsun be Safiye.
1: Bir şırpıda silip atabiliyorsun abla beni. Bir şırpıda silip geçebiliyorsun.
3: Adım gibi biliyorum, pişman olacaksın. Hata ediyorsun.
1: Kardeşimin göz göre göre mutsuz olmasına izin vermeyeceğim ben.
2: Evleniyor muyuz?
1: Evleniyoruz.
4: Masumlar Apartmanı hafta içi her gün saat 15'te Beyaz TV'de.
5: Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine 100...

0: of a moon. Got me glowing. Every drop got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Baksanıza, %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
3: Ayrı çek, ayrı sil.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Samsung Galaxy A17 cep telefonunu premium özel 14.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
5: Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat. Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
3: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin Roborock akıllı süpürgeyi premium özel 64.999 TL'ye alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
4: Ha! Maydanoz.

0: bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dimes'i.
1: Dimes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
2: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
3: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
2: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle. Sizi Fuzuli uyar.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Pozisyon ekranda. Naz ve Can maç izlerken iddialaştı. Cemilay topla buluştu. Soruyu aldı. Çok net bir cevap. Harikasın Naz. Cemilay'la çözdün bu işi.
1: Koçak'la festival şimdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
1: Artık yeni bir hayata başlayacağım. Kendimi tamamen işime vereceğim. Tut çocuğunu al getir.
2: Peay'la ne alakası var?
1: Aa, hiç alakası yok. Bari cici annesini de getirseydi. Kızcağız hastaneden adliyeden çıkmıyor nasılsa.
3: Pea kim? Cici anne kim? Adliye ne?
2: Öf, sen de bir şey bilme.
3: Bir şey değil ki, üç şey.
1: Sen de bizim işimize geldiğinde sadece bunlardan konuşacaksın. Erkeğin kalbine giden yol bir midesinden bir de bebesinden geçermiş.
2: Üstüme çok geliyorsun. Ne yapayım sen söyle.
1: Aferin, sen hiç vazgeçme. Nasılsa o kokoş çocuğu alıp gazeteye götürmez. Hep sen kazanırsın.

0: Şimdi kara buraya elini kolunu sallayarak nasıl girecek?
1: Adam elini kolunu sallayarak neler yapmadı? Buraya girmiş çok mu?
0: Artist, ortalıkta görünmemesi lazım ya. Sanki kandile giriyor. Her taraf istihbaratçı, polis.
2: Memati, tilki kümese girmeyi kafaya koymuşsa horoz kılığına girer, yine içeri girer.
0: Usta, ne kümesi? Burası tavuk çiftliği.
3: Bismillah.
4: Buyur hacı.
5: Babayı gör hacı adım.
4: Git kendi babanı gör. Yol geçen hanım burası.
5: Sen hala ona kara imam geldi dayı ver Sabri Efendi'ye.
4: Hele çekil git. Efendim, sizi soruyor bu beyefendi.
5: Beyefendi senin babandır. Çekil hele zındık, çekil.
6: Gel hacı, gel.
4: Efendim, çantasına bakmadık.
5: Çarpılırsın. Senin abdestin var mı? Zındık. Tövbe estağfurullah. Tövbe.

0: Bu ne hal? Anladık, gizli geleceksin de bu kadar şov yapmana ne gerek var?
1: Sabri müdür, kaç senedir böyle böyle yaşıyorum ben. Bana akıl verme.
0: Beyefendinin yanında kaşif oğlu var. Sakın içeride bir edepsizlik yapma.
1: O s*** geldi ağladı size değil mi?
0: O ağlayacak, sen de affedeceksin. Şu sakalına çıkar, öyle gir içeri.
2: Kara benim sözümü dinler. Ama bir dinler, iki dinler.
3: Efendim, sizi temin ederim bir daha olmayacak. Ama siz de kendine söyleyin. Artık kaçak dövüşmeyi bıraksın, taşın altına elini koysun.
2: Ha? Taş dedin, kaya geldi. Bir de senin için hasta diyorlar.
1: Sizi görünce efendim, sağlık buluyorum.
2: Berudaro. Sabri, sen de gençleştin mi? Bak, ben evlatlarımı görür görmez hayat buldum.
0: Ben de efendim.
2: Her yerde söylerim. Evlat dediğin kara gibi olacak. Babasının sözünden çıkmayacak. Kara 10 senedir bir kere bile dediğimizin dışına çıkmadı. Ortalarda görünmedi. Bu fevkalade takdire şayandır.
1: Bana saklan dediniz ama beni unuttunuz efendim.
2: Biz kimseyi unutmayız kara olan. Seni de unutmadık. Keçiborlu ilçesindeki muhtar Hüseyin Ağa'yı unutmadık. Diyarbakır'ın Hazro ilçesindeki Yasin Dayı'yı da unutmadık. Edirne'deki Selim Usta'yı da unutmadık. Seni niye unutalım ha? Unutmak bizim tabiatımızda yok.
1: Peki, size yapılan yanlışları da mı unutmadınız? Bu utanmaz. Kaç kere sattı sizi?
2: Yanlış yapabilir ama satmaz. Satamaz. Bizim pahamız biçilmedi. Biçilemez. Kardeşler birbirleriyle anlaşmazlığa düşebilir. Ama bu anlaşmazlıklar vatan için, millet için, devlet içindir. Ben ikinizin el ele verip devlete hizmet etmesini istiyorum. Bir babanın evladı üstündeki hakkı bitmez. Benim de sizin üstünüzde hakkım var.
1: Efendim, evlat dediniz ama bu benim oğlumu kullanmaya kalktı.
2: Her şeyden haberim var. Kaşifoğlu fevkalade üzgün. Nadim, tövbekar. Ben sizi birbirinize emanet ediyorum.
3: Tekrar temin ediyorum ki bundan sonra karanın hazzetmeyeceği hiçbir davranış içine girmeyeceğim. Kara da huzurunuzda söz versin. Artık saklanma zamanı değil.
1: Söz. Size yemin ediyorum, Kaşifoğlu'na dokunmayacağım. Ama efendim, takdir edersiniz ki ortaya çıkacağım zamanı da gayet iyi biliyorum. Ben 10 yıldır sabrediyorum. Arkadaşlar da biraz sabredecekler.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
5: Paraf'ın genç yıldızı Paraf Gençiz. Dijital platform indirimiyle asist yapar. Oyun alışverişlerine özel indirimle kontratağa geçer. Online alışveriş indirimiyle golü atar.

Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Türkiye'nin saati 18.30'u gösteriyor. Biz de yine dopdolu bir gündemle, beyaz ana haberle karşınızdayız. Hoş geldiniz diyelim ve başlayalım. İşte aylardır beklenen süreçte geride kaldı. Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen dev zirve noktalandığı başkentte hayat normale dönerken tarihi zirveden geriye tarihi görüntüler kaldı. İşte Ankara'daki NATO rüzgarı efendim.

0: Bizi izlemeye devam edin.
1: Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten harika bir adam, harika bir lider. O güçlü bir insan. Bu yüzden böylesine harika bir ülkeyi yönetiyor.
2: Ve bitti. Ankara tarihinin en önemli günlerinden birini geride bıraktı.
0: Birilerinin elinde farklı kubbeler varsa bizde de çelik kubbe var.
2: Diplomasinin kalbi Ankara'da attı. Başkentte liderler geçidi vardı. Sanchez'den Macron'a, Meloni'den Zelenski'ye, Trump'a. Görüşmeler peş peşeydi. Açıklamalar ard arda geldi. Tüm dünyanın gözü kulağı Ankara'ya çevrildi.
0: NATO birbirine bağımlı ülkelerin değil, birbirine güç katan müttefiklerin ittifakı olmalıdır.
2: Zirve tamamlandı. Önce Trump kameraların karşısındaydı.
1: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Bunu yanıtlamakla vakit kaybedilmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
0: Böyle bir sıkıntımız yok. Herhangi bir sıkıntı anında da Sayın Trump sağ olsun aradığımız zaman 24 saat içerisinde bize döner. Ve 24 saat içerisinde de gerekli olan cevabı alırız.
2: Beklenen açıklamalar geldi ama rahatsız olanlar da vardı. Biri zirveye katılan Yunan lider Mitsotakis'ti. F-35 gelişmesi onu tedirgin etti.

0: tedirgin etti.
1: Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi.
0: Netanyahu da Ankara'da olan biteni uzaktan izledi. Gelişmeler onun da çok hoşuna gitmedi. Trump'ın yerinde olsam Türkiye'ye F-35'leri vermezdim dedi.
1: Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli. Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok.
2: Türkiye'yi sevmemeleri normal. Çünkü Türkiye

0: Seçimi gerçekleştiği anda da bütün dünya Amerika verdiği sözü tuttu diyecek.
1: İşte dünyanın konuştuğu o karşılama.
0: Hepsi de övgüyle bahsettiler. Tokalaşırken gerçekten muhteşemdi dediler. Hatta bazıları biz Yeniçerilerinizi tanırız dediler.
1: Ve First Lady'ler.
2: Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor? Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmemesidir. Mesele milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin birkaç kilometre karelik bir vadiden karar veriyor olması.
1: Emine Erdoğan NATO zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini ağırladı.
2: Ne var ki hiçbir yasa, hiçbir filtre, bir çocuğun kalbindeki boşluğu sevgi ve sadece insan ilişkileri gibi dolduramaz. Burada niyetimiz çocuklarımızın çağın imkanlarından mahrum bırakmak değildir. Bu imkanları onların onuruna, güvenliğine ve gelişimine layık hale getirmektir. Tek bir omuzun taşıyamayacağı bu sorumluluğu birlikte üstleneceğimize, çocuklarımız için her tür sömürge özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum.
1: Çankaya Köşkü'ndeki tarihi buluşmada geleneksel First Lady ağırlama formatının dışına çıkıldı. Diplomasi protokolünde ezber bozan bir an yaşandı. Genellikle kadın lider eşlerinin yer aldığı zirve programında bu kez iki erkek konuk tüm bakışları üzerine topladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in eşi Heiko von der Leyen'le Danimarka Başbakanı'nın eşi First Gentleman olarak davette yer aldı.
3: Yeni ile geldi sevgili izleyenler, eski ile gitti. Kimi zaman keyifli, kimi zaman da aslında gergindi. Ankara NATO zirvesi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı ağırladı. İşte Trump'ın Ankara'da geçirdiği o 30 saat 40 dakika efendim.
1: Böyle geldi, böyle gitti. Gelişi de gidişi de ayrı gündemdi. Trump Ankara'da tam 30 saat 40 dakika geçirdi. Zaman zaman gergindi. Hem İran'a...
4: Kirli oynuyorlar, onları sevmiyorum. Onlar pislikler.
1: Hem eski ABD başkanlarına ağzına geleni söyledi.
4: Obama 1,7 milyar dolar nakit verdi. Akıllarından ne geçiyordu? Bunun ötesinde milyarlarca dolar verdiler. Yanlış ülkeye verdiler. Joe Biden da zaten beyinsizdi.
1: Kimi zaman da son derece keyifliydi.
4: Yemekler çok lezzetliydi. 10 puan hatta 12 puan verdim.
1: Ve yolculuğu Ankara'ya işte bu uçan saray olarak adlandırılan yeni uçağıyla geldi.
4: Bu uçağın ilk uçuşu. İlk defa, şu an yepyeni. Katar'dan geldi. 800 milyon dolar.
1: Dönüşte o uçağı tercih etmedi. ABD Başkanı Donald Trump Katar'ın hediye ettiği o uçak yerine eski Air Force One'ı seçti. Türkiye'den ayrılmadan hemen önce İran'ın bir numaralı hedefiyim demişti.
4: Onların bir numaralı hedefiyim. TikTok'ta da bir numarayım, suikast listesinde de.
1: İşte o uçak değişikliğinin nedeni Trump'ın hedef olduğunu düşünmesi miydi? Çünkü Katar'dan gelen o dev uçak güvenlik açıkları nedeniyle eleştirilmişti. Ancak Beyaz Saray uçağın güvenliği konusundaki iddiaları hep reddetti. Ama yine iddia o ki gizli servis Trump'ın dönüşü için o uçağı kullanmasını istememişti. Çünkü yeni uçağın Air Force One'ın tüm savunma sistemlerine henüz sahip olmadığı söylendi. Hatta dikkat dağıtma ve yanıltma amacıyla uçak değiştirilebileceği iddia edildi. O yüzden eski uçağıyla Esenboğa'dan ayrıldığı iddia edildi.
4: İran'la ateşkes bitti. Artık onlarla anlaşmak istemiyorum. Bir ABD başkanının görevde öldürülme ihtimali %5.2. Bunu yıllar önce söyleselerdi belki başkan olmazdım. İran'ın öldürme sırasında birinci sıradayım. Ama umurumda değil, işimi yapıyorum.

0: yapıyorum. Air Force One Avrupa'ya gidecek. Askerler görebilsin diye gönderiyoruz. Gerçekten çok güzel bir uçak.
1: New York Times'ın haberine göre Trump Ankara'dan ayrılırken gazetecilerin görüntü almasına fırsat vermeden hızlı şekilde eski uçağına bindi. Uçaktaki gazetecilere de kalkış öncesinde pencere perdelerini kapatmaları talimatı verildi. Ve Türkiye notları.
0: Türkiye'de harika iki gün geçirdik. Birçok karar alındı. Türkiye ile birçok iyi ticaret anlaşması yaptık ve gerçekten çok iyi bir ortaklar. Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harikaydı.
1: Sadece uçakları değil, araçları da gündemdeydi. İşte canavarla kaplı makam aracı. O araç Ankara'da ikinci kez depoyu doldurdu. Ve bir de gerilim bıraktı Trump. Aralarında bir süredir soğuk rüzgarlar esen Trump ve İtalya Başbakanı Meloni hiç yan yana gelmedi, selamlaşmadı. Gergin başlayan buluşma Meloni ve Trump açısından gergin noktalandı.
2: Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump büyük ihtimalle İran'ı çok sert şekilde vuracağız açıklamasının hemen ardından İran'dan da patlama sesleri geldi. Dün bölgede tansiyon oldukça yüksekti. Trump İran'ın aradığını ve anlaşmak istediğini söyledi. İşte ABD-İran arasındaki gerilimde son yaşananlar.
3: Büyük ihtimalle bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız.
4: Dün Ankara'daki tarihi NATO liderler zirvesinde yapmıştı bu açıklamayı Trump. Öyle de oldu. İran'da gecenin sessizliğini patlamalar bozdu. ABD ordusu 90'dan fazla hedefi vurdu. Gerginlik İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemileri hedef almasıyla başlamıştı. Hatta Trump Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO liderler zirvesinde ateşkes bitti demişti.
3: Onlar pislikler, hastalıklı insanlar. Benim için ateşkes bitti artık. Onlarla anlaşmak istemiyorum. İran'la anlaşmaya çalışmak vakit kaybı.
4: ABD Başkanı'nın bu açıklaması tansiyonu iyice yükseltti. Karşılıklı saldırılar sonrası Trump Ankara dönüşü uçakta kameraların karşısına bir kez daha geçti.
3: Kısa bir süre önce aradılar. Anlaşma yapmayı çok ama çok istiyorlar. Ancak anlaşma yapmaya layık olup olmadıklarını bilmiyorum. Anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim.
4: İran kanadına mesaj gönderdi Trump.
3: Onları çok sert vurduk. 1'e 20 oranında vurduk diyebilirim. Bize her vurduklarında biz onlara 20 misliyle vuracağız.
4: İran'sa savaşın gölgesinde eski dini lideri Ali Hamaney'e veda etme telaşında. Ali Hamaney'in cenazesi Meşe'de tren yoluyla götürülecekti. Ama ABD son saldırılarında bölgedeki demir yollarını hedef aldı. Cenazeye gidecekler tren seferlerinin durdurulması nedeniyle ulaşımda aksaklıklarla karşı karşıya kaldı.
2: Dünya liderleri biliyorsunuz 2 gün boyunca Ankara'daydı. Sevgili izleyenler, kritik kararların ve o yoğun diplomasi trafiğinin yanı sıra zirveye liderlerin renkli anları da tabii damgasını vurdu. Macron'un Fransız jesti, Mitsotakis'in o mehterli karşılaması, Ankara sokaklarına çıkan liderler ve NATO zirvesi sona erdi. Geriye de sanal medyada çok konuşulan işte bu görüntüler kaldı.
4: Kritik kararlar alındı, anlaşmalar imzalandı, diplomasi trafiği yaşandı ama NATO zirvesinden geriye bu renkli görüntüler de kaldı. Güneş gözlükleri, sabah koşusu ve liderlerle olan samimiyeti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron zirvenin en çok konuşulan liderlerindendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sohbetini sanal medya hesabından paylaştı. Fransa'ya selamlarını iletti, notunu düştü. Macron'un Emine Erdoğan'la selamlaşması da kameralara böyle yansımış, tokalaşırken elini öpmeye yöneldiği o Fransız jesti de sanal medyada gündem olmuştu. Macaristan Başbakanı Peter Magyarsa zirve öncesi turist oldu. Önce İstanbul'u gezdi. Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti. Yedikule Hisarı'nda tarihi şehrin tadını çıkardı. Sonra Ankara'daki zirveye katıldı. İzlanda Başbakanı Kristrún Frostadóttir'in kirliliği incelediği anlarda zirvenin dikkat çeken görüntüleri arasındaydı. Genç başbakanın dev yapıyı inceleyen bakışları sanal medyada çok konuşuldu ve o hayranlığın elbette sebebi vardı. Yaklaşık 390 bin nüfuslu İzlanda'nın başbakanlık binası sadeliği ve boyutuyla dikkat çekiyor. İzlanda Başbakanı zirve biter bitmez de soluğu Ankara sokaklarında aldı. Ankara Kalesi'ni gezdi. Başkent manzarasını seyretti, bol bol fotoğraf çektirdi. Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toshimitsu'nun tercihi ise Türk kahvesiydi. Önce kahvesini yudumladı, ardından fincanı ters çevirdi. Uluslararası gelişmelerin nasıl seyredeceğini Türk kahvesi falından tahmin etmeye çalışacağını söylediği bir paylaşım yaptı. Zirvenin diplomasi trafiğine futbol rekabeti de karıştı. İngiltere ve Norveç başbakanları ülkelerinin milli takım formalarını giydi. Kritik maç öncesi el sıkışıp kameralara poz verildi. İngiltere Başbakanı "Zaman bizden yana" dedi. Norveç Başbakanı ise "Bekleyin ve görün" diye karşılık verdi. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis de zirvenin çok konuşulan isimleri arasındaydı. Külliyeye geldiğinde mehter marşı ile karşılandı. Şaşkınlığı ve yüzündeki gülümseme kameralara yansıdı. Ertesi günse bu kez yürüyüşüyle gündem oldu. Bir omzu düşük, kollarını sallayarak yürüdüğü anlar sanal medyada Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı filmindeki karakterine benzetildi. Çankaya Köşkü'ndeki lider eşleri buluşmasındaysa zarif bir diplomatik jest vardı. Güney Kore Devlet Başkanı'nın eşi Kim Hyung, Emine Erdoğan'ın daha önce hediye ettiği Ankara sofundan yapılan şal ve çantayla katıldı programa. O jest, iki ülke arasındaki kültürel diplomasinin zirveye yansıyan renkli anlarından biri oldu. Ve zirvenin en sevimli misafiri, adı Lokum. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaşayan Ankara kedisi, beyaz tüyleri, çift renkli gözleri ve sevimli hareketleriyle yabancı basının ilgi odağı oldu. Gazeteciler onu görüntülemek için adeta sıraya girdi. Bazı televizyon ekipleri Lokum ve yavrusu Akız'la canlı yayın bile yaptı. Ankara iki gün boyunca dünya siyasetinin merkeziydi. Zirvenin ardındansa akıllarda renkli anlar kaldı.
2: Gerçekten tarihi bir zirve, güçlü bir ekip, ortak bir tecrübe. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yaptı efendim. Tüm dünya her anı ayrı özenle programlanmış bu zirveyi nefesini tutarak izledi. NATO zirvesinin perde arkasındaki ekip, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Profesör Doktor Hasan Doğan'ın koordinasyonunda bu dev zirveyi tarihe altın harflerle işledi.
5: Tarihi zirve, tarihe geçen anlar. Tek bir aksaklık yaşanmadı, tek bir pürüz çıkmadı. İlmek ilmek işlenen bir planlama görkemli anlarla taçlandı. 32 ülkenin lideri rüya gibi geçen bir 48 saatte Türkiye'den unutulmaz anlara tanıklık ederek ayrıldı. Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yaptı. Tüm dünya her anı ayrı özenle programlanmış olan o zirveyi nefesini tutarak izledi. İşte NATO zirvesinin perde arkasındaki o ekip. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Profesör Doktor Hasan Doğan'ın koordinasyonunda tarihi zirve tarihe altın harflerle işlendi. Müthiş bir koordinasyon ve güçlü bir ekip çalışması vardı perde arkasında. Doğan'ın koordinasyonunda farklı dönemlerde birlikte görev yapan protokol mensupları yeniden aynı ekipte yer aldı.
6: Çok iyi iki gün geçirdik.
5: Hasan Doğan ve ekibi o titiz çalışmasıyla Türkiye'nin eşsiz vizyonunun kapılarını dünyaya açtı.
7: Ankara'da son derece başarılı bir zirveyi tamamladık.
2: Ankara'da tarihi NATO zirvesinin sıkı tedbirleri de kaldırıldı. Başkentle kendini sokağa attı.
8: City of Ankara.
9: Güzel Ankara'nın halkına teşekkür ediyorum. Halk için kolay olmadığını biliyorum. Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım.
10: Bütün bu tedbirlerin neticesinde herhangi bir sorun olmadan zirveyi kazasız, belasız atlattık.
4: Ankara tarihi zirveyi geride bıraktı. Başkentte hayat yeniden normale döndü.
11: NATO zirvesi nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemlerinin uygulandığı Ankara'da yollar yeniden açıldı. Kısıtlamaların kaldırılmasıyla Ankaralı da kendini sokağa attı. Zirve süresince ıssızlaşan meydanlar ve parklar yeniden hareketlendi.
12: Direkt dışarıya çıktım, kızlara geldim. Geziyoruz şimdi işte.
4: Bazı yollar tekrar açıldı. Trafik ve yaya akışı normale döndü.
11: Günlerdir sessizliğe bürünen Ankara'nın en işlek noktalarında yeniden yoğunluk yaşandı. Tedbirlerin kaldırılmasının ardından başkentli rahat bir nefes aldı.
13: Bence bizim ülkemiz açısından da gayet iyiydi. Ülkemiz tanıtıldı.
10: Ben Ankaralılara da teşekkür ediyorum. Çünkü hayatın olağan akışı bazen sekteye uğradığı da oldu. Bundan dolayı da Ankaralıların da hoşgörüsüne sığınıyoruz.
4: Zirvenin ev sahibi Ankara'ya bir teşekkür mesajı da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den geldi.
8: City of Ankara.
9: Güzel Ankara'nın halkına teşekkür ediyorum. Halk için kolay olmadığını biliyorum. Gösterdikleri sabır için kendilerine minnettarım.
4: Başkent yoğun günlerin ardından yeniden rutinine döndü.
14: Türkiye'nin büyüklüğünü, Türk milletinin misafirperverliğini dünyaya bir kez daha gösteren tüm Ankaralı kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum.
2: Ve Türkiye'nin yeni güç merkezi Ayyıldız Karargahı'nın inşası sürüyor. Yerleşkenin Yıldız bölümü tamamlandı. Beyaz Ana Haber ekibi dosta güven, düşmana korku veren karargahı görüntüledi.
4: Ayyıldız Karargahı sadece modern bir askeri tesis değil, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki kararlı duruşunun somut sembolü.
15: Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kurumsal bütünleşmesini ve değişen güvenlik ortamına uyum yeteneğini yansıtan stratejik bir vizyon projesidir.
16: Ayyıldız Karargahı akıllı bina teknolojileriyle inşa edildi. Özellikle kriz ve savaş senaryolarında kesintisiz iletişim, idare ve sevk için hayati rol oynayacak Ayyıldız Karargahıyla Türk Silahlı Kuvvetleri gücüne güç katacak.
4: Hedef tek çatı altında tek komuta. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri hepsi aynı kampüste buluşacak.
16: Türkiye'nin yeni güç merkezi Ayyıldız Karargahı kapılarını açtı. Şu anda yerleşkenin kritik noktalarından birisindeyiz. İşte Ayyıldız Karargahı'nın hilal şeklindeki yapısı. Binada konferans salonları olacak ve o salonları çevrilecekse tam 23 bin metrekarelik dev bir tören alanı olacak.
4: Tam taşınma 2028 yılında olacak. Tamamlandığında ABD'nin Pentagon'undan bile büyük olacak.
15: Ülkemizin harekat ihtiyaçlarını bugünden planlayan proaktif savunma ve güvenlik anlayışının da en önemli sembollerinden biridir.
16: Karargah özellikleriyle dosta güven, düşmana korku veriyor. Arkamda görünen ve modern mimarisiyle dikkat çeken bu binaysa Ayyıldız Karargahın Yıldız bölümü. İnşa süreci tamamlandı ve kapıları açıldı. Karargahın Yıldız binası önemli etkinliklere ve toplantılara ev sahipliği yapacak.
4: Ankara'da yükselen bu yapı sadece bir karargah değil, Türkiye'nin gelecekteki savunma gücünün simgesi olacak.
2: Efendim, mutlak butlanla çalkalanan CHP liderlik savaşlarına sahne oluyor. Kemal Kılıçdaroğlu engelini geçemeyen Özgür Özel ve kadrosu CHP'den ayrılmaya artık gün sayıyor diyebiliriz rahatlıkla. Peki Özel yeni partiyi ne zaman duyuracak? İşte kulislerde konuşulanlar.
17: Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta, dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
18: Hani bir parti var mı? Yani yeni partiyle ilgili kuruluş hazırlığı da var. Bir başka hazır birkaç partiye geçme ihtimali de var.
4: Kemal Kılıçdaroğlu duvarını aşamayan Özgür Özel ve kadrosu CHP'den kopuşa hazırlanıyor. Kritik ay Ağustos.
19: Ben burada şu anda genel başkanlık yapıyorum.
20: Gelin arkadaşlar.
4: Ana muhalefet partisinde çift başlılık çözülemedi. Kılıçdaroğlu arınmadan vazgeçmedi.
21: Ahlak ahlak, erdem. Erdem, temizlik temizlik.
22: Yaşlanmış, kaybetmeye alışmış, siyasetini geride bıraktık geride. Önümüze bakıyoruz.
4: Özel ve ekibi 20 Temmuz'daki adli tatil öncesi Yargıtay'dan bir karar bekliyor.
22: Yeni bir yürüyüşün yeni bir yaklaşımın içindeyiz.
4: Kararın çıkmaması durumunda Özgür Özel'in Ağustos ayında yeni partiyi duyuracağı yansıdı siyaset kulislerine.
0: Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun.
4: Adı içinse Yeni Parti, Yürüyüş Partisi ve Değişim Partisi gibi isimler üzerinde duruluyor. Yeni partiye geçecek milletvekili sayısının 70 ile 80 arasında olacağı iddia ediliyor.
22: Evelallah, grubumuz buradadır, birdir, bir aradadır, ayaktadır.
2: Sevgili izleyenler, altının düşüşe geçmesiyle birlikte dev Amerikan bankası Bank of America'da 2026 altın beklentisini aşağı çekti. Altındaki bu düşüş yatırımcısını üzerken düğünü olanların da yüzünü güldürdü.
1: Yine yaptı yapacağını, altın yatırımcılarını üzdü.
20: Şom ağzını açtı yine, değil mi? Neden bu kadar önemli bu taraf?

0: Düğüncü bayram, yatırımcı da yaz yaşıyor. ABD merkezli dev yatırım bankası altında 2026 beklentisini aşağı çekti.
1: Borcu olanlar seviniyor ama yatırım yapmış olanlar üzülüyor.
2: Amerikan Başkanı Donald Trump ateşkes bitti dedi, altın düşüşe geçti. Gram altın bugünü 6100 liradan açtı.
3: Trump'ın açıklamalarıyla beraber petrol fiyatları 80 dolara yaklaştı. Bu da ister istemez altındaki sarı metaldeki dalgalamalara devam edecektir.
2: Altının bu ani ve sert düşüşü yatırımcısını üzdü. 7000-8000 liralardan altın alışverişi yapanlar dört gözle çıkmasını beklerken tam tersi senaryoyla karşılaştı. Düğünü olanlar ve altın borcunu kapatmak isteyenler içinse büyük bir fırsat doğdu.
4: Vah vah düştü falan diyemiyorum yani. Fırsat olarak almak istiyorum.
5: Çıkar yani, altın durmaz. Mutlaka çıkar.
2: Amerika'nın dev bankası Bank of America'da altın beklentisini aşağıya çekti.
3: Sene sonu itibariyle 4360 dolar diye konuşuldu. Bu tamamen Fed'in faiziyle alakalı olan bir şey.
4: Düşer gibi geliyor bana hala. Çünkü çok patlamıştı. Onun bir geri dönüşü olur diye düşünüyorum.
6: İstanbul Kartal'da metruk gecekonduda cansız bedeni bulunan kadının ölümündeki sır perdesi aralandı. Talihsiz kadını iş arkadaşı altınları için öldürmüştü. Katiliyle birlikte görüntüleri de ortaya çıktı.
0: İş arkadaşını ölüme böyle götürdü. Boğup altınlarını çaldı. Ardından soluğu kuyumcuda alan o cani altınları soğukkanlılıkla işte böyle bozdurdu. Kartal'da metruk gecekonduda kayıp olarak aranan 58 yaşındaki tekstil işçisi Gülay Polat'ın cansız bedeni bulunmuştu. Ortaya çıkan yeni detaylar Polat'ın ölümündeki gizemi çözdü. 3 Temmuz sabahı işe gitmek için evden çıkan kadın iş arkadaşı Erkan Kuduoğlu'yla buluşmuştu. İkilinin yol boyu yürüdüğü anlar kameralara da yansıdı. Birkaç dakika sonra Kuduoğlu Polat'ı zor kullanarak metruk gecekonduya sokmuş. Kolundaki bileziği ve altın künyesi için boğarak öldürmüştü. Cesedi yatağın altına sakladıktan sonra tek başına çıkıp böyle gitmişti. O caninin altınları Kartal'daki bir kuyumcuda bozdurdu ortaya çıktı. Görüntülerde kuyumcudaki soğukkanlı tavırları dikkat çekti. Yakalanan cani ifadede her şeyi itiraf etti. Bir yıllık iş arkadaşını altınları için öldürmüş, bozdurduğu altınlarla borçlarını ödemişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Kuduoğlu adliyeye gönderildi.
6: Oyuncu Ece İrtem'in de ölüm nedeni belli oldu sayın seyirciler. Kalp krizi sanılmıştı. Gerçek adli tıp raporuyla ortaya çıktı. Ünlü oyuncu etil alkol zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybetmiş.
7: Maymun ısırığı mı, kalp krizi mi, yoksa alkol zehirlenmesi mi? Adli tıp raporu son noktayı koydu. Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeninin etil alkol zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.
2: 35. yaş gününü kutlayan oyuncu Ece İrtem annesiyle birlikte Kadıköy'deki evlerine gitmişti. Ancak ünlü oyuncunun zor yürüdüğü anlar kameralara yansımıştı.
7: Aynı gece yatağında ölü bulundu. Ölümü şüpheliydi. Ölüm nedeni antidepresanla alkolü birlikte kullandığı için mi, yoksa kalp krizi miydi?
2: Bir diğer ihtimal ise avukatından geldi. Ünlü oyuncunun Tayland gezisi sırasında maymun tarafından ısırıldı ve kan zehirlenmesi olabileceğini öne sürdü.
7: İlk bulgular kalp krizini işaret ediyordu ama adli tıp Ece İrtem'in ölüm nedenini kesinleştirdi.
2: Ünlü oyuncunun alkol zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
7: Uzmanlar yüksek doz alkolün merkezi sinir sistemini baskılayarak solunum durmasına kadar gidebilen ciddi sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekiyor.
6: Bursa'da ise 69 yaşındaki kadın 77 yaşındaki kocasını öldürüp satır ve bıçakla 15 parçaya ayırmıştı. O kadın hakim karşısına çıktı efendim. Aklıma iblis girmiş diyerek kendini savundu.
0: Kocasını 15 parçaya ayırdı. Mahkemede suçu şeytana attı. Korkunç cinayet Bursa'da yaşanmıştı. En son camiden çıkarken görülen Ali Fuat Uzunoğlu'ndan bir daha haber alınamamış. Eşi Adalet Uzunoğlu tarafından katledildiği ortaya çıkmıştı. 69 yaşındaki kadının eşini 15 parçaya ayırdı.

0: ayırdı. Ardından da çöp konteynerlerine attığı belirlenmişti. Hatta cani kadının çocuklarıyla yaptığı telefon konuşmasında "Cinnet geçirdim kuzum" dediği ortaya çıkmıştı. Müebbet hapis cezasıyla yargılanan Adalet Uzunoğlu hakim karşısına çıktı. "İblis girmiş aklıma, o şeytan var ya, ben burayı görecekmişim" dedi. Çocukları annelerinin akıl sağlığının yerinde olmadığını söyledi. Ondan şikayetçi olmadıklarını belirttiler. Mahkeme akıl sağlığı raporu talep ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
1: Antalya'da iki kişi arasında çıkan tartışmada otomobil sürücüsü tartıştığı kişinin üzerine aracını sürdü. Otomobille apartman kapısı arasında sıkışan adam yaralandı. O anlarda kameralarda kayıttaydı.
0: Öfkeli sürücü dehşet saçtı. Tartıştığı kişiyi aracıyla ezdi. Otomobil sürücüsü ve bir kişi arasında tartışma çıktı. Gerginlik tırmandı. Adam otomobilin iki aynasını da parçaladı. Öfkeli sürücü de hataya hatayla karşılık verdi. Dehşet saçtı. Aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü. Otomobille apartman kapısı arasında sıkışan adam yaralandı. Sürücü de arkasına dahi bakmadan kaçtı. Ağır yaralı adam hastaneye kaldırıldı. Ekipler şimdi o sürücünün peşinde.
1: Eski bir eşin öfkesi de koca bir aileyi yok etti. Çocuk parkında eşini ve 4 yaşındaki kızını kurşuna dizen cani adam saatler sonra ölü bulundu. İşte kan donduran olayın detayları.
0: Eski eşini ve 4 yaşındaki kızını katletti. Saatler sonra da ölü bulundu. 40'lar ilindeki bir çocuk parkında dehşet yaşandı. 26 yaşındaki Çisem Çalkantı 4 yaşındaki kızı Öykü'yü parka götürmüştü. Boşandığı eşiyle karşılaştı, ikili tartıştı. Adam silahı çıkardı, hem eski eşine hem de 4 yaşındaki kızına ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan anne ve kızı hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadılar. Ekipler saatler sonra boş bir arazide erkek cesedi olduğu ihbarını aldı. Cesedin cani adama ait olduğu ve yaşamına son verdiği belirlendi. Anne ve kızın cansız bedenleri gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi.
1: Efendim, emeklilerin maaş zammı netleşti. Şimdilerde ise farklı bir telaşları var. O da enflasyon farkının ve zamlı maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı.
0: Emekli maaş zamları netleşti. Gözler enflasyon farkına çevrildi. 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara yatacak. 6 aylık enflasyon farkı %6.09 oldu.
2: Memur ve memur emeklerinin maaş zammını toplu sözleşme zammıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı belirliyor. %7 olan toplu sözleşme zammına 6 aylık enflasyon farkı eklenince maaş zammı %13,52 oldu.
0: 14 günlük maaş farkı 13.500 liraya kadar yaklaşacak. Eski tarife üzerinden 18.700 küsür maaş alan emekli, yeni maaşının yanı sıra bir de maaş farkını hesabında görecek. Maaş zam farkı 3 Temmuz'da belli olmuştu.
2: Haliyle 1'i ile 5'i arasında maaş alan memur emeklilerine yeni ödemeler yetişmedi. Temmuz ayında da eski tarife üzerinden maaş aldılar. Zamlı maaşları içinse SGK tarafından yeni bir ödeme takvimi belirlenecek.
0: Memurlar için de durum farksız. Her ayın 15'inde maaşını alan memurların 1 ile 14 arasında oluşan fark ödemeleri için de yeni takvim belirlenecek.
1: Bu haberde fatura ödeyen herkesi ilgilendiriyor. Çünkü artık elektrik faturalarında yeni bir dönem başlıyor. Aboneler telefon hatlarını taşır gibi kendilerine uygun elektrik şirketini seçebilecekler efendim.
3: Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor. Telefon hattı taşıma gibi elektrikte de taşıma dönemine geçiliyor. Önce kademeli tarife, şimdi ise elektrik firması seçme dönemi. Serbest tüketici sayısı bir yılda %358 artarak 860 bini aştı.
4: Tüketiciler artık kendi ceplerine uygun tarifeyi seçebilecekler. Üstelik bu hizmet sadece kendi yaşadıkları şehirlerle de sınırlı değil. Örneğin İstanbul'da yaşayan bir abone kendi bölgesinde hizmet veren başka bir elektrik şirketiyle de anlaşabilecek.
3: Peki bu uygulamadan kimler yararlanabilecek?
4: Serbest tüketici limiti 500 kW. Saat. Bu şartı sağlayabilen bütün aboneler kendi elektrik şirketlerini seçebilecekler.
3: Şirketlerin sunduğu koşullar karşılaştırılabilecek. En fazla ilgi ise sıcak havasıyla bilinen ve klima kullanımının yoğun olduğu Akdeniz, Boğaziçi ve Toroslar bölgesinde görüldü.
1: Aydın'da çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen bir kadın, polislerin sabrını da zorlayınca ortaya işte bu görüntüler çıktı.
5: Bütün Aydın benim, terbiyesizlik yapma, benim sevgilim var.
0: Kimlik vermek istemedi, polislere zor anlar yaşattı.
5: Bak kimliğimi ver bana. Bak ben bir kraliçeyim, kimliğimi ver.
6: Tamam ver.
5: Ver kimliğimi.
0: Kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri beklenmedik bir olayla karşılaştı.
5: Ben bir savaş kazandım. Lütfen geri bas. Geri benim gidermek değil, geri bas. Bak ben seni tanımıyorum. Bütün Aydın benim.
0: İddiaya göre çevreyi rahatsız etti. Polisi görünce kaçmaya başladı.
5: Bağırma! Kaç!
7: Abi,
0: 250 metre sonra yakalandı. Bu defa da kimliğini vermek istemedi. Kadın böyle gözaltına alındı.
1: Yine Aydın'da bir mobilya mağazası önce müşterilerin güvenini kazandı, ardından da paraları alıp sırra kadem bastı. Tam 500 kişiyi dolandıran mobilyacı şimdi her yerde aranıyor.
8: Mobilya piyasasına göndermeye devam ediyor.
9: Ambiyansız düğün var ya. Ambiyansız düğün var.
0: Düğününe bir ay kala mobilyacı tarafından dolandırıldı. O mobilyacının yüzlerce kişiyi dolandırdığı ortaya çıktı.
8: Aydın'ın en öncü düğüncü mağazası... Mobilyadan merhabalar.
0: Bir mobilyacı müşterilerden mobilyaların parasını peşin aldı. Ancak müşteriler bir gün mağazaya gittiğinde kapı duvardı. 500 kişiyi dolandıran mobilyacı ortadan kayboldu.
9: Ambiyansız düğün var ya. Ambiyansız düğün var.
0: Mağdurlardan birinin düğününe yalnızca bir ay kalmıştı. Aldıkları tüm eşyaların parasını verdi. Ama ne eşya ne de parayı geri alabildi.
8: Mobilya piyasasına yön vermeye devam ediyoruz.
0: O şüphelinin mağazanın tanıtımını yaptığı videoları da ortaya çıktı.
8: Aydın'ın en öncü düğüncü mağazası... Mobilyadan merhabalar.
0: Ekipler şimdi yüzlerce kişiyi mağdur eden şüpheliyi arıyor.
1: Efendim, Türkiye doğayı oldukça çok sevdi. Öyle ki sadece 9 gün içinde rekor rakamlara ulaşıldı. 14 milyon ambalaj dönüşüm için doğaya atıldı.
10: Ne kadar atacağız bugün?
11: Bugün 200 tane şahsım adına atacağım.
10: Türkiye doğayı resmen çok sevdi. Ayın birinde başlayan doğa iade işlemi için yoğunluk hala devam ediyor ve ambalaj atımında da rekor seviyeye ulaşılmış durumda. Tam 9 gün içerisinde 14 milyon ambalaj doğa haznesine atıldı. Size ne kadar var?
11: Ben de şimdi kadar gördüm.
10: O bayağı da getirmişiz maşallah.
11: 200 adet.
12: İnsanlar daha yeni yeni öğreniyorlar. Mutlaka artacaktır diye düşünüyorum.
13: Para almak için o plastik şişeleri toplayıp atabiliyorlar.
10: 9. günde de doğa uygulamasının yanında uzun kuyruklar oluştu. Bakın, ambalajlarını alanlar soluğu doğa uygulamasının yanında aldı. Ne zamandır buradayız?
11: Bana sabah 8'den beri buradayım. Ancak şimdi sıra geldi.
10: Bayağı yoğunluk var o zaman.
11: Evet, yoğunluk var.
12: Çünkü insanları buna teşvik etmek gerekiyor.
0: 81 ildeki 2500 depozito iade makinesi sayesinde 14 milyon ambalaj geri dönüşüme kazandırıldı.
13: Zam geldi diyorlar. Raflardaki su fiyatlarına.
0: Fırsatçılığa göz açtırılmıyor. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İzmir'deki marketlerde su fiyatı denetimi yaptı.
1: Bursa'da bir iş hanında kullanılan lavabo açıcı bomba gibi patladı, iki kişiyi yaraladı. Peki acaba doğru kullanımı nasıl olmalı?
3: Tıkanan lavaboyu açmak istedi. Döktüğü lavabo açıcı bomba gibi patladı.
5: Versene su ver.
2: Bursa'da bir iş hanında yaşandı o korkunç kaza. Lavabo açıcının patlamasıyla iki kişi yaralandı, vücutlarında yanıklar oluştu.
5: Su döküldü ya.
2: Hemen hemen herkesin evinde lavabo açıcılardan var. Tıkalı lavabolara önce bu madde, ardından da sıcak su dökülüyor. Tıkalı lavabolar açılıyor. Ancak bu kimyasal madde pratik olduğu kadar tehlikeli de olabiliyor.
6: Lavabo açıcılar özellikle sıcak su ile ve kirle, pasla birleştiği anda sabunlaşma tepkimesi verirler.
3: Peki lavabo açıcılarının doğru kullanımı nasıl olmalı?
6: Maske kullanımına özen göstermeliyiz. Mümkünse gözlük kullanmalıyız. Lavabo açıcılarımızı kardan, güneşten ve özellikle de sıcaktan dikkatli bir şekilde korumaya çalışmalıyız.
1: Sevgili izleyenler, Megakent de aşırı sıcaklara bir yağmur arası verdi. İstanbullular bugün güneşsiz, yağışlı havaya uyandılar. Sıcaktan bunalanlarsa bu durumdan oldukça memnundu tabii.
7: Hava bence tam yerinde ama bazı insanlar üşüyor ama ben üşümedim.
14: Yağıyor da bence hani bu serinle değer o yağmur ya.
10: İstanbullu şemsiyesini kimi zaman yağmurdan, kimi zamansa güneşten dolayı bırakamıyor. Bu kez de aşırı sıcaklar Megakent'i terk etti ve onun yerine gök gürültülü sağanak geldi.
15: Yağmurluyuz yani normalde.
10: Altta şort var, görelim, üstte yağmurlu.
15: Normalde aynen böyleyiz. Yani çok garip, hepimiz şaşırıyoruz.
7: Islanmak daha güzel. Geçen de yağmıştı.
10: İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne içinde sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Üstelik sıcaklıklar da 5-6 derece birden düşecek.
15: Bu yaz döneminde bu hava biraz garip geldi. İstanbul havası değişebiliyor. Yarın daha farklı olabilir. Daha ateş gibi bir hava olabilir. Yağmur yağabilir. Belli olmuyor yani.
0: Yarın ve hafta sonu yağışlı hava yerini yeniden güneşli havaya bırakacak. Pazar gününe kadar Megakent'te sıcaklıklar kademeli şekilde artacak ve termometreler 30 dereceyi görecek.
15: Yazlar daha serin geçiyordu ama bu yaz çok daha kötü.
14: Hava birkaç gündür çok bunaltıcı olduğu için böyle olması şimdi bir iki günde olsa da iyi geldi abla bence. Yani ferahlattı.
1: İstanbul'da kutlama yapmak isteyen bir aile de havai fişek patlattı, ancak havai fişek gösterisi tepki çekti efendim. İki aile arasında tartışma çıktı, sitede ortalık karıştı.
3: Kutlama yapmak istediler, siteyi birbirine kattılar. Bir aile kutlama yapmak için havai fişek patlatmayı tercih etti. Ama patlayan havai fişek bir eve isabet etti. Ne olduysa ondan sonra oldu. İki aile arasında tartışma çıktı. Ailelerin o tartışması yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Site bahçesi savaş alanına döndü. Polis ekipleri olaya müdahale etti. Taraflar güçlükle ayrıldı.
1: 18 yaşındaki bir genç de baraj suyunun yükselmesiyle Kezer çayında mahsur kaldı. Film sahnelerini aratmayan kurtarma operasyonuyla kurtarıldı.
16: Hop hop, bekle bekle bekle.
0: Kezer çayında mahsur kaldı. Kepçe kovasıyla kurtarıldı.
16: Oradan karşılayın.
0: 18 yaşındaki Muhammed'e Kezer çayında bir kayanın üzerine çıktı. Su yükselince çayın ortasında mahsur kaldı. Ekipler harekete geçti. Güvenlik önlemleri alındı. Bir iş makinesi suyun içine girdi. Dalgalar o kadar hızlıydı ki ilerlemekte güçlük çekti. Kepçesini suyun dibine daldırarak destek aldı. Genç iş makinesinin kepçe kovasına bindi. İşte böyle kurtarıldı.
16: Bekle, bekle, bekle, bekle, bekle.
17: Ayrıl oradan, ayrıl, ayrıl.
1: Evet. Efendim şimdi kısa bir aramız var. Az sonra tekrar birlikteyiz.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
7: Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
8: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
9: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
10: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
11: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
12: Arkadaşlar size bir sürprizim var. Osmo Cool.
13: İçi probiyotik kültür içeren ballı krema, dışı %100 çikolata.
12: Çocuk çikolatasının lider markasından Osmo Cool'u sen de dene.
14: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
15: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
14: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
16: Size Fuzuli uyar.
17: Bosch Flex Door buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Susebili hediyeli.
18: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
19: Net! Kazancım net, sigortam net.
20: NATO zirvesinin şifreleri, sembolleri ve anlamları. Araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ve Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
21: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da.
22: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
23: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO.

0: artıyla 2-15 Temmuz tarihleri arasında her 300 liralık züccaciye alışverişinize 75 lira nakit iade sizi bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
2: Ha! Malum.

0: Benim iyi uyumam lazım.
1: Benim iyi uyumam lazım.
2: Benim iyi uyumam lazım.
3: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
1: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.
2: Alarko Klima, gerçek konfor.
3: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
4: Milo check, Milo see, Milo poof, Milo poof poof.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
8: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
7: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
9: Size Fuzuli uyar.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Biro'dan X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye.
1: Oh be, profile yapmış.
2: Pozisyon ekranda Arzu'nun canı karpuz çekiyor. Google Gemini'yi açtı, en tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yaptı, tam istediği gibi. Bravo Arzu, Gemini'yle çözdün bu işi.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
4: Bellona, Bellona.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
7: Bir adım önde.
8: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
10: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
11: Beyefret

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
3: Beyaz Ana Haber devam ediyor sevgili izleyenler. İngiltere'de müşteri gibi kuyumcuya giren bir adam gözüne kestirdiği elmas yüzüğü tek lokmada yuttu. Hırsızlık güvenlik kameraları incelenince ortaya çıktı. Şüpheli zorla kusturuldu ve elmas yüzük mideden kurtarıldı.
4: Ne el çabukluğuna ne de başka bir şeye güvendi. Elmas yüzüğü tek lokmada yuttu. Hırsızlık ortaya çıkınca da kusmak zorunda kaldı. Akıl almaz olay Londra'da yaşandı. Görüntüdeki bu adam kuyumcuya girdi. Teker teker yüzükleri inceledi. Çalışanların yoğunluğunu fırsat bilip 35 bin sterlin değerindeki pırlanta yüzüğü böyle yuttu. Değeri yaklaşık 2 milyon lira olan yüzüğün kaybolduğu ortaya çıktı. Tek şüpheli de bu adamdı. Cepleri arandı ama yüzük çoktan midesine inmişti. Güvenlik kameraları incelendi. Kuyumcu çalışanları şoke oldu. Yüzüğü midesine indiren hırsız zorla kusturuldu. Hırsızlık önlendi, pırlanta yüzük kurtarıldı.
3: Türkiye İstatistik Kurumu da Türkiye nüfusunu açıkladı. Türkiye 86 milyon 92 bin 168 nüfusuyla 194 ülkenin arasında 18. sırada yer aldı ama çocuk ve genç nüfus oranlarımız alarm veriyor efendim hala. Yaşlılık oranı %11.1'e yükseldi.
5: Türkiye yaşlanıyormuş.
6: Hayır, asla yaşlanmaz çünkü kalp ve akıl güzelliği var onlarda.
4: Doğum hızı yavaşladı, yaşlı nüfus gittikçe artmaya başladı.
7: Nasıl bir yaşlanma? Ya hep

0: birlikte herkes mi yaşlanıyormuş?
1: TÜİK 2026 yılı Dünya Nüfus Günü verilerini açıkladı.
2: Verilere göre Türkiye 86.092.168 kişilik nüfusuyla birlikte 194 ülke arasında 18. sırada yer aldı. Ancak çocuk ve genç nüfusumuz tam aksine alarm veriyor.
3: Türkiye'm asla yaşlanmaz kabul etmiyorum.
4: Yani eskiye göre doğum oranı evet daha az ama bence o kadar da yaşlanmıyoruz ya.
1: Dünya genelinde çocuk oranı 29.3, Türkiye'de ise %24.8 seviyesinde kaldı. Genç nüfus oranı dünyada %15.6, Türkiye'de %14.8.
0: Genç nüfus sayısı da artıyor ya gittikçe.
5: Ya kardeş düşünür müsünüz, ister miydin?
0: Yok ya, ben iyiyim böyle.
2: Doğum hızındaki rekor düşüş yaşlanmaya da neden oldu. Türkiye resmen yaşlanıyor. Bu kez dünya ortalamasında yaşlılık oranımız rekor kırdı ve %11,1 oranında yaşlılık seviyesiyle dünya sıralamasında yerini aldı.
6: Genç nüfus azalıyor, işsizlik var. Yap diyeceksin, çocuk yap diyeceksin. Nasıl yapacak adam?
2: Peki sizce Türkiye yaşlanıyor mu? Kendinizi yaşlı hissediyor musunuz?
6: Yaşlandık.
0: Siz yaşlı hissediyor musunuz kendinizi?
6: 66 yaşındayım, gencim ben.
7: Efendim böylelikle bu akşam da Beyaz Ana Haber'in sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşça kalın.

Saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, kıymetli dostlarım. NATO zirvesi vesilesiyle sizleri ülkemizde ağırlıyor olmaktan mutluluk duyuyorum. Davetime icabet ederek bu buluşmayı onurlandırdınız. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dostlarım, ben konuşmaya başlayalı henüz yarım dakika olmadı. UNICEF rakamlarına göre bu kısacık sürede bile 60 çocuk daha internetle tanıştı ve sınırsız bir dünyanın kapısından içeri adım attı. Bu sınırsızlık imkanlar kadar tehlikeler için de geçerli. Maruziyet de, yönlendirme de, veri takibi de sınırsız. Çocuklarımız ekranı izlerken ekranda onları izliyor. Dikkat ekonomisinin doymak bilmez iştahına göre çalışan algoritmalar onların zihnini ve duygu dünyasını şekillendiriyor. Araştırmalar gençlerin üçte birinin yapay zeka ile konuşmayı insanlarla konuşmaya tercih ettiğini gösteriyor. Yapay zeka artık yeni neslin sırdaşı ve akıl hocası. O halde sormak zorundayız. Çocuklarımızın aklını ve vicdanını kim eğitiyor? Burada mesele yalnızca tehlikeli içerikler değildir. Mesele çocuklarımızın dikkatinin, merakının ve zamanının yeni çağın ham maddesine dönüştürülmemesidir. Mesele milyarlarca çocuğun ne göreceğine, neye inanacağına, bir elin parmaklarını geçmeyen sayıda şirketin birkaç kilometre karelik bir vadiden karar veriyor olması. Toprağı zihin, madeni dikkat olan bu teknokolonyalizm karşısında en savunmasız olanlarımız ise çocuklardır. Böylesine büyük bir dönüşüm yaşanırken devletler seyirci kalamaz. Düşünün, onayı alınmamış bir ilacı çocuğumuza verir miyiz? Dozunu doktora danışmadan belirler miyiz? Çocuklarımızın ekran üzerinden neye, ne kadar maruz kalacağı da yalnızca kar amacı güden şirketlerin insafına bırakılamaz.

Şirketler hissedarlarına, devletler ise milletlerine karşı sorumludur. Dijital çağda çocuklarımızı koruyacak, insan merkezli bir çerçeve oluşturmakta milletten yetkisini alan devletlerin bir sorumluluğudur.

mücadeleyi uluslararası zemine taşıdık. İç düzenlemelerle 15 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini sınırladık. Platformlara yaş doğrulama ve ebeveyn denetimi gibi somut yükümlülükler getirdik. Bu konuda yalnız da değiliz. Küresel bir uyanış yaşanıyor. Bugün bu masa etrafında temsil edilen pek çok ülkenin bu anlamda önemli adımlar attığını biliyorum. Bu noktada kıymetli dostum Melania Trump'ın lider eşlerini bu gaye etrafında buluşturan geleceği birlikte şekillendirmek girişimini çok anlamlı bulduğumu söylemek istiyorum. Ama şunu da biliyoruz ki nehir kirlenmeye devam ederken kıyıda filtre dağıtmakla yetinemeyiz. Çocuk güvenliği dijital platformlara sonradan eklenen bir ayar değil, tasarımın ilk ilkesi olmalıdır. Algoritmaların kara kutusu açılmalı, teknoloji şirketleri ürünlerinin toplumsal etkilerini bağımsız denetime sunmalıdır. Tarih bize defalarca göstermiştir ki bir gücü var etmek onun sonuçlarını da sahiplenmeyi gerektirir. Bu sorumluluktan kaçan her anlayış sonunda insanlığa ağır bedeller ödetmiştir. Ne var ki hiçbir yasa, hiçbir filtre bir çocuğun kalbindeki boşluğu sevgi ve sahici insan ilişkileri gibi dolduramaz. Teknokolonyalizme karşı kanunlardan daha güçlü kalkan, sağlam bağlar kurmuş bir yürek ve sorgulayan bir akıldır. Erken yaşta bu gelişimsel kazanımları edinen çocuklar, dijital dünyanın nesnesi değil, bilinçli özneleri olur. Burada niyetimiz çocuklarımızın çağın imkanlarından mahrum bırakmak değildir. Bu imkanları onların onuruna, güvenliğine ve gelişimine layık hale getirmektir. Kıymetli dostlarım, sözlerimin başında 60 çocuktan bahsetmiştim. Ben bu konuşmayı yaparken 300'den fazla çocuk daha o kapıdan içeri girdi. Onları kapının ardında neyin karşılayacağı, bizlerin bugün göstereceği iradeye bağlı. Tek bir omuzun taşıyamayacağı bu sorumluluğu birlikte üstleneceğimize, çocuklarımız için her tür sömürgeden özgürleşmiş, daha güvenli ve insani bir dijital gelecek inşa edeceğimize yürekten inanıyorum. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.

0: Regina, ben gitmeye hazırım. Projelerimi yukarı getir.
1: Peki Bay Venus.

0: Az önce babanın Noel'de aramızda olamayacağını öğrendim. Ah, biliyorum tatlım. İşi yüzünden.
1: Talihsizlik. John'u görmek için can atıyordum.
0: Bugün yanında olamayacağım için çok üzgünüm.
1: Sorun değil büyük anne. Ah,
0: gel. Burada ne güzel görünür biliyor musun? Bir kurdele daha. Mavi kurdeleyi eve getir Billy.
1: Getireceğim büyük anne. Çünkü kazananlar öyle yapar. Oh,
0: aferin oğluma. Sonra da fotoğrafını babana yollarız. Bana bir bardak süt getirir misin lütfen?
1: Tabii büyük anne.
0: Teşekkür ederim.
1: Regina.
2: Evet Bay Vinon.
1: Bak bu gece bu mektubun gitmesi
2: elbette
1: lazım. Yaklaşık 4 saate dönmüş olurum. Dönmezsem telefondan ulaşabilirsin. Aa, bir de Regina, büyük annem bir bardak süt istiyor.
2: Elbette efendim.

0: Bir şey mi çalışıyorsun tatlım?
1: Evet. Bugünün siparişlerini erken bitirdim. Gelip biraz pratik yapayım dedim.
0: Kayıtlardaki en düşük yılımız bu.
1: Evet, daha önce de böyle olmuştu. Tekrar yükselir.
0: Peki ya önümüzdeki ayın erzak faturası? Daha fazla kredi çekemeyiz.
1: Endişelenmemeye çalış.
0: Her açıdan düşünmeye çalışıyorum.
1: Yarın kasabaya gider, son gelenlere bakarım. Posta kutusuna bakarım. Çekimizi gönderdiklerini söylediler.
0: Pekala. Yol için kurabiye yapayım.
1: Çok güzel olur.
0: Teneke vurmanın keyfini çıkar.
1: Sağ ol hanımefendi.
2: Efendim.
3: Merhaba, ben Donut. Burası... Merhaba. Mutlu Noeller.
4: Bir şey mi getirdin bana?
3: Evet. Evet. Getirdim.
4: Yaklaş ve masaya koy onu.
3: Peki.
4: Matın üstüne.

0: Peki bu genelde ne kadar sürer?
1: Ne kadar icap ederse o kadar.
0: Oturabileceğim bir yer var mı?
1: Oturabileceğim bir yer var gibi mi? Sana mı ait bu?
0: Ya evet, Noel'de gelmişti. 11 yaşındaydım.
1: Harika. Biliyor musun, benim istediklerimden hiç gelmedi. Beyzbol mu oynuyorsun?
0: Evet. Evet, öyleyim.
1: Sporcu musun peki?
0: Yani öyleydim. Ben 15 yıl önce üniversitede çapraz bağım koptu.
1: Niye satıyorsun peki?
0: Aslında istemiyorum ama küçük kızım uzay kampına gitmek istiyor ve buna paramız yetmiyor.
1: Peki çocukluk hayalini ne kadar istiyorsun acaba?
0: 2000.
1: Sana 900 veririm.
0: Bu yarısı bile değil ama olmaz.
1: Ya 900'ü alırsın ya da...

0: olur gidersin.
1: Hidroelektrik güç verimli bir enerji kaynağıdır ve projemin de altında yatan tezdir.
2: Bunu yapman ne kadar sürdü?
1: Kavramsallaştırmam 2 hafta, yapmam da 10 gün sürdü.
3: Bu fikir aklına nasıl geldi?
1: Akan bir su kaynağındaki güç miktarını fark ettikten sonra gerisi geldi.
4: Tebrikler Kristin. Ah, Chester okulunu çok gururlandırdın gerçekten.
0: İkinci.
5: Şampiyonluğu olan Bill Vinon'u mağlup ettin. Ne söyleyeceksin?
6: Daha iyi bir Noel hediyesi dileyemezdim. Herkese teşekkür ederim. Özellikle de anne ve babama.
5: Tekrar tebrikler.
6: Teşekkür ederim.
1: Affedersiniz Jüri Robinson'ı. Sanırım bana yanlış...
4: İşte bakın Billy de burada. Hadi ikinciyle de bir fotoğraf çektirelim.
7: Peki, insanlar ikinciyi de görsün.
1: Bana yalnız
4: hadi,
1: kurdele...
4: Hadi kaldır kurdeleni.
7: İkiniz yan yana durun ve bana bakın. Kafamda küçük bir sincap yuvası varmış gibi. Hoşça kal Billy. Mutlu Noeller.
1: Roger.
0: Evet Bay Vinon.
1: Arkadaşımıza bir iş daha vereceğim.
0: İletişime geçerim efendim.
1: Teşekkür ederim.

0: Evet, konuşabilirim. Nedir mesele acaba? Anladım. Peki, isim var mı? Ne kadar? Tamam. Tamam, anladım. İş kabul edildi. Şimdi kafamı alayım, başka bir iş üstündeyim.
1: Kendimize gerçek soruyu soruyoruz. Noel Baba artık bir fark yaratıyor mu? Şimdi de Kuzey Carolina'dan bir haberimiz var. İki çocuk Hickerson üst geçidinden bowling topunu eğlence amaçlı attıklarını söyledi. Bu 30 aracın kaza yapmasına sebep oldu. Önümüzdeki saat bir grup öğrencinin evini yaktığını iddia eden

0: Mutlu Noeller Chris.
1: Ha, okul çocukları insanların evini yakıyor. Üst geçitlerden bowling topu atıyor. Bunun pek mutlu bir yanı yok.
0: Arkada seni bekleyen iki kasa var.
1: Kamyoneti getireyim.
0: Tamam, onları hazırlayayım ben de.
2: Merhaba Chris.
1: Ralph.
3: Ağacın altında bir sürü hediye var. Sonra gelip birkaçını erkenden açabilirsin. Lafını unutma. Kusura bakma Chris. Ne arzu edersin?
1: Canı Carson.
3: Bugün pek havanda değilsin galiba. 2 saniye oldu ve toplumdaki düşüş ve Amerika'daki pervasız gençlik hakkında bir şey demedin.
1: İyi bir gün geçiriyorum diyelim.
3: Dilemek ve beklemek içindekini değiştirmeyecek.

0: Bir içki getireyim.
1: Yardım edebilir miyim?
2: Nasılsın Mike?
1: Seni tanıdığımı sanmıyorum.
2: Nicole ve çocuklar iyidir umarım.
1: Bak bir şey yapmayacaktım. Ha,
2: sen tamam. Değil çocukluğundan beri tanırım, harika bir kız. Ama evlilik yeminlerine asla inanmazdı. Seninle bana benzemiyor Mike.
1: Dinle, ben burada sadece içkimi içiyorum.
2: Şimdi
1: tamam?
2: Şimdi yola çıkarsın. Bence 12 saatte evinde olabilir. Tatili ailenle geçirebilirsin.
1: Kimsin sen?
3: Sana bir içki ısmarlayacak adam.
2: Neden gitmiyorsun? Ben hallederim. Ve Mike, dikkatli sür.
4: Mike nerede?
2: Kim?
4: Şişko Popo'nun yanında oturan yakışıklı adam tabii.
2: Ha, şu adam. Sanırım gitti.
4: Nasıl oluyor da sen buraya her geldiğinde eve yalnız dönüyorum?
2: Belki uğursuzumdur.
4: Evet.

0: Alo.
1: Hanımefendi merhaba. Times gazetesinde muhabirim.
0: Aa, çok iyi bir gazetedir.
1: Evet öyle. Ve orada çalışmak gurur verici.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Dün okulunuzda yapılan bilim fuarı hakkında bir makale yayınlamıştık. Fuarın galibi Christine Crawford'a birkaç soru daha soracaktım. İletişim bilgilerini almayı umuyordum sizden.
0: Elbette hemen vereyim.
1: Çok sağ olun.
0: Bir saniye bekleyin.
1: Tabii.
2: Sütünü getirdim.
3: Ah, teşekkür ederim tatlım. Şuraya koy.
2: Ah. Senin dinleniyor olman gerekir. Şunları buradan kaldıralım.
3: Masaya koy.

0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Regina.
2: Evet Bay Vee'nin.
0: Büyük annem herkesin hemen evden gitmesini istiyor.
2: Tabii efendim.

0: Biliyor musun? Hiçbir bilim yarışmasını kaybetmedim. Bir devrenin toprağa kadar iyi olduğunu biliyor muydun?
1: Billy, bence senin bilim projen...
0: 12 voltluk araba aküsü.

Öldürmese de dişlerini gıcırdatır. Birincilik kurdelesini iade edip o tren projesinde haksız yere yardım aldığını söyleyeceksin. Hile yaptığını. Kazanmayı hak etmiyorsun. Beni anladın mı? Beni anladın mı dedim? Çıkar onu buradan.

0: 20 dakika önce geldiler.
1: Peki. Umarım çekimizin öbür yarısını getirmişlerdir.
0: Sakin ol. Sinirlenmenin hiçbir şeye faydası olmaz.
1: Olmaz ama daha iyi hissederim.
2: Seni görmek güzel Chris. Zamansız ziyaret için özür dileriz.
1: Hoş sözleri bırakalım. Yılın en yoğun zamanındayım, yapacak işim var. Şimdi paranın kalanı nerede?
3: Ben yüzbaşı Jacobs. Size bir teklifimiz var.
1: Teklif de istemiyorum, anlaşmada. Anlaştığımız parayı istiyorum. Bu onun sadece yarısı.
2: Sen de geçen yılki ürünün yarısını ürettin. Ve destek ödemesi de bunu yansıtıyor.
1: Noel'deyiz. Burada katılım ödülleri dağıtmıyoruz. Çocukların yarısı hediye yerine kömür hak ediyorsa ben bir şey yapamam. Minimum bir bütçemiz var. Anlaşmamızda da yazıyor.
4: Aslında Amerika hükümetiyle olan anlaşmanızda şöyle yazıyor. Destek ödemesi yapılıp teslim edilen hediyelerin hacmine bağlıdır. Size de aynen böyle ödeme yapıldı.
0: Bu elektrik faturasına bile yetmez. Çalışanlarımıza ödeme yapıp yiyecek almalıyız. Ve açıkçası şu anda böyle bir yükün altından mümkün değil kalkamayız.
1: İşin özü şu. Ücretimizin yarısıyla geçinmemiz mümkün değil.
4: Yaşadığınız finansal kısıtlamaları anlıyoruz. Kimse sizi kapatmak istemiyor. Mecbur kalmadığımız sürece.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Noel'e ne yapacağınızın farkında mısınız?
4: Tatil ruhunuzu istiyoruz. Bu tatil harcamasını
2: tetikliyor. Şu an bunları konuşmayalım. Önemli olan şey bunu düzeltme şansımız olabilir. Yüzbaşı lütfen devam edin.
3: Chris, Ruth... Birleşik Devletler Ordusu hizmetinizi satın almak istiyor.
5: Konuştuğunu duyarsam ne olur biliyorsun değil mi?
6: Hayır.
5: Öldürürüm anneni. Babanı da öldürürüm. Köpeğin var mı?
6: Var.
5: Köpeğinin adı nedir?
6: Jojo Beans.
5: İşte Jojo Beans'i de öldürürüm o zaman. Şimdi eve gir. AVM'deydim ve zaman nasıl geçti anlayamadım de. Noel hediyesi aldığını söyle.
6: Ama yanımda hediye yok.
5: O zaman onlara Noel hediyesi aradığını söylersin. Unutma. 2 gece sonra Noel Baba şişko... Bacanızdan girecek ve bu yıl uslu bir kız olduğun için sana bir sürü hediye verecek. Bunu herkese yapmaz biliyorsun. Al telefonun. Christine? Mutlu Noeller.

0: Sağ ol canım. Fabrikayı kapatma konusunda ciddiler mi dersin?
1: Hayır, anlaşmayı zorla imzalatmaya çalışıyorlar.
0: Bundan emin misin? Ek gelir iyi olurdu.
1: Hı, farkındayım.
0: Onlardan gelmesi gerekmiyor ama.
1: Evet. Gelmesi gerekmiyor. Böyle düşündüğüme sevindim. Noel arifesinde arıyorum ki işin ciddi olduğunu anlayasın. Bence 98'de senin için harika bir iş yaptık. Ekibim hızlı ve kaliteli iş yapıyorlar, biliyorsun değil mi? Hayır. Yo, yo.

Ondan aşağı inemem. Ama o kadar ucuz alıyorsan içlikte bir noksanlık vardır. Bunu duyduğuma üzüldüm Leaning. Evet, iyi günler, görüşürüz. Leaning olmadı.

0: Milan, ben Chris. Elinde ne var? Ana bilgisayardan pez dağıtıcılara her şey için teklif verdim. Herkes dış kaynak kullanıyor. 6 yaşında çocuklara 2 paket çiklete, 12 saat yalın ayak çalıştırıyorlar. Çok üzücü.
1: Çok yorgunsun ve bütün gece hediye teslim edeceksin. Çıkmadan önce biraz dinlenmeye ne dersin? Hala vaktin var.
0: Uyuyamıyorum. Bütün lanet operasyon tepe taklak oldu. Chris.
2: Chris, kızak toplandı. Gitmeye hazır.
0: Hemen geliyorum. Bir bakayım.
1: Bekle, bitirmek üzereyim.
0: Bana listeyi ver.
1: Kontrol ettin mi?
0: Hadi, bir şey olmaz.
1: Neden böyle davranıyorsun?
0: Çünkü başaramadım.
1: Hey! Bir şeyi unutmadın mı?
0: Ha.
1: Bu bende kalsa iyi olur.
0: Ha, yapma. Dışarısı -15 derece.
1: Öyleyse sıcak çikolata iç.
0: Tamam.
3: Noel Baba için.

0: Vay canına, bu bir rekordu.
1: Tekrar yapalım.
0: Oğlumun evine gidip torunlarımı sabah hediyeleri açarken görmek istiyorum, tamam mı?
1: Burada durduğun için sana para ödenmiyor mu?
0: Tabii ödeniyor.
1: Verdikleri yetmiyor mu?
0: Hayır, yetiyor.
1: Ne güzel. O zaman bir daha yapalım.

0: Bir sıkıntı mı var?
1: Sana bir iş vereceğim.
0: Çok güzel.
1: Sanırım hoşuna gidecek. Hobine çok uygun.
0: İş ne?
2: Noel babayı öldürmeni istiyorum.
0: Harbi mi?
1: Seni de üzdüğünü biliyorum.
0: Yalnız bu pek kolay olmayacaktır.
1: Şey, ilgilenmiyorsan başkasını bulabilirim.
0: Yo, ilgileniyorum. Hem de çok ilgileniyorum.
3: Noel baba, Bayan Krinkler.
4: Alo, ben Davis.
5: Günaydın, ben Chris.
4: Chris, günaydın.
5: Anlaşmayı imzalayacağım.
4: Bu harika, çok iyi.
5: Evet.
4: Bir araya gelelim.
5: Evet.
4: Mutlu Noeller.
5: Evet, öyle. Evet, mutlu Noeller.
6: Uyuman gereken tek günde de erken kalkmışsın.
5: Kafamda çok şey vardı. O anlaşmayı kabul ettim.
6: Yapmamız gereken bu canım. Ne oldu sana?
5: Elinde av silahı olan çocuklar yine ateş etti.
6: Yine mi?
5: Evet. Kızakta iki delik, bende de bir delik. Hediye çuvalı da delindi.
6: Hediye çuvalını boş ver, sana bir bakayım.
5: Ben iyiyim, bir şeyim yok, her zamanki gibi iyileşir. Neyi yanlış yapıyorum bilmiyorum. Belki de emekli olma vaktim geldi.
6: Sadece bir araya ihtiyacın var. Bu yıl hepimiz öyle hissediyoruz.
5: Etkimi kaybettim.
6: Sen bir ikonsun. İnsanlar sana bayılıyor.
5: Ben kırmızı giysili, aptal ve şişko bir adamım. Sen hoş desen de insanlar hakkında bunu düşünüyor. Noel bir saçmalık. Ben bir şakayım. Mevsiminde gerçek ruhu yok artık, hem de yıllardır.
6: Bunu birkaç gün konuşmayalım. Böylece daha sağlıklı düşünürsün.
5: İmajım için onlara dava açmalıydım. Yapmamız gereken buydu.
6: Biz öyle insanlar
5: Hayır,
6: değiliz.
5: Biz sadece dünyadaki en geniş ekonomik uyarıcıyız. Noel sadece Amerika'da 3 trilyon dolar sağlıyor. Biz elektrik faturamızı ödeyemiyoruz. Sence bunda bir sorun yok mu?
6: Başarıyı artık böyle mi ölçüyoruz?
5: Onların umursadığı bu. Oyuncaklarını, içeceklerini, arabalarını satabilmek için bize katlanıyorlar. Biz işsiz. Kendini kandırma Ruth. Fedakarlık onlara göre bir şey değil.
6: Tüm suçu onlara atma. Sen de değiştin.
5: Haklı olabilirsin. Belki de onlar gibiyim.
6: O ruh hala sende.
5: Bendeki tek şey unutulmuş dünyaya karşı tiksindi. Için sağ ol.

0: Danışmana size yardımcı olabilirim.
1: Evet. Kuzey Kutbu'ndaki birine ulaşmam lazım.
0: Belirli bir ülke ya da kod olmadan arama yapamam.
1: Öyle mi? Peki. O zaman Kuzey Kutbu'na en yakın yer neresi? Kutupsal bir yer. Kutup dairesinde.

0: Maalesef bilmiyorum. Daha açık konuşursanız yardım
1: Yani
0: edebilirim.
1: orada bir şehir var mı, bir ada var mı, herhangi bir şey yok mu? Okyanusta yüzen bir buz parçası bile olur.
0: Böyle konuşursanız devam edemem.
1: Özür dilerim, kabalaşmak istememiştim. Kafamayın lütfen.
0: Yardımcı olmak istiyorum. Daha açık olun.
1: Peki, Ellesmere adasındaki Eureka olur mu?
0: Tamam, gördüm.
1: Harika, çok güzel. Christopher Kringle adında biri var mı? Alo? Alo?
2: Niye telefonu suratıma kapatıyorsun?
1: Öze dönme vakti.
3: Kırdım.
4: Lanet olsun.
3: Kırdım.
4: Yüce
3: Kırdım.
1: Bir demlik daha çay alabilir miyim?

0: Bay Vinon, bu paket size geldi. Babanızdan, Noel için.
1: Birkaç gün gecikmiş.
0: Evet, efendim.
1: Bahamalardan mı?
0: Öyle yazıyor efendim.
1: Muhtemelen sevgilisi Kara ile birliktedir.
0: Bilemiyorum efendim.
1: Tamam. Ver onu bana.

0: Merhaba. Noel Baba'ya yazılan mektuplar nereye gidiyor acaba? Yani çocukların Noel Baba'ya yazdığı mektuplar.
1: Aha, evet. H36'ya, ofisteki bir kutu.
0: Anladım. Peki sonra ne oluyor acaba?
1: Bilmiyorum. Belki Wayland'a sorabilirsin. Bölge amirimiz.
0: Wayland mı? Nerede bulabilirim biliyor
1: evet,
0: musun?
1: Evet, merkez ofiste. Reading Caddesi'nde.
0: Reading?
1: Evet.
0: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Bir şey değil. İyi günler.

0: Günaydın. Affedersin, bugün ilk günüm. Amir Mix'in ofisi nerede acaba?
1: Yardım edebilir miyim?

0: şişko adamı arıyorum. Nerede o?
1: Anlamadım.
0: Noel Baba, sersem herif. Hadi Beyland, aptallık etme. Ver bana adresi, ben de çekip gideyim. Nereye gönderiyorsunuz mektupları?
1: Tamam, sakin ol.
2: Bak, sana bir adres veremem çünkü...
1: Sana adres veremem çünkü bende de yok.
0: O zaman son mektubunu yazdın.
1: Hayır, bekle. Bak, bu gizli bir planlama. Bana sadece bir posta kutusu veriyorlar. Başka bir şey bilmiyorum, yemin ederim. Mektupları kutulayıp gönderiyoruz.
0: Yaz hadi.
1: Tamam.
0: Yaz dedim.
1: Tamam.
0: Sağına biraz daha.
1: Tamam.
0: O sayfaya değil, boş bir sayfaya.
1: Tamam.
0: Yavaşça yaz, okunaklı olsun.
1: Lanet olsun. Oldu mu?
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, bu doğru, yemin ederim. Peki... Şimdi ne olacak?
0: Şöyle olacak. Buraya kadar.

0: Olamaz.
1: Alo.
2: Başlıyoruz. Yola gece çıkacağım.
1: Bu çok iyi. Gelişmelerden beni haberdar et.

0: anlayacaklardır.
1: Anlamalarına gerek yok.
2: Dilimizi konuştuklarını düşünebilir miyim?
0: İşimiz gereği farklı diller konuşmaları gerek.
1: Hadi bitirelim şu işi.
2: Pekala millet, sessizlik, sessiz olun.
1: Herkes burada mı?
3: Hepimiz burada ve hazırız efendim.
1: Öncelikle sizi erkenden çağırdığım için üzgünüm. Eminim hepiniz gelecek Noel mevsimi için işbaşı yapmaya hazırlanıyorsunuz. Ve sanırım bugün burada gördüğünüz yeni yüzleri de merak ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi

0: Kötü kararlar veren genç insan nüfusumuzda artış var. Bu durum maalesef yıllık ödeneğimizin, mevcut bütçemizin çok altında kalmasına yol açtı. Şimdi bu açığı kapamak için Birleşik Devletler ordusuyla iki ay anlaşma yaptık.
1: Vay canına, öyle miymiş?
2: Öyle miymiş?
1: Bunu ilk defa duydum.
2: Ne demişler? Peki net bir şey söylemişler mi?
1: Bu işe yarayacak gibi, evet.
2: Evet, gerçekten.
0: Birçoğunuzun buna çok şaşırdığının farkındayım. İnanın başka yolu olsaydı. Bu Yüzbaşı Jacobs. Yüzbaşı Jacobs buradaki değişiklikle ilgili sizi bilgilendirecek. Teşekkür ederim.
3: İstisnasız şekilde bu iş devam ettiği sürece uyulması gereken birkaç kuraldan söz edeceğim şimdi. Bu kurallar sadece ve sadece güvenliğiniz için. İlk kural, parmak iziniz alınacak ve sürekli güvenlik rozeti takacaksınız.
4: Sıradaki
3: ikinci kural, fabrikaya giriş çıkışlar sadece güneydeki kapılardan olacak. Üçüncü kural, metal dedektörleri etkinleşeceği için üniformanızdaki zilleri sökeceksiniz. Bu kurallara ek olarak da sahanın güvenliğini arttıracağız. Sorusu olan var mı acaba? Evet.
5: Ne tür oyuncak yapacağız efendim?
3: Oyuncak değil hanımefendi. Amerika'nın gökteki kartalı olan jetlerimizin kontrol panelleri yapılacak.
6: Ziyaret amacınız?
7: İstirahat ve avlanma. Bir şeyler öldüreceğim işte.
6: 5589 formu?
7: Evet hanımefendi, 5589, 4457 ve 3177 no'lu formlar.

0: Yüce Tanrım, onbaşı çekiç böyle mi vurulur? Yaptığın işe saygın olsun biraz. Al, sen yap. Lanet olsun. Asker, o araçtan hemen in bakalım. Şu pisliği temizle.
1: Hey ortak, al tut şunu. Teşekkür ederim. Steroidler. Barış için geldim. Teşekkür.

0: Günaydın 7. Herkes nasıl bakalım?
1: Çok iyiler efendim. Dün gece çalışmaya başladılar. Şu an optimize oluyoruz.
0: Ha tamam. Anladım, optimize anladım. 19-23 ne durumdasınız?
1: Harikayız efendim.
2: Çok iyiyiz efendim.
0: Ha, pozitifliğiniz için teşekkür ederim. Bunları alacak mısın?
1: Elbette patron.
0: Seni köşeye sıkıştırdım.

0: Adımı biliyorum yedi, sakın bilmediğimi sanma.
1: Emre göre az zamanda çok sayıda ürün isteniyor efendim.
0: Aksilik çıkmasa bile kıl payı yetiştireceğiz, tekrar doldur sağ ol.
1: Ki bir aksilik çıkar.
0: Aksilik yaşamadığımız oldu mu?
1: 1910'da yaklaşmıştık.
0: O yıl kötü bir savaş
1: kendini
0: vardı.
1: Kendini suçlayamazsın. Ben gidip ekibe bakayım.
0: Ofise gidiyorum. Heh, bir şey daha. Yedi. Bu bizim son şansımız. Fabrikanın kapanma riski olduğunu söylememe gerek yok.
1: Noel risk altında efendim. Sizi üzmeyeceğiz. Siparişleri zamanında bitireceğiz.
0: Aferin.
2: Chris, üstlerimle konuştum. Verdiğim sayılardan çok etkilendiler. İşleyişi görmek için birkaç adam gönderecekler. Burada çok etkileyici bir grup. Küçük çalışanınız var. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Dinlenme odasını kullanmak istiyorum mümkünse. 8 kişilik vardiya hazırladım. Her defasında 4 kişi, ben ve adamlarımdan biri günde 24 saat burada olacağız.
0: Bu sana uyar mı yedi?
1: Molamızı kafeteryada geçirebiliriz.
2: Çok teşekkür ederim. Ben yüzbaşı Jacobs.
1: Yedi.
2: Yedi mi?
1: Hepimiz rütbelenir ve numarayla biliniriz. Böylesi daha verimli.
0: Yedi fabrikanın ustabaşı.
2: Birden altıya kadar ne oldu?
0: Ha, uzun zamandır böyleyiz.
1: Numaraları başkasına vermiyoruz. Bu etik dışı ve onursuz olur.
2: Hoşuma gitti. Ekip yönetiminde harika bir yol.
3: Kurabiye ister misiniz yüzbaşı Jacobs?
2: Elbette. Ekip yönetiminde harika bir yol.
1: İzninizle.
2: Vay canına.

0: İyi misin dostum?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago. La la la, hava tam portakal.
4: Hava tam portakal, sen de Uludağ portakallı al. Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor, resmini ekledi, pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
4: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet.
7: 1 Mayıs'tan tarih fırsat. Tamı tamına bir vatandaşımıza 76 model Murat 124 hediye.
8: Serin, tamamı yeşil. Ayrıntılar Dimes Kulübü'de. Bu fırsat kaçmaz.
9: Tatil grupları kurulmaya başladı.

0: ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: NATO zirvesinin şifreleri, sembolleri ve anlamları. Araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ve Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
2: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece.

0: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
5: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
4: Dürümle Türkiye'nin dürümü.
6: Hepsi Burada Premium günlerini kaçırma.

Don hepsi para kazan. Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: büyük fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. MediaMarkt.
1: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
2: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
3: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
4: Ha!

0: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Ben Feyyaz.
2: Bu da Sarı Kola.
1: Al tanem, can tanem de diyebilirim ama Sarı Kola diyorum.
3: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
1: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
2: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
1: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
3: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola, hasta

0: yakışan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
1: Arabanı arabamla takoma, değerinde çim sat.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
3: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
4: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
5: Buyur Hasan.
6: Hadi oğlum.
4: Anne bir şeye bakıyorum.
6: Olmadı mı Hasan'ım?
4: Oluyor oluyor anne.
5: Seni koydu.
6: Hasan uyku vakti.
4: Daha işim var anne.
6: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
4: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
7: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
8: Obsesso. Yeah. Silver moon. Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing.
9: Obsesso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
10: Fıstık gibi. O zaman Obsesso.
11: Mehmet abi. Ne yaptınız ev işini?
12: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki. Zaten almamak mümkün değil.
11: Abi. Demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle. Kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
1: Sizi Fuzul uyar.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
13: Uyandıralım.
2: Çıtır

0: yolsuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Dinlenme odasını kullanmak istiyorum mümkünse. 8 kişilik var diye hazırladım. Her defasında 4 kişi, ben ve adamlarımdan biri. Günde 24 saat burada olacağız.
3: Bu sana uyar mı Yedi?
4: Molamızı kafeteryada geçirebiliriz.
2: Çok teşekkür ederim. Ben Yüzbaşı Jacobs.
4: Yedi.
2: Yedi mi?
4: Hepimiz rütbelenir ve numarayla biliniriz. Böylesi daha verimli.
3: Yedi fabrikanın ustabaşı.
2: Birden 6'ya kadar ne oldu?
3: Ha, uzun zamandır böyleyiz.
4: Numaraları başkasına vermiyoruz. Bu etik dışı ve onursuz olur.
2: Hoşuma gitti. Ekip yönetiminde harika bir yol.
5: Kurabiye ister misiniz Yüzbaşı Jacobs?
2: Elbette. Ekip yönetiminde harika bir yol.
4: İzninizle.
2: Vay canına.

0: Hamster hamağı ve silindiri en çok satan ürünlerden ve tahterevalli var. Kemirgen ve evcil hayvan, oyun evi.
1: Ama oyun evi için yerim yok.
0: Biliyor musun, çok tuhaf, hamster seven birine benzemiyorsun.
1: Bilakis seviyorum.
0: Sürüngen seven bir tipin var. Kertenkele sever misin? Çok güzel bu kalemunlar var.
1: Bu kalemun istemiyorum.
0: Yılan buldum. Yılan seven birisin.
1: Yılanlar hamsterları yer.
0: Biliyor musun, birçok kişi ne tür evcil hayvan sevdiğini bilmez.
1: Bana annemi hatırlattın, biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Evet. Pek iyi dinlemezdi. Ne zaman susacağını da bilmezdi. Teşekkür ederim.

0: Alın bakalım çocuklar.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Bay Kringle. Burayı bulmakta çok zorlandık.
2: Kasabada sorduk ama kimse bilmiyordu.
0: Evet, gördüğünüz gibi öyle olması gerekiyor.
2: Bizce bu iyi bir şey.
1: Harika bir şey. Evet, ben Lex Taylor. Bu da Carter Mapletop.
0: Kim olduğunuzu biliyorum.
1: Evet, bizi bu konuda uyarmışlardı.
0: 2 yıldır işler biraz belli belirsiz, öyle değil mi Carter?
2: Vay canım.
0: O Donner ısırmayı sever.
3: Blitzer olmadığı için şanslısın, poponu ısırıp koparırdı.
0: Şey, etrafa bir bakın beyler. 7 fabrika ustabaşım. Ne görmek istiyorsanız gösterir.
2: Etrafa bakmamız gerekmez.
1: Rakamları gördük, numuneleri gördük ve yaptığınız iş olağanüstü bir şey.
2: Orada her yıl hizmetinizden faydalanmak istiyor.
0: Biraz aceleci davranmayalım, olur mu?
1: Size 15 yıl boyunca ödenek garantisi vermeye hazırız.
0: Sizi anlıyorum. Ama bu tek seferlik bir anlaşma beyler.
1: Şuna ne dersin? Önümüzdeki ayki çeki alana dek beklemeye ne dersin? Bakalım o zaman kararın değişecek mi?
0: Öyle bir şey olmayacak.
1: İyimserliğini takdir ediyorum. Gerçekten de. Kusura bakmazsan ikimiz de bunu biliyoruz ki seneye yine buraya gelme ihtimalimiz çok yüksek.
2: Ve o zaman Bay Kringle, teklifimiz böyle hoş olmayabilir.
0: Fikrimi değiştirirsem diye biraz şaft yağı depolayayım.
1: Tamam.
4: Ama başkan bunu yapacak mı?
5: Bence zaten yapıyor.
1: Ben hemen döneceğim.
6: Bunu mu aldın Noel'de?
7: Evet, Noel baba getirdi.
6: Demek uslu bir çocuksun.
7: Sanırım öyleyim.
6: Ben senin yaşındayken Noel'de ne almıştım biliyor musun? Yanan et ve mentol kokusunu hiç unutmadım. Sana $100 veririm bunun için. 150 yaparım.

0: Alaska'ya hoş geldiniz.
1: Siz çalışanlar oldukça iştahlısınız. Küçüklüğün ve solgunluğun yetersiz beslenme yüzünden olduğunu düşünüp duruyordum doğrusu.
2: Yetersiz mi? Lütfen detaya girin.
1: Bence size lazım olan protein, sebze, lif. Buradaki insanlar gerçek yiyecekler yese fasulye sırığı gibi uzayıp giderdi herhalde.
2: Yüzbaşı, yemek yemenin en etkili ve en verimli yolunun basit karbonhidrat ve şeker yeme olduğunu keşfettik. Günde 6 kez.
1: Ama bu doğal değil. Vücudun 4 gıda grubuna, düzenli spor ve 6 saat uykuya ihtiyacı vardır.
2: Bütün elfler 8 saatte bir 20 dakika kestirir. Bu sayede dinç kalıp 24 saat rotasyonlu çalışıyoruz.
1: Bunu ne kadar sürdürebilirsiniz?
2: Süresi yok. Elfler bu yüzden insanlardan uzun yaşıyor.
1: Ya Chris? O da mı aynı?
2: Hayır. Onu genç tutan bir şeyler vermesi.

0: Yarın posta kutusuna bakmak için kasabaya ineceğim. O çek elimde olursa çok daha iyi hissederim.
1: Sana katılıyorum.
0: Bunlar için sağ ol.
1: Biz birbirimize destek oluruz. Bu iş böyle yürür. Bir ara nasıl hep vegan ve şekersiz şeyler yapıyordum hatırlıyor musun?
0: Evet. Hayatta kaldığım için şanslıyım. 5 kilo vermiştim.
1: Ama bunu duymaktan hoşlanmayacağımı bilsen de bana söylemiştin.
0: Bu daha çok kendi sağlığımı korumak istememle alakalı.
1: Sonuç olarak ikimizin de iyi ve kötü günleri oluyor. Anlaşamıyoruz. Birbirimizi gıcık ediyoruz. Senin eve girip her yere ter damlatıp ter bezleri yerine güzelim havlularımı kullanman gibi. Ama seni seviyorum. O yüzden bir yolunu bulacağız. Çabalayacağız. Birbirimizi ayağa kaldıracağız.
0: Çok ilham verici konuştun.
1: Güzel. Umalım da bu ilham duşa girmenle başlasın.
0: Kötü mü kokuyorum?
1: Evet.
0: Sahi mi? Olur yok mu?
1: Ah Tanrım.
0: Seni ikna etmem mi gerek?
1: Hadi, ya ben git tamam. Gir işte. Hadi.

0: İyi günler. Umarım yeni yılın iyi geçiyordur.
1: Daha birkaç gün oldu ama iyiyim serim.
0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Lütfen. Ben bir arkadaşa bakıyordum. Ki bu onun kutusu.
0: Hangi kutuya bakıyorsun?
1: 323.
0: Chris'in arkadaşı mısın?
1: Evet. Biz kendisiyle birkaç yıl önce bir iş yapmıştık. Onu bulmaya çalıştım ama iletişim bilgisine ulaşamadım. Bana yardımcı olur musun?
0: Ne yazık ki yardımcı olamam sana.
1: Öyle mi? Bunu duyduğuma üzüldüm doğrusu. Çok uzun yoldan geldim.
0: Hayır, bize iletişim bilgisi verildiğini söyleyemem sana.
1: Soyadını da mı bilmiyorsun?
0: Hatırladığım kadarıyla öyle. Merhaba Sandy.
2: Merhaba Herman. Bu şeyi hemen Palm Beach'e göndermeliyim.
0: Abu Bey'le ilgilenirken biraz bekle. Mesajını alalım. Chris iki günde bir uğrar bize.
1: Gerek yok. Chris hala o yeşil Chevy'yi mi sürüyor?
2: Kırmızı.
1: Tabii ya. Diyecektim.

0: Bir sürü ıvır zıvırı oluyor. Bir sürü şerit oluyor. Ağaç mıyım ben? Bir de çok kabarıyor. Ten rengi kilolu gösteriyor. Yeşil de saçma bir renk.
1: Belki ne aradığını bana söyleyebilirsin.
0: Peki şu nasıl?
1: Harika monttur. Giysi kalitesine önem verdiğini görüyorum.

0: Durum rapor ver.
1: Yaklaşıyorum.
2: Tabiri caizse.
3: Düşünüyordum da.
0: Bu işe büyük finansal yatırım yaptım ve bir hatıra istiyorum.
2: Ne var aklında acaba?
0: Koca adamın kafasını istiyorum.
1: O biraz zor olur yalnız.
0: Hayır mı diyorsun yani?
1: Sadece kolay
2: olmaz dedim. Kesilmiş kafalar kelektir, çürür, küflenir, kokarlar. İki uluslararası ve birkaç eyalet sınırı içeren çok günlü bir yolculuk var ve büyük bir soğutucu gerekecektir. Sık sık durdurulacağım, kendimi de büyük bir riske atmış olacağım.
0: O zaman sakalını istiyorum.
2: Ölü bir adamın sakalını kesmem. Onun yerine birkaç çıngırağı ne dersin?
0: Olmaz.
2: Peki o zaman ceketine ne dersin?
0: Peki, ceketini getir.
2: Anlaştık. O zaman ben şimdi işime döneyim.

0: Merhaba, sen de ne haber?
1: Niye bu kadar neşelisin peki?
0: Şey, kaybettiğim bir şey buldum. Bunlar için çok erken.
1: Ne içmek istersin?
0: Merhaba demek için uğradım. Ve sorun olmasa yol için bir bardak süt alabilirim.
1: Süt?
0: Evet.
1: Isıtmamı ister misin?
0: Bu iyi olur.

0: Merhaba Chris.
1: Merhaba Herman, nasılsın?
0: İyiyim ben. Chris, bir adam seni soruyordu.
1: Öyle mi?
0: Bir yabancı.
1: Ha. Takım elbise, hükümet çalışanı mıydı? Yerinde duramıyor muydu? Ha?
0: Evet, öyle biriydi.
1: Evet, onunla çalışıyorum.
0: O da öyle söyledi.
1: Hı. Şey, teşekkür ederim Herman. İyi günler.
0: Sana da Chris.

0: Aslında eski karımı görmeye can atıyorum. Evet, sanırım tekrar evleneceğiz.
1: Cesur adamsın evet. Dostum. O da neydi öyle?
0: Bir kayak.
2: Deniz.

0: Nasıl gitti?
1: Aldım. Örgü nasıl gidiyor?
0: Bitti.
1: Şey, denemek için çok iyi bir zaman gibi ha? Ne dersin?
0: Şimdi mi?
1: Neden olmasın? Epey ağırmış. Şimdi.
0: Of.
1: Ha. İşçilik güzel.
0: Küçük bir hesap hatası yaptım. Belki stresli olduğum için.
1: Hep daha büyük bir yatak istemiştik.
0: İşte evlendiğim adam.
1: Ruti, özür dilemek istiyorum. Son günlerde bakış açımı yitirip biraz bencil oldum. Ve sana pek yardımcı olamadım biliyorum ha. Pes etmenin konusu çok geçti ama biz öyle değiliz. Ya da ben öyle değilim. Özür dilerim.
0: Bunu epeydir yapıyoruz aşkım. Kolay değil. Olmayacağını başladığımızda biliyoruz.
1: Sanırım benden alınmasına izin verdim.
0: Öyleyse geri alalım.
1: Bunu yapmamız lazım.

0: Beni buldunuz.
1: Ben Yüzbaşı Jacobs, tamam.
0: Senin için ne yapabilirim Yüzbaşı?
1: İstediğin şeyler için subaylarla görüştüm. Çok daha erken gönderecekler.
0: Güzel.
1: Tekrarlar mısın?
0: Tamamdır.
1: Anlaşıldı, kapatıyorum.
0: Buraya gel.
2: Nedenmiş?
0: Belki karıma sarılmak istiyorum, olmaz mı yani?
2: Aa, hepsi bu mu?
0: Sakıncası mı var Bayan Kringle?
2: Çantanı tamir etmemi istiyorsun sanmıştım.
0: Evet, istiyorum. Ama sor.

0: Ne düşünüyorsun? Hı?
1: İyi şeylerin kötü şeylere ağır bastığını düşünüyorum.
0: Hı.

0: Hey!
1: Merhaba. Sakin ol lütfen. Tamam mı? Elindeki oyuncak değil.
0: Yüzbaşı Jacobs'ın adamlarından mısın?
1: Evet, aynen. Yüzbaşı Jacobs'ın adamıyım. Şimdi lütfen onu yere bırak. Hemen şimdi.
2: Bu da ne?
3: Bir fikrim yok.
2: Ne oluyor burada? Lanet olsun.
1: Chris nerede?
2: Lanet olsun.
4: Hey!
5: Neler oluyor?
4: Ateş ediyorlar.
5: Kim? Askerler mi?
4: Bilmiyorum.
5: Hadi git. Sarı barikat protokolü başlatıyorum. İç kanada geçin. Gidin hadi.
2: Dobson, McCrane, Phillips, ateş altındayız.
6: Annon, Sophie, hemen kapılara yakın durun.

0: 7. Buradan çıkmaya hazırlanın. Sizi buradan çıkartacağım. Hadi, hadi, hadi. Yedi. Yedi. Gel buraya. Hadi. Yedi. Yedi, sen nereye gidiyorsun?
1: Ah, yine ne oldu? Evet.
2: Chris, saldırı altındayız.
1: Yedi.
2: Chris.
1: Silahımı da alıyorum.
3: Hadi hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Kapıyı kapatın. Hadi. Koşun koşun. Hadi hadi koşun. Koşun.

Hadi be!

0: Jonathan Miller. Seni kaçık çocuk.
1: Beni unutmuşsundur diyordum. Hatırladın mı bunu? Bana verdiğin tek şey buydu işte. Hem de sana o kadar mektup yazmama rağmen.
0: Üzgünüm evlat. Yapabileceklerimin bir sınırı var. Aileni geri getiremezdim.
1: Evet. Getiremezdin. Ve buradayız işte bak. Seni öldüreceğim şişko adam!
0: İlk kalkışan sen değilsin. Şişko ve neşeli olduğumdan mı bu işi yapıyorum sanıyorsun?

0: Kes artık, dur! Bitti artık!
1: Ah!

Chris. Chris canım. Geçti. Rahatlamaya çalış.

0: Helga! Günün kalanında odamda çalışacağım. Rahatsız etmeyin.
1: Peki Bay Vinen.
2: Beni niye şimdi arıyorsunuz? Nasıl o kadar eksik olabilir? Ah, bu işin peşini bırakmayın. Nerede nakde çevrildiğini bulun. O zaman imzalarımı kontrol edin. Bankayı arayın. Bütün hesaplarımı gözlesinler. Bir köstebek varsa boynunun kırılmasını istiyorum.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Eflete

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Pozisyon ekranda. Mehmet mangalın başında. Google Gemini'yi açıyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Nokta atışı bir cevap. Ustasın Mehmet. Gemini'yle çözdün bu işi.
5: Golf Manav elma ve mango lezzetini serinlikle sorbeliyor. Golf Manav, meyveleri sorbeleyen lezzet. La la la, hava tam portakal,
6: hava tam portakal, sen de Uludağ portakallı al.
7: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
8: Aracını Twink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Twink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Fanfan yeni nar lezzeti çıkartmış. Şunun güzelliğine bir bakın ya. Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
2: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot. Her anın Double Shot Ice
1: Break. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
3: Sen seversin diye aldım.
2: Bunu duymanın tadı.

0: baksanıza. %100 heyecan, %100 mutluluk, %100 mozzarellasıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
1: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bu tadı? İlk
2: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
5: dürümü. Evet, evde kaldım. Ama neden kaldım?
6: Allah aşkına neden?
5: Çikolata soslu kekinle evde olmaya doyulur mu?
6: Karnın doyar da ruhun aç.
5: Dört nala yaşıyoruz.
6: Tamamdır şaka mati.
5: Gerçek pop kek aşkı. Ben bu aşka doyamam. Doyamadı pop kek.
7: Doymayana pop kek. Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
8: Benim iyi uyumam lazım.
9: Benim iyi uyumam lazım.
10: Benim iyi uyumam lazım.
11: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
12: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: 3, 2, 1, 0.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: NATO zirvesinin şifreleri, sembolleri ve anlamları. Araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ve Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
2: Karşınızda Arçelik MaxiFit.
3: 80 santim kabinlere özel tasarımıyla fit uyum sağlıyor.
4: Teknoloji ile hayatın kalbinde.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Geç durmak bilmiyorlar, geç.
8: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
7: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
8: Şarj olmaya mı?
7: Ah, şarj olmaya.
9: Hoş 5'i durdurabilirsen.
10: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
11: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
12: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
11: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
13: Size Fuzuli uyar.
14: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
15: Koçak'ta festival

0: Helga? Günün kalanında odamda çalışacağım. Rahatsız etmeyin.
1: Peki Bay Vinen.
2: Beni niye şimdi arıyorsunuz? Nasıl o kadar eksik olabilir? Ah, bu işin peşini bırakmayın. Nerede nakde çevrildiğini bulun. O zaman imzalarımı kontrol edin. Bankayı arayın. Bütün hesaplarımı gözlesinler. Bir köstebek varsa boynunun kırılmasını istiyorum.

0: Lanet olsun Helga, rahatsız etmeyin demiştim. Laftan anlamıyor musun? İçeri girmeyin dedim. Sen de kimsin?
1: Ben Ruth. Bu da Chris.

0: Evet, fentanil. Bu iş görür. Ben de biraz suçluyum. Son günlerde pek kendimde değildim, öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: Ama işleri değiştirmenin vakti geldi. Proaktif olmaya karar verdim. Ve bu seninle başlayacak.
1: Oh, oh, oh, oh. Aha, oh.

Bana bak hadi evlat. Sana bana bak dedim. Kana susamış, sapık bir ruhu beni öldürmesi için gönderdin. O da senin gibi ahlak ve vicdandan yoksun yaşardı. Saygısızlığından dolayı şu an gömülü. Bir kez daha belebin, bir daha olursa çorabında o zaman kömürden fazlası olacak. Büyük annen mezara erken girerse, Kristen Crawford grip kadar acı çekerse, yoluna çıkan herhangi biri senin yüzünden az ya da çok kendini kötü hissederse, geri gelirim. Sen uyurken gelir, seni yatağından söküp alırım. Yaptıklarının bedelini kendi ellerimle ödettiririm. Ayağını denk al. Şişko adamın gözü üstünde evlat.

0: Neden 15 dakika dinlenmiyorsun?
1: Dinlenmemeyi tercih ederim.
0: Rica etmiyordum.
2: Hayatta öğrendiğim tek şey yedi, kurabiye veren bir kadınla asla
1: ekibe
2: tartışmam.
1: Ekibe molada olduğumuzu söyleyeyim.
2: Evet, sakıncası yoksa bir tane de ben alayım.
0: Dinleniyor olman gerekmiyor muydu?
2: Dinleniyorum. Burayı toparlayacağız. Öncekinden büyük ve güzel olacak.
0: Ve öyle de kalacak.
2: Kalacak. Çok güzel.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Kuzey Denizi.
2: Ne yapıyorsun?
3: Merhaba.
2: Günaydın.
3: Seni fark etmedim.

0: Günaydın. Günaydın Adin.
1: Günaydın.
2: İyi uyudun mu?
0: Hı hı.
2: İçmek istersen termosta kahve var.
0: Tadı güzel mi?
1: Evet. Bitti.
2: Bitirdin mi?
1: Evet. Nerede?

0: 30'un altına inemezsin.
1: Bence emin olma.
0: O halde iddiaya varsın.
1: Yapamazsam bir ay boyunca arabada çalacak müziği sen seçebilirsin.
0: Anlaştık.
1: Bekle bir dakika, bir hafta olsun.
0: Hayır.
1: Bir diyelim.
0: İki haftada anlaşalım, tamam mı?
1: Alertek o kadar dayanamam.
0: İki.
1: İyi. İki hafta.
0: Tamam.
2: Elume açık deniz robotları, sualtı robotları için test tankı.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: 3, 2, 1, başla. Beş saniye.
1: Çapraz.
0: 20.
1: Yarıladık.
0: 27.
1: Lanet olsun.
0: 28.
1: Lanet olsun.
0: 29. 30.
1: Seni.
0: Bin metre derinde manuel sıfırlama hakkında fikrin nedir?
1: Bahis yükseliyor mu?
0: Tamam, pes mi ediyorsun?
1: Pes etmiyorum. Bir dahakine başaracağım.
3: İyi akşamlar millet.
1: Görüşürüz.
0: Güle güle. Barbekü partisine kimler geliyor?
1: Petrol çalışanları.
0: Tanrım.
1: İyi insanlar.
0: Tamam, pekala.
1: Hadi gidelim.
0: Bu çantada ne var böyle? Neden bu kadar ağır? Baksana şuna.
1: Ağır değil.
0: En azından 15 kilo olmalı.
1: Senin kolların güçsüz. Kasların zayıf. Biraz spor yap bence.
0: Çok garip. Neden onun yanına taşınmıyorsun?
1: Onun yanına taşınmayacağım.
0: Ama onunla bir yıldır birliktesiniz.
1: Hayır, 9 ay oldu.
0: Çoğu kişi o kadar beklemezdi.
1: Ben öyle biri değilim, tamam mı?
0: Ona taşınıp bir pick-up satın al. Ben de ofiste yalnız
1: Hayır,
0: kalayım.
1: Hayır, böyle bir şey olmayacak.
0: Kayak takımları ve çantalar için büyük bir odaya ihtiyacın olacak ama. Bunu sen de biliyorsun. Er ya da geç taşınacaksın işte. Bunu kabul et.
1: Benim kendi hayatım
0: Hayır
1: var, onun da kendi hayatı var.
0: Bence sadece ağırdan alıyorsun.
1: Böyle gayet iyi yürüyor.
0: Sadece bunu kabul et ve onun yanına taşın, tamam mı?
1: Bu konuyu kapatmamız mümkün mü acaba? Lütfen ama.
4: Merhaba.
1: Merhaba Oduvar. Diyette misin?
4: Evet.
0: Sakın beni yalnız bırakma.
1: Şunları alayım mı?
5: Evet. Çok seviyorum.
4: Merhaba Arthur.
5: Merhaba. Gerçekten. Ve dediğim gibi kayakla atlamak benim hobim.
4: Senin hobin kayakla atlayış izlemek Ronnie.
5: Tamam ama...
6: Merhaba Odin, teyzen sarılabilir mi sana lütfen?
4: Hadi. Sarılın gibi Betta teyzene, hadi. Hadi.
6: Hadi ama.
1: Merhaba.
4: Merhaba.
6: Harikasın.
5: Merhaba, nasılsın?
4: Ben içecek bir şeyler alayım.
1: Geliyorum.
5: Sizi kim gönderdi oraya? Tamam, siz gidin. Ben alırım.
7: İkinizi birden kim gönderdi buraya? Siz gidin. Ben ilgilenirim.
4: Tamam. Teşekkür ederim.
7: Rahatsız olmayın.
4: Güle güle.
7: Tamamdır. Görüşürüz.
1: Hey, hayır, çekil. Darmasın, hadi. Hadi. Hadi, hadi, tutur onu.
7: Yolla, yolla. At
1: hadi.
7: Bana. Harika, işte bu. Aferin ortak. Aferin
1: İyi
7: sana.
1: İyi geceler, Odin.
4: Yatma vakti.

0: Aa, hayır.
1: Pek de iyi görünmüyorsun.
0: Kafam zonkluyor. Ya seninki?
1: Pek değil. İsteyen bize kahvaltı hazırladı. Yumurta ve pastırma. Sen de ister misin?
0: Aa, teşekkür ederim.
1: Bu çanta o kadar da kötü değil ha? Ne dersin?
0: Her şey var mı?
1: Nasıl yani?
0: Kola ve cheeseburger falan da var mı peki?
1: Alo? Hayır, işteyiz. Ne oldu? Evet ama... Tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Arayan Sagay'dı. Bir kaza olmuş. Helikopter pistine gitmemizi istedi.
0: Ne tür bir kaza?

0: Tamam mıyız?
1: Evet. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Ben William Lee.
0: Sophia Hartman.
1: Sophia Hartman, evet ha. Ben acil durum şefiyim. Merhaba.
2: Merhaba.
1: William Lee, merhaba. Arthur, merhaba.
0: Ne oldu? Nereye gidiyoruz?
1: Bir şey yapmadan önce bunu imzalayın.
2: Nedir bu?
1: Sözleşme.
0: Gizlilik için.
1: Evet, bu bir gizlilik sözleşmesi. İmzanız bitince bir an önce yola koyulmalıyız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
0: Ama cevap vermediniz. Nereye gidiyoruz?
1: Norman Maximus sizi bekliyor. Oraya varınca öğreneceksiniz. Gemide bir temsilcimiz var.

Normand Maximus tedarik gemisi. Ormen Lange sahası 2. aşama, geliştirme aşamasında.

0: Saga Petrol Tesisleri Uzaktan Komuta Merkezi.
1: Geldiler mi?
2: Evet, yerlerindeler ve hazırlar.
1: Tamam.
2: Merit, bağlandık mı?
3: Görüntü birazdan gelir.
2: Tamam. Yasin, sesi hoparlöre verebilir misin?
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Güvertede herkes hazır.
5: Merhaba.
4: Yerlerindeler.
6: Sofia, ben Berit. Beni duyuyor musun?
3: Duyuyorum.
7: William Lee burada. Hoparlördesin.
2: Dinleyin. Durum şu, bir platform çöktü.
8: Emin olmasak da bu durum büyük olasılıkla deniz tabanındaki noktasal bir heyelanla ilgili.
3: Ekofisk'te yılda birkaç santim çökme olmuyor mu?
8: Bu kez çökme platform tabanının hemen altında
2: gerçekleşmiş olmalı. Size bazı grafikler yolladık. Elinize ulaştı mı?
3: Ulaştı, evet.
8: Güzel. Sizce bunun bir faydası olur mu?
3: Aslında bu neyi aradığımıza bağlı.
8: Orada kaybolan insanlar var. Büyük bir yapı böyle hızlı bir biçimde çöktüğünde
2: bazen hava cepleri oluşur. Hayatta olan var mı öğrenmeliyiz.
3: Yani insanları mı arayacağız?
8: Evet, doğrudur. Robotunuzla oraya girip hayatta kalan insanları bulmanızı ümit ediyoruz.
3: Deneyeceğiz.
8: Teşekkür ederim.
5: Beach kontrol odası. Burada bırakılmaya hazırız.
9: Anlaşıldı.
5: Çevrim içi. Hazır mıyız?
3: Evet.
5: Geri sayım. 3, 2, 1.

0: İçeri girecek bir yol arıyorum.
1: Şu an 4 ve 45 derece ve 120'deyiz.
0: Boruları takip edelim. Bir açıklık görüyor musun?
1: Evet, sancak tarafında bir şaft olmalı.

0: Bir kapı görüyorum.
1: Onu açabilir misiniz?
0: Deneyeceğiz.
2: Deneyebiliriz.

0: Ne yapalım?
1: Devam edin.
0: Bekle biraz. Bir ceset daha var.

0: Yaşıyor. Bir hava cebinde canlı biri olduğunu söyle.
1: Kontrol merkezi, tamam.
2: Hava cebinde hayatta kalan biri var.

0: Barrett.
1: Yasin, gemiyle iletişime geç, hazırlansınlar.
2: Ne yapmamız gerektiğini sor.
3: Acil durum merkezi.
4: Merhaba. Yardım edin.
1: Kimlik tespiti de yapılsın.
4: Kimse yok mu?
1: Koordineli çalışmamız gerekiyor.
4: Çıkarın beni buradan. Yardım edin. Yardım
3: edin. O da neydi?
2: Yapmamız gerekeni söylesinler.
3: Sonarda parazit var. Bu da ne? Nedir bu?
0: Bu ses de ne böyle?
4: Yardım edin.
0: Sızıntı mı var? Bevit.
1: Tüm vanaları kapatmıştık.
4: Edin.
1: Bizden kaynaklı değil.
4: Yardım
0: kontrol edin.
4: Yardım edin.
2: Sesi kapat.
4: Çıkarın beni
2: sesi kapat.
4: Buradan.

0: Gaz sızıntısı var.
1: Ha?
0: İliye çıkar.
1: Sofia. Onunla ne yapacağım peki?

0: Şu ana kadar 8 kişinin öldüğü doğrulandı. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Durum aydınlandıkça daha fazla bilgi vereceğimizden emin olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Petrol ve Enerji Bakanı Stenar Skagemo'nun açıklaması bu şekilde.
2: Neredesin şimdi?
3: Koridordayım. Aa, 6. katta.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Aman tanrım, iyi misin? İyi misin?
2: Hı hı.
3: Aman tanrım. Aman tanrım. Neler oldu? Şu haline bir bak.
2: Ben iyiyim.
3: Gidelim. Ne oldu? Anlat bana hadi. Hı?
2: Çok korkunçtu. Birkaç gün sende kalabilir miyim?
3: Elbette.
2: Yalnız olmak istemiyorum çünkü...
3: İstediğin kadar kalabilirsin.

0: Yerimi geçecek birini bulamadım.
1: Sorun değil. Senin mini versiyonun burada.
0: Evet. Bu doğru. Tamam. Dinle. Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Odin, ben gidiyorum. Babanla vedalaşmak ister misin? Sarılır mısın?
2: Evet.
0: Gel bakalım.
2: Güle güle.
0: Görüşürüz.
1: Görüşürüz. İyi yolculuklar.
0: Teşekkür ederim.
1: Arabayı tamir etmeye ne dersin?
2: Olur.
1: Tamam. Eğlenceli olacak. Şu küçük vidayı görüyor musun?
2: Evet.
1: Onu sıkmaya çalış. Merhaba Arthur.
3: Merhaba. Gelmen gerekiyor.
1: Tamam. Ne oldu?
4: Galfax A kıyıdan 220 kilometre açıkta.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Okuma gözlüğünü mü taktın?
1: Kapa çeneni. Sofya nasıl? Toparladım.
0: Ha, iyileşecek.
1: Hı. Gaz patlaması olduğundan bahsediyorlar.
0: Evet, kuyuda sızıntı olmuş.
1: Platformda mı?
0: Öyle diyorlar. Yani... Ama o iyi. O güçlü bir kadındır.
1: İyi.
0: Buradaki hava nasıl?
1: Herkes fısıldaşıyor. Biraz

0: Sarsılmış olsalar da iyiler. Yani her zamanki gibi. Bilirsin işte.
1: Tamam. Güzel. Peki. O zaman işe koyulalım.
0: Tamam. Neyin var?
1: Hı?
0: Bir şeyler var.
1: Yok bir şey.
0: Turu dört gözle bekliyorum.
1: Turu dört gözle bekliyorum.
0: Hey. Neyin var?
1: Ha? Sofya ile konuştuk.
0: Ha?
1: Odin ve benim yanıma taşınıyor.
0: Yok artık. Bu harika.
1: Evet.
0: Hak ediyorsun. Yeni başlangıç.
1: Evet, yeni bir başlangıç.
2: Bak.
3: Hı?
2: Patlama olayının kayıtlı görüntülerini inceledim.
3: Tamam.
2: Bu ön kameradan aldığımız görüntü. Hı-hı. Çok net. Hı-hı. Fakat arka kameraya geçtiğimde...
3: Ne? Geri alsana. Bu sızıntı kesinlikle kuyuda değil. Tanrım, sürekli devam ediyor. Hı-hı.

0: Affedersiniz. Lee?
1: Tamam. Merhaba.
2: Merhaba.
1: 12 saattir aralıksız dinlenmiyorum. Yemeği yerken konuşsak olur mu?
2: Bu bir kuyu sızıntısı değil.
1: Kuzey Denizi'nde gazın taşınması olağan dışı bir durum değildir.
2: Bütün bölge havaya uçtu. Bir anda bu kadar gaz çıkışı yaşanması, bir şeyler gerçekten ters gitmiş olmalı. Ve böyle bir çökme şekli olamaz.
1: Belki de bunu uzmanların değerlendirmesine bırakmalıyız. Bunu ödünç alabilir miyim?
2: Tabii.
1: Teşekkür ederim.
2: Gidiyor musun? Orada binlerce işçi var. Neler olduğunu bilmeye hakları yok mu sence? Bir şeyler söylemelisin.
1: Gizlilik sözleşmesi imzaladın, unutma.
3: Ne dediler?
2: Emin değilim. Ben...
3: Videoyu gösterdin mi?
2: William Lee'ye gösterdim.
3: Ah. Ne dedi peki?
2: Pek bir şey demedi. Sabit diski alıp gitti.
3: Tamam. Bu iyi bir şey. İzleyip ne yapacaklarını kararlaştırır ve harekete geçerler.

0: Basınç ne durumda?
1: İniş çıkışlar oldu ama şu anda iyi. Diferansiyel yapışkanlık belirtileri vardı ve bu bir yön değiştirme olabilir. Ama bu bir sorun teşkil etmemeli.

0: Saga Stavanger, Açık Deniz Operasyon Merkezi. Merhaba Kan.
1: Merhaba. Ha evet. Petrol ve Enerji Bakanı Skagemo geldi.

0: Merhaba, Stenars Kagemo.
1: Bu kadar kısa sürede geldiğiniz için teşekkür ederim. Son iki gün içerisindeki gelişmeler epey dramatikti, William.
2: Çatlak ve heyelan sayısı arttı. Batan platform incelendi. Bugün büyük bir çatlağın video görüntülerini elde ettik. Şimdiye dek gördüklerimizin en büyüğü. Ama çok çok büyük. Size göstereceğim. Bakın, genişlemenin en fazla olduğu yer çatlağın orta noktasıyla birkaç kilometre uzunluğunda bir yarık söz konusudur şeklinde düşünürüz. Belki onlarca kilometre.
3: Peki bunun anlamı nedir? Bu yarık nasıl oluştu?
2: Odvar.
4: Bunlar Kuzey Denizi'ndeki platformlar. Burası Storage. 8000 yıl önce burada devasa bir heyelan oldu. Storage kayması denilen olay. 5000 kilometre küp taş, çamur ve kum aşağı doğru kaydı. Kayıt altına aldığımız heyelanlar Storage'la aynı hat üzerindeler. Burada görüyorsunuz.
3: Aha. Yani?
2: Uzunca bir zaman bunun bölgesel bir çöküş olduğunu düşündük. Ama artık böyle düşünmüyoruz. Videoyu izleyince anlarsınız.

0: Neyi izliyoruz biz?
1: Daha büyük bir heyelanın parçası. Dikkatlice bakarsanız deniz tabanı kayboluyor.
2: Storega heyelanı. Yeni harekete geçmiş.
0: Bu kayma ne kadar büyük peki?
2: Ne yazık ki söylemek çok zor. Ama modern zamanlarda kaydedilmiş bütün kaymalardan daha büyük olabilir.
0: Platformlarla dolu bir bölgede mi?
2: Ve insanlar, evet.
0: Bu olay niye şimdi oluyor peki?
1: Bunu bilmiyoruz. Birçok faktör olabilir. İklim değişikliği veya diğer koşullar. Bunu biz de tetiklemiş olabiliriz açıkçası.
0: Ne demek istiyorsunuz?
1: Orada binlerce kuyu açtık. Büyük petrol ve gaz rezervuarları deniz tabanı altından çekildi. Orası İsviçre peynirine dönüştürüldü.
3: Konumuza geri dönelim. Bu konuda bir şeyler yapmamız gerekiyor.
0: Evet, katılıyorum. Ne öneriyorsunuz peki?
2: Bölgedeki bütün çalışmalar durmalı. Daha fazla bilgi edinene kadar bütün kuyular kapatılıp emniyete alınmalı.

0: Kuyuları kapatamazsak en kötüsü ne olabilir? Söyler misiniz?
1: Bakın Bay Skogen. Bu bir kovan. Bir çeşit kabuk yani. Deniz tabanına sabitlenmiş ve üzerinde de bir sondaj var. Platform devrilip sondajı da beraberinde götürürse bu durumda petrol serbest kalır.
0: Serbest kalan petrolün miktarı ne olur?
1: Deepwater Horizon'ı hatırlıyor musunuz?
0: Evet.
1: O tek bir kuyuydu ve yayılma alanı Danimarka kadar büyüktü. Burada 350 kuyu var.

Önümüzde büyük bir görev var. Hiç kimse böyle bir şey yaşamadı. Bu olaya karşı hazırlanmıyor. Ana kurtarma merkezi tahliyelerle ilgilenecek. Görevimiz Kuzey Denizi'nin yarısını güvence altına alın ve kapatmak. Bunu başarmak için bütün kuyular kapatılmalı ve bütün tesisler emniyete alınmalı. Her birimiz yılmaz.

0: durmadan azimle çalışmak mecburiyetindeyiz. Çok az zamanımız var ama kesinlikle panik yapmayacağız. İlk önceliğimiz güvenlik olmalı. Kırmızı listedeki bütün platformların güvenliği sağlanıp kapatılmalıdır.
1: Neler senden oluyor? Fazlasını bilmiyorum. Birçok kişi tahliye ediliyor. Renate, kontrol eder misin? Bakın, ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Elimde fazla bilgi yok ama sakin olmak zorundayız.
2: Bu kemer
1: tamam mı?
2: Kimin? Tamam, kutulardan birine koy. Hangileri kaldı?
0: Pekala raporlar. Stayort ağda durum nedir?
3: Stayort kapatılıyor.
0: Mükemmel. Tamam. Tamam. Çok güzel. Ya Osaberg?
4: Osaberg A ve D güvende. B de tamamlanmak üzere. Mürettebat önce Normand Vishon'a ardından da Agudnes'e götürüldü.
1: A grubu hazırlanın. Cale Hayland.
5: Evet.
1: Terry Hamar.
6: Burada.
1: Henning Sirnes.
7: Evet.
1: Eva Fjortoft.
2: Evet.
1: Güzel. Renate ile güverteye gidin. Hadi bakalım.
2: Bu taraftan.
1: Harika.
4: Grup hazır mı?

0: Troll'deki vanalar ne durumda?
1: Troll A. Tamam. Yeşil.
0: O zaman listeye devam edin.
2: Stuart alanının tamamı halledildi.
0: Devam edin.

0: Şimdi de özel haberimiz. Doğrulanmamış kaynaklara göre Kuzey Denizi'ndeki petrol kuyularında geniş çaplı bir tahliye gerçekleşiyor. Petrol endüstrisi bunu halka resmen duyurmuş değil. Şimdi büyük hareketlilik yaşanan Sola'daki ana kurtarma merkezine bağlanıyoruz. Ondan sonra hava durumuyla devam edeceğiz.
1: Polis, itfaiye, ilk yardım ekipleri dahil olmak üzere tüm acil durum birimleri iş başında.
2: Tahliye işlemlerine başlandı. Yetkililerle kesintisiz sürdürülen işbirliği bu süreci hızlandırıyor.
3: Endişelenme, tahliye ediliyoruz.
2: Önce hiç görülmemiş boyutta bir tahliye. Gulfax A'daki bir kuyudan hala hata raporları geliyor. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Lütfen bizden ayrılmayın.
4: Neden bilmiyorum ama bir tür yavaşlama başladı.
5: Şimdi bunun sırası mıydı yani?
4: Ha? Bağlantıda bir tür dengesizlik olmalı.
5: Platform şefini ara. Helset'ti değil mi?
4: Evet.
6: Pekala, sıra bizde F grubu. Hepimiz hazırız. Gidelim hadi. Ronnie Helset. Gerçekten mi? Bir tahliyenin ortasındayız. Tamam, ne yapabileceğime bir bakayım. Kuyu 4'le bağlantı kuramıyorlarmış. Yani uzaktan kapatamıyorlar.
7: Tüm kuyuları kapatmadan çıkamayız.
6: Öyle.
7: Bütün gece tam basınçla pompaladık.
6: Bu yüzden inip manuel olarak kapatmamızı istiyorlar.
7: Hayır. Sen burada kal, onlarla ilgilen. Ben inerim. D kanalından inip halledeceğim.
6: Tamam. Ama acele et.
7: Otobüsü beklet.
6: Tabii, tabii.

0: Mürettebatın tahliyesi saat 4.30 sularında başladı. Gemide bulunan yaklaşık 150 kişi sorunsuz biçimde tahliye edildi.
1: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor.
2: Bu yağda durum ne?
3: Şu an son kuyuyla ilgileniyorum.
2: Gulfax'taki vanalar ne oldu?
4: Aşağı inmek biraz zaman alıyor.
5: Stian, aracımız geldi.
0: Tamam.
6: Hemen geliyorum.
7: D kanalı, Gulfax A. Deniz yüzeyinin 138 metre altı.

0: Ne oluyor be?
1: Kahretsin. Bağlantıyı kaybettik.
2: Kiminle peki?
1: Tüm platformla. Her şey çöktü.
3: Sadece o değil. Sadece o değil. Hey, neler oluyor?
4: Stian, vakit geldi. Gitmeliyiz.
5: Anlaşıldı.
2: Şimdi vanayı kapatıyorum.

0: Berit Dupagi'nin telesekreteri. Lütfen mesajınızı bırakın.
1: Berit, merhaba. Ben Sofia Hartman. Sana ulaşmaya çalışıyorum. Şu anda sana doğru geliyorum. Varınca haber veririm, olur mu? Berit Dupagin'le görüşmeye geldik.
2: Randevunuz var mı?
1: Evet.
3: Sanırım burada konuşabiliriz.

0: Odin, sen gidip şu tarafa otur.
1: Tamam.
0: Stian'a ulaşamıyorum. Cevap vermiyor.
2: Sofia. Biz Gulfax'taki tüm kuyuları uzaktan kapatamadık. Stian birini manuel olarak kapatmak için aşağı indi. Az önce Ronnie ile konuştum. Ve o zamanında yukarı çıkamamış. Stian tahliye edilemedi.
0: Ama bana attığı mesajda tahliye edildiğini yazmıştı.
2: 30'dan fazla platform çöktü. Gulfax ilk etkilenenlerdendi ve destek ayaklarından biri çöktü. Stian da oradaydı.
3: Orada bulunan can kurtaran botlarının listesini istiyorum, tamam?
0: Stian Birkland hala Gulfax ağda. Onu oradan çıkaracak birini göndermelisiniz.
3: Bu Gulfax ağa durumu kırmızı. Bir destek ayağını kaybetti. Çökebilir ve batabilir her an için. Çok üzgünüm, inanın bana.
0: Ama onu oraya sen yolladın. Bu yüzden geri getirmek de senin sorumluluğun.
3: Ne yazık ki gitmeni istemek zorundayım.
0: Hayır. Hayır. Sen onu geri getirene kadar hiçbir yere gitmiyorum, tamam mı?
3: Ölüm riski olan böyle bir işe kurtarma ekiplerini gönderemem. Önceliklerimizi belirlemek zorundayız.
0: Babasını kaybetmek üzere olan bir çocuk söz konusu.
3: Güvenliği çağırır mısın?
0: Hiçbir şey yapmayacak mısın? Ha? Belki de küçük bir çocuğa babasını kurtarmak için hiçbir şey yapmayacağını da kendin söylemelisin. Buna müsaade etmeyeceğim.
2: Sofia.
0: Hayır.
3: Bağlantı ne durumda?

0: Biraz bekler misin?
1: Olur.
0: Tamam, hemen döneceğim. Platformun her yerinde kameralar var değil mi?
2: Evet, çoğu odalarda.
0: Bana o görüntüleri göster.
2: Sofia.
0: Görmek istiyorum. Hemen.

0: Sofia. Ah, çok üzgünüm.
1: Bana tahliye edileceğini yazmıştı.
2: Berit. Şuna bak.
0: Ne?
2: Şurada servis kanalına açılan bir kapak vardı.
0: Ne demek oluyor bu?
2: Şey, platform darbe alınca parçalanmış da olabilir.
0: İsteyen açmış olabilir mi? Bu pek olası değil ama.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer.

0: Kolay'la devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
2: Nice. Çıtır çıtır. Bu Pop Mars çok nice. Çıtırtısından belli.
3: Yaylanan geldi belli.
4: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındıklısı bitiyor, çileklisi başlıyor. Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
5: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
4: Devrelerim şişti, hoş 5'imizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?

0: %10 hepsi para kazan.
1: Bir küçük kutudan bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş bardak çıkan bu dev hizmetten sen de yararlan. Bizden Dümes'i.
2: Dümes Full Line Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
3: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
4: dürümü. Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
7: Muradım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
6: Abi, demedim mi ben size Fuzul uyar diye? Fuzul'ün finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
8: Size Fuzul uyar.
9: A101'de yazın yıldızları. 8-11 Temmuz tarihleri arasında 3 kilo bir şah tam yağlı yoğurt 157 lira 50 kuruş. 5 litre Vera ayçiçek yağı 419 lira. 15'li büyük boy yumurta 49 lira.
10: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
11: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink sat.
12: NATO zirvesinin şifreleri, sembolleri ve anlamları. Araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ve Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
13: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Atasaylar'da.
14: Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
15: Budur.
16: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
15: Budur.
16: Yeni ve en...

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
2: Hadi başamalos.
3: Oo.
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
3: O zaman herkesi benden

0: Mağazalardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
1: bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
2: 30'lu besler yumurta 119 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında. Boost'la.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
4: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
3: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
5: Size Fuzul uyar.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Bu cuma 400 gram tarım kredi donuk dana kıyma KOP'ta sadece 230 lira.
8: Baksanıza, yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
9: 4-10 Temmuz arasında BİM'de Bloom kağıt havlu 89 lira yerine 79 lira 50 kuruş. Bloom tuvalet kağıdı 123 lira yerine

0: Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
1: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
2: Hepsi burada premium günlerini kaçırma.

0: Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
1: Eflet

0: Geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Odin'e göz kulak ol. Ah, Sofia. Merhaba Bibeke. Ben Sofia. Yardımına ihtiyacım var.

0: Sadece Mini'yi alıyorum.
1: Tamam. Nerede olduğunu düşünüyorsun?
0: Destek ayakları arasında kanallar var. Stia'nın kız kardeşi beni götürecek.
1: Gerçekten mi Sofia? Bu yasal bir şey mi? İkinizin de kıyafeti var mı?
2: Nasıl yapacağız?
0: Ben yalnız çıkıyorum.
2: Tamam. Resmi olarak farklı bir görevdeyiz.
1: Sofia?
0: Ne yapayım yani?
1: Yalnız gitmeni kabul edemem.

0: Şurada Galfax Alfa'yı görüyorsunuz. Güverte yok olmuş, sizi aşağı sarkıtacağım.
1: Önce ben inerim, arkadan ekipman gelir. Sonra da senin inmene yardım ederim, olur mu? Arthur, başaracağız. Aşağı bakma yeter, hep ileri bak.
0: Hazır olun ve size işaret verdiğimde çıkın, tamam mı?
1: Tamam.
0: Buradan hızlıca çıkmamız gerekiyor.
2: Sitan'ı bul, tamam mı?
0: Kardeşimi bul.
1: Arthur, endişelenme.

0: Tamam.
1: İşte. Biz burada olmalıyız.
0: Evet.
1: Ne diyorsun?
0: Bakalım.
1: İşte aramaya buradan başlayacağız.
0: Tamam, bekle biraz.
1: Gidelim.
0: Tamam.

0: Sofya oraya mı gitti?
1: Kimseyi göndermek istemediler. Daha fazla hayatı riske atmadılar. Bu yüzden...

0: Merhaba Odin.
1: Merhaba.
0: Nasılsın bakalım?
1: İyiyim.
0: Sarılabilir miyim? Merhaba.
2: Oraya inmeliyiz.

0: Bırakmalıyız.
1: Dayanabilir mi?
0: Dayanmak zorunda. Hazır mısın? 3, 2, 1.
2: Bağlantı yok.

0: Oddvar.
1: Bu imkansız.
0: Görüntü 10 dakika öncesine ait. Nasıl böyle yanılabilirler?
2: Jet Falcon, denizi izleme.

0: Heyelan tüm petrol boru hatlarını parçalamış. Buradaki gördüğün siyahlık petrol sızıntısı. Rüzgarın yönü de aleyhimize. Anlayacağınız, petrol kıyıya doğru ilerliyor.
1: Ne büyüklükte?
0: Yaklaşık 100 bin kilometre kare ve büyümeye devam ediyor.
1: Gan, en kötü durum senaryosu nedir?
2: Evet, Norveç'in tüm batı kıyı şeridini ciddi bir biçimde etkileyecektir. Moldo, Alesund, Bergen, Hagesund, Stravanger şehirlerini, her fiyortu en ücra köşelere kadar. Kuşları, balıkları, tüm faunayı, doğayı. Balık çiftlikleri yok olacaktır, balıkçılık endüstrisi ve turizm. Tahribatın giderilmesi onlarca yıl sürecektir, belki de bir asır. Ve sonra genişlemeye devam edecek. Danimarka, Almanya, Hollanda ve Büyük Britanya'nın büyük bir kısmına yayılmaya devam edecek.
1: Yayılmasını sınırlandırmak için ne yapabiliriz? Söyler misiniz lütfen?
2: Norveç Kıyı İdaresi NOFO, donanma ve yerel yetkililerle temasa geçtik. Hepsi teyakkuzda ama ne yazık ki hiç kimse bu büyüklükte bir olaya hazırlıklı değil.
1: Ne kadar zamanımız var?
2: Muhtemelen yarın geceye kadar karaya ulaşmaz ama ulaştığında...
3: Başka bir seçeneğimiz var. Ama hemen karar vermeliyiz. Daha önce hiç bu kadar büyük ölçekte yapılmadı. Ama şu an tek seçeneğimiz bu. Ve sızan petrol tabakası şu an yeterince de kalın.
1: Ne için yeterince kalın?
3: Yakabileceğimiz kadar kalın.
2: Bu tabaka yerinde yakma işlemi için biraz fazla büyük, William. Çevresel sonuçları da...
3: Sonuçlar az önce özetlediğinden daha az olacaktır.
1: Bu tek başıma verebileceğim bir karar değil.
4: Buradan.

0: Hangisi?
1: E-601B.

0: Sofia!
1: Stia!
0: Sofia!
1: Merhaba! Merhaba! Merhaba!
2: Merhaba!
1: Stia! Yaşıyorsun! Buraya gelebilir misin?
2: Hayır.
1: Bana bir anahtar lazım.
0: Tamam.
1: Acele et! Yaralı mısın?
2: Evet.
1: Seni çıkarmalıyız.
2: Tamam.

Hadi. İyi misin? Ha? İyi misin?

Başbakan ve Bakanlar Kurulu'yla konuştum. Yapıyoruz. Yakacağız.

0: İyi misin?
1: Evet.
2: Vibeke'yi arayacağım.
1: Tamam.
0: Sofia.

0: durun dedim size. Durun diyorum. Durun. Orada insanlar var. İnsanlar var. Sofya Artman, kulak sağda.
1: Neydi o?

0: Orada insanlar var. Lanet olsun.
1: Cevap vermiyor.
2: İmdat çağrısını dene.
3: William. William, hatta Steve Bigland var.
4: Ben William Lee.
5: Ben Stanbeek'ten. Gulfax Ağa'nın güvertesindeyiz. Gelip bizi alacak birilerini gönderin.
4: Bigland, şimdi beni iyi dinle.
6: Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Az helikopter var. Ne nereye göndereceğimizi şaşırdık.
1: Stian.
6: En kısa zamanda konuşsana. Size bir ekip göndereceğiz.
1: Ne diyor?
6: Merak etmeyin. Alo, duyuyor musun?
1: Stian.
5: Sızıntıyı bombalamışlar. Onu yakmışlar.
2: Petrol tabakasını bombaladılar.
5: 5 dakikaya buraya ulaşacak.
4: Oğlu burada mı? Stian.
2: Sofia, ne yapacağız?
4: Stian.
1: Tamam. Can kurtaran bot. Burada bot var mı?
5: Hı?
1: Can kurtaran botu.
5: Aşağıda.
1: Tamam, aşağı inelim.
5: Ha?
1: Hadi, gidiyoruz Arthur.

0: Burada beklememi söyledi.
1: Hayır. Bence gitsek daha iyi olur.
0: Sofya burada beklememi söyledi.
1: Tamam.

0: Sofia.
1: Bunu suyla doldurmalıyız.
0: Ne? Sofia, ne yapacağız?
1: Suyla dolduracak ve alevlerin altına gireceğiz. Tamam mı?
0: Evet, tamam.
1: Burada bekle.
2: Sofia, bunu al.
1: He?
2: İşte.
1: Ver. Arthur! Yakala. Tekneye koy.
0: Tamam.
1: Bir tane daha geliyor. Su geldiğinde iki vanayı da aç, tamam mı?
0: Tamam. Su geldiğinde iki vanayı da aç.

0: Ne kadar doldurmalıyım? Sofia!
1: Ne kadar?
2: Bilmiyorum.
3: Arthur, şunu yukarı çek. Yukarı çek.
0: Bunu mu?
3: Evet, yukarı.
2: Biraz daha. Biraz daha. Tamam, bu kadar yeter. Yeter.
3: Bekle, bekle.
0: Hadi.
3: Sıkıştı bu.
0: Sıkıştı.
2: Çabuk.
0: Sıkıştı.
3: Bekle, bekle.
0: Sofia. İyi misin?
2: İyiyim. İçeri, içeri.
3: Kemerini tak.
2: Şimdi ne yapayım?
3: Kırmızı vidayı sök.
2: Bunu mu?
3: Evet, o.
2: Tamam.
3: Şimdi o kolu indir.
2: Tamam, hazır mısınız?
3: Evet.
2: Bir şey olmadı.
3: Bir daha çek, bir daha.
2: Hadi!
3: Lanet olsun. Kolu sonuna kadar çektin mi?
1: Evet. Lanet olsun.
0: Bir tanesi aşağıda.
3: Yukarıda olmalı.
1: Tamam.
3: Hayır, hayır, hayır. Dur.
2: Çektiğin anda fırlatacak. Geri dönemezsin.

0: Hayır, Arthur, yapma.
1: Aman sarım, Arthur.

Stian, pompa nerede? Stian!

0: Stian. Stian.
1: Pompa. Pompalamalı sana.
0: Denedim. Çalışmıyor. Üzgünüm.
1: O zaman vanayı açmayı denemelisin. Siyah saplı olan. Siyah saplı olan. Evet.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Eflet hep

0: katılıyorum.
1: Siz de Katılım Mobile katılmaz mısınız? Ücretsiz para transferi, avantajlı fon ve finansman ürünleri, piyasa işlemleri ve kişiselleştirilebilen menüleriyle Katılım Mobile hemen indirin, geleceğe güvenle dokunun. Ziraat Katılım.

0: Abi ne oluyor ya?
1: Açlık basıyor, bir şey yok.
0: Niye basıyor ki?
2: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
0: Nasıl duracak?
1: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
3: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan. Bitti mi? Bitmedi. Dimes'ten bir müjde daha. Dimes Cool Mix'in yeşillisi ve mavilisi çıktı. Ekşide bir zirve. Aşırı ekşi o ürün. Dikkat! Titreti. Halkımıza soruyoruz. Yeşil ekşi mi, mavi ekşi mi? Bakkalcınız ve marketçinizden ısrarla istemeyi unutmayın. Hemen alın. Dimes Cool Mix. Aldığınızdan daha fazlası.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak kampanya. Mutfaklara geniş hacimli çözüm Arçelik'te. Şimdi Arçelik'ten yapacağınız geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 14.999 lira değerinde Imperium Go şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana yakışanı tak.
1: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
1: Hadi başamalos.
2: Oo.
1: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
3: Çocuk ya da büyük ol, haribaya muslu ol.
4: Benim iyi uyumam lazım.
5: Benim iyi uyumam lazım.
6: Benim iyi uyumam lazım.
7: Diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. Eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Kaçırmayın.
8: L'Oréal Paris'ten True Match Fondöten. Cildimle mükemmel uyum. Gerçek ben. Hyaluronik asit içeriğiyle cildi nemlendirirken cildle mükemmel uyum sağlıyor.

0: İstediğim her şeyi saklıyor ama gerçek beni asla. Biz hayatta kendi tonumuzu bulduk. True Match Fondöten. Dünyanın bir numaralı güzellik markası L'Oréal Paris'ten. Çünkü biz buna değeriz.
1: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartıma gel.
2: NATO zirvesinin şifreleri, sembolleri ve anlamları. Araştırmacı yazarlar Haluk Özdil ve Murat Akan gündemin izinde de anlatıyor. Tuğba Akıncı'nın sunduğu gündemin izinde bugün 23.30'da Beyaz TV'de.
3: Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsınız?
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10 hepsi para kazan.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
12: Bugün çamlıca gazoz deniyoruz.
13: Çok iyi.
14: 80 yıldır olduğu gibi. İlk yaş gününde de vardık. Vardık. Liseden mezun olduğunda da. Buradayım. Her anında 80 yıldır.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
16: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink satla bir dakikada teklif alır, aracını beklemeden değerinde satarsın. Paran da hemen cebinde olur.
17: Arabanı arabamla takoma.
18: Bir tane alabilir miyim Ahmet abi?
19: Buyur Hasan.
18: Hadi oğlum. Anne bir şeye bakıyorum.
2: Olmadı mı Hasan'ım?
18: Oluyor oluyor anne.
7: Seni koydu.
2: Hasan uyku vakti.
18: Daha işim var anne.
2: Şşş. Hasan'ım dur orada. Kapa gözlerini anneciğim. Aç bakalım şimdi.
18: Bu benim mi? Ahmet abi bak.
3: Hayallerin gerçek olduğu anlarda BİM yanınızda.
6: Bazı dönemler biter, bir ses kalır aklında. Bir manşet kalır, bir forma kalır saklananlar arasında. Yıllar geçer, isimler değişir, duvarda izi kalır. Bazı hikayeler bittikleri gün değil, hatırlandıkları gün büyür. Koca bir hikaye, unutulmaz bir şampiyonlukla tarihe iz bırakır. Teşekkürler Fenerbahçe. Beko.
9: Mehmet abi, ne yaptınız ev işini?
16: Murat'ım, Fuzuli'de o kadar çok seçenek var ki zaten almamak mümkün değil.
9: Abi, demedim mi ben size Fuzuli uyar diye? Fuzuli'nin finans sistemi böyle, kalıp hazır değil. Siz nasıl istiyorsanız öyle.
4: Size Fuzuli.
0: Baksanıza yüzde heyecan, yüzde mutluluk, %100 mozzarella'sıyla, %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi maç heyecanına özel dilediğin iki orta boy pizza sadece 440 lira. Terra Pizza, gel beraber olsun.
19: Bu cuma 400 gram tarım kredisi

0: Kepedi donuk dana kıyma KOP da sadece 230 lira.
1: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
2: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Lezzetten gözünün hiçbir şey görmemesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.
1: Dürümle Türkiye'nin dürümü. Obseso. Yeah. Silver moon.
3: Got me glowing. Every drop. Got the magic flowing. Obseso'nun yeni yıldızı. Bambaşka bir soğuk kahve deneyimi.
4: Fıstık gibi. O zaman Obseso.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Şimdi ertelediğin spor giyim ve ayakkabı ürünlerini premium özel sepette %15 net indirimle alma zamanı. Üstelik binlerce üründe net %10, hepsi para kazan.
6: Koçakla Festival.

0: Stia. Stia.
1: Pompa. Pompalamalısın.
0: Denedim. Çalışmıyor. Üzgünüm.
1: O zaman vanayı açmayı denemelisin. Siyah saplı olan. Siyah saplı olan.

Ah!

0: Alo.
1: Ben Ronnie.
2: Merhaba Ronnie. Ben Stian.
1: Sesini duymak güzel. Neredesin?
2: Bir can kurtaran botunda. Platformun yanında.
1: Hemen geliyoruz.
3: Hemen yola çıkıyoruz.
1: Ronnie.
2: Odin orada mı?
3: Evet, bekle. Baban.
4: Alo.
2: Merhaba Odin. Baban.
4: Baba.

0: İyi misin baba?
1: İyiyim. Sen nasılsın peki?
0: Çok iyiyim.
2: Eve dönüyoruz.
1: Sofya'yla.

0: İyi akşamlar. Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı. Gündemin izinde programıyla karşınızdayız efendim. Yine merak edilenleri bu programda konuşuyor olacağız. Peki kimlerle? Çok kıymetli konuklarımla. Murat Akan ve Haluk Özdil bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? Sevgili Tuğba. Bu arada hayırlı olsun.
0: Teşekkür
1: Yeni
0: ederim.
1: Sezon. Her şey inşallah çok iyi
0: Sizleri
1: gidecek.
0: Sizleri görmek güzel.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim.
0: Çok teşekkürler.
2: Umarım iyi güzel bir program olur.
0: Evet. Ben sizi hiç ayırmak istemiyorum hocam. Hep böyle ikinizi birlikte almak istiyorum. Oysun hocam da bu grubun bir parçasıydı ama onu farklı bir programda ağırlayacağız.
2: İnşallah.
0: Ankara çok kıymetli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Çok şükür geride bıraktık. Alnımızın akıyla bunu da halletmiş olduk. Dünyanın gözü kulağı bu zirvedeydi. Bakalım ne olacak? Türkiye bu işin altından kalkabilecek mi? Çünkü tüm dünya liderleri Türkiye'ye geldi. Onunla beraber bakanlar, işte ekipte kimler varsa bizler onları ağırlamış olduk. Evet. Çok da güzel geçti. Sorunsuz, sıkıntısız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Harikaydı. Peki orada neler yaşandı? Biz detaylarıyla konuşacağız aslında. Biz daha farklı bir pencereden işleyeceğiz. Diğer kanalların aksine bizim formatımız çok daha farklı biliyorsunuz. Nerede ne yaşandı hepsini fotoğraflarını okuyor olacağız. Murat hocamı ben voley almak istiyorum. Hocam buyurun lütfen.
2: Evet.
0: Biz Haluk hocamla burada sizi izliyor olacağız.
1: İlk girişi ben yapayım sonra Murat devam etsin.
0: Tabii ki hocam buyurun.
1: Murat'ı biraz bekletelim. Şimdi şöyle bir durum var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir kere bir toplantı yapıldı. Türkiye için çok iyi oldu turizm açısından. Yani müthiş bir turistik reklam. 10 milyar dolara yapılmayacak reklamı yaptık. Dünya çapında bir reklam. Bu güzel. Türkiye'nin gücü açısından bu da güzel. Trump'ın gerçek olmayan bir takım açıklamaları, o da güzel. Türkiye çok güçlü bilmem ne. Bunları aslında bir oyun.
0: Desteklemiş oldu.
1: Yani oyun gereği söylüyor. Çünkü Türkiye'den istedikleri vardı, alamadı tabii. Ancak NATO

0: beklenen şekilde 3-0'la bitmedi. Ne yazık ki NATO 0-0'la bitti. Çünkü hiçbir devlet diğeriyle anlaşamadı ve ortaya bir şey çıktı ki biraz sonra sen göstereceksin. Evet. Yunanistan Başbakanı bir zamanlar Sahte Kabadayı diye bir film vardı.
1: Evet, rahmetli
0: Kemal Sunal'ın. Onun gibi yürüyüşü damga vurdu. İşte biliyorsun ki Macron'un gözüne yumruk mu geldi, gene güneş gözlüğü takılıyor dedi.
1: Gözünde magazinsel bir problem var dediler.
0: Evet, magazinsel bir
1: toplantı. Şimdi Haluk Hocam oldu. Bir özet geçti bize. Evet, oralara geleceğiz. İlk karşılamadan başlayalım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump'ı karşıladı. O anlar geliyor ekranlarınıza. Bunları çok defa izlediniz ama bakalım detaylarda neler var. Biz onlara
2: ama
1: bakacağız.
2: Şeyi, baştan şunu söyleyeyim. Haluk Hoca'ya katılmıyorum. Onu orada geldiğimde ifade edeceğim. Hani NATO 3-0 olmadı, 0-0
1: evet,
2: falan.
1: Ben de
2: aslında çok şey oldu.
1: Istemedim.
2: Birazdan anlatacağım.
0: Ben de
2: orada biraz ayrışıyoruz.
0: Ben de karşı çıkacağım.
1: Lütfen.
0: Hadi.
2: Evet.
1: Evet. Gayet samimi görüntüler ekranlara geliyor. Tabii
2: şimdi,
1: ki başlayın. Buyurun hocam.
2: Ha, şimdi burada bu toplantının Ankara'da yapılmasının ayrı bir önemi vardı.
1: Tabii.
2: Şimdi ilk kez yapılmıyor Türkiye'de. Biliyorsunuz 2004 yılında İstanbul'da da bu toplantı yapıldı. Fakat devlet bu toplantıyı, son NATO zirvesini Ankara'ya aldı. Bu önemli bir mesajdı. Yani tamamen devlet aklı bunu sahiplendi ve bütün dünyanın gözünün olduğu bir toplantının Ankara'da yapılması gerçekten de kritikti. Şimdi burada mesela karşılama töreni gerçekten de hani A protokolü dediğimiz çok
1: İnanılmaz.
2: Önemli bir karşılama töreni yapıldı Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanına. Şimdi bazıları şöyle diyor. Ya işte efendim eli kanlı katil Türkiye'ye geldi, niye bu kadar önem veriliyor vesaire. Ya bunlar tamam kahvehanede konuşulabilir, sokakta konuşulabilir ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz yani dünyanın en önemli devletlerinden birisi. Ve dolayısıyla Donald Trump da Türkiye'ye geliyor. Ve gelmeden önce dedi ki eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan davet etmeseydi ben bu toplantıya katılmazdım.
1: Evet.
2: Herkes şunu biliyor ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la Donald Trump arasında özel bir dostluk var. Bunlar önemlidir. Evet, uluslararası ilişkilerde hani dostluklardan daha ziyade devletlerin çıkarı vardır. Fakat özel dostluklar da önemlidir. Şimdi bir Amerikan başkanı var, çılgın bir adam. Yani ne yapacağı
1: belli,
2: ne edeceği
1: olmayan.
2: Belli olmayan bir
1: evet.
2: adam. Yani Beyaz Saray'da kaç tane batılı devlet adamını tabiri caizse haşladı. Yani Zelenski'ye ne yaptığını hepimiz biliyoruz. Diğer Avrupa ülkesi liderlerine. Buraya baktığınız zaman şimdi Ankara'da gerçekten önemli bir tören yapıldı. Yani karşılama töreni yapıldı ki bundan çok etkilendiği görülüyor.
1: Evet.
2: İşte mesela bu samimiyetin ifadesi. Yani bu hani kola girmesi,
1: kol kola girmek.
2: Orada özel sohbet etmesi, işte askerlerin selamlaması vesaire. Bunlar gerçekten de Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemli. Yani Trump Ankara'ya geldi, kiminle muhatap olduğunu çok iyi biliyor ve karşısında hani bir lider olduğunu gördü. Ona göre davranıyor. Yani yoksa düşünün hani bakın biliyorsunuz kraliçeyle görüştüğü zaman bile işte ceket açık böyle farklı hareketler yapan filan. Ama burada son derece diplomasiye uyan, diplomatik dili kullanan bir Trump'tan bahsediyoruz. Yani kısacası karşısındaki hani kendini karşılayan devlet adamına çok saygılı bir tavır sergiledi. Bu önemli bir şey.
1: Evet,
2: yani,
1: önemli.
2: Hele hele Türkiye açısından çok önemli.
1: Evet.
2: Şimdi burada mesela belli ki özel bir dostluk var. Yani gülümsemeler, konuşmalar, ondan sonra oradaki hani samimi halleri Türkiye açısından bana göre artı olarak yazıldı. Yoksa efendim zaten Donald Trump'ın işte Orta Doğu'da başka ülkelerde ne yaptığı elbette. Ne yaptı şimdi yaptı diye Türkiye'yi almayalım mı yani? NATO toplantısı var. Önemli bir zirve var. Sen gelme. İşte efendim Gazze'de şunu yaptın. Efendim İran'da bunu yaptın. Yani özellikle böyle hani Türkiye'de İran'a çok yakın kişiler ya niye bunu getirdiler falan. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani NATO toplantısı gelme mi diyeceksin yani?
1: Evet.
2: NATO zirvesi yapılıyor. Resmi bir toplantı. Bütün dünyanın gözü burada. Gelmesen. Öyle bir şey olur mu? Dolayısıyla buradaki samimiyet, buradaki hani önemli karşılama, önemli konuk olma şeyi.
1: Bir de hocam aslında Trump böyle çok uzun uçuşları da sevmiyormuş. Çok yorgun ve bitkin olarak geldi ama uçaktan indikten sonra çok mutluydu.
2: Ya tabii
1: askerleri ki. Selamladı, sonrasında onu Türk yıldızları karşıladı. İnanılmaz bir görsel şovdu.
2: Şimdi,
1: onu da birazdan izleyeceğiz.
2: Evet Tuğba, şimdi Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Donald Trump'ı çözen en iyi lider. Yani Trump'ı çözmüş durumda. Niye? Trump efendim işte övülmekten hoşlanan bir adam. Egosu yüksek bir adam. Vay sensin, şusun, busun diyerek bazı şeyleri yaptırabilirsiniz.

0: önemli bir şey. Yani bu da evet. aslında bir maharet istiyor. Ha tabii ki Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la, Cumhurbaşkanımızla 2016 yılından itibaren, hatta daha öncesinde de mesela devlet başkanı olmadan önce de Cumhurbaşkanımızla arası iyi olan bir kişiydi. Yani evet. Türkiye'de hatta bazı yatırımları falan vardı. O yüzden de bu dostluklar önemli. Putin'le de aynı dostlukları sergiliyor. O yüzden şimdi Ankara'da muazzam bir karşılama. Düşünün evet. yani.
1: Yani askerleri selamladıktan sonra Türk yıldızlarının yaklaşık evet, bir 10 saniye sonrası nasıl bir zamanlama
0: çok, çok
1: bu? Yani tebrik
0: gitmiş.
1: Ediyorum bu, kendilerini gerçekten.
0: Evet, Türk yıldızlarının müthiş. Bu gösterisi çok hoşuna gitmiş.
1: Müthiş.
0: Bunu söylüyor. Müthiş. Özel bir anlam ifade ediyor.
1: Bunlar yani, gerekiyor hocam. Yani dünya bunu istiyor. Yani bunların olması gerekiyor. Bu bize yakışır zaten. Türkiye'ye yakışırdı bu.
0: Ya tabii şimdi bir de şunu söyleyeceğim. Belki birazdan bahsedeceğiz. Ya biz eskiden Türkiye'ye bir önemli devlet adamı geldiğinde böyle sıkılırdık. Acaba ne yapacağız? Yani bize ne der falan.
1: Aniden gelen misafire ne çıkaracağız muhabbeti ne gibi.
0: Aynen yani.
1: Nasıl davranacağız?
0: Böyle, acaba ne der? Nasıl davranacağız? İşte oraya şöyle tören yapsak acaba ne derler? Böyle bir korku, böyle bir özgüven eksikliği vardı. Ama şimdi bakıyoruz ki yani buradaki bütün tören alanını, tören alanında kullanılacak şeyler tamamen bizim devletimizin, milletimizin gelenekleri, görenekleri tamamen kültür kodlarına göre yapılmış. Birazdan
1: evet,
0: o külliyedeki töreni göreceğiz.
1: Motif işlenmiş her şey. Her
0: bu
1: şey
0: nedir?
1: Bize ait.
0: Bu aslında işte bir devletin özgüvenini gösteriyor. Yani ben buyum ve bu kurallarım var büyük devletin. Dolayısıyla da burada devletin gücünü de gösteriyor. Yani külliyede yapılıyor olması, işte Türk devletlerini 16 devleti gösteren o işte Yeniçeriler, diğer Türk devletlerini 16 Türk devletini gösteren simgelerin burada gösterilmesi, Mehter Marşı, bunların her birisinin ayrı anlamı var. Onları da belki
1: şu görüntü beni inanılmaz etkiliyor. Ben çok seviyorum.
0: Ya tabii şimdi şu ay yıldız mesela buraya iyi konulmuş, iyi kurgulanmış bir şey. Ve buradaki tören mangası, onun karşılanması, Türk yıldızlarının gösteri yapması.
1: İnanılmaz.
0: Ya muazzam, özel bir karşılama.
1: Evet.
0: Ayrıcalıklı bir karşılama. Trump da bunun farkında. Dolayısıyla ona göre de yani açıklama yapıyor. Türkiye'yi övüyor. Bugün hiç falso vermedi o gün yani. Düşünün. Ağzından farklı bir kelime de çıkabilirdi yani. Bu Trump çünkü. Ne yapacağı belli olmayan bir adam. Ama her cümlesinde Türkiye'ye övgü, her cümlesinde efendim işte Türkiye'deki karşılanma şeklinin övülmesi vardı. O yüzden evet. de önemli. Türkiye'nin tanıtımı açısından çok önemliydi.
1: Peki renkler konusunda ne düşünüyorsunuz? Haluk Hocam var mı bir fikriniz?
2: Ya tabii ki kırmızı, beyaz, mavi. Hani bizim bir kere hem Türk bayrakları hem daha önceki Türk bayrağı, Göktürklerin
1: evet,
2: rengi. Bu bir. İkincisi, burada vurgulanan sadece Trump'a karşılama değil, Türkiye'nin gücünü bir şekilde gösterilmesi. Yani orada bir görkemli bir şey var. Uçuş var. Yani burada aslında Türkiye'nin de gücü simgeleniyor. Simge olarak onu veriyor. Trump'ın hatırına uçmuyorlar. Yani
1: tabii.
2: Ya da oradaki işte o ne diyeyim, Mehteran takımı karşısındaki askerler, sonuçta Yeniçeriler. Bunların hepsinin sembolik anlamları var. Devlet sembol dilini kullandı.
1: Tabii ki.
2: Ya şimdi burada Trump, devletler arasında arkadaşlık yoktur. Devletler arasında dostluk, kardeşlik yoktur. Şimdi evet, sarıldılar, dostum diyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Tamam, doğrudur. Ama şunu unutmayalım. Kat sayı getiren bu adam. Başımıza bela eden. Türkiye'ye her türlü yasağı getiren bu. Halkbank'ı başımıza bela eden Trump'tı. Şimdi Trump müjdeyle geldim diyor. Kendi yaptıklarını kaldırmayı müjde olarak bize sunuyor. Bak ben perde arkasındaki görüşmelerde Türkiye'nin çok daha farklı davrandığını düşünüyorum. Çünkü giderken yapmış olduğu basın toplantısı hiç de mutlu değildi. Yani Türkiye'den beklentileri vardı. Özellikle İran konusunda, İsrail konusunda bir takım istekler olmuş, reddedilmiş. Dolayısıyla hüsranla döndü. İntikamını da, intikam demeyelim, hani bir şekilde tuttu basın toplantısında, birazdan İran'ı bombalayacağız dedi. Bu nedir? Ne anlama gelir? İslam devletlerine bak. İslam bir cumhuriyette ben burada oturuyorum ve İran'ı bombalıyorum mesajı vererek Türkiye'yi de bir şekilde hedef tahtasına koyuyor. Ha, bu kötü tarafı. Şimdi ben burada güzel konuşabilirim. Derim ki o uçtuk kaçtık, harika oldu. Olmadı. Çünkü ne dedi? Bir gün önce F-35'leri vereceğiz ama bir gün sonra ne oldu? Düşünmeliyiz. Bugün gene aynı sözü etmiş, düşüneceğiz.
1: Yani
2: bu düşüneceğiz
1: bakalım,
2: demek
1: Trump
2: 10 yıl demek. Bu kadar basit.
0: Şimdi,
1: hocam.
0: Şimdi şöyle, tabii kassa yaptırımları dediğim şey nedir? Türkiye'nin Rusya'dan almış olduğu

0: S-400'ler karşılığında Amerika'nın işte düşmanlarına yaptırım uygulaması, yasası. Ama şunu söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da açıkladı. Bu hiçbir zaman Türkiye'ye karşı uygulanmadı. Yani bu ambargo aslında uygulanmadı. Dolayısıyla evet, kassa yaptırımları getirildi. Trump'ı en çok eleştiren kişilerden birisi de benim. Fakat şunu dikkate almak lazım. Donald Trump iktidar olduktan sonra Türkiye'ye karşı Türkiye'yi çok rahatsız edecek önemli hamle yapmadı. Bakın Suriye'de aslında Türkiye ile Türkiye'nin dediğini yaptı. Yani Türkiye burada terör devleti kurdurmayacağız. Ama aslında bakarsanız Donald Trump'ın ekibi burada bir terör devleti kurmak istiyordu. Aynı zamanda Suriye'yi parçalamak, Suriye'yi 3'e 4'e bölmek isteyen bir Donald Trump ekibi vardı. Buna direndi bir. İki, İsrail'in Türkiye'ye karşı hamlelerinde hep Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oldu. Ha bu göstermelik olarak işte Netanyahu'yla danışıklı dövüşle yaptığı günler de oldu. Fakat Türkiye'yi rahatsız edici önemli bir hata yapmadı. Bu da dikkate alınması gerekir. Yoksa elbette Donald Trump'ın Orta Doğu'da yaptıkları vesaire filan bunlar tartışılır.
1: Tabii.
0: Ve işte F-35'ler sözü verip sona gitti ya bakacağız filan demesi ayrı bir şey. Fakat yani hani ehveni şer dediğimiz kötünün iyisi olması açısından Joe Biden'dan en azından Türkiye'ye karşı daha farklı bakıyor. Bunu da vurgulamak gerek.
2: Evet. Türkiye'ye bak, bir ekleme yapacağım. Şöyle doğru, bu konuda katılıyorum. Yeni Amerikan politikasında müesses nizamda şu var. Terör örgütlerinden vazgeçelim, güçlü ulus devletlere destek verelim. Bunların başında Türkiye geliyor. O yüzden Türkiye'ye destek vermek zorunda.
1: Evet.
2: Amerika Birleşik Devletleri Türkiye olmadan Orta Doğu'da hatta Rusya'ya karşı hatta İran'a karşı hiçbir şey yapamaz. Bir kere bu bir. Dolayısıyla Türkiye'nin eli çok güçlendi.
1: Evet.
2: Bir kere bunu kabul edelim. Yani biz F-35'lere muhtaç değiliz. Onu söyleyeyim.
1: Tabii.
2: Alacak parasını verdik, alamıyoruz. Verdiğimiz malı alamadık. Öyle bir sorunumuz var.
1: İnşallah çözülecek.
2: Amerika şöyle bir şey yapacak. Yani burada Türkiye başka yerde de başka ülkelerle sıkı bir işbirliğine girip dünya hakimiyetini başka türlü bir alana kaydıracak. Çünkü Avrupa'dan beklediğini bulamıyor. Çünkü Avrupa'da da artık bekleneni verecek güç yok. Gücü kalmadı Avrupa'nın.
1: Evet. Peki 15'i alalım. Trump Mehter Marşı'nı çok beğendi. Verelim Mehter'i.

0: Trump her şeyi beğenmez normalde.
1: Şimdi dediğim gibi yani şaşadan hoşlanan, övgüden hoşlanan, gösteriden hoşlanan bir adam. Zaten kendisi de başkan olmadan önce biliyorsunuz bir show programı yapıyordu. Şovu seven bir kişi. Ve bu törenlerden, bu şaşalı gösterilerden etkilenen bir kişi. E kişilik özelliklerini elbette devletimiz, bakın şimdi biz zannediyoruz ki bu törenler rastgele yapılan törenler ya da devlet adamlarının karşılanma şekli şu bu, böyle sıradan işte rastgele yapılan şeyler, öyle değil. Aslında devlet dediğiniz şey mesela istihbarat örgütleri eliyle gelecek liderlerin kimliği, kişiliği, hobileri bunların her birisi araştırılır. Ona göre davranış şekli yapılır. Ona göre karşılama yapılır. Donald Trump'ı çözmüş dediğim gibi. Yani çözmüşler. Şimdi burada bakın yüz ifadesine bakın.
0: Evet, bir kere alabilir miyiz?
1: Nasıl?
0: Bir kalabilir miyiz arkadaşlara?
1: Şimdi
0: söylüyorum.
1: Yüz ifadesine baktığınız zaman o böyle bakıyor sağa sola. Yani o ortamdan ne kadar etkilendiğini gösteriyor Donald Trump'ın. Burada zaten hani tamam işareti yaparak da beğendiğini ifade ediyor. Buradaki Mehter Marşı'nı bazıları şöyle düşünebilir. Ya işte burada bir gösteri falan değil. Aslında devletimizin burada kültürel kodlarını ve geleneklerini Osmanlı'dan geldiğimizi orada gösteren özgüveninin oturduğu bir şey. Çok önemli bir şey. Mehter Marşı'nı biz bırakın Mehter Marşı'nı. Daha önceki NATO toplantılarında acaba ya bizi şöyle etiketleyebilirler mi, böyle diyebilirler mi korkusuyla. Ya biz kendimizi sergileyemiyorduk, ifade edemiyorduk. Şimdi bakın Türk devleti orada ne yapıyor? Mehter Marşı. Mehter Marşı ne demek? Mehter Marşı aslında bir devletin yani Türk devletinin işte fetihler sırasında yani çok önemli görevler icra etmiş ki.
0: Tabii.
1: Bak bu önemli bir şey. Ya. Diyor ki ben kültürel kodlarımdan vazgeçmedim. Ben geçmişimi inkar etmiyorum. Benim artık
0: bizim
1: hani
0: bir kültürümüz var hocam. Her
1: bir
0: şeyden
1: de
0: evvel.
1: Şu dönemde geldi. Yani hatırlayın işte özellikle İsrail ne diyor? Efendim Türkiye yeni Osmanlıcılık çerçevesinde Orta Doğu'da yayılmacılık faaliyetleri yürütüyor. Böyle eleştiriler döneminde geldi bu Mehter Marşı.
0: Evet.
1: O yüzden de bu önemli bir şey. Baktığınız zaman liderlerin hepsi beğendi. Aslında Mehter Marşı Batı'ya karşı bir psikolojik üstünlüktür.
0: Evet, İzlanda Başbakanı'nı verelim arkadaşlar.
1: Fetihler de bunlar bilir. Yani zaten Yeniçerileri biz tanırız demişler ya. Şimdi o Osmanlı'nın şaşalı dönemlerinde Batı hani ne çektik sizlerden evet dediğini biz biliyoruz. Ona rağmen beğeniyorlar.
0: Evet, bir isim daha dikkat çekti. İzlanda Başbakanı. Genç bir hanımefendi. O da çok beğendi Mehter Marşı'nı. Şaşırdı zaten ilk gördüğü zamanda ortamı.
1: Bir de burada başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Ben Tuğba bak şimdi hani buradaki liderler tek tek inerken kişilik analizi yapın. Ya
0: evet.
1: Da ne bileyim bakın burada
0: hadi
1: lider
0: konuşalım
1: tipi
0: hocam
1: yok.
0: Bizim
1: lider
0: konuşmamız
1: tipi
0: gereken
1: yok.
0: Bunlar.
1: Lider yok, lider. Bak lider yok. Çoluk çocuk dediğim şey var ya bakın Avrupalı böyle
0: 38 yaşında yaşıttım. Demek ki ben de çoluk çocuk oluyorum şu anda.
1: Estağfurullah öyle değil. Yok.
0: Biliyorum hocam.
1: Hayır bayan olduğu için söylemedim.
0: Tabii, tabii.
1: Diğerleri de öyle.
0: Şey bekliyorsunuz değil mi lider deyince hani belli
1: tabii,
0: bir yaş üstü.
1: Lider dediğiniz oturaklı
0: evet.
1: İşte siyaseti bilen gerçekten dünyayı tanıyan ama son dönemde Avrupalı ülkelere baktığınız zaman onları yönetenler mesela ya böyle hani tutmuşlar bir yerden işte seçilmiş ona saygı duyuyorum
0: tabii.
1: Ayrı bir şey ama yani eskiden bir ortalama lider tipi vardı Avrupa'da mesela Merkel dönemini düşünün
0: evet.
1: İşte Helmut Kohl dönemini düşünün ya da işte ne bileyim Demir Lady Margaret Thatcher'ı düşünün. Lan böyle
0: çok şaşkın bir ifadeyle indim arabadan zaten.
1: Ha, bu zaten bambaşka bir dünyada geziyor.
0: Yani ben bizim milletimiz
1: büyülenmiş,
0: bu arada
1: büyülenmiş.
0: Sosyal medyada şöyle çok beğendiler. Çünkü çok hanım hanımcık dediler. Çok doğal, natürel bir hanım dediler. Ankara'da da dolaştı belirli yerlerde. Çok da beğenmiş.
2: Türkiye'yi gezmeye gelen bir turistler benziyor.
0: Evet evet.
2: Turist, tabii, siyasetçi
0: Sultanahmet'e indi
1: i̇şte
0: otobüsten.
1: İşte onu demek istiyorum yani tamam. Burada sempatik, ha, güzel
0: çok
1: bir
0: tatlı,
1: hanımefendi
0: evet.
1: Ayrı bir şey. Ama aynı zamanda da bir ülkeyi yöneten bir başbakan şeyi yok. Ya ben
0: hocam ama çok küçük bir yer zaten İzlanda dediğimizde.
1: Küçük tamam İzlanda küçük bir yer de.
0: Çok küçük.
1: Ama temsil ettiğiniz toplum vesaire. Yani bu tören için söylemiyorum. Genelde Avrupalı liderler böyle siyasetçi kimliğinden ya da lider kimliğinden uzak bir profil
0: evet.
1: Sergiliyorlar. Ondan bahsetmek
0: doğru.
1: İstiyorum.
0: Doğru. Evet. Böyle güzel bir şık bir elbise giymiş böyle sade. Olması gerektiği gibi. Minik takılar kullanmış. Abartıdan uzak bir makyaj
1: ve
0: var.
1: Çok şaşkın
0: arası.
1: Yani harbiden de.
0: Çok
1: yani,
0: şaşkın.
1: Gerçekten de şaşkın bir hali var. Beğenmiş evet. Ortamı da görüyor. Etkilenmiş. Yani Şimdi diğer NATO zirvelerine baktığınız zaman böyle bir samimiyet, böyle bir şey ortamı yok. Renkli evet. ortam
0: yani
1: yok.
0: Biz hocam nerede olursak olalım samimi ortam oluşur yani. Nerede protokolde i̇şte olsa her yerde
1: Türklerin
0: olabilir. 5 dakika sonra başka bir konuya bağlanır.
1: Konukseverlik, yardımseverlik,
0: çok severim.
1: İşte misafirperverlik bunlar biz Türklerin genelinde evet. var. O yüzden esasında Avrupalılar bu farkı fark ediyor, hissediyor.
0: Onun şaşkınlığı var belki de.
1: Var
0: bir isim daha var Mitsotakis. Şimdi ilk araçtan indiği evet. yürüyüşü farklı, ertesi gün farklı. Çünkü onun da bir mesajları var yani bu mehter
1: şimdi
0: marşının.
1: Şimdi aslında bakın burada da doğal olarak iniyor.
0: Evet normal eşiyle indi, yürüyor.
1: Geliyor. Ne güzel ya geldim bir toplantı var, NATO toplantısı. Sen de NATO üyesi bir ülkesin.
0: Ama Türkiye mehteran çok... takımı mesajını
1: şimdi
0: veriyor.
1: Bütün insicamını bozan işte o bölüm. Burada ben tebrik ediyorum bak. Şimdi daha önce de söyledim. Burada... Mitsotakis'e çalınan marş çok önemli.
0: Acaba neden?
1: Çok önemli. Diğerlerine farklı mehter marşı çalındı. Ama burada yani ceddin deden neslin baban.
0: Bir mesaj.
1: Türk millet. Ya bu şunu gösteriyor. Yani biz kardeşim sizi 400 yıl yönetmişiz. Yani. Bizim 400 yıl idaremizde kalmış bir devletsiniz. Şimdi kalkmış Türkiye ile boy ölçüşmeye çalışıyorsunuz. Yani.
3: Almanlar filan parayla sonuna kadar dinliyor.
1: Şimdi,
0: evet.
2: şimdi çok
1: tabii bir de bu var. Yani bu tam bir Kemal Sunal filmi.
0: Sahte Kabadayı filmindeki Kemal Sunal'ın o tiplemesine benziyor yürüyüşte.
3: Tamam mı? Yunanlı'da çıkmış sonra rahmetle Cevdet.
0: O görüntü var mı arkadaşlar peki? Karşılaştırma videosu var mı?
3: Kardeş olduğunu diyor.
1: Evet. Şimdi bunu niye yapıyor? Böyle bir şey yapma gereği niye duyuyor? Onu söyleyeyim.
0: Çünkü tepki almış sosyal medyada sanırım.
1: Çünkü kendi milletinden. O mehter marşı yani Mitsotakis'in gelişinde çalınan mehter marşı gerçekten Yunanistan'da çok ciddi tepkiye yol açmış. Yani sizi aşağıladılar, bizi aşağıladılar. İşte bizi orada küçük düşürdüler gibi eleştiriler var. Belli ki bu kendisine iletilmiş. Ondan sonra da o kafadayı yürüyüşünü yapıyor ama onu da beceremiyor.
0: Evet,
1: o da alay konusu
0: değişik
1: oldu.
0: Değişik yani.
1: Şimdi o da Yunanistan'da alay konusu oldu. Yani hatta şöyle diyorlar işte Türklerin ünlü...

0: komedyenine benzettiler yani.
1: Evet, evet.
0: Kemal
1: evet.
0: Sunal'a benzettiler.
1: Kesinlikle.
0: Bu sefer
1: bakın,
0: de alaya almaya başladı.
1: Yürüyüşteki farklılık. Hatta o kadar böyle kasıyor ki ceketin
0: ya
1: önü
0: şuna,
1: açılıyor.
0: Şuna gerek yok. Yani gerçekten şuna gerek yoktur. Yani böyle bir gösterişe gerek yok.
1: Mesela.
2: Komik duruma düşmüş.
0: Evet işte bak. İşte
2: aynı benzer birebir.
3: İki tutmaz sabrı sen misin lan?
4: Ben.
3: Buymuş. Ne yapacağım şimdi halinde?
4: Yürü ya. Yürü bakalım ne olsun.
1: Benzer yönleri var tabii.
0: Şimdi burada Kemal Sunal taktik alıyor ya. Eminim Miçotakis'e de bu öneriyi yapan yani kabadayı yürüyüşü yap önerisini yapan danışmanları olmuştur yani.
1: Belki de. Hani biraz daha kendinden emin yürü demişlerdir.
0: Tabii.
1: Yani, söylenen olan gibi.
0: O yenilgiyi bir şekilde böyle telafi ettiğini düşünüyorum yani.
1: Evet, rahmetliyi de almış olalım Kemal Sunal. Ya, inanılmaz sevdiğim bir aktör.
3: Sen misin lan?
1: Haluk hocam sen ne düşünüyorsun?
2: Ya ben bunu gördüğümde çok güldüm.
1: Hemen aklında bu sahne geldi mi?
2: Yunan medyasında bu konu çok ciddi işlenmiş. Yani inanılmaz bir tepki var.
1: Ne demişler
2: bizi
1: bizim için?
2: Küçük düşürdün. İşte Kemal Sunal'a olan o filme olan benzerliğinle Türkiye'de alay konusu oldu. Yani ciddi anlamda bir tepki oluşmuş. Ve dolayısıyla gerçekten çok komikti yürüyüşü. Hatta ben şaşırdım. Ben küçükken çocukken mahalle arasında eski kabadayılar vardı böyle yürürlerdi. Onlara yengeç yürüyüşü derler. Yengeç
1: öyle
2: gibi
1: mi?
2: Tabii. Yani eski kabadayılar yengeç gibi yürürdü. Hmm. Herhalde eski filmleri seyretmiş. Oradan bir şeyler çıkarmış gelmiş burada bunu
1: şimdi
2: yapıyor.
1: Şimdi bu filme de sahip çıkmasınlar hocam.
2: Ya.
1: Farklı
0: evet,
1: bir isimle.
0: Baklavaya sahip çıktıkları gibi.
2: Yani bak
1: sahte
2: şey var.
1: Kabadayının ismini değiştirip başka bir şey böyle Yunanca.
2: Ya bak
1: böyle Ceziki gibi bir şey olmasın bu film.
2: Sembol dili çok güzel kullanıldı Türkiye'de. Yani karşılarken her ülkeye özel bir sembol dili kullanıldı.
1: Evet.
2: Aynı zamanda
1: mesaj verildi.
2: Bak gücümüz
1: çok güzel oldu
2: diye.
1: Hocam valla. Hani yani, derler elleme çok güzel oldu.
2: Ya zaten onu diyorum. Yani sonuçta Türkiye'ye yaradı. Ne oldu? İnanılmaz bir reklam oldu. Yani bunu 10 milyar, 20 milyar dolara yapamazsın.
1: Evet.
2: Yani Afrika'nın bilmem neresindeki çocuk oturdu bunu seyretti. Yani bu görkemli görüşü, ondan sonra toplantıları seyretmediler. Ama ne olacak? Bu turizme yansıyacak. Türkiye'ye
1: evet.
2: Turist akını daha fazla olacak. Ne olacak? Ticari anlamda bir güç temsil etti burada. Bir güç sergilendi. Demek ki sermaye daha güvenli bulacak burayı ve gelecek. Bu kadar basit.
1: Evet.
2: Geri kalanın hiçbir önemi yok. Çünkü dediğim gibi NATO ayrı bir yerde duruyor. Yani geldiler gittiler. Ya iki gün. İki gün o kadar. Üçüncü gün olmadı yani.
1: Evet.
2: Zaten hepsi birbirine küs. Meloni arkalara saklandı.
1: Evet ona da geleceğiz şimdi.
2: Macron'un güneş gözlüğünü çıkartmadı. Biliyorsun alay konusu oldu sosyal medyada ikinci yumruğumu yedi diye. Ben yapmadım İtalyan basında çıktı bunlar.
1: Evet. Hocam kadar. Yunanistan bizden ne istiyor tam olarak?
0: Ya biliyorsunuz Yunanistan'ın tarihsel olarak Türkiye ile bir problemi var. O problem de şu, bana göre bir kompleks var. Yani dediğim gibi 400 yıl Osmanlı idaresinde olan bir devlet, işte Mora isyanıyla beraber yani devletleşiyor. Şimdi Türkiye'ye karşı özellikle de yine Birinci Dünya Savaşı'nın sırasında yani almış olduğu yenilgi, bunları hazmedemiyorlar. Yani bu eksikliğini işte bu tarz hani ilkokullardan itibaren insanlara, çocuklara ya Türk düşmanlığını öğreterek yapıyorlar bunu. Buna gerek yok. Esasında Türkiye ile Yunanistan komşu ülkeler. Yani birbirimize de çok benziyoruz. Aynı coğrafyadayız ve birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ya buna rağmen Yunanistan birilerinin gazına gelerek, özellikle de İsrail'in gazına gelerek Türkiye ile sürekli böyle bir mücadele içerisinde olduğunu göstermek istiyor. İşte Miçotakis'in orada bütün bu yenilgi ya da bu küçük düşürülme ya da işte bu özgüven eksikliğinden kaynaklanan o şeyde ortamda tuttu dedi ki yani biz Türkler tarafından işgalle karşı karşıyayız gibi bir saçmalık yaptı ya.
1: Evet.
0: Şimdi NATO toplantısında böyle bir şey söyledi. Ya bunu da dikkate alın dedi. Ya böyle bir şeye gerek yok. Yani gelmişsin, güzelce karşılanmışsın. Yani sana önem verilmiş. Nezih bir ortam. Dünyanın gözü burada. Ya niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye böyle bir şey söyleme gereği duyuyorsun? Çünkü birilerine selam çakıyor. İsrail'e. Biliyorsun. Yani Adalar Denizi'nde bir takım sorunlar var. Yani
1: evet.
0: Adaları silahlandırıyor. Türk devleti bunun farkında. Bunları not ediyor. Ve Mavi Vatan yasa tasarısı hazırlanıyor. Altyapısı oluşturuyor. Yani devletimiz bunu görüyor. Büyük devlet olmamıza rağmen

0: istese esasında bakın o adalardaki o silahlanmayı falan durdurur devletimiz.
1: Evet.
0: Yani Kardak krizini hatırlayın, Kardak şeyini. Biz daha fazlası, şu anda daha fazlasını yapabiliriz ama devletimiz hani böyle ezme şeyi, Yunanistan'ı yok etme, böyle bir derdi yok. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama kesinlikle, buna rağmen o işte ne derler, aşağılık kompleksi Yunanistan'ı bu hale getiriyor.
1: Peki ne demişlerdi bu görüntüler üzerine hocam?
0: Çok eleştirmişler. Yani burada şu ortaya çıkıyor. Yani devletimizin Yunanistan'ı ciddiye almadığını gösteriyor.
1: Kemal
0: yani,
1: Sunal'ı yayınlamışlar mıdır orada Yunanistan'da?
0: Ben gazetelerine baktım. Yayınlandı. Özellikle gazetelere baktım. Bu Türklerin efsane komedyeni, kahramanı işte Kemal Sunal'a benzetilmesini tiye aldılar. Yani bak siz yani Miçotakis'i tiye aldıklarını ifade ediyor. Bu da çok hoşlarına gitmiş yani, bu benzetme orada ciddi karşılık
1: buluyor. Onu da mı beğenmişler? O zaman bu filmi kesin yani Yunanistan'da ya farklı bir isimle izleyebiliriz.
0: Yunanistan'da izliyorlar. Türk televizyonlarını izliyorlar. Dizilerini izliyorlar.
1: Evet,
0: izliyorlar
1: evet,
0: yani.
1: Tabii ki.
0: Hayranlıkla duyuyorlar. Ya Miçotakis'in böyle düşmanlık oluşturabilecek ya da gerginlik çıkarabilecek söylemlerini ben anlayamıyorum. Yani işte Yunan adalarına giden Türkler, Yunanistan'da olan turizm etkileşimi falan. Bunları niye baltalıyorsun mesela? O yüzden Cumhurbaşkanımız sürekli şunu söylüyor. Bir sorun varsa gel masaya otur, birlikte çözelim. Araya işte efendim Fransızları, bilmem İsrail'i falan koyma.
1: Gerek
0: gel,
1: yok ki.
0: Karşılıklı oturup konuşalım. Yine söyledi. Ama buna rağmen ne yapıyor? Batılıları harekete geçirmek, Türkiye'ye karşı bir blok oluşturmak için sürekli biz tehdit altındayız. Türkiye bizi işgal edecek. Ya yok, kimse işgal ettiği falan yok.
1: Kimse bir şey yapmıyor ki hocam, yani bildiğimiz kadarıyla var mı? Yok.
2: Ama şey
1: neden
2: var.
1: Neden korkuyorlar hocam? Ne var?
2: Şöyle bir durum var. Evet, çok güzel bir soru. Tam o yerine oturdu. Bir Yunanlı gazeteci biliyorsun, soru sorarken dedi ki Cumhurbaşkanı seni tanıdım.
1: Evet,
2: ben
1: evet.
2: Yunanları tanırım gözümden dedi. Aslında bilindik biri. Dedi ki mavi vatanla ilgili bir soru sordu kadın bu seferki. Hı hı. Dedi ki mavi vatan hayata geçirecek misiniz? Korkuları mavi vatan. Yani hı hı. Mavi vatanın temelinde şu var. Cumhurbaşkanı ne dedi? Çok ilginç bir cevap verdi. Casus belli dedi. Aslında casus belli de yani öyle yazılır ama Latincedir bu. Casus belli diye okunuyor. Halkım dedi kafasını karıştırmayalım. Halkımın %90'ı bunu bilmez dedi. Peki neydi? Bilmek istediği, anlatmak istediği. Mavi vatan bizim için olmazsa olmaz. Neden? Çünkü sen 12 mili ilan ettin. Ben bunu asla kabul etmem. Biraz önce söylediğim casus belli devreye girer. Aksi takdirde oturalım konuşalım. 6 mili paylaşmayı Yunanistan kabul etmiyor. Bak çok enteresan. Yunanistan'ın dediği olursa siz Antalya'dan, Bodrum'dan denize giremezsin. Yunan denizi olur. Yani bu dertleri var. Kaşıyorlar. Kaşıdıkça da Türkiye'den de korkuyorsun. O zaman yapma. Bu kadar basit. Yapma o zaman. Yani evet. Neden Türkiye'yi tahrik ediyorsun? Arkandaki Avrupa'ya mı güveniyorsun? Avrupa ölmüş, ağlayanı yok.
1: Evet, durup dururken bir
2: yani İran'ın karşısında ne kadar, Rusya'nın karşısında ne kadar korku içinde davrandıklarını görüyoruz. Yani sen Türkiye'yi karşına mı alabileceksin? Üstelik de stratejik ortağız sözle. Nasıl ortaksak? Sen tutuyorsun Kıbrıs Rum kesimini Avrupa Birliği'ne alıyorsun. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üvey evlat gibi kenarda tutacaksın. Türkiye de bunu kabul edecek, etmeyecek.
1: Yani. Peki bir diğer isim de Meloni'ydi.
0: Meloni... Bu marşı çok seviyorum ben bu arada.
1: O zaman biraz daha verelim.
0: Vallahi Mehter'i. Bu marşı çok seviyorum.
1: Aynen.
0: Gerçekten de.
1: Mehter'le
0: hani
1: devam edelim.
0: Okul yıllarında da, lise yıllarında da çok dinlerdim. Çok anlamlı. Ve gerçekten de bu marşın Miçotakis'e mi denk geldi yoksa özellikle Miçotakis'e bu marşı mı dinlettirildi? Bunu tartışmak lazım.
2: Ama yani, Murat sana bir şey söyleyeyim.
0: O sayta düşmüş yani.
2: Twitter'da gördüm. Geçen ay bu müzik çalarken bir grup Yunanlı yürüyüş yaptı. O müziği kendileri, o da onların
1: onu
2: müziğiymiş.
1: Onu da mı aldılar da yani? Yani?
2: Biliyorsun
1: neyse.
2: Değil mi? O şey oldu.
0: Ya her şeye sahip çıkıyorlar. Bir ara yoğurda sahip çıkmaya çalıştılar vesaire. Ya bunlar.
2: Buna da çıktılar.
1: Sosyal medyada
0: ama o şundan
1: inanılmaz,
0: da kaynaklanıyor. İşte hep o 400 yılı o yüzden hatırlatıyorum. Evet. Yani 400 yıl bizim idaremiz altında yaşadıkları için. Şimdi bizim olan her şeyi kendilerinin
1: sosyal medyada inanılmaz paylaşımlar vardı. Çok komik yani. Herkesi güldüren her şey mizahtı. Ama herkesi güldüren her şey.
2: Evet.
1: Hepimiz güldük gerçekten de. Yemek paylaşımları yapmışlar. Aman bunu Yunanistan görmesin. Keşke bunları çıkarmasaydık masaya gibi. Hani bunu da alacaklar. Mantımızı da alacaklar ya. Diye. Ya güzel. Tatlı paylaşımlardı.
0: Ya Yunanistan akıllı olsa gerçekten bunlara ihtiyaç duymaz. Çünkü dediğim gibi yani biz komşu ülkeyiz. Ya kültür olarak da bize benziyorlar esasında.
1: Evet.
0: Şimdi yakınız.

0: Yani yüzerek adalara gittiğimiz yerler var. Böyle bir komşuluk ilişkisi içerisinde neden ya böyle bir düşmanlığa ihtiyaç duyuyorsunuz? Yani adalarda işte askeri statüden ari adaları asker yığıyorsunuz. Efendim evet. Silah yığıyor. Ya bunlara gerek yok. Aslında oturup gerçekten de Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi ya bu sorunu kendimiz halledebiliriz. İki devlet turizm açısından evet. karşılıklı olarak fayda sağlayabilir. Yine mesela Avrupa'da birlikte hareket edebilirler. Aynı evet. coğrafyayı kullanıyoruz. Ya ben bunu anlayamıyorum. Bu tarihsel düşmanlığın gerçekten de felsefesini anlayamıyorum. Yani İstanbul'u biz alacağız. Nasıl alacaksın sen yani? Sen önce elindekini kaybetme, İstanbul orada kalsın.
1: Peki hocam, Meloni araçtan indi, biraz geç kalmış. Cevdet Yılmaz karşıladı kendisini.
0: Şimdi az önceki hanımefendi Meloni de gerçekten çok ilgi gören bir kişilik, bir figür. Bir şekilde kendisinden
1: Meloni
0: bahsetmeyi...
1: De yani Trump gibi kendinden sürekli bahsettiriyor.
0: Bahsetmesini seven birisi esasında. Bakma ya.
1: Öyle
0: ben,
1: mi?
0: Ben Donald Trump'ın dişi versiyonu diyorum.
1: Gibi, gibi evet Aynen değil mi?
0: Dolayısıyla bu pek fazla belli etmiyor ama gündemde kalmak için ciddi anlamda da şey yapıyor. Yani kendini ön planda göstermek. Mesela geç kalması.
1: Biraz geç kaldığı için de Trump'a, mahcup gibi
0: Trump'a nazire yaptığı söyleniyor. Hani en son Trump geldi biliyorsunuz. O da şu anlama gelir. Hani babalar sonra gelir felsefesi.
1: Hocam belki saç makyajı da uzun sürmüş olabilir.
0: Ama tabii geç kalmanın bedeli de, geç kalmanın bedeli de yani ikinci Cumhurbaşkanı yardımcısının karşılanması. Mesela böyle bir durumla karşılaşıyoruz.
2: Evet, bu bir ders miydi?
0: Tabii ya, şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii son olarak Donald Trump'ın geleceğini biliyor. Bilgiyi de o şekilde tamam. verdiler. Ben Meloni'nin gerçekten bilerek mi bunu yaptığını yoksa geç mi kaldığını
1: bence
0: bilmiyorum.
1: Bilerek
0: açıkçası.
1: Yapmamıştır belki hocam. Ha, neden Cumhurbaşkanı karşılaması?
2: Bence bilerek yaptı. Türkiye'ye mesaj vermek istedi. Türkiye'nin mesajı çok sert oldu.
1: Başka
2: yani
1: bir
2: Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı karşılamadı. Ben hani yüzünün asılmasını bekliyordum. Bozuntuya da vermedi.
1: Sadece telaşlı böyle. Ben aldı. Niye geç kaldım telaşında onu hissediyorum.
0: Şimdi Meloni ilginç bir figür. Özellikle işte Donald Trump'la girmiş olduğu ağızlar. İkisi yani iki cambaz bir ipte oynamaz diye bizim bir atasözümüz var biliyorsunuz. Ve
1: bu görüntülere de yansımış
0: evet,
1: görünüyor.
0: Evet, iki egosu yüksek. Bak orada bak ama burada geçerken Meloni'nin yapmış olduğu bir hareket de var. O da çok tartışılı mesela.
1: Evet.
0: Şimdi iki cambaz bir ipte oynamaz dedikleri şey bu. Donald Trump egosu yüksek insanları pek sevmiyor. Hele hele kendisini övmeyen, efendim kendisine işte böyle dokundurmalar yapan kişi, liderleri hiç sevmiyor. Meloni de onlardan bir tanesi. Ama Meloni'yi ben şöyle de düşünüyorum. Meloni hani bir sempatik şey de var fakat İsrail'e en fazla destek veren liderlerden birisi, onu söyleyeyim ya. Meloni.
2: Yani ben, evet, bize sempatik gösteriyorlar aslında.
0: Ama yani
2: İtalya'nın maşallahı
0: var. Avrupalı liderlere nazaran mesela İsrail'in her türlü yanında olan Netanyahu'ya destek veren bir kişidir, onu söyleyeyim yani. İsrail'e ciddi anlamda, hatta İtalya'da ciddi protestolar oldu. Gazze katliamları sırasında şeyi. O yüzden de ben Meloni'yi öyle hani sempatik gibi geliyor. Fakat dediğim gibi özellikle İsrail'e vermiş olduğu destekten dolayı pek de öyle masum birisine benzemiyor, onu söyleyeyim. Ha, burada da işte bir takım hareketleri, mimikleri, bunlar ön plana çıkıyor. Bu dikkatleri üzerine çekmeyi seven bir kişi, bir
1: evet,
0: lider.
1: Burada aslında kendisine soruluyor Trump'la yaşadığı tartışmayı. O da pişman değilim diyor suyunu içerek. Per convinzione sulla diciamo sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicato a 360 gradi. Non Orada süre mi kazanmak istedi acaba düşünmek için? Şu suyu içene kadar ben bir düşüneyim gibi.
2: Tabii yani sonuçta.
1: Dünya basını da orada. Çok ciddi bir...
2: Tedirgin ama fark ediyorsan. Hem evet. tedirgin hem telaşlı. İkinci plana atılmanın hüznü var. Yani öne çıkamadı. Senin dediğin gibi medyatik bir figür olmayı çok seviyor. Fakat burada çok gölgede kaldı. Adı bile anılmadı. Adı bile anılmadı. Bu İtalya açısından da kötü, kendisi açısından da kötü. Ha, hak ettiğini mi yaşadı? Evet, hak ettiğini yaşadı. Yani başından beri Murat'ın dediği doğru, İsrail'e en büyük desteği veren bir ülke.
1: Evet.
2: Bu gerçeği kabul edelim yani. İspanya nerede? İtalya nerede? Ama aradaki farkı
0: sonuçta
2: görelim.
0: Sonuçta da yani kendinden bahsettirdi nitekim. Yani Türkiye'de işte geç kalmasıydı. Donald Trump'la girmiş olduğu bu ağız dalaşı vesaire tartışması yüzünden yine gündemde oldu. Onu da başardı. Onu iyi yapıyor. Yani
2: tamam Murat, o zaman sosyal medya hesabı açsın. Şey olsun.
0: Yapıyor, onu da yapıyor.
2: Fenomen olsun. Uğraşmasın.
0: Sosyal medyada iyi kullanıyor.
1: Aktif kullanıyor sosyal medyayı da.
0: Aktif kullanıyor yani, tamam. Onu yapıyor.
1: Evet.
0: Ya tabii şimdi bunlar bu törenin renkli simaları yani. Dünyada çok konuşuldu. Ona vurgu yapıyorum Tuğba. Şimdi dünyada tabii ki NATO toplantısı yeni değil yani. 36. toplantısını yaptı NATO. Dolayısıyla hiçbirisi bu kadar konuşulmadı. Onu söylemek istiyorum. Yani o yüzden alınan kararları hadi bir kenara onu da değerlendiririz. Fakat Türkiye'nin tanıtımı açısından gerçekten önemliydi.
1: Evet.
0: Ya uzun süre hala konuşuluyor. Ben İsrail basını tarıyorum, Avrupa basını, ABD bas. Mesela Amerikan basının da ben nasıl NATO görüyorlar? Zirvesinin bu kadar tartışıldığını hiç görmedim.
1: Nasıl görüyorlar hocam Amerika'da?
0: Şöyle görüyorlar. Mesela orada işin tuhaf yanı şu. Amerika'nın özellikle Trump'a yakın Fox News olmak üzere. Mesela o yakın medya şöyle diyor. Amerika'nın yeniden yükselişi. Şimdi enteresan yani buradaki toplantıyı hani Donald Trump'ın şaşalı karşılanması, tören vesaire filan bunları göz önüne alarak şöyle diyor. ABD'nin dünyadaki yerinin yeniden yükselmesi, yeniden güçlenmesini gösteriyor diyor esasında. Donald Trump'ı öyle karşıladılar ki diyor.
1: Enteresan.
0: Amerika'nın gücünü gösteriyor. Ya bu da enteresan. Şimdi dolayısıyla Amerikan basını, Avrupa basını günlerdir bu zirveden bahsediyor. Bu tanıtım. Ali Koca da söylüyor yani milyarlarca lira versen bunu yapamazsın.
1: Kesinlikle. Evet,
0: yapamazsın.
1: Bir de açıkta arıyorlardı. Onu da bulamadılar.
2: Hani yani bir güç gösterisine maruz kaldılar. Bir yakalasak
1: tabii. Tüm dünyanın gözü bu zirvedeydi işte. Bir şey oldu olacak, bir yerde patlayacaklar. Hiç de bir şey olmadı. Kusursuz bir şekilde oldu mu oldu.
2: Ya şimdi şey
1: orada
2: var.
1: Orada ne konuşulur, ne oldu, ne bitine kararlar alındı. Sonrasında ne olacak? Ona önümüzdeki günlerde bakacağız inşallah. Bakalım.
2: Şimdi sevgili Tuğba şu da var. Bir Avrupa'da bir Yeniçeri korkusu var.
1: Evet.
2: Geçmiş dönemden kalan. Bu tekrar bir şekilde Türkiye'nin gücüne adapte edilerek canlandırıldı. Travmatik bir durum oluştu Avrupa'da. Özellikle Yunanistan'da. Yani bence Türkiye ile savaşmayan Avrupa ülkesi yok. Yani İtalya ile bol bol savaştık. Roma olarak yani Bizans olarak düşün. Diğer tarafta da İspanyollarla da çok savaştık ama neyse İspanyol Başbakanı iyi bu aralar.
1: Evet.
2: Ya ilginç bir durum ama Türkiye'nin gücü aslında müthiş bir reklam oldu.
1: Evet.
2: Dediğim gibi böyle bir reklamı hiçbir zaman bir daha fırsat bulamayız.
1: Peki yapmaya. Macron'a geçelim arkadaşlar. O da zirvenin en ilginç isimlerinden biriydi. Gerek güneş gözlüğü, gerek koşusu, gerek geldiği su araç. O da belki mesajlar vermek için geldi hocam değil mi? Murat hocam.
0: Macron her zaman mesaj veriyor. Ama işte o bahsetmiş olduğum Avrupa'daki liderler, çocuk tarzı liderler. Yani çoluk çocuk dediğim. İşte ağzı size lan çoluk çocuk. Yani Macron hani öyle hareketler yapıyor ki gerçekten lisede biz şakalaşırdık. Yani akranlar kendi aralarında böyle bir şey tarz sergiliyor. İşte hani üstünlük gösterisi efendim hatta Cumhurbaşkanımızla hani bir araya geldiğinde böyle bir hareketler falan.
1: Yani bunlar... Geldiği araç da sosyal medyada çok gündem oldu. Yani herkes çok güldü. Suriye'den mi geliyorsun bu su araçla diye.
0: Şimdi Macron da aynı şey esasında bu hani liderlik eksikliğini aslında bu tür hareketlerle kapatmaya çalışıyor. Yani kendisinden bahsettirilerek gözlükler mesela herkes ona taktı da gözlükleri şunun için kullandığını ifade ediyorlar.
1: Gözünde problem
0: gözünde
1: varmış.
0: Bir problem var
1: kan
0: diyorlar.
1: İşte
0: damar çatlamasından bahsediliyor
1: şey, evet.
0: Falan. Bundan bahsediyorlar. Yani ne kadar doğru yanlış bilemem. O sağlıkla ilgili bir problem olduğu için bu doğru mu yanlış mı bilemem. Fakat bunun için taktığını söylüyorlar.
2: Murat bir de şey diyorlar ünlü bir marka vermiyorum. Çok ünlü bir Amerikan markası güneş gözlüğü markası var. Onun reklamını yapıyor. Aslında
0: şimdi Macron'un bilmiyorum
1: acaba?
0: Böyle bir şeye ihtiyacı olabilir mi? Bilmiyorum yani o öyle bir reklamı yapabilir mi? Yapabilir
2: yapar.
0: De.
1: Burada da şimdi güvenlik ekibini toplamış.
0: Şimdi buraya gelelim.
1: Parkta koşuyor.
0: Bana göre gözlükten daha ziyade bu koşu önemli. Ya şimdi Allah aşkına şöyle bir görüntünün yani yeri var mı yani? Bunu niye yaparsın? Bu konuşulma ama burada da Türkiye'nin lehine yazılacak bir şey var. Onu da söyleyeyim. Nedir? Şimdi liderlerin nerede kalacağı, hangi faaliyetlerde bulunacağı hepsi bellidir esasında. Çünkü bir güvenlik alınıyor.
1: Tabii yani haftalar
0: devletin
1: öncesinden
0: orada
1: başladı.
0: Uygulamış olduğu bir güvenlik var. Dolayısıyla o sınırın dışına çıktığın zaman aslında hani sorumluluk kabul etmeyiz gibi bir şey de vardır.
1: Kesinlikle.
0: Şimdi sen otelin dışına çıkmışsın ki otelde zaten hani spor yapılacak bir yer vardır.
1: Mutlaka.
0: Ha, sen alışkanlığın da olabilir. Yani mutat olarak günlük yapabilirsin. Tamam da kardeşim şimdi
1: bir gün yapmazsın.
0: Ya böyle bir ortamda sen otelini terk ediyorsun, çıkıyorsun sokağa bilmem
1: bir şey olsa
0: yarın
1: değil mi? Türkiye'de
0: şey
1: böyle oldu.
0: Bir.
1: Macron'un başına
0: ha, burada şeyleri var.
1: Denince.
0: Bak bunların hepsi aslında koruyan gizli servis elemanları. Mesela şunlar, şu çantalılar aynı şekilde bak burada da var. Tabii onun korumaları yani var. Fakat
1: Türkiye'den tamam da, de destek almışlar mıdır güvenlik açısından?
0: Ya mutlaka
2: Çevreyi
0: almışlardır.
2: Türkiye sağladı.
0: Ama burada şunu da şimdi Türkiye'nin lehine yazan şey şu. Türkiye'yi yıllarca işte güvensiz ülke falan. Bak sokaklarında rahatlıkla bir Fransız Cumhurbaşkanı rahatlıkla yürüyüş yapabiliyor yani. Bu çok önemli. Hiç kimse de bak oradaki vatandaşlar selamlıyor vesaire filan. Ya bu aynı zamanda Türkiye'nin misafirperverliğini, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu gösteriyor. Bu açıdan da önemli. Kesinlikle. Macron bunu rahatlıkla yaşadı. Ve bak, Fransızlar şunu diyor.
2: Şey var Murat, takım elbiseli insanlar var. Onların hepsi istihbarat görevlisi Türkiye'nin.
0: Ya mutlaka orada Türkiye'nin istihbarat yani. Elemanları var ama yani. Sonuçta kendisine ayrılan güvenlik alanının dışına çıkıyor.
2: Evet, dışına çıkıyor. Ya
0: bu ben bunun programda olduğunu düşünmüyorum.
2: Saygısızlık bu ya. Açıkçası.
0: Bunun program içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Ha, bunu niye yaptı? Dediğim gibi dikkat çekmek açısından bunu yaptı. Fakat Türkiye'nin lehine bir şey yazdırdı esasında. Ya, Türkiye'nin sokaklarının ne kadar güvenlikli olduğunu ve vatandaşların hiç ilgisi de yok. Yani bak geziyor, merhaba. Yani dolayısıyla Macron bunları seviyor. Böyle ilgiyi üzerine çekmeyi çok seven birisi. Bu
1: Gören
0: da Meloni
1: şey
0: gibi.
1: Demiş,
0: bu da
1: Macron
0: Meloni versiyonu. Erkek versiyonu Meloni.
1: Bir çay içer misin falan diyebilirlerdi belki şu arada mesafe
0: belki
1: olmasaydı.
0: Belki de demişlerdir yani. Evet. Bilmiyorum Fransızca bilenler söylemişlerdi.
2: Çok sıkı güvenlik önlemleri alındı. Yani bayağı meşgul etti güvenlik görevlileri.
0: Evet. İşte yani zor durumda bırakıyor
1: aslında. Pencereden de
0: yani.
1: Bakılabilir
0: güvenlik
1: aslında.
0: Alanın dışına çıkıyor.
1: Yani çok da hani görüntü olarak da güzel görüntüler aslında.
0: Bir, ben bir başbakanın bu şekilde de böyle yani sokakta hani spor yapmasını da ben uygun bulmuyorum. O yüzden diyorum ki işte liderlik ayrı bir şey. Belki Avrupa'da bu normal bir şeydir. Mesela Türkiye hep şunu söylerler. Yani ya kardeşim bak işte İsveç'te, İsviçre'de, bilmem Finlandiya'da bisikletle işte başbakanlar gidiyor, cumhurbaşkanlar gidiyor. Kardeşim bunlar devlet değil. Bak bunu özellikle yıllardır söylüyorlar, söylemeye de devam edecekler. Yani bizde niye işte bu Türkiye bir Finlandiya değil, bir İsviçre değil, bir Norveç değil falan. Türkiye çok köklü bir devlet ve Türkiye'nin çok sayıda düşmanı var. Yani bir Türk başbakan ya da cumhurbaşkanı bisikletle gidemez kardeşim. Ya böyle bir şey yok. O yüzden bunlar mesela Avrupa'da şu anda bir lider yok. Tuğba lider evet. Eksikliği var.
1: Dediğim yani şu gibi, an kendi tabii. Ülkesinde böyle koşuyor olsa... normal bir görüntü olarak
2: koşamıyor.
1: Değerlendirilecek.
2: Güvenlik sağlayamıyorlar.
1: Orada mı yok?
2: Yani kendi işte bulunduğu başbakanlık konutun çevresinde yapıyor. Çıksın sokağa bakalım yapabiliyor mu?
1: Evet.
0: Buna da bir uygun bir Kemal Sunal filmi bulmak gerekiyor aslında. Ne
1: şey
0: de
1: olabilir,
0: var, mutlaka vardır.
1: Postacı Şaban olabilir. Ben yani Türk sineması evet. Hastası bir insan olarak özellikle Kemal
0: ne
1: Sunal
0: dediniz,
1: filmlerini...
0: Ne dediniz, hangi film?
1: Postacı. Soruyorlar rejiden postacı.
0: Evet.
1: Şu şekilde bir koşuşu var.
0: Evet, doğru.
1: Onu bulabilirseniz çok şık
0: ama
1: olur.
0: Ama bu da hadi bir renkli kare olarak geçti yani. O da bir Türkiye'deki bu toplantının başka bir renkli bölümü.
1: Evet.
0: O da yine Türkiye'nin lehine yazdı onu söyleyeyim.
1: Doğru. Ne yapsalar bize artı olarak geçti.
2: Ya evet.
1: Değil mi hocam?
2: Türkiye için faydalı oldu. Yani dediğim gibi Türkiye'nin çıkar ne oldu? Öbür tarafları göreceğiz. Verdiği sözlerde durup durmayacağı evet. Ayrı bir konu ama hani turizm açısından, güvenilirlik açısından yani eminim şu anda bunu seyreden, bu programları seyreden birçok turist ekstradan gelecektir. Zaten geliyorlar
1: evet.
2: Ama ekstradan daha çok gelecekler. İyi.
1: Çünkü devamlı ülkemiz için şu mesajlar veriliyor işte güvenli değil. Özellikle yaz sezonunda gerçekleşiyor bu orman yangınları. Pek çok aslında bunlar evet. Terör eylemi olarak geçiyor.
2: Öyleydi maalesef.
1: Kesinlikle. Yani bunların doğal oluşum olmadığını ben inanmıyorum açıkçası. Burada da sürekli konuşuyoruz. İşte bu algıyı da bu şekilde kırmış olabileceğimizi düşünüyorum. Bir de Macron X'te paylaşım yaptı. Fransa'ya selamlar iletildi.
0: Şimdi şu görüntü bir geri gelebilir misin? Tamam şimdi bak şurada bak burada bile hareketleri görüyor musun? Yani şimdi elini cebine atacak vesaire.
1: En azından diyor. Orada
0: bunu yapıyor.
1: Durabilir bir es verebilir.
0: Bak, şimdi bak evet şu elini cebine atacak.
1: O şekilde
0: birazdan.
1: Durabilirdi.
0: Ondan
1: evet.
0: Önce sanırım önceki kareydi.
2: Atmadı.
0: Şimdi elini böyle ikide bir cebine atar falan. Yani ben bak büyük adamım biliyor musun? Yani bu niye yapıyor bunu? Özgüven eksikliği bu. Yani vücut dilini kullanarak ben bakın işte büyük adam oldum. İşte kimseyi önemsemiyorum falan ama her seferinde komik duruma düşüyor. Cumhurbaşkanımız sürekli de Macron'u mesela tiye alır yani sürekli onunla böyle bir şakalaşır. Bak şurada işte. Yani buna gerek
1: aslında
0: yok
1: Cumhurbaşkanı
0: yani.
1: Erdoğan da orada çok gülüyor.
0: Biliyor çünkü Macron'un huyunu biliyor.
1: Ya şu çocuk an o ciddiye almıyor gibi.
0: Yani evet. Bak gülüyor zaten, biliyor öyle yapacağını.
1: Gülüyor.
0: Her seferinde de biliyorsun çekiyor, Macron'u çekiyor. Macron'un kolundan, bak şuraya bak, şu pozlara.
1: Evet ya, ben geldim gidiyorum modunda yani.
0: Bu çocukça bir, evet, hareket yani, onu söylemek istiyorum. Yani lider yok derken bunu kastediyorum esasında. Eskiler yapmazdı bunu mesela. Evet,
1: evet. Bir duruş yani olmalı.
0: Erken mesela böyle bir şey yapmaz. İşte Jacques Chirac böyle bir şey yapmaz. Ne bileyim yani. İşte eski Margaret Thatcher vesaire filan, bunlar yapmazlar yani.
2: Şimdi Murat, o zaman şöyle söyleyeyim.
0: Bak, lider vardı. Avrupa'da eskiden liderler vardı. Şimdi çocuklar var.
2: Hayır, şöyle evet, düşün. Biz Avrupa böyle. Ama mesela şimdi bir Çin liderine böyle yapmaz.
0: Çin tabii yapmıyor.
2: Veya Putin yapma, böyle yapmaz. Yapma, işte şimdi demek ki.
0: Ama o da lider işte. Ülkeler. Ondan bahsediyorum. Ha, yani mesela diyor, bir Xi Jinping, yani işte Putin. Ya böyle bir ciddiyet var değil mi?
2: Evet.
0: Hani maymuncuk yapmaz yani.
2: Evet. Gerçekten komik yani. Çok.
1: Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılan liderlere silah hediyesi vardı, içinde mermi olan. Buna ne dersiniz? Ne mesaj verilmiş olabilir? Neden böyle bir hediye?
0: Silahlar, silah babanın işi biliyorsun. Bir
1: silahlar konusu Haluk Hocam.
0: Babaların işi.
2: Yani bu gerçekten ilginç bir şey oldu. Silahlar ve içinde mermi vardı değil mi?
1: Evet.
2: Yani bu konuda yorum yaparsam birileri kırılır, ama şu var yani, hani kendi güvenliğiniz ve dünyanın güvenliği için simgesel olarak bir, evet, silah verilmiş, sembolik diyelim. Konu tehlikeli bir konu. Bu konuyu çok konuşmak istemiyorum.
1: Evet, evet.
2: Evet.
0: Şimdi şöyle,
1: Murat Hocam.
0: Yani içerisinde merminin olmasının bir özelliği var. O da şu: aslında dostluğa ve güvene yapılan vurgu. Biliyor musun? Yani bir insana mesela dolu silahı vermek, yani arkadaşına ya da karşındaki kişiye dolu silahı vermek, ona duyduğun güveni gösteriyor esasında. Böyle bir, böyle bir şey veriliyor. Mesaj veriliyor. Bir, iki. Yani NATO zirvesi sonuçta. Ya postacıyı mı getirdin?
1: Evet, arkadaşlarım bulmuş. Çok teşekkür
2: koşması
1: ediyorum.
2: Işte.
1: Tebrik ediyorum,
2: evet,
1: rejiyi.
3: Karışma. Oğlum karışma. Sonra sertapa 6 tane bilezik, 24 ayar, parmağına tek taş yüzük, pırlanta.
0: Rejiyi tebrik etmek
1: tebrik
0: lazım.
1: Ediyorum, yani gerçekten koşu, zor.
0: Koşma tarzı da benziyor.
1: Evet, evet.
3: Bana da 3 takım elbise.
0: Bak, koşma tarzı da benziyor yani. Gerçekten evet, güzel işti. Yani dolayısıyla o, hani silah hediye etmesi çok önemli. Liderler bu tarz hediyeler verirken uzun süre unutulmayacak şeyi, süreyi dikkate alırlar. Evet. Yani
1: tekrar
0: öyle bir hediye ver ki.
1: Hocam. Ya ben hep bunu izlemek istiyorum şu anda.
3: Tamam. Kiradaki daireyi sevtabın üzerine yapıyorum. Oldu mu? Bak benim Almanya.
1: Peki o zaman reklamlara gidiyoruz. Reklamların ardından konuşulmayanları, bilinmeyenleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Bosch Flex Door buzdolapları, esnek raflarıyla tam bir Bosch. Geniş iç hacmiyle tazeliğe yarayan Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi Suse bile hediyeli.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: %100 Robusta çekirdekleri ve Double Shot kahvesiyle Ice Break. Her anın Double Shot.
3: Her anın Double Shot Ice Break.
4: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.

0: Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Eda Ece seçkisiyle Primit Collection sadece Hatasaylar'da. Tak sana yakışanı, sana
1: yakışanı tak. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuk mu, Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Her odanın konforu başka, Alarko Flair kliması başka. Alarko Flair Multisiplit Klima şimdi tek dış üniteye bağlanan birden fazla iç ünitesiyle tüm duvarlarda.

0: da leyslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leyslik.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
4: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
6: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
5: Günlük pedin olayı bu.
6: Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Mol pedden kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Profil odam X Large veya XX Large buzdolabı alana elektrikli süpürge hediye. Oh.

0: Tam da leslik.
1: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik. Sevince.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsınız?

0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
2: Engin Can.
3: Dedeciğim.
2: Yoksa sen de mi bonus doldun?
3: Bonus kurulu.
2: Ne?
3: Dede sen dedin ya hesabını bil, cebine göre harca diye.
2: Ben böyle şeyleri ne zaman söyledim sana?
4: Nerede ne harcıyor bilim de dedin.
3: Seni dinledik. Bonus kurulu oldum.
2: Yıkıldım şu an.
3: Bonus kurulu da yıkılıyor dede.
5: Çocuğunuzun bonus kurulu ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun.
6: Koçakla Festival.

0: Efendim gündemin izinde tüm hızıyla devam ediyor. Tatsız bir konuyla devam ediyor. Donald Trump yanında klozetiyle geldi. Neden bunu tercih etti bilmiyoruz gerçekten. Yani biliyoruz da bilmiyoruz aslında. Bakalım detaylarını Haluk Hoca'dan alalım. Nasıl değerlendirecek?
1: Tabii ki hemen şimdi bir sansasyonel bir anlatım yapayım. Türkiye'deki klozet markalarını beğenmemiş. Öyle bir şey yok tabii, şakası bu işin. Bu güvenlik açısından şart. Aslında bunu Türkiye de yapıyor. Başka ülkeler de yapıyor. Çünkü olay şu. Buradaki özel tuvalet sistemini getirme sebebi biyolojik ve güvenlik casusluğu engellemek. Yani güvenlik açısından
0: DNA
1: casusluğu engellemek.
0: DNA
1: açısından özellikle şimdi zaten Trump sorunlu. Kazara DNA'sı çözülürse çok ciddi biçimde başı ağrır. İğrenç bir olay aslında, şöyle iğrenç taşıyanlar açısından. Bütün atıklar bir torbada toplanıyor. Yani onları korumaları taşıyor, onu söyleyeyim. Hatta onu da bırakın. Mesela Çin'de bu çok net yapıldı, burada yapıldı mı bilmiyorum. Belki Murat görmüştür. Yani yemek sırasında o parmak izleri silindi. Yani
0: evet,
1: düşünün.
0: Evet, sanki duymuştum.
1: Bardağı tuttuğu izler silindi, hatta dezenfekte edildi. Kaşık maşık yediği her şey dezenfekte edildi. Buradaki amaç hastalıkları hakkında, rahatsızlığı hakkında bilgi sahibi olmasını engellemek karşı tarafın. Ve dolayısıyla büyük ihtimal burada yapılmıştır. Öyle düşünüyorum.
0: Neden sadece Trump yapıyor? Yani, neden diğer liderler
1: hayır,
0: yapmıyor?
1: Ötekileri de yapılıyor.
2: Şimdi sadece Türkiye
0: neden
2: özgü
0: Trump
2: bir...
0: Neden Trump olay oluyor?
2: Türkiye özgü bir durum değil. İşte bahsettiği gibi Haluk Hoca'nın, Çin'de de aynı şeyi yaptılar. Mesela Çin'de de atıklar alıp götürdüler, parmak izlerini sildiler. Hatta ve hatta Xi Jinping'in, yani Çin Devlet Başkanı'nın vermiş olduğu hediyeleri bile kaldırıp çöpe attılar.
1: Attı.
2: Şimdi bunlar önemli. Niye önemli? Biyogüvenlik diyoruz biz bunlara. Mesela devletlerin başkanları, işte cumhurbaşkanları, başbakanları bir yere gittiğinde yani büyük ihtimalle hani orada istihbarattan bir takım öneriler alıyor. İşte bunu ne yapıyorlar? Bir takım tahlillerle, DNA'sıyla ilgili bir takım bilinmeyenlerin çözülmesi, hastalıklarıyla ilgili işte bir takım verilerin elde edilmesi, bunlar önemli bir şey. Yani bir devleti, ki Amerika Birleşik Devletleri önemli bir devlet. Yani şu anda dünyanın süper devleti. Onu yöneten başkanın sağlık durumu, ondan sonra yaşıydı, şu biyolojik durumu çok önemli. Bunlarla ilgili tahliller, o işte dışkıdan, efendim idrardan bunlar alınabiliyor, yapılabiliyor. O yüzden de daha önce Obama'nın da alıp götürmüşlerdi biliyorsunuz. Ya, sadece Donald Trump'la ilgili bir şey değil. Bir güvenlik meselesi. Başka ülkelerden de alıp götürüyorlar. Ha, bizim devletimiz de belki böyle bir önlem alıyor. O yüzden de bunun bir güvenlik meselesi olduğunu bilmek zorundayız. Onun dışında hani başka bir şey aramaya da gerek yok.
0: Evet.
2: Yaparlar mı? Yaparlar. Gerek var mı? Demek ki gerek duyuyor. Yani o ülkenin istihbarat birimleri gerek duyuyor. Bunu yapıyorlar. Çin de yapar, Rusya da yapar, evet. Türkiye de yapar, başka devletler
0: ki
2: de yapar.
0: Donald Trump'ın da çeşitli rahatsızlıkları var. Geçen sene de konuşmuştuk, işte ayakları, bacakları çok şiş, venöz yetmezliği var. İşte ya pek çok şey aslında bir örnek alınarak da değerlendirilebilir. Belki bizden saklanılan çok
2: gibi,
0: şey vardır.
2: Önemsiz gibi gözükse de esasında mesela Rusya için, Çin için çok önemli. Ya da bir başka ülkenin istihbarat örgütleri için önemli. Bunlar biyolojik şeyler, yani veriler, istihbarat. O anlamda da alıp götürüyorlar. Bunu taşıması, Haluk Hoca diyor ya, birisi taşıması zor olmasa gerek. Onların da tıbbi açıdan belki yapılması gereken şeyler yapıyorlar. Ona göre götürüyorlar yani.
0: Peki diğer bir güvenlik önlemi Trump'la ilgili. Geldiği uçakla geri dönmemesi. Bunu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
2: Şimdi onu şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki yani bir kere bir ihbar olabilir. Yani istihbaratın vermiş olduğu bir bilgi, bir suikast girişimi ya da ne bileyim başka bir öngörü olmuş olabilir. Yani geldi, Katar'ın hediye ettiği uçakla gelmişti. Çok da övündü biliyorsunuz, övdü. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'la karşılaştığında da dedi ki ya işte bak bu 800 milyon dolar, yani 1 milyar dolara yakın bir şey, uçak özelliklerinden bahsetti, güvenden bahsetti, güvenliğinden bahsetti. Ama buna rağmen farklı uçakla dönmesi bir güvenlik tedbiri olabilir. Ya da bir

0: Elbette oradaki güvenlik önlemleri de gizli olarak kalıyor. Ama gerçekten de ilginç bir durum. Yani
1: Evet.
0: madem güvensizdi Amerika'dan Türkiye'ye nasıl geldi? Geldiyse niye geriye dönmüyor? Sorun ne? Ya bunu hiçbir zaman öğrenemeyiz biz. Yani
2: Sorunu şöyle açıklayayım Murat. Şöyle bir sorun olmuş bir ihtimal. Yani dillendirilen şu. Bekleme sırasında bir sıkıntı olmuş olma ihtimalini değerlendirmişler. Yok öyle bir şey de. Yani o arada bir sabotaj ihtimalini değerlendirdikleri için ikinci bir uçak gelip alıp götürüyor. Beklenmedik bir uçakla gidiyor. Neden? Çünkü hani ne olur ne olmaz diye bir Libya uçağında bir şeyler yaşanmıştı unutmayalım. Burada da öyle bir şeyler olmuş
0: şimdi
2: olabilir.
0: şöyle yani mesela devlet yöneticileri, liderleri bir ülkeye gittikleri zaman yani dikkat ederseniz iki tane benzer araç kullanılır. Yani başkanın ya da işte cumhurbaşkanının ya da başbakanın hangi araçta olduğu pek bilinmez. İstihbarat örgütleri, korumalar iki tane araç. Bu
2: Evet,
0: önemli.
2: koyacağım.
0: Ya, o yüzden şaşırtmaca
1: aslında normal
0: bu
1: şeyler.
0: da böyle bir
1: Evet.
0: şey
1: Yani bunu
0: olmuş
1: aslında çok
0: olabilir. Yani
1: şaşırmamak lazım.
0: hani o uçakla geldi, onunla ilgili bir çalışma yapılmış olabilir. Onu boşa çıkarmak adına bir başka uçak kullanılıyor.
2: Evet. Emniyet tedbiri yani.
0: Emniyet tedbiri, evet.
1: Evet. Şimdi sosyal medyada bu klozet olayıyla ilgili şöyle de bir espri dönüyordu. Hani Necla Hanım var ya Trump'ın kızı olduğunu iddia eden hanımefendi. Sırf o örnek almasın diye Trump kendi klozetiyle geldi diye konuşulmuştu. Necla Hanım da Trump'ı bekliyordu açıkçası. Hazırlık da yapmıştı. Bir bakalım neler söylemiş.
3: Merhaba. Biliyorsunuz uzun zamandır babam Donald Trump'la görüşmek için bayağı bir çaba gösterdim. Nihayet kendisiyle görüşeceğim. Kendisinden tabii ki bilgiler alıyorum. Yani dil bilmediğim için tercüman aracılığıyla görüşüyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Kendisi benden Türk yöresel yemeklerinden kuru fasulye ve pilav istedi. Yanına ben ayrıyetten cacık
0: Olur
3: ve
0: mu?
3: turşu da koymak istiyorum. Umarım beğenir. Umarım güzel ağırlarım. Yanına ayrıyetten börek, tatlı, sarma, Türk kahvesi, bir de Türk lokumu hazırladım. Umarım...
1: Haluk hocam şimdi dedi ki doğru mu bu dedi bana
2: Doğru mu dedim
1: endişeli bir
2: yani? O
1: bakışla.
2: kadar
1: İlk defa
2: inandırıcı
1: mı
2: konuşuyor
1: görüyorsun
2: ki.
1: hocam
2: İlk
1: Necla
2: defa.
1: Hanım'ı?
2: Yok.
1: Gerçekten mi?
2: Bir kere daha gördüm. Ben Trump'ın kızıyım dedi. Bir şeyler açıkladı.
1: Pasta yaptırmış hatta Trump'la
2: Ya çok
1: beraber.
2: inandırıcı konuşuyor. Yani gerçekten hayal dünyası çok geniş diye düşünüyorum. Yani gerçeklik payı olma ihtimali herhalde %0. Böyle bir
1: Kim
2: ihtimal
1: inandırmış
2: olduğunu
1: olabilir
2: düşünmüyorum.
1: hocam? Yani sen
0: Ya bu
1: Trump'ın
0: hanımefendi uzun
1: kızısın.
0: süreden beri bunu iddia ediyor. Ha tabii gerçekten hani bir beklentisi olduğu için mi ya da tanınmak için, PR için mi bunu yapıyor? Yoksa gerçekten biyolojik olarak böyle gerçekten kızı mı? Açıkça bilmiyorum yani. Ve bununla ilgili bir kanıt da pek sunamıyor. Yani
1: Evet.
0: ciddi bir kanıt da yoktur. Ha, bu büyük bir ihtimalle reklama dönük bir şey.
2: Amerika'da
0: Reklam
2: bulunmuş
0: olmak
2: mu,
0: yerine...
2: bulunmamış?
1: Amerika'da annem bulunmuş dedi hatta o tarihlerde
0: Annesi
1: dedi.
0: ya
1: Onu
0: bulunmuş
1: söyleyince
0: da
1: biraz
0: şimdi
1: acaba
0: annesi
1: mı dedi. Bir de
0: kimdir?
1: benziyor ya biraz da.
0: Amerika'da binlerce bayan var. Yani Tuba güzel kadın var. Donald Trump da
1: Hocam ama bir
0: zengin
1: şey
0: bir adam.
1: söyleyeceğim.
0: Ya bunu mu
1: Ben
0: buldu yani? Annesini mi buldu?
1: bu
0: Bilmiyorum.
1: dünyada hiçbir şeye şaşırmıyorum. Her şey olabilir. Bunu geçen programda da söylemiştim. Hiçbir şeye şaşırmıyorum. Her şey olabilir.
0: Ya şaşırmıyorum
1: Çıkarsa
0: da...
1: ama ne yapacağız peki çıkarsa?
0: Şimdi
1: Diyelim ki.
0: çıkarsa ne olur? İşte biraz para verir herhalde ondan sonra. Yani
1: Ya şu an sosyal medyada biraz
0: böyle bir şey
1: üzmüşler
0: yapacağını
1: ama Necla
0: düşünmüyorum.
1: Hanım'ı.
0: Yani şimdi böyle söyledi diye. Hani bunun bir kere DNA testi yaptırması zor. Niye? ABD başkan. Hani işte tuvaletini götüren bir başkandan
1: Evet.
0: bahsediyoruz.
1: Necla
0: O
1: Hanım'ı
0: yüzden
1: üzmüşler ama
0: DNA'sını
1: biraz.
0: nasıl alacaklar, çözecek? Nereye müracaat edecek?
1: Evet.
0: Uluslararası
1: Çok zor
0: Ceza
1: hocam.
0: Mahkemesi'ne mi gidecek?
1: Çok
0: Ya da ne
1: zor.
0: bileyim lahiye mi? Nereye gidecek yani?
1: En sonunda bir videoda ağlıyordu. Ben çok üzüldüm açıkçası. Yani beni üzüyorsunuz diyerekten bir video paylaşmış. Ağlıyordu ama inşallah yakınları varsa kendisine bu konuda sahip çıkmalarını biz buradan ekranlardan önerebiliriz. Çünkü hiç iyiye doğru gitmiyor bu durum.
0: Ya
1: İnşallah en kısa
0: muhtemelen
1: zamanda
0: Donald
1: çözülür.
0: Trump'a bu iletilmiştir yani. Ben
1: Belki de evet
0: bu
1: olabilir.
0: kadar çağrı, bu kadar hani Türkiye'de medyaya düşen çünkü yani ülkelerin başbakanları, devlet başkanları da bir ülkede kendisiyle ilgili çok
1: Tabii.
0: konuşulan konuları mutlaka takip ediyordur. Yani ona
1: Ya
0: iletilmiştir.
1: Trump'ın kesin haberi vardır hocam. İlk bölümde de söylediniz ya seviyor böyle şeyleri, böyle esprili şeylerden hoşlanıyor diye. Belki de haberi vardır.
0: Ama yani doğru olup olmadığı konusunda pek
1: Evet.
0: inandırıcı deliller sunamıyor yani.
1: Peki ilk bölümde sona doğru silah mevzusunu konuşmuştuk. Hediye edilmişti liderlere Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. İçinde mermi olan bir silah.

0: Evet,
1: hediye
0: yani
1: edilmişti.
0: şimdi
1: Şunu görsel olarak da bir değerlendirebiliriz dilerseniz.
0: ben silahtan pek anlamam ama yani gerçekten belli ki yani özellikli bir silah ve aynı zamanda da hani hatıra olarak verdiği için bir kere dediğim gibi burada şimdi açıklaması var. İçerisinde merminin olması mesela ve aynı zamanda da merminin üzerine devlet başkanlarının isminin yazılması da enteresan bir şey.
1: Aslında
0: Hatta
1: savunma
0: Macaristan
1: sanayimizin geldiği başarılı o noktayı da ifade ediyor
0: Evet, tabii
1: olabilir
0: o
1: mi?
0: bir gücü de gösteriyor.
1: Bir
0: Yani
1: güç gösterisi olur.
0: Macaristan Başbakanı özellikle şey diyor ya benim hani merminin üzerine ismimin yazılmasına şaşırdım falan. Gerçekten de bir şaşkınlık var ama beğenmiş hepsi yani.
1: Evet.
0: Ha burada şu kabzaya silahın kabzasına mesela işte ne bileyim bizim hani biliyorsunuz Sedef vesaire falan böyle o yapılabilirdi. Belki çok daha hoşlarına giderdi ama güzel bir hediyeye benziyor. Mermiyle birlikte dediğim gibi yani dolu olarak verilmesi de bu enteresan. O da
2: Ya bu
0: güveni
2: şey şimdi
0: gösterdiğini ifade
2: Murat,
0: ediyorlar.
2: altı patlar dediğimiz eskiden altı patlar deniyordu. Onu temsilen verilmiş. Bu altı patlar altı mermi atıyor 9 milimetrelik. Yani duvarı falan bayağı delersin. Bunda çok güçlü bir vuruşu var. Çok kuvvetli tabancalar. Nişan almanın en zor olduğu tabancalar bunlar. Çünkü geriye tepmesi de var. Yani böyle
1: Kullanabilen liderler var
2: çok
1: mıdır aralarında
2: kuvvetli.
1: acaba tahmin edersek?
2: Eskiden Türk kabadayıları ve Türk istihbarat görevlileri bunu kullanıyordu.
1: Şu an hediye edilen
2: Osmanlı
1: liderler
2: döneminde.
1: arasında var mıdır bunu kullanabilecek biri?
2: Bunu kim kullanır? Banko mu?
0: Şimdi tabii bu tür hediyeler bildiğim kadarıyla belli bir miktarı aşınca yani devletin ilgili yerine şeyine konuluyor. Yani kişisel bir hediye mi yoksa o sınırı aşıyor mu bilmiyorum açık söylüyorum. Fiyatı nedir ne değildir.
1: Evet.
0: Böyle bir durum da söz konusu ama yani belli ki bu ilk kez verilen bir hediye. Yani NATO üyesi ülkelerde liderler de bunu ciddi anlamda diyor ki ya belki şey karşıladılar. Hani acaba nedir ne değildir böyle temkinli yaklaşıyorlar da
1: Biraz düşünsünler,
0: farklı
1: tamam.
0: bir hediye tarzı
1: Evet.
0: ama önemli olan hediyenin unutulmaması. Başta da söyledim. Yani birisine siz bir hediye ediyorsanız bir şeyi
1: Evet.
0: o kişinin bu hediyeyi asla unutmayacağı konusunda emin olmanız gerekiyor ki bence NATO liderleri bunu asla unutmazlar. Yani bu verilen hediyeyi bize silah hediye etti yani. Ve içerisinde de
1: Kesinlikle.
0: mermi var yani. Dolu dolu hediye etti.
1: Peki Arnavutluk Başbakanı da beyaz spor ayakkabılarıyla gündeme oturdu. Herkesin gözü o ayakkabılardaydı. Hatta liderler aralarında konuşup güldüler, ayakkabısını gösterdiler. İlginç karşılandı.
0: Daha önceki toplantılarda sürekli
1: Sadece
0: bu
1: Trump
0: yapıyor.
1: umursamadı. Neden
0: Ya
1: umursamadı
0: şöyle
1: bilmiyorum.
0: diyorlar, bilmiyorum. İşte herkes kendine göre özgü bir giyim kuşam tarzı sergiliyor ama bu beyaz ayakkabıların sırrı sadece bu toplantıda değil. Daha önce de bunu yapmışlar ama şimdi takım elbisenin altına spor ayakkabı.
1: Acaba
0: Yani der mi?
1: ayakkabısı yetişmedi mi? Sonrasında giyiyor muydu normal ayakkabısını? Ben mi
2: Yok,
1: kaçırdım?
2: bilinçli giyinmiş bu ya.
0: Daha önceki toplantılarda da bunu yaptılar da ama şey diyorlar. Yani ayaklarında bir sıkıntı da olabilir.
1: Evet, o da
0: Ya
1: sağlıklı
0: o zaman
1: olamıyor
0: beyaz
1: diyor.
0: değil siyah giysin yani.
1: Gibi.
0: Bunu çok
1: Belki
0: siyah
1: de
0: renk
1: lacivert
0: yapıyor. Evet
1: olabilirdi.
0: siyah. Belli etmez yani.
1: Lacivert olsa sırıtmazdı hocam
2: Ya
1: o takım
2: lacivert olur,
1: elbisenin altında.
2: siyah olabilir. Yani niye beyaz kullanıyorsun? O ayrı bir şey
1: Belki ilgi
2: yani.
1: çekmek istemiş olabilir.
2: Öyle maalesef. Yani çok ilginç bir NATO toplantısı oldu. Magazinel boyutu
1: Daha fazla.
2: gerçek boyutunun önüne geçti açıkçası. Beyaz
1: Sosyal medyada
2: ayakkabı.
1: konuşuldu,
2: Evet.
1: oldukça konuşuldu,
2: Yani bu da
1: tartışıldı.
2: dediğim gibi bize yaradı olsun beyaz ayakkabılı adam olarak tarihe geçti. Gerçekten hani devlet adamlığı ciddiyetini yansıtmıyor bu tür fotoğraflar. Yani ilginç, enteresan. Dediğim gibi ağırlığı olan hani dünya liderleri yerine magazinsel figürlere bırakmış gibi görünüyor. Özellikle Avrupa'nın çürümesine çok net bir gösterge bu.
1: Evet, yani kendileri böyle tercih etmiş. Kimi gözlük takıyor, kimi spor ayakkabı
0: Ya şimdi
1: giyiyor.
0: tabii ki ama
1: Ama genel itibariyle herkes şık.
0: şunu da söylemek lazım. Yani bu beyazların sırıtacağını kendisi de biliyor ya. Bunu bilmeyerek buraya geldiğini
2: Bilinçli seçmiş.
0: düşünmüyorum. Çünkü herkesin siyah ayakkabı giydiği bir yerde, takım elbise giydiği bir yerde ya şunun sırıtacağının farkında. Ama bunu hala giyiyorsa demek ki gerçekten de kendisinin konuşulmasını istiyor. İşte magazinsel olarak ön plana
1: Evet.
0: çıkmak istiyor olabilir. Yoksa biz burada tahmin ediyoruz, konuşuyoruz da yani bunun danışmanları var, bunun ne
1: Her şey
0: bileyim yani
1: olmuş
0: image
1: olabilir.
0: maker'ı var vesaire falan.
2: Şey
0: Biliyor yani
2: Murat,
0: bunu.
1: peki
0: Bunu buna
1: Hollanda
0: rağmen
1: Başbakanı'na
0: giyiyorsa
1: geçelim.
0: bilerek
2: Ama
0: yapıyor.
2: bunu konuşmamız lazım. Bu markaya bakmak lazım. Büyük ihtimalle Arnavutluk imalatı. Yani bir markanın aslında subliminal mesaj anlamında, tanıtımı da anlamına gelir. Tıpkı Macron'un gözlüğü gibi. Yani burada bir ayakkabı reklamı da görüyor olabiliriz. Onu söyleyeyim.
1: Evet. Evet. Peki az önceki görüntüye gelelim arkadaşlar. Hollanda Başbakanı'nı bizim aile bakanımız karşılıyor. Bunda da çok derin mesajlar var elbette. Geçmişte yaşanan durumların karşılığı bugün görüyoruz, ekranlarınıza geliyor. Murat Hocam, nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Şimdi başta da şunu söyledim. Bu toplantı Türkiye'nin özgüvenini ortaya koydu. Bir kere hatırlayın, yani Cumhurbaşkanımızın sayın eşi Emine Hanım'ın yani başörtülü olarak bu tür toplantıya alınmadığını biz biliyoruz, NATO toplantısına. Evet. Böyle bir ortamdan
2: Hollanda'da.
0: Şimdi Ankara'da böyle bir üst düzey toplantıda, işte mesela Hollanda'ya yapılan bu şey. Bunların her birisi mesaj. Ya ben o yüzden diyorum ki gerçekten bu toplantıyı organize edenleri kutlamak lazım.
1: Evet,
0: yani
1: ayakta organizasyon lazım.
0: Gerçekten de kusursuzdu, onu söyleyeyim.
1: Kesinlikle.
0: Yani şimdi dolayısıyla her bir şey düşünülmüş, tasarlanmış ve uygulanmış. Ya bunu yaparken de yani şimdi Hollanda Başbakanı'nın ya böyle bir şeyle maruz kalması bir mesaj olarak.
1: Evet. Arka tarafta aslında 2017 yılında Fatma Betül Sayankaya aile bakanımız, eski aile bakanımızın yaşadığı durumun bir cevabı olabilir bu.
0: Kesinlikle, yani işte onu diyorum, yani bu bir gönderme, bu bir mesaj. Yani oradaki o kriz oluşmuştu biliyorsunuz, yani başörtülü bir bakanın oraya gitmesi vesaire filan, orada gördüğü muamele büyük bir krize neden olmuştu. Evet. Şimdi burada Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın başörtülü olarak karşılaması bunun bir şeyi, yani göstergesi ve özgüveni ortaya koyuyor. Bak biz buyuz kardeşim. Tamam, buyuz. O yüzden aynı zamanda yine işte Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Hanım ve diğer işte tercüman mesela burada yani başörtülü olarak burada bulunması ve artık dikkat ederseniz bu yadırganmıyor da. Yadırganmaması gerekiyor yani.
1: Yani böyle olması ya gerekiyor şimdi zaten.
0: Şimdi insanların giyim kuşamıyla uğraşmak artık 21. yüzyılda yani abesle iştigal ya.
1: Artık bunları konuşmamak gerekiyor.
0: Konuşmamak
1: yani.
0: Lazım. Yani o yüzden de bak Türkiye'de bu mesele bitti, onu söyleyeyim. Mesela başörtü meselesi hala hazmedemeyen bir kesim var işte. Antalya'da geçtiğimiz günlerde şahit olduk yani. Bunlar marjinal.
1: Ben yani onlar başka bir dünya hocam.
0: Başka bir dünya.
1: Yani bunu böyle genellememek gerekiyor Türkiye
0: kesinlikle.
1: Genelinde.
0: Genellememek lazım. Bunlar hala hastalıklı ruhlar. Yani ister başı açıklara dönük yapılan bu tür muameleler, isterse kapalı olanlara. Bunlar hastalıklı ruh yani. O yüzden şimdi 21. yüzyılda işte uzay savaşlarını konuşuyoruz, uzayı konuşuyoruz. Gelip tutup da yani başörtüsünü hala takıyorsan. Yani bu boş iş yani. Boş işlerle uğraşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama buradaki mesaj önemli. Yani bir tarihsel sürece, krize işaret ediyor, gönderme yapıyor. O yüzden de mesaj olarak yerine oturmuş diye
1: kesinlikle
0: düşünüyorum.
1: Kesinlikle, kusursuz. Peki yemeklere geçelim. Menü oldukça renkli ve zengin bir menü vardı. Hatta kadın şef Sinem Hanım, tabakların hepsi boştu. Demek ki beğenildi. Ben de bundan gurur duydum. En çok hoşuma giden şey bu. Tabii ki anneler hani mutfakta yemek hazırlar, tabak bittiğinde mutlu olur ya. Aynı mantık o da geçerli. Eminim çok güzeldir.
0: Ben kaburgayı severim mesela. Tuba Hanım bak şimdi gerçekten de iştahım açıldı. Ben, yani canım çekti, onu söyleyeyim ben.
1: Ben size kaburgay, çıkışta çorba ısmarlayabilirim sadece
0: mesela,
1: hocam. Çıkışta çorba ısmarlayabilirim.
0: Pideyi de çok severim. Haluk Hoca da pide ve lahmacunu sever.
1: Evet.
0: Zaman zaman Şile'ye gittiğimizde bir yerde yeriz değil mi?
2: Evet evet.
0: Doğru. Ama kaburga da gerçekten bak nefis gözüküyor şimdi. Yanına evet. da bildiğim kadarıyla ne yoğurduydu bir güzel, o da özel bir. Denizli yoğurdu mu dediler, ne dediler?
2: Yozgat mı, Tokat mı, öyle bir
1: hocam.
2: Şey.
0: Nasıl?
1: Hemen
2: Yozgat
1: bakacağım.
2: Yozgat ya da Tokat bir yoğurdu bilmem.
0: Tokat sarması vardı, yaprağı vardı.
2: Yozgat bir yöreden bir yoğurt kullanıldı.
0: Pide de gerçekten nefis nereden? Gözüküyor. Ya şimdi
1: nereden
0: de akşam
1: arkadaşlar,
0: akşam gece gece yani.
1: Denizli.
0: Denizli.
2: Evet, Denizli yoğurdu.
1: Evet.
0: Domatesler de güzel pişirilmiş.
2: İyi Murat, tamam reklam yapacaktık.
1: Tokat yaprağı tokatları
0: bak,
1: oldukça sevindirdi. Ayrıca
0: balık da güzel yani. Levrek
1: evet.
0: değil mi? Levrek. Limon, işte soğan vesaire. Soğan, Haluk Hoca soğan yer bu arada bak.
2: Evet soğanı severim.
1: Ne güzel.
0: Ya şu menü güzel ya menü.
1: Çok çok şık olmuş. Ellerinize sağlık. Şefleri
0: şık
1: de buradan kutlamak gerek.
0: O da
1: gerek.
0: Yoğurt galiba yine bir değil mi? Buradaki
2: şey. Denizli acı yoğurt mu öyle
1: evet.
2: bir şey deniyor. Bir yoğurdu değişik bir şeyi var yani.
1: Trabzon tereyağıyla yapılmış işte hizan karakovan ballı, zeytinyağlı, sebze sote, yanık pide. Trabzon tereyağı özellikle vurgulanmış.
0: Evet.
1: Trabzon
0: zaten burada yazıyor.
1: Güzel olur ya bu
0: Kayseri
1: arada.
0: Mantısı da var ama biz
1: İşte diyorlar ya mantıyı keşke Yunanistan görmeseydi onu da alacaklar diye. Ne olabilir hocam isim olarak?
2: Mantı mı?
1: Evet.
2: Yani çok değişik.
1: Mantıki diyor kameraman arkadaşım. Evet mantıki. Mantıki olabilir. Yani görebiliriz yaparlar. İlerleyen günlerde.
2: Komedi gerçekten yani. Artık her şeyimizi almaya çalışıyorlar.
0: Yalnız
2: komik.
0: Menüyü çok beğenmişler ya onu söyleyeyim. Yani.
1: Evet çok beğenmişler.
2: İşte açıcı bir şey. Biz bak buradan
0: ama
2: bakarken.
0: Burada
1: Maraş dondurması özellikle.
0: Burada da çok önemli. Mesela Türkiye'nin hani önde gelen illerin meşhur yemekleri veya Türkiye'nin hani geleneksel yemek tarzının yansıtıldığı bir şey. Dolayısıyla bunların her birisi aslında bir kültürel mesaj. Ya devletler sadece birbirlerine üstünlük göstermesi açısından silahları vesaire kullanmazlar. Bu tür hani kültürel ve turizme dönük şeyler. Bunlar önemli. Bunlar da bir tanıtımın parçası. Ve aynı zamanda da Türkiye'nin yemek kültürünün yansıtıldığı bir şey. Bu güzel yani. Bizim zaten Türk mutfağı olarak biliyorsunuz çok özel bir yeri var dünyada.
1: Evet.
0: Bunu da zaten gördüler. Belki başka ülkelerde böyle bir sofrayla karşılaşacaklarını zannetmiyorum. Yani bu bir sofra aynı zamanda. Sofra kültürü bizim Türklerde, bizde de çok önemlidir. Yani sofra, sofrada eksik.
1: Bizde en önemli şey sofradır. Bir misafir geldiği zaman aç da olsa tok da olsa oraya oturacak, yiyecek.
0: Yani iki tane mezeyi oraya koyup da yani bizi göndermeyecek.
1: Evet. Kesinlikle çok dolu dolu bir sofra hazırlanmış. Herkesin eline emeğine sağlık. Peki bir diğer konu da İsrailli bakan Erdoğan çok tehlikeli bir adam diyor. Türkiye bugünkü durumuyla İsrail devleti için çok ciddi bir tehdit oluşturuyor diye eklemiş. Yemekten başka bir konuya geçtik. Çünkü dolu dolu bizim akışımız. Ben hepsini yetiştirmeye çalışıyorum.
0: Evet,
1: nasıl yorumlarsın hocam? Haluk hocam?
2: Ya bunu defalarda söylüyorlar. Eski başbakanları da söyledi. Yani tekrar yeni baştan adaylık koydu. İsrail'de bir korku başladı. İsrail'de başlayan bu korkunun baş sebebi Türkiye'nin gelişen silah teknolojisi. Yani şu anda F-35 korkuları var ama yani Türkiye eski halinde...
1: Son bir dakikamız. Ha,
2: yani eski halinde olup F-35 alsa hiçbir işimize yaramazdı. Türkiye'nin gelişmiş silah sanayisi İsrail'i korkutuyor. Aslında olay şu, acaba bizim yayılmamızı Türkiye engeller mi? Neden? Suriye üzerindeki bir yayılma söz konusu. Türkiye bunu engelleyecek. Ha, Suriye üzerinden bir savaş söz konusu mu? Maalesef yani burada karşılaşabiliriz. Korkuları buradan geliyor. Ve dolayısıyla işte Trump da dahil herkesi bir şekilde Türkiye aleyhine kışkırtmaya çalışıyorlar. Olayın özü bu. Son bir dakika demiştin.
1: Evet.
2: Ben de sustum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Katkılarınız çok büyük. Sizinle böyle sohbet tarzında yaptığımız programları çok seviyorum. İyi ki varsınız.
0: Çok hızlı geçti evet.
1: Çok hızlı geçiyor zaman. Öyle
2: hızlı geçti evet. Valla ben daha yeni başladık falan sanıyorum. Yani böyle.
0: Ben biraz fazla konuştum herhalde bugün.
1: Yok eşit oldu yok, bence. Eşit çok konuştum. Teşekkür İyi, ediyoruz. Tamam. Verdiğiniz bilgiler çok kıymetliydi. İnşallah önümüzdeki günlerde de sizleri burada İnşallah. Ağırlamak isteriz. Efendim. Sizlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Bu saate kadar bizlerle birlikteydiniz. Haftaya yeniden aynı saatte sizleri Beyaz TV ekranlarında bekliyor olacağız. Mutlaka bekliyoruz. Hoşça kalın.

0: Regina, ben gitmeye hazırım. Projelerimi yukarı getir.
1: Peki Bay Venus.

0: Beli, ben az önce babanın Noel'de aramızda olamayacağını öğrendim. Ah, biliyorum tatlım. İşi yüzünden.
1: Talihsizlik. John'u görmek için can atıyordum.
0: Bugün yanında olamayacağım için çok üzgünüm.
1: Sorun değil büyük anne. Ah,
0: gel. Burada ne güzel görünür biliyor musun? Bir kurdele daha. Mavi kurdeleyi eve getir Billy.
1: Getireceğim büyük anne. Çünkü kazananlar öyle yapar.
0: Oh, aferin oğluma. Sonra da fotoğrafını babana yollarız. Bana bir bardak süt getirir misin lütfen?
1: Tabii büyük anne.
0: Teşekkür ederim.
1: Regina.
2: Evet Bay Vinon.
1: Bak bu gece bu mektubun gitmesi
2: elbette
1: lazım.
2: Elbette.
1: Yaklaşık 4 saate dönmüş olurum. Dönmezsem telefondan ulaşabilirsin. Aa, bir de Regina, büyük annem bir bardak süt istiyor.
2: Elbette efendim.

0: Bir şey mi çalışıyorsun tatlım?
1: Evet. Bugünün siparişlerini erken bitirdim. Gelip biraz pratik yapayım dedim.
0: Kayıtlardaki en düşük yılımız bu.
1: Evet, daha önce de böyle olmuştu. Tekrar yükselir.
0: Peki ya önümüzdeki ayın erzak faturası? Daha fazla kredi çekemeyiz.
1: Endişelenmemeye çalış.
0: Her açıdan düşünmeye çalışıyorum.
1: Yarın kasabaya gider, son gelenlere bakarım. Posta kutusuna bakarım. Çekimizi gönderdiklerini söylediler.
0: Pekala. Yol için kurabiye yapayım.
1: Çok güzel olur.
0: Teneke vurmanın keyfini çıkar.
1: Sağ ol hanımefendi.
2: Efendim.
3: Merhaba, ben Donut. Burası... Merhaba. Mutlu Noeller.
4: Bir şey mi getirdin bana?
3: Evet. Evet. Getirdim.
4: Yaklaş ve masaya koy onu.
3: Peki.
4: Matın üstüne.

0: Peki bu genelde ne kadar sürer?
1: Ne kadar icap ederse o kadar.
0: Oturabileceğim bir yer var mı?
1: Oturabileceğim bir yer var gibi mi? Sana mı ait bu?
0: Ya evet, Noel'de gelmişti. 11 yaşındaydım.
1: On bir, harika.

0: Biliyor musun, benim istediklerimden hiç gelmedi. Beyzbol mu oynuyorsun?
1: Evet. Evet, öyleyim.
0: Sporcu musun peki?
1: Yani öyleydim. Ben 15 yıl önce üniversitede çapraz bağım koptu.
0: Niye satıyorsun peki?
1: Aslında istemiyorum ama küçük kızım uzay kampına gitmek istiyor ve buna paramız yetmiyor.
0: Peki çocukluk hayalini ne kadar istiyorsun acaba?
1: 2000.
0: Sana 900 veririm.
1: Bu yarısı bile değil ama olmaz.
0: Ya 900'ü alırsın ya da defolur gidersin.
2: Hidroelektrik güç verimli bir enerji kaynağıdır ve projemin de altında yatan tezdir.
3: Bunu yapman ne kadar sürdü?
2: Kavramsallaştırmam 2 hafta, yapmam da 10 gün sürdü.
4: Bu fikir aklına nasıl geldi?
2: Akan bir su kaynağındaki güç miktarını fark ettikten sonra gerisi geldi.
5: Tebrikler Kristin. Ah, Chester okulunu çok gururlandırdın gerçekten.
6: İkinci. Şampiyonluğu olan Bill Vinon'u mağlup ettin. Ne söyleyeceksin?
7: Daha iyi bir Noel hediyesi dileyemezdim. Herkese teşekkür ederim. Özellikle de anne ve babama.
6: Tekrar tebrikler.
7: Teşekkür ederim.
2: Affedersiniz Jüri Robinson'ı. Sanırım bana yanlış...
5: İşte bakın Bill'i de burada. Hadi ikinciyle de bir fotoğraf çektirelim.
8: Peki, ben insanlar ikinciyi de görsün.
2: Bana yanlış
5: hadi,
2: kurdele...
5: Hadi kaldır kurdeleni.
8: İkiniz yan yana durun ve bana bakın. Kafamda küçük bir sincap yuvası varmış gibi.
7: Hoşça kal Billy. Mutlu Noeller.
2: Roger.
9: Evet Bay Vinon.
2: Arkadaşımıza bir iş daha vereceğim.
9: İletişime geçerim efendim.
2: Teşekkür ederim.

0: Evet, konuşabilirim. Nedir mesele acaba? Anladım. Peki isim var mı? Ne kadar? Tamam. Tamam, anladım. İş kabul edildi. Şimdi kafamı alayım, başka bir iş üstündeyim.
1: Kendimize gerçek soruyu soruyoruz. Noel Baba artık bir fark yaratıyor mu? Şimdi de Kuzey Carolina'dan bir haberimiz var. İki çocuk Hickerson üst geçidinden bowling topunu eğlence amaçlı attıklarını söyledi. Bu 30 aracın kaza yapmasına sebep oldu. Önümüzdeki saat bir grup öğrencinin evini yaktığını iddia eden

0: Mutlu Noeller Chris.
1: Ha, okul çocukları insanların evini yakıyor. Üst geçitlerden bowling topu atıyor. Bunun pek mutlu bir yanı yok.
0: Arkada seni bekleyen iki kasa var.
1: Kamyonet.

0: Getireyim.
1: Tamam, onları hazırlayayım ben de.
2: Merhaba Chris.
0: Ralph.
3: Ağacın altında bir sürü hediye var. Sonra gelip birkaçını erkenden açabilirsin. Lafını unutma. Kusura bakma Chris. Ne arzu edersin?
0: Canı Carson.
3: Bugün pek havanda değilsin galiba. 2 saniye oldu ve toplumdaki düşüş ve Amerika'daki pervasız gençlik hakkında bir şey demedin.
0: İyi bir gün geçiriyorum diyelim.
3: Dilemek ve beklemek içindekini değiştirmeyecek. Bir içki getireyim.

0: Yardım edebilir miyim?
1: Nasılsın Mike?
0: Seni tanıdığımı sanmıyorum.
1: Nicole ve çocuklar iyidir umarım.
0: Bak bir şey yapmayacaktım. Tamam.
1: Sen de çocukluğundan beri tanırım, harika bir kız. Ama evlilik yeminlerine asla inanmazdı. Seninle bana benzemiyor Mike.
0: Dinle, ben burada sadece içkimi içiyorum.
1: Şimdi
0: tamam mı?
1: Şimdi yola çıkarsın. Bence 12 saatte evinde olabilir. Tatili ailenle geçirebilirsin.
0: Kimsin sen?
2: Sana bir içki ısmarlayacak adam.
1: Neden gitmiyorsun? Ben hallederim. Ve Mike, dikkatli sür.

0: Mike nerede?
1: Kim?
0: Şişko Popo'nun yanında oturan yakışıklı adam tabii.
1: Ha, şu adam. Şey, sanırım gitti.
0: Nasıl oluyor da sen buraya her geldiğinde eve yalnız dönüyorum?
1: Belki uğursuzumdur.
0: Evet.

0: Alo.
1: Hanımefendi merhaba. Times gazetesinde muhabirim.
0: Aa, çok iyi bir gazetedir.
1: Evet öyle. Ve orada çalışmak gurur verici.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Dün okulunuzda yapılan bilim fuarı hakkında bir makale yayınlamıştık. Fuarın galibi Christine Crawford'a birkaç soru daha soracaktım. İletişim bilgilerini almayı umuyordum sizden.
0: Elbette hemen vereyim.
1: Çok sağ olun.
0: Bir saniye bekleyin.
1: Tabii.
2: Sütünü getirdim.
3: Ah, teşekkür ederim tatlım. Şuraya koy.
2: Ah. Senin dinleniyor olman gerekir. Şunları buradan kaldıralım.
3: Masaya koy.

0: İyi geceler.
1: İyi geceler.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni.
0: Regina.
2: Evet Bay Vee'nin.
0: Büyük annem herkesin hemen evden gitmesini istiyor.
2: Tabii efendim.

0: Biliyor musun? Hiçbir bilim yarışmasını kaybetmedim. Bir devrenin toprağa kadar iyi olduğunu biliyor muydun?
1: Billy, bence senin bilim projen...
0: 12 voltluk araba aküsü. Öldürmese de dişlerini gıcırdatır. Birincilik kurdelesini iade edip o tren projesinde haksız yere yardım aldığını söyleyeceksin. Hile yaptığını. Kazanmayı hak etmiyorsun. Beni anladın mı? Beni anladın mı dedim. Çıkar onu buradan.

0: 20 dakika önce geldiler.
1: Peki. Umarım çekimizin öbür yarısını getirmişlerdir.
0: Sakin ol. Sinirlenmenin hiçbir şeye faydası olmaz.
1: Olmaz ama daha iyi hissederim.
2: Seni görmek güzel Chris. Zamansız ziyaret için özür dileriz.
1: Hoş sözleri bırakalım. Yılın en yoğun zamanındayım, yapacak işim var. Şimdi paranın kalanı nerede?
3: Ben yüzbaşı Jacobs. Size bir teklifimiz var.
1: Teklif de istemiyorum, anlaşmada. Anlaştığımız parayı istiyorum. Bu onun sadece yarısı.
2: Sen de geçen yılki ürünün yarısını ürettin. Ve destek ödemesi de bunu yansıtıyor.
1: Noel'deyiz. Burada katılım ödülleri dağıtmıyoruz. Çocukların yarısı hediye yerine kömür hak ediyorsa ben bir şey yapamam. Minimum bir bütçemiz var. Anlaşmamızda da yazıyor.
4: Aslında Amerika hükümetiyle olan anlaşmanızda şöyle yazıyor. Destek ödemesi yapılıp teslim edilen hediyelerin hacmine bağlıdır. Size de aynen böyle ödeme yapıldı.
0: Bu elektrik faturasına bile yetmez. Çalışanlarımıza ödeme yapıp yiyecek almalıyız. Ve açıkçası şu anda böyle bir yükün altından mümkün değil kalkamayız.
1: İşin özü şu. Ücretimizin yarısıyla geçinmemiz mümkün değil.
4: Yaşadığınız finansal kısıtlamaları anlıyoruz. Kimse sizi kapatmak istemiyor. Mecbur kalmadığımız sürece.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Noel'e ne yapacağınızın farkında mısınız?
4: Tatil ruhunuzu istiyoruz. Bu tatil harcamasını
2: tetikliyor. Şu an bunları konuşmayalım. Önemli olan şey bunu düzeltme şansımız olabilir. Yüzbaşı lütfen devam edin.
3: Chris, Ruth... Birleşik Devletler Ordusu hizmetinizi satın almak istiyor.
5: Konuştuğunu duyarsam ne olur biliyorsun değil mi?
6: Hayır.
5: Öldürürüm anneni. Babanı da öldürürüm. Köpeğin var mı?
6: Var.
5: Köpeğinin adı nedir?
6: Jojo Beans.
5: İşte Jojo Beans'i de öldürürüm o zaman. Şimdi eve gir. AVM'deydim ve zaman nasıl geçti anlayamadım de. Noel hediyesi aldığını söyle.
6: Ama yanımda hediye yok.
5: O zaman onlara Noel hediyesi aradığını söylersin. Unutma. İki gece sonra Noel Baba şişko... bacanızdan girecek ve bu yıl uslu bir kız olduğun için sana bir sürü hediye verecek. Bunu herkese yapmaz biliyorsun. Al telefonun. Christine. Mutlu Noeller.

0: Batma konusunda ciddiler mi dersin?
1: Hayır, anlaşmayı zorla imzalatmaya çalışıyorlar.
0: Bundan emin misin? Ek gelir iyi olurdu.
1: Hı, farkındayım.
0: Onlardan gelmesi gerekmiyor ama.
1: Evet. Gelmesi gerekmiyor. Böyle düşündüğüme sevindim. Noel arifesinde arıyorum ki işin ciddi olduğunu anlayasın. Bence 98'de senin için harika bir iş yaptık. Ekibim hızlı ve kaliteli iş yapıyorlar, biliyorsun değil mi? Hayır. Yo yo, bundan aşağı inemem. Ama o kadar ucuz alıyorsan işçilikte bir noksanlık vardır. Bunu duyduğuma üzüldüm Leaning. Evet, iyi günler, görüşürüz. Leaning olmadı.

0: Milan, ben Chris. Elinde ne var? Ana bilgisayardan pez dağıtıcılara her şey için teklif verdim. Herkes dış kaynak kullanıyor. 6 yaşında çocuklara 2 paket çikolata. 12 saat yalın ayak çalıştırıyorlar. Çok üzücü.
1: Çok yorgunsun ve bütün gece hediye teslim edeceksin. Çıkmadan önce biraz dinlenmeye ne dersin? Hala vaktin var.
0: Uyuyamıyorum. Bütün lanet operasyon tepe taklak oldu. Chris.
2: Chris, kızak toplandı. Gitmeye hazır.
0: Hemen geliyorum. Bir bakayım.
1: Bekle, bitirmek üzereyim.
0: Bana listeyi ver.
1: Kontrol ettin mi?
0: Hadi, bir şey olmaz.
1: Neden böyle davranıyorsun?
0: Çünkü başaramadım.
1: Hey! Bir şeyi unutmadın mı?
0: Ha.
1: Bu bende kalsa iyi olur.
0: Ha, yapma. Dışarısı -15 derece.
1: Öyleyse sıcak çikolata iç.
0: Tamam.
3: Noel Baba için.

0: Başın büyük belada, şişko oldum.
1: Hadi

0: Vay canına, bu bir rekordu.
1: Tekrar yapalım.
0: Oğlumun evine gidip torunlarımı sabah hediyeleri açarken görmek istiyorum, tamam mı?
1: Burada durduğun için sana para ödenmiyor mu?
0: Tabii ödeniyor.
1: Verdikleri yetmiyor mu?
0: Hayır, yetiyor.
1: Ne güzel. O zaman bir daha yapalım.

0: Bir sıkıntı mı var?
1: Sana bir iş vereceğim.
0: Çok güzel.
1: Sanırım hoşuna gidecek. Hobine çok uygun.
0: İş ne?
2: Noel babayı öldürmeni istiyorum.
0: Harbi mi?
1: Seni de üzdüğünü biliyorum.
0: Yalnız bu pek kolay olmayacaktır.
1: Şey, ilgilenmiyorsan başkasını bulabilirim.
0: Yo, ilgileniyorum. Hem de çok ilgileniyorum.
3: Noel baba, Bayan Krinkler.
4: Alo, ben Davis.
5: Günaydın, ben Chris.
4: Chris, günaydın.
5: Anlaşmayı imzalayacağım.
4: Bu harika, çok iyi.
5: Evet.
4: Bir araya gelelim.
5: Evet.
4: Mutlu Noeller.
5: Evet, öyle. Evet, mutlu Noeller.
6: Uyuman gereken tek günde de erken kalkmışsın.
5: Kafamda çok şey vardı. O anlaşmayı kabul ettim.
6: Yapmamız gereken bu canım. Ne oldu sana?
5: Elinde av silahı olan çocuklar yine ateş etti.
6: Yine mi?
5: Evet. Kızakta iki delik, bende de bir delik. Hediye çuvalı da delindi.
6: Hediye çuvalını boş ver, sana bir bakayım.
5: Ben iyiyim, bir şeyim yok, her zamanki gibi iyileşir. Neyi yanlış yapıyorum bilmiyorum. Belki de emekli olma vaktim geldi.
6: Sadece bir araya ihtiyacın var. Bu yıl hepimiz öyle hissediyoruz.
5: Etkimi kaybettim.
6: Sen bir ikonsun. İnsanlar sana bayılıyor.
5: Ben kırmızı giysili, aptal ve şişko bir adamım. Sen hoş desen de insanlar hakkında bunu düşünüyor. Noel bir saçmalık. Ben bir şakayım. Mevsiminde gerçek ruh yok artık, hem de yıllardır.
6: Bunu birkaç gün konuşmayalım. Böylece daha sağlıklı düşünürsün.
5: İmajım için onlara dava açmalıydım. Yapmamız gereken buydu.
6: Biz öyle insanlar
5: Hayır,
6: değiliz.
5: Biz sadece dünyadaki en geniş ekonomik uyarıcıyız. Noel sadece Amerika'da 3 trilyon dolar sağlıyor. Biz elektrik faturamızı ödeyemiyoruz. Sence bunda bir sorun yok mu?
6: Başarıyı artık böyle mi ölçüyoruz?
5: Onların umursadığı bu. Oyuncaklarını, içeceklerini, arabalarını satabilmek için bize katlanıyorlar. Biz işiz. Kendini kandırma Ruth. Fedakarlık onlara göre bir şey değil.
6: Tüm suçu onlara atma. Sen de değiştin.
5: Haklı olabilirsin. Belki de onlar gibiyim.
6: O ruh hala sende.
5: Bendeki tek şey unutulmuş dünyaya karşı tiksindi.

0: Danışmana size yardımcı olabilirim.
1: Evet. Kuzey Kutbu'ndaki birine ulaşmam lazım.
0: Belirli bir ülke ya da kod olmadan arama yapamam.
1: Öyle mi? Peki. O zaman Kuzey Kutbu'na en yakın yer neresi? Kutupsal bir yer. Kutup dairesinde.
0: Maalesef bilmiyorum. Daha açık konuşursanız yardım edebilirim.
1: Yani orada bir şehir var mı? Bir ada var mı? Herhangi bir şey yok mu? Okyanusta yüzen bir buz parçası bile olur.
0: Böyle konuşursanız devam edemem.
1: Özür dilerim. Kabalaşmak istememiştim. Kafamayın lütfen.
0: Yardımcı olmak istiyorum. Daha açık olun.
1: Peki, Ellesmere Adası'ndaki Eureka olur mu?
0: Tamam, gördüm.
1: Harika, çok güzel. Christopher Kringle adında biri var mı? Alo.
2: Niye telefonu suratıma kapatıyorsun?
1: Öze dönme vakti.
3: Kırdım.
4: Lanet olsun.
3: Kırdım.
4: Yüce Kırdım. Tanrı.
1: Bir demlik daha çay alabilir miyim?

0: Bay Vinon, bu paket size geldi. Babanızdan, Noel için.
1: Birkaç gün gecikmiş.
0: Evet, efendim.
1: Bahamalardan mı?
0: Öyle yazıyor efendim.
1: Muhtemelen sevgilisi Kara ile birliktedir.
0: Bilemiyorum efendim.
1: Tamam. Ver onu bana.

0: Merhaba. Noel Baba'ya yazılan mektuplar nereye gidiyor acaba? Yani çocukların Noel Baba'ya yazdığı mektuplar.
1: Evet. H36'ya, ofisteki bir kutu.
0: Anladım. Peki sonra ne oluyor acaba?
1: Bilmiyorum.

0: bilmiyorum. Belki Wayland'a sorabilirsin. Bölge amiriyiz.
1: Wayland mı? Nerede bulabilirim biliyor
0: musun? Evet, merkez ofiste. Reading Caddesi'nde.
1: Reading?
0: Evet.
1: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
0: Bir şey değil. İyi günler.

0: Günaydın. Affedersin, bugün ilk günüm. Amir Mix'in ofisi nerede acaba?
1: Yardım edebilir miyim?
0: Şişko adamı arıyorum. Nerede o?
1: Anlamadım.
0: Noel Baba serseme herif. Hadi Weyland. Aptallık etme. Ver bana adresi. Ben de çekip gideyim.
1: Oo.
0: Nereye gönderiyorsunuz mektupları?
1: Tamam, sakin ol.
2: Bak, sana bir adres veremem çünkü...
1: Sana adres veremem çünkü bende de yok.
0: O zaman son mektubunu yazdın.
1: Hayır, bekle. Bak, bu gizli bir planlama. Bana sadece bir posta kutusu veriyorlar. Başka bir şey bilmiyorum, yemin ederim. Mektupları kutulayıp gönderiyoruz.
0: Yaz hadi.
1: Tamam.
0: Yaz dedim.
1: Tamam.
0: Sağına biraz daha... O sayfaya değil, boş bir sayfaya.
1: Tamam.
0: Yavaşça yaz, okunaklı olsun.
1: Lanet olsun. Oldu mu?
0: Dalga mı geçiyorsun?
1: Hayır, bu doğru, yemin ederim. Peki... Şimdi ne olacak?
0: Şöyle olacak. Buraya kadar.

Ah!

0: Olamaz.
1: Alo?
2: Başlıyoruz. Yola gece çıkacağım.
1: Bu çok iyi. Gelişmelerden beni haberdar et.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
8: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair inancım da yok.
7: Başka lezzet yok.
8: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
9: Servis.

0: çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yaza.
6: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.

0: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek. Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye tribünü işte bu demek. Filenin sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Budur.

0: başka.
1: Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
6: Fan Fan yeni nar lezzeti çıkartmış.
7: Şunun güzelliğine bir bakın ya.
6: Nar tanem benim. Artık bu tadın da hastasıyız. Yeni Fanta nar lezzeti. Sen de iç, sen de dene.
8: Ama ne otel?
9: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
8: Trivago'ya bakmadın mı?
10: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
8: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.

0: Bu otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Sana alkış yok. Önce finger snap.

0: Günlük pedin olayı bu.
1: Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
2: Mol Pet'ten kız sözü.
3: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Ama ne otel?
6: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
5: Trivago'ya bakmadın mı?
7: Ben 4200'e buldum.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
5: Trivago'ya bakmamış.
8: Otel mi? Trivago.
9: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disc Oreo ile aç kalbini yazar.
10: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Nilüfer Batur, birbirinden değerli konukları ağırlamaya devam ediyor. Astrolojiden sağlığa, ilişkilerden manevi sohbetlere kadar gündüz kuşağının vazgeçilmezi Nilüfer Zamanı hafta içi her gün saat 11'de Beyaz TV'de.
7: Ama ne otel?
8: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
8: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
7: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
7: Trivago'ya bakmamış.
8: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
10: Sarı kola!
11: Fanta sarı kola canım o.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
14: Nefis Oreo bisküvisi parçaları ve dayanılmaz Cornetto lezzetinin benzersiz buluşması. Cornetto Disk Oreo ile aç kalbini yaza.
7: Ama ne otel?
8: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
7: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
7: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
15: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
16: Sana alkış yok, anca finger snap.

0: Ama ne otel?
1: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
1: Gerçekten mi? Kanıtla.
2: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
0: Favori sitendekini bile.
2: Aynı otel. Yarı fiyatına.
0: Trivago'ya bakmamış.
1: Trivago'ya bakmadım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: anlayacaklardır.
1: Anlamalarına gerek yok.
2: Dilimizi konuştuklarını düşünebilir miyim?
0: İşimiz gereği farklı diller konuşmaları gerek.
1: Hadi bitirelim şu işi.
2: Pekala millet, sessizlik, sessiz olun.
1: Herkes burada mı?
3: Hepimiz burada ve hazırız efendim.
1: Öncelikle sizi erkenden çağırdığım için üzgünüm. Eminim hepiniz gelecek Noel mevsimi için işbaşı yapmaya hazırlanıyorsunuz. Ve sanırım bugün burada gördüğünüz yeni yüzleri de merak ediyorsunuz. Bildiğiniz gibi kötü kararlar veren genç insan nüfusumuzda artış var. Bu durum maalesef yıllık ödeneğimizin, mevcut bütçemizin çok altında kalmasına yol açtı. Şimdi bu açığı kapamak için Birleşik Devletler ordusuyla iki ay anlaşma yaptık.
4: Vay canına, öyle miymiş?
5: Öyle miymiş?
4: Bunu ilk defa duydum.
5: Ne demişler? Peki net bir şey söylemişler mi?
4: Bu işe yarayacak gibi, evet.
5: Evet, gerçekten.
1: Birçoğunuzun buna çok şaşırdığının farkındayım. İnanın başka yolu olsaydı. Bu Yüzbaşı Jacobs. Yüzbaşı Jacobs buradaki değişiklikle ilgili sizi bilgilendirecek. Teşekkür ederim.
2: İstisnasız şekilde bu iş devam ettiği sürece uyulması gereken birkaç kuraldan söz edeceğim şimdi. Bu kurallar sadece ve sadece güvenliğiniz için. İlk kural, parmak iziniz alınacak ve sürekli güvenlik rozeti takacaksınız.
3: Sıradaki
2: ikinci kural. Fabrikaya giriş çıkışlar sadece güneydeki kapılardan olacak. Üçüncü kural. Metal dedektörleri etkinleşeceği için üniformanızdaki zilleri sökeceksiniz. Bu kurallara ek olarak da sahanın güvenliğini arttıracağız. Sorusu olan var mı acaba? Evet.
6: Ne tür oyuncak yapacağız efendim?
2: Oyuncak değil hanımefendi. Amerika'nın gökteki kartalı olan jetlerimizin kontrol panelleri yapılacak.
7: Ziyaret amacınız?
8: İstirahat ve avlanma. Bir şeyler öldüreceğim işte.
7: 5589 formu?
8: Evet hanımefendi, 5589, 4457 ve 3177 no'lu formlar.

0: Yüce Tanrım, onbaşı çekiç böyle mi vurulur? Yaptığın işe saygın olsun biraz. Al, sen yap. Lanet olsun. Asker, o araçtan hemen in bakalım. Şu pisliği temizle.
1: Hey ortak, al tut şunu. Teşekkür ederim. Steroidler. Barış için geldim. Teşekkür.

0: Günaydın 7. Herkes nasıl bakalım?
1: Çok iyiler efendim. Dün gece çalışmaya başladılar. Şu an optimize oluyoruz.
0: Ha tamam. Anladım, optimize anladım. 19-23 ne durumdasınız?
1: Harikayız efendim.
2: Çok iyiyiz efendim.
0: Ha, pozitifliğiniz için teşekkür ederim. Bunları alacak mısın?
1: Elbette patron.
0: Seni köşeye sıkıştırdığımı biliyorum. Yedi, sakın bilmediğimi sanma.
1: Emre göre az zamanda çok sayıda ürün isteniyor efendim.
0: Aksilik çıkmasa bile kıl payı yetiştireceğiz. Tekrar doldur sağ ol.
1: Ki bir aksilik çıkar.
0: Aksilik yaşamadığımız oldu mu?
1: 1910'da yaklaşmıştık.
0: O yıl kötü bir savaş
1: kendini
0: vardı.
1: Kendini suçlayamazsın. Ben gidip ekibe bakayım.
0: Ofise gidiyorum. Heh, bir şey daha. Yedi. Bu bizim son şansımız. Fabrikanın kapanma riski olduğunu söylememe gerek yok.
1: Noel risk altında efendim. Sizi üzmeyeceğiz. Siparişleri zamanında bitireceğiz.
0: Aferin.
3: Chris, üstlerimle konuştum. Verdiğim sayılardan çok etkilendiler. İşleyişi görmek için birkaç adam gönderecekler. Burada çok etkileyici bir grup küçük çalışanınız var. Gerçekten iyi çalışıyorlar. Dinlenme odasını kullanmak istiyorum mümkünse. 8 kişilik vardiya hazırladım. Her defasında 4 kişi, ben ve adamlarımdan biri. Günde 24 saat burada olacağız.
0: Bu sana uyar mı Yedi?
1: Molamızı kafeteryada geçirebiliriz.
3: Çok teşekkür ederim. Ben Yüzbaşı Jacobs.
1: Yedi.
3: Yedi mi?
1: Hepimiz rütbelenir ve numarayla biliniriz. Böylesi daha verimli.
0: Yedi fabrikanın ustabaşı.
3: Birden altıya kadar ne oldu?
0: Ha, uzun zamandır böyleyiz.
1: Numaraları başkasına vermiyoruz. Bu etik dışı ve onursuz olur.
3: Hoşuma gitti. Ekip yönetiminde harika bir yol.
4: Kurabiye ister misiniz Yüzbaşı Jacobs?
3: Elbette. Ekip yönetiminde harika bir yol.
1: İzninizle.
3: Vay canına.

0: Hamster hamağı ve silindiri en çok satan ürünlerden ve tahterevalli var. Kemirgen ve evcil hayvan oyun evi.
1: Ama oyun evi için yerim yok.
0: Biliyor musun, çok tuhaf, hamster seven birine benzemiyorsun.
1: Bilakis seviyorum.
0: Sürüngen seven bir tipin var. Kertenkele sever misin? Çok güzel bu kalemunlar var.
1: Bu kalemun istemiyorum.
0: Yılan? Buldum. Yılan seven birisin.
1: Yılanlar hamsterları yer.
0: Biliyor musun, birçok kişi ne tür evcil hayvan sevdiğini bilmez.
1: Bana annemi hatırlattın, biliyor musun?
0: Öyle mi?
1: Evet. Pek iyi dinlemezdi. Ne zaman susacağını da bilmezdi. Teşekkür ederim.

0: Alın bakalım çocuklar.
1: Merhaba.
2: Merhaba.
1: Bay Kringle. Burayı bulmakta çok zorlandık.
3: Kasabada sorduk ama kimse bilmiyordu.
0: Evet, gördüğünüz gibi öyle olması gerekiyor.
3: Bizce bu iyi bir şey.
1: Harika bir şey. Evet, ben Lex Taylor. Bu da Carter Mapplethorpe.
0: Kim olduğunuzu biliyorum.
1: Evet, bizi bu konuda uyarmışlardı.
0: 2 yıldır işler biraz belli belirsiz, öyle değil mi Carter?
3: Vay canım.
0: O Donner ısırmayı sever.
4: Blitzer olmadığı için şanslısın, poponu ısırıp koparırdı.
0: Şey, etrafa bir bakın beyler. 7 fabrika ustabaş. Ne görmek istiyorsanız gösterir.
3: Etrafa bakmamız gerekmez.
1: Rakamları gördük, numuneleri gördük ve yaptığınız iş olağanüstü bir şey.
3: Ordu her yıl hizmetinizden faydalanmak istiyor.
0: Biraz aceleci davranmayalım, olur mu?
1: Size 15 yıl boyunca ödenek garantisi vermeye hazırız.
0: Sizi anlıyorum. Ama bu tek seferlik bir anlaşma beyler.
1: Şuna ne dersin? Önümüzdeki ayki çeki alana dek beklemeye ne dersin? Bakalım o zaman kararın değişecek mi?
0: Öyle bir şey olmayacak.
1: İyimserliğini takdir ediyorum. Gerçekten de. Kusura bakmazsan ikimiz de bunu biliyoruz ki seneye yine buraya gelme ihtimalimiz çok yüksek.
3: Ve o zaman Bay Kringle, teklifimiz böyle hoş olmayabilir.
0: Fikrimi değiştirirsem diye biraz şaft yağı depolayayım.
1: Tamam.
5: Ama başkan bunu yapacak mı?
6: Bence zaten yapıyor.
1: Ben hemen döneceğim.
7: Bunu mu aldın Noel'de?
8: Evet, Noel baba getirdi.
7: Demek uslu bir çocuksun.
8: Sanırım öyleyim.
7: Ben senin yaşındayken Noel'de ne almıştım biliyor musun? Yanan et ve mentol kokusunu hiç unutmadım. Sana $100 veririm bunun için. 150 yaparım.

Alaska'ya hoş geldiniz.

0: Siz çalışanlar oldukça iştahlısınız. Küçüklüğün ve solgunluğun yetersiz beslenme yüzünden olduğunu düşünüp duruyordum doğrusu.
1: Yetersiz mi? Lütfen detaya girin.
0: Bence size lazım olan protein, sebze, lif. Buradaki insanlar gerçek yiyecekler yese fasulye sırığı gibi uzayıp giderdi herhalde.
1: Yüzbaşı, yemek yemenin en etkili ve en verimli yolunun basit karbonhidrat ve şeker yeme olduğunu keşfettik. Günde 6 kez.
0: Ama bu doğal değil. Vücudun 4 gıda grubuna, düzenli spor ve 6 saat uykuya ihtiyacı vardır.
1: Hmm. Bütün elfler 8 saatte bir 20 dakika kestirir. Bu sayede dinç kalıp 24 saat rotasyonlu çalışıyoruz.
0: Bunu ne kadar sürdürebilirsiniz?
1: Süresi yok. Elfler bu yüzden insanlardan uzun yaşıyor.
0: Ya Chris? O da mı aynı?
1: Hayır. Onu genç tutan bir şeyler vermesi.

0: Yarın posta kutusuna bakmak için kasabaya ineceğim. O çek elimde olursa çok daha iyi hissederim.
1: Sana katılıyorum.
0: Bunlar için sağ ol.
1: Biz birbirimize destek oluruz. Bu iş böyle yürür. Bir ara nasıl hep vegan ve şekersiz şeyler yapıyordum hatırlıyor musun?
0: Evet. Hayatta kaldığım için şanslıyım. 5 kilo vermiştim.
1: Ama bunu duymaktan hoşlanmayacağımı bilsen de bana söylemiştin.
0: Bu daha çok kendi sağlığımı korumak istememle alakalı.
1: Sonuç olarak ikimizin de iyi ve kötü günleri oluyor. Anlaşamıyoruz. Birbirimizi gıcık ediyoruz. Senin eve girip her yere ter damlatıp ter bezleri yerine güzelim havlularımı kullanman gibi. Ama seni seviyorum. O yüzden bir yolunu bulacağız. Çabalayacağız. Birbirimizi ayağa kaldıracağız.
0: Çok ilham verici konuştun.
1: Güzel. Umalım da bu ilham duşa girmenle başlasın.
0: Kötü mü kokuyorum?
1: Evet.
0: Sahi mi? Olur yok mu?
1: Ah Tanrım.
0: Seni ikna etmem mi?
1: Ya ben git tamam. Gel işte. Hadi.

0: Yardımcı olabilir miyim?
1: Lütfen. Ben bir arkadaşa bakıyordum. Ki bu onun kutusu.
0: Hangi kutuya bakıyorsun?
1: 323.
0: Chris'in arkadaşı mısın?
1: Evet. Biz kendisiyle birkaç yıl önce bir iş yapmıştık. Onu bulmaya çalıştım ama iletişim bilgisine ulaşamadım. Bana yardımcı olur musun?
0: Ne yazık ki yardımcı olamam sana.
1: Öyle mi? Bunu duyduğuma üzüldüm doğrusu. Çok uzun yoldan geldim.
0: Hayır, bize iletişim bilgisi verildiğini söyleyemem sana.
1: Soyadını da mı bilmiyorsun?
0: Hatırladığım kadarıyla öyle. Merhaba Sandy.
2: Merhaba Herman. Bu şeyi hemen Palm Beach'e göndermeliyim.
0: Abu Bey'le ilgilenirken biraz bekle. Mesajını alalım. Chris 2 günde bir uğrar bize.
1: Gerek yok. Chris hala o yeşil Chevy mi sürüyor?
2: Kırmızı.
1: Tabii ya. Diyecektim. Ördek ürünü sevmem. Bir sürü ıvır zıvırı oluyor. Bir sürü şerit oluyor. Ağaç mıyım ben? Bir de çok kabarıyor. Ten rengi kilolu gösteriyor. Yeşil de saçma bir renk.
3: Belki ne aradığını bana söyleyebilirsin.
1: Peki şu nasıl?
3: Harika monttur. Giysi kalitesine önem verdiğini görüyorum.

0: Durum raporu ver.
1: Yaklaşıyorum.
2: Tabiri caizse.
3: Düşünüyordum da.
0: Bu işe büyük finansal yatırım yaptım ve bir hatıra istiyorum.
2: Ne var aklında acaba?
0: Koca adamın kafasını istiyorum.
1: O biraz zor olur yalnız.
0: Hayır mı diyorsun yani?
1: Sadece kolay
2: olmaz dedim. Kesilmiş kafalar kelektir, çürür, küflenir, kokarlar. İki uluslar arası ve birkaç eyalet sınırı içeren çok günlü bir yolculuk var ve büyük bir soğutucu gerekecektir. Sık sık durdurulacağım, kendimi de büyük bir riske atmış olacağım.
0: O zaman sakalını istiyorum.
2: Ölü bir adamın sakalını kesmem. Onun yerine birkaç çıngırağı ne dersin?
0: Olmaz.
2: Peki o zaman ceketine ne dersin?
0: Peki, ceketini getir.
2: Anlaştık. O zaman ben şimdi işime döneyim.

0: Merhaba, sen de ne haber?
1: Niye bu kadar neşelisin peki?
0: Şey, kaybettiğim bir şey buldum. Bunlar için çok erken.
1: Ne içmek istersin?
0: Merhaba demek için uğradım. Ve sorun olmasa yol için bir bardak süt alabilirim.
1: Süt?
0: Evet.
1: Isıtmamı ister misin?
0: Bu iyi olur.
2: Ah.

0: Merhaba Chris.
1: Merhaba Herman, nasılsın?
0: İyiyim ben. Chris, bir adam seni soruyordu.
1: Öyle mi?
0: Bir yabancı.
1: Ha. Takım elbise, hükümet çalışanı mıydı? Yerinde duramıyor muydu? Ha?
0: Evet, öyle biriydi.
1: Evet, onunla çalışıyorum.
0: O da öyle söyledi.
1: Hı. Şey, teşekkür ederim Herman. İyi günler.
0: Sana da Chris.

0: Aslında eski karımı görmeye can atıyorum. Evet, sanırım tekrar evleneceğiz.
1: Cesur adamsın evet. Dostum. O da neydi öyle?
0: Bir kayak.
2: Deniz.

0: Nasıl gitti?
1: Aldım. Örgü nasıl gidiyor?
0: Bitti.
1: Şey, denemek için çok iyi bir zaman gibi. He? Ne dersin?
0: Şimdi mi?
1: Neden olmasın? Hepi ağırmış. Şimdi.
0: Of.
1: Ha. İşçilik güzel.
0: Küçük bir hesap hatası yaptım. Belki stresli olduğum için.
1: Hep daha büyük bir yatak istemiştik.
0: İşte evlendiğim adam.
1: Ruti, özür dilemek istiyorum. Son günlerde bakış açımı yitirip biraz bencil oldum. Ve sana pek yardımcı olamadım biliyorum. He. Pes etmenin konusu çok geçti ama biz öyle değiliz. Ya da ben öyle değilim. Özür dilerim.
0: Bunu epeydir yapıyoruz aşkım. Kolay değil. Olmayacağını başladığımızda biliyoruz.
1: Sanırım benden alınmasına izin verdim.
0: Öyleyse geri alalım.
1: Bunu yapmamız lazım. Beni buldunuz.
2: Ben Yüzbaşı Jacobs, tamam.
1: Senin için ne yapabilirim Yüzbaşı?
2: İstediğin şeyler için subaylarla görüştüm. Çok daha erken gönderecekler.
1: Güzel.
2: Tekrarlar mısın?
1: Tamamdır.
2: Anlaşıldı, kapatıyorum.
1: Buraya gel.
0: Nedenmiş?
1: Belki karıma sarılmak istiyorum, olmaz mı yani?
0: Aa, hepsi bu mu?
1: Sakıncası mı var Bayan Kringle?
0: Çantanı tamir etmemi istiyorsun sanmıştım.
1: Evet, istiyorum. Ama sonra.

0: Ne düşünüyorsun? Hı?
1: İyi şeylerin kötü şeylere ağır bastığını düşünüyorum.
0: Hı.

0: Hey!
1: Merhaba. Sakin ol lütfen. Tamam mı? Elindeki oyuncak değil.
0: Yüzbaşı Jacobs'ın adamlarından mısın?
1: Evet, aynen. Yüzbaşı Jacobs'ın adamı.

0: Şimdi lütfen onu yere bırak. Hemen şimdi.
1: Bu da ne?
2: Bir fikrim yok.
1: Ne oluyor burada? Lanet olsun.
0: Chris nerede?
1: Lanet olsun.
3: Hey! Neden
2: ateş
3: oluyor?
2: Ediyorlar.
3: Kim? Askerler mi?
2: Bilmiyorum.
3: Hadi git. Sarı barikat protokolü başlatıyorum. İç kanada geçin. Gidin hadi.
1: Dobson, McCrane, Phillips, ateş altındayız.
4: Anna, Sophie, hemen kapılara yakın durun.

0: 7. Buradan çıkmaya hazırlanın. Sizi buradan çıkartacağım. Hadi, hadi, hadi. Yedi. Yedi. Gel buraya. Hadi. Yedi. Yedi, sen nereye gidiyorsun?
1: Ah, yine ne oldu? Evet.
2: Chris, saldırı altındayız.
1: Yedi.
2: Chris.
1: Silahımı da alıyorum.
3: Hadi hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi. Kapıyı kapatın. Hadi. Koşun koşun. Hadi hadi koşun. Koşun.

Hadi be!

0: Jonathan Miller. Seni kaçık çocuk.
1: Beni unutmuşsundur diyordum. Hatırladın mı bunu? Bana verdiğin tek şey buydu işte. Hem de sana o kadar mektup yazmama rağmen.
0: Üzgünüm evlat. Yapabileceklerimin bir sınırı var.

0: Aileni geri getiremezdim.
1: Evet. Getiremezdin. Ve buradayız işte bak. Seni öldüreceğim şişko adam!
0: İlk kalkışan sen değilsin. Şişko ve neşeli olduğumdan mı bu işi yapıyorum sanıyorsun?

0: Kes artık, dur! Bitti artık!
1: Yeah.

Chris. Chris canım. Geçti. Rahatlamaya çalış.

0: Helga! Günün kalanında odamda çalışacağım. Rahatsız etmeyin.
1: Peki Bay Vinen.
2: Beni niye şimdi arıyorsunuz? Nasıl o kadar eksik olabilir? Ah, bu işin peşini bırakmayın. Nerede nakde çevrildiğini bulun. O zaman imzalarımı kontrol edin. Bankayı arayın. Bütün hesaplarımı gözlesinler. Bir köstebek varsa boynunun kırılmasını istiyorum.

0: Lanet olsun Helga, rahatsız etmeyin demiştim. Laftan anlamıyor musun? İçeri girmeyin dedim. Sen de kimsin?
1: Ben Ruth. Bu da Chris.

0: Evet, fentanil bu iş görür. Ben de biraz suçluyum. Son günlerde pek kendimde değildim, öyle değil mi?
1: Hı hı.
0: Ama işleri değiştirmenin vakti geldi. Proaktif olmaya karar verdim. Ve bu seninle başlayacak.
1: Oh, oh, oh, oh. Aha, oh.

Bana bak hadi evlat. Sana bana bak dedim. Kana susamış, sapık bir ruhu beni öldürmesi için gönderdin. O da senin gibi ahlak ve vicdandan yoksun yaşardı. Saygısızlığından dolayı şu an gömülü. Bir kez daha belebin, bir daha olursa çorabında o zaman kömürden fazlası olacak. Büyük annen mezara

erken girerse, Kristen Crawford grip kadar acı çekerse, yoluna çıkan herhangi biri senin yüzünden az ya da çok kendini kötü hissederse, geri gelirim. Sen uyurken gelir, seni yatağından söküp alırım. Yaptıklarının bedelini kendi ellerimle ödettiririm. Ayağını denk al.

0: Neden 15 dakika dinlenmiyorsun?
1: Dinlenmemeyi tercih ederim.
0: Rica etmiyordum.
2: Hayatta öğrendiğim tek şey yedi, kurabiye veren bir kadınla asla
1: ekibe
2: tartışmam.
1: Ekibe molada olduğumuzu söyleyeyim.
2: Evet, sakıncası yoksa bir tane de ben alayım.
0: Dinleniyor olman gerekmiyor muydu?
2: Dinleniyor mu? Burayı toparlayacağız. Öncekinden büyük ve güzel olacak.
0: Ve öyle de kalacak.
2: Kalacak. Çok güzel.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Kuzey Denizi.
2: Ne yapıyorsun?
3: Merhaba.
2: Günaydın.
3: Seni fark etmedim.

0: Günaydın. Günaydın Adin.
1: Günaydın.
2: İyi uyudun mu?
0: Hı hı.
2: İçmek istersen termosta kahve var.
0: Tadı güzel mi?
1: Evet. Bitti.
2: Bitirdin mi?
1: Evet. Nerede?
2: Bilmiyorum. Bulman gerekiyor. Maalesef bugün hazine avı günü değil. Bodruma da bak. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Neyi arıyor?
2: Uzaktan kumandalı bir araba. Hı. Ne oldu? İyi misin?
0: Evet.
2: Yumurta?
0: Olur.

0: 30'un altına inemezsin.
1: Bence emin olma.
0: O halde iddiaya varsın.
1: Yapamazsam bir ay boyunca arabada çalacak müziği sen seçebilirsin.
0: Anlaştık.
1: Bekle bir dakika, bir hafta olsun.
0: Hayır.
1: Bir diyelim.
0: İki haftada anlaşalım, tamam mı?
1: Ölersek o kadar dayanamam.
0: İki.
1: İyi. İki hafta.
0: Tamam.
2: Elume açık deniz robotları, sualtı robotları için test tankı.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: 3, 2, 1, başla. Beş saniye.
1: Çapraz.
0: 20.
1: Yarıladık.
0: 27.
1: Lanet olsun.
0: 28.
1: Lanet olsun.
0: 29. 30.
1: Seni...
0: Bin metre derinde manuel sıfırlama hakkında fikrin nedir?

0: Bahis yükseliyor mu?
1: Tamam, pes mi ediyorsun?
0: Pes etmiyorum. Bir dahakine başaracağım.
2: İyi akşamlar millet.
0: Görüşürüz.
1: Güle güle. Barbekü partisine kimler geliyor?
0: Petrol çalışanları.
1: Tanrım.
0: İyi insanlar.
1: Tamam, pekala.
0: Hadi gidelim.
1: Bu çantada ne var böyle? Neden bu kadar ağır? Baksana şuna.
0: Ağır değil.
1: En azından 15 kilo olmalı.
0: Senin kolların güçsüz. Kasların zayıf. Biraz spor yap bence.
1: Çok garip. Neden onun yanına taşınmıyorsun?
0: Onun yanına taşınmayacağım.
1: Ama onunla bir yıldır birliktesiniz.
0: Hayır, 9 ay oldu.
1: Çoğu kişi o kadar beklemezdi.
0: Ben öyle biri değilim, tamam mı?
1: Ona taşınıp bir pick-up satın al. Ben de ofiste yalnız
0: Hayır,
1: kalayım.
0: Hayır, böyle bir şey olmayacak.
1: Kayak takımları ve çantalar için büyük bir odaya ihtiyacın olacak ama. Bunu sen de biliyorsun. Er ya da geç taşınacaksın işte. Bunu kabul et.
0: Benim kendi hayatım var,
1: Hayır
0: onun
1: mı?
0: Da kendi hayatı var.
1: Bence sadece ağırdan alıyorsun.
0: Böyle gayet iyi
1: sadece
0: yürüyor.
1: Sadece bunu kabul et ve onun yanına taşın, tamam mı?
0: Bu konuyu kapatmamız mümkün mü acaba? Lütfen ama.
3: Merhaba.
0: Merhaba Oddvar. Diyette misin?
3: Evet.
1: Sakın beni yalnız bırakma.
0: Şunları alayım mı?
4: Evet. Çok seviyorum.
3: Merhaba Arthur.
4: Merhaba. Gerçekten. Ve dediğim gibi kayakla atlamak benim hobim.
3: Senin hobin kayakla atlayış izlemek Ronnie.
4: Tamam ama...
5: Merhaba Odin, teyzen sarılabilir mi sana lütfen?
3: Hadi.
5: Hadi ama.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
5: Harikasın.
4: Merhaba, nasılsın?
3: Ben içecek bir şeyler alayım.
0: Geliyorum.
4: Sizi kim gönderdi oraya? Tamam, siz gidin. Ben alırım.
6: İkinizi birden kim gönderdi buraya? Siz gidin.
4: Ben ilgilenirim.
3: Tamam. Teşekkür ederim.
4: Rahatsız olmayın.
3: Güle güle.
4: Tamamdır. Görüşürüz.
0: Hey, hayır çekil. Ver basın hadi. Hadi para tutur gönder. Onu.
6: Yolla. At
0: hadi.
6: Bana. Harika işte bu. Aferin ortak. Aferin
0: İyi
6: sana.
0: İyi geceler Odin.
3: Yatma vakti.

0: Kimleri görüyorum?
1: Aa, hayır.
0: Pek de iyi görünmüyorsun.
1: Kafam zonkluyor. Ya seninki?
0: Pek değil. İsteyen bize kahvaltı hazırladı. Yumurta ve pastırma. Sen de ister misin?
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Bu çanta o kadar da kötü değil ha? Ne dersin?
1: Her şey var mı?
0: Nasıl yani?
1: Kola ve cheeseburger falan da var mı peki?
0: Alo? Hayır, işteyiz. Ne oldu? Evet ama... Tamam, hemen geliyoruz. Tamam. Arayan Sagay'dı. Bir kaza olmuş. Helikopter pistine gitmemizi istedi.
1: Ne tür bir kaza?

0: Tamam mıyız?
1: Evet. Merhaba.
0: Merhaba.
1: Ben William Lee.
0: Sophia Hartman.
1: Sophia Hartman, evet. Ben acil durum şefiyim. Merhaba.
2: Merhaba.
1: William Lee, merhaba. Arthur, merhaba.
0: Ne oldu? Nereye gidiyoruz?
1: Bir şey yapmadan önce bunu imzalayın.
2: Nedir bu?
1: Sözleşme.
0: Gizlilik için.
1: Evet, bu bir gizlilik sözleşmesi.

0: İmzanız bitince bir an önce yola koyulmalıyız. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler.
1: Ama cevap vermediniz. Nereye gidiyoruz?
0: Norman Maximus sizi bekliyor. Oraya varınca öğreneceksiniz. Gemide bir temsilcimiz var.

Normand Maximus Tedarik Gemisi. Ormen Lange sahası 2. aşama, geliştirme aşamasında.

0: Saga Petrol Tesisleri Uzaktan Komuta Merkezi.
1: Geldiler mi?
2: Evet, yerlerindeler ve hazırlar.
1: Tamam.
2: Merit, bağlandık mı?
3: Görüntü birazdan gelir.
2: Tamam. Yasin, sesi hoparlöre verebilir misin?
3: Merhaba.
4: Merhaba.
3: Güvertede herkes hazır.
5: Merhaba.
4: Yerlerindeler.
6: Sofia, ben Berit. Beni duyuyor musun?
3: Duyuyorum.
1: William Lee burada. Hoparlördesin.
2: Dinleyin. Durum şu, bir platform çöktü.
7: Emin olmasak da bu durum büyük olasılıkla deniz tabanındaki noktasal bir heyelanla ilgili.
3: Ekofisk'te yılda birkaç santim çökme olmuyor mu?
7: Bu kez çökme platform tabanının hemen altında
2: gerçekleşmiş olmalı. Size bazı grafikler yolladık. Elinize ulaştı mı?
3: Ulaştı, evet.
7: Güzel. Sizce bunun bir faydası olur mu?
3: Aslında bu neyi aradığımıza bağlı.
7: Orada kaybolan insanlar var. Büyük bir yapı böyle hızlı bir biçimde çöktüğünde
2: bazen hava cepleri oluşur. Hayatta olan var mı öğrenmeliyiz.
3: Yani insanları mı arayacağız?
7: Evet, doğrudur. Robotunuzla oraya girip hayatta kalan insanları bulmanızı ümit ediyoruz.
3: Deneyeceğiz.
7: Teşekkür ederim.
5: Beach kontrol odası. Burada bırakılmaya hazırız.
8: Anlaşıldı.
5: Çevrim içi. Hazır mıyız?
3: Evet.
5: Geri sayım. 3, 2, 1.

0: İçeri girecek bir yol arıyorum.
1: Şu an 4 ve 45 derece ve 120'deyiz.
0: Boruları takip edelim. Bir açıklık görüyor musun?
1: Evet, sancak tarafında bir şaft olmalı.

0: Bir kapı görüyorum.
1: Onu açabilir misiniz?
0: Deneyeceğiz.
2: Deneyebiliriz.

0: Ne yapalım?
1: Devam edin.
0: Bekle biraz. Bir ceset daha var.

0: Yaşıyor. Bir hava cebinde canlı biri olduğunu söyle.
1: Kontrol merkezi, tamam.
2: Hava cebinde hayatta kalan biri var.

0: Berit.
1: Yasin, gemiyle iletişime geç, hazırlansınlar.
2: Ne yapmamız gerektiğini sor.
3: Acil durum merkezi.
4: Merhaba. Yardım edin.
1: Kimlik tespiti de yapılsın.
4: Kimse yok mu?
1: Koordineli çalışmamız gerekiyor.
4: Çıkarın beni buradan. Yardım edin. Yardım
3: o
4: edin.
3: O da neydi?
2: Yapmamız gerekeni söylesinler.
3: Sonarda parazit var. Bu da ne? Nedir bu?

0: Bu ses de ne böyle?
1: Yardım edin.
0: Sızıntı mı var? Berit.
2: Tüm vanaları kapatmıştık. Edin. Bizden kaynaklı değil.
0: Yardım kontrol edin.
1: Yardım edin.
2: Bu da ne?

0: Gaz sızıntısı var.
1: Ha?
0: İliye çıkar.
1: Sofia. Onunla ne yapacağım peki?

0: Şu ana kadar 8 kişinin öldüğü doğrulandı. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kurtarma operasyonu devam ediyor. Durum aydınlandıkça daha fazla bilgi vereceğimizden emin olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere.
1: Petrol ve Enerji Bakanı Stenar Skagemo'nun açıklaması bu şekilde.
2: Neredesin şimdi?
3: Koridordayım. Altıncı katta.
2: Merhaba.
3: Merhaba. Aman tanrım, iyi misin? İyi misin?
2: Hı hı.
3: Aman tanrım. Aman tanrım. Neler oldu? Şu haline bir bak.
2: Ben iyiyim.
3: Gidelim. Ne oldu? Anlat bana hadi. Hı?
2: Çok korkunçtu. Birkaç gün sende kalabilir miyim?
3: Elbette.
2: Yalnız olmak istemiyorum çünkü...
3: İstediğin kadar kalabilirsin.